Burada hani gıyabında konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından bu iş tartışmalarında bu süreçte yakından tanık olan bir isim üzerinden sorularla ilerleyelim. Ben sorayım, diğer konuklarım sorsun, yorumlarını paylaşsınlar, analizlerini paylaşsınlar. Bu şekilde meseleyi anlamaya çalışalım. Kısa bir ara aranlardan devam edeceğiz.

0: Özkan'ın sunumuyla devam edecek.
1: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Hakan Safi soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Hakan Safi cevaplıyor. Hakan Safi özel röportajı. Bugün 17'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
0: Balmark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, 27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekindar aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımın sorularıyla, yorumlarıyla, analizleriyle de aktif bir şekilde katılmalarını rica ediyorum. Ama doğal olarak sorularımız sizin üzerinizde yoğunlaşacak. Bir kere hani en sıcak derin tahliller tamam ama bir, bugün itibariyle görüyoruz ki 9 Haziran Salı günü bir grup toplantısı olacak ama bir grup toplantısı mı olacak, iki grup toplantısı mı olacak, Kemal Bey mi konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak, burası biraz kaotik. Sizde bilgi vardır. Ne olacak 9'unda?
3: Ya Eren Bey, önce şunu yapalım. Şimdi biz tabii çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle geçmiş dönemde hani faili meçhul cinayetler gibi faili infazlar var. Şimdi bu infazların, şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce infaz ettiniz.
2: Ettik.
3: Evet, hep beraber. Yani ne oldu? Niçin Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunlarla karşı karşıya kaldı?
2: Şimdi ama dört konunun hepsi için bunu söylerseniz şey olur.
3: Nasıl?
2: Çünkü dört konunun dördün içinde.
3: Genel öyle canım. Şu anda bütün ekranları açın. Ha. Ya bu sadece sizinle ilgili bir şey söylemiyorum. Mesela Sezin Hanım'ın benzetmesi de çok hoş bir benzetme değil. Kendisine de hiç yakıştıramadım. Çok da zarif yani bir
4: bunun
3: insan.
4: Bunun muhatabı elinizde, ben değilim. Çünkü
3: aslında
4: 2023 seçiminde şimdi iktidar tarafından yapılmıştı.
3: Efendim, bakın ben 43
4: yıldır
3: partiliyim.
4: Ben bir duygu halini tarif ettim.
3: Sezin Hanım,
4: ben buna katılıyorum veya böyle demedim.
3: Edirne'den Ardahan'da bütün Cumhuriyet Halk Partileri yakinen tanırım. Ya bu böyle bir nefret duygusunu pompalamanız gerçekten beni çok şaşırttı. Öncelikle onu ifade edeyim. Şimdi bakın, kongre bitti. Kurultaydan sonra ses yok, seda yok. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi, yani değişimci Sayın Özgür Özel'i destekleyen bir delegeyle, bir gençlik konu başkanıyla Bursa İl Başkanı arasında sosyal medyada ciddi bir polemik oldu. Bursa İl Başkanı mahkemeye gitti, dava açtı. Dava açınca o delege bütün bu kurultay sürecinin içinde, yani o gençlik kolundaki olan, bilgiye haiz olduğu için birçok benzer olayları savcılığa götürdüler, savcılık soruşturma açtı. 47 kişinin ifadesi var. Ve bu 47 kişinin içine kimliklerine baktığımda çoğunlukla, örneğin işte Bitlis İl Başkanı, Gençlik Kolu Başkanı, işte Bursa İl Başkanı, ne bileyim, birçok insanlara baktığımızda değişime yönelik, yani Sayın Özgür Özel'e destek verenlerin açmış olduğu davaların sonucu. Ve neticede bir gün İstanbul'da, İstanbul

0: Mahkemesi karar aşamasına geliyor. İstanbul Mahkemesi bugüne kadar kendimizi anlatamadık. Çok enteresan. Öyle bir iklimden geçiyoruz ki hiçbir medya grubundan kendimizi ifade edemedik. Sadece bir kısmını Gürkan Bey, o zaman bir başka televizyonda program yapıyorduk. Kısa bir kendimizi özetleyebildik o atmosferde. Bakın şu belge. Mahkeme şu belgeyi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderiyor.
1: Ne yazıyor belgede?
0: Diyor ki sizin İstanbul'daki kongreniz, elimizdeki belge, bilgi, ifadelerle yönelik baktığımızda burası sakat olmuştur. Bununla ilgili bir karar alacağız. Karar almadan önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bildiriyor. Bize yani bir önceki kongrenin yöneticilerin listesini gönderin. Göndermiyor. Hani herkes böyle üçgüzarlık yapıyor ya, AKP yargısı bize tuzak kurdu falan. Bunu her avukat ve her genel merkez yöneticisi görüyor. Yani bana AKP'yi savunduracak duruma getiriyorlar. Buradan bir cevap gelmiyor. Mahkeme bu sefer dönüyor, seçim kuruluna yazı yazıyor. Seçim kuruluna diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani 37 bir önceki yöneticilerin listesini gönderin çünkü bir çağrı heyeti listesi yapacağız. Mahkemede seçim kurulu da diyor ki bizim arşivimiz 5 yıllıktır. Maalesef 5 yılı geçtiği için şu anda arşivimizde yok. Bu sefer dönüyor davayı açan Cumhuriyet Halk Partilileri. Yani gerçek Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri ve yöneticilerin açmış olduğu dava sonucu bunlara bir yazı yazıyor. Çağrıda bulunuyor. Diyor ki kısa süre içerisinde bize bir çağrı heyeti listesini getirin. Aksi takdirde biz karar alacağız. Baroya teslim edeceğiz. Arkadaşlarımız da bu kardeşler arasındaki sorunu, kavgayı kim çözebilir? Ne olabilir? Hakim aynen ifadesi şu. Hiçbir tarafta olmayacak. Yani ne Sayın Cemal Canpola taraf olacak ne de Özgür Çelik tarafı olacak. Ve bu süreç içerisinde
1: İstanbul İl Kongresi'nden bahsediyorum.
0: 2016 yılından itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sıcak delege melegenin dışında olan bir insanım. Tamamen sosyal işlerle uğraşan insanlarız. Ve bunlar kim olabilir diye beni ve 4 tane ilçe başkanı arkadaşımızı takdir ediyorlar. Geldiler bize dediler ki böyle bir durum var. E ne yapacağız dedik biz? Dediler ki siz 45 gün sonra seçim yapıp bitireceksiniz. Tüm belgeleri burada. Tamam. Ya 45 gün sonra eğer bu sorun mahkemede bitecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gereksiz adli tartışmalarında kurtulacaksa eyvallah. Kabul ettik. Kabul ettikten sonra ertesi gün ilk işim Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı aramak oldu. Hemen acil geliyoruz. Bununla ilgili bir yol haritası belirleyelim. Bir belediye başkanımız dedi ki Sayın Genel Başkanım vekaleti bende şu anda çok uygun değil. Ben müzakere edeyim. Tabii hay hay. Başka bir belediye başkanı arkadaşımız, iki tane yöneticisi arkadaşımız da 3 gün 5 gün çünkü ile gitmeyeceğiz dedik. Bu sorunu çözelim. El ele girelim. Ve günün sonunda tam uzlaşıya vardık. Cumhuriyet Halk Partisi il binasına gideceğiz. Şöyle bir tweet paylaşıldı. Yani onun için eskide bu araştırmacı gazetecilik diye bir şey vardı. Maalesef öyle bir duruma gelmişiz ki. Üzülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu en çok eleştiren bir insanım. Sizin şu ekranlarda en çok eleştiren benim. Yapmayın bunu ne olursunuz yani. Kuvayi Milliye geleneğinde gelen bizler haksızlığa boyun eğmeyeceğiz falan filan filan. Direneceğiz, teslim etmeyeceğiz.
2: Kimin
0: paylaşan kim? İBB. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin grup sözcüsü bir avukat arkadaşımız. Şaşkınlık içindeyim. Yani şimdi birilerini çıkıp ya kardeşim siz bu 45 günlük süre içerisinde kapıdaki açıklamam şu Eren Bey. Diyorum ki bütün o şiddetli baskıya işte ne bileyim sloganlara rağmen şişelerin atılmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi delegesine asla kimse iradesine ipotek koyamaz. Özgür kardeşimizle biz el ele vereceğiz, sorunu çözeceğiz. Anlaşmamız bu. Hatta

0: Özgür Çelik bir televizyonda da şu cümleyi kullandı. Dedi ki Sayın Özgür Özel beni aradı genel başkan. Aşağı in dedi. Ben inmedim dedi. Ama biz infaz edildik. Ne diye infaz edildik? Kayyum diye infaz edildik. Sayın Özgür Özel dün ne dedi? Çağrı heyeti istiyorum dedi. E biz çağrı heyetiydik. Burası tamam mı? Şimdi gelelim şuraya. Kılıçdaroğlu'nun hatası varsa hep beraber infaz edelim. Babam olsa infaz edelim. Benim için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bütün bunlardan sonra soruşturmalar başladı. Soruşturmalar devam ederken çeşitli aktörler çıktı. İtirafçılar. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerin itirafçı arkadaşları olmaz kardeşim. Bizim geçmiş dönemde abilerimiz, yoldaşlarımızın itirafçı arkadaşları tecrit edilirdi, konuşulmazdı, muhatap olunmazdı. O zaman takdir edersiniz ki büyük işkenceler vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Çıktı bir tanesi, atıyorum. Dedi ki ben 70 daire verdim kurultay sürecinde. Ya. Tek tek isim vererek. Yetmedi kardeşim. Sayın Özgür Özel'in çok yakın arkadaş. Yani nasıl anlatayım? Böyle tatile gidebilecek, gemide aynı seyahatte bulunabilecek arkadaşı çıktı itirafçı oldu. Ben şu şuradaki illerde delegeyle parayla delege satın aldım. Çeşitli belediyelerde de iş aldım. Bu adam, şimdi ben sormak istiyorum. Allah'ınızı severseniz. Hepimiz biliriz. Bir insan 41 belediyeye girebilir mi? Bir insanın 41 belediyede iş yapabilmesi için bir kılavuzunun olması lazım. Yani bir öncüsünün kudretli bir yönetici olmadan alabilir mi? Şimdi sonra çıkıyor bu adam diyor ki gözlerimizin içine bakarak koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ile ilgili 1 milyon dolar şuna verdim. Sayın Özgür Özel'e çağrı yaparak 1 milyon dolar da şuna verdim.
1: Aziz İhsan Aktaş'tan bahsediyorsunuz. Evet. Hani izleyiciler resim tam.
0: Evet. 41 belediye. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının yerine olsam ilk işim evet kardeşim bu adamı kim buralara soktu? Kim kılavuz oldu? Kimin ilişkileri var? Parti ile hemen ilişkisini keserdim. Efendim Cumhuriyet Başsavcısı çıktı, açık bir şekilde ifade etti. Dedi ki bu soruşturmada hayatımızı kolaylaştıran tek kişi var. Ertan Yıldız. Bakın bir gece yarısı, gündüz de değil, Sayın Özgür Özel bütün bu gayretlerimize, bütün bu çabalarımıza rağmen ekranda dedi ki ben dedi Gürsel Tekin'i dedi attım partide. Attı, gerçekten attı. Gece yani. Soruşturma yok, işte savunma yok falan filan. Şimdi bu arkadaşı niye atamadınız kardeşim? Yani savcının bile bütün bu süreçte hayatımızı kolaylaştırdı dediği bu adamı partide neden atamadınız? Bırakın sadece partide atmayı. Son 6 ay itirafçı ve iftiracı Sayın Özgür Özel'in deyimiyle tarif söyleyeyim. Hem itirafçı hem itiraf iftiracı olan bu adam 6 ay Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisleri tarafında izinli sayıldı. Efendim AK Parti ilçe başkanı. Eski ilçe başkanı. Ne işi var benim kongremde ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olağanüstü durumun içinde? Hiç konuşan var mı? Ya şunları Allah'ınızı seversiniz herhangi bir televizyonda bir gazetede duydunuz mu?
1: Tabii yurt dışında.
0: Duydunuz mu yani? Şuraya gelelim. Özkan Yalım. Özkan Yalım Sayın Genel Başkanımızın ta milletvekilliği döneminden itibaren çok yakın arkadaş. Yani kanka dediğimiz hani bu da nasıl bir deyimse. Şimdi bu itirafçı oluyor. İtirafçı yani. Burada Kılıçdaroğlu'na yakın biri varsa onu da infaz edelim. Hiç tereddütsüz.

0: Şimdi bunların öz eleştirisi olmaz mı? Hadi yaptığı haltlar, ihalelerden falan vazgeçti. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olan işlerini anlatıyorum. Kim bu arkadaş? Gül İbrahimoğlu. Kim bu? AK Parti eski il başkanı. İl başkan yardımcısı. Sürecin tamamında var. Şu anda da kaçak yurt dışında. Şimdi arkadaşlar, işte Emrah Bağdatlısından tut, bunlar sembolik olarak getirdim. 43 tane itirafçının 17 tanesi bu kurultay sürecindeki hangi fonksiyonları yüklenmiş, neler yapmış, ifadeleri, belgeleri, bilgileri. Bugün de şey yansıdı. Antalya Belediye Başkanı.
1: Ek ifadesi.
0: Ekmek daha önce de söylemiştim. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda bu tablo kabul edilecek bir tablo değil. Bunu bırakın bu kadar köklü, tertemiz mazisi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni, hiçbir partide bunu kabul etmek mümkün değil. Bütün buna rağmen olağanüstü çaba sarf ettik. Aman ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir süreçte hatası, kusuru, eksiği varsa sorunlarımızı kendimiz çözelim. Eğer biz İstanbul sorunu 45 gün sonra kongre yapsaydık, partiyi kurtaracaktık. Partinin dışındaki unsurlar gitsin hesap versin kardeşim, beni ilgilendirmez. Sadece partiyle ilişkisini kesecektik. Ama ne yazık ki arkadaşlarımız partiyle ilişkilerinin kesilmesini istemediler. Ve gün öyle bir duruma geldi ki şimdi gerçekten milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal seçmeni, her partinin seçmeni kutsal ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin özelliği şu, hiçbir şey almadan veren bir seçmendir.
1: Peki, şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili olarak Gürsel Tekin gösterdiği kişiler, isimler, onların anlattıkları işte itiraflar, ifadeler vesaire, iddialar, her şeyi alt alta koyduğunda, çünkü bu süreçte birlikte bununla paralel bir şekilde İstanbul'da ve çeşitli yerlerde de mitingler yapıldığı, işte farklı yerlerde Cumhuriyet Halk Partililer sokaklara çıktı, işte Özgür Özel konuşmalar yaptı vesaire. İkisinde o sokaklar ve o mitinglerde bunların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik planlı bir şey olduğu iddia edildi. Bu varsayımla, bu iddiayla o eylemler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni merkeze koyarak bu konuda yüksek hassasiyet taşıdığını söyleyen Gürsel Tekin açısından, Cumhuriyet Halk Partisi gösterdiğiniz kişiler üzerinden bir iftira kampanyasıyla bir saldırıya mı uğruyor? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde belli zaaflarla, belli istismarlarla buna alan açmış unsurlar olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi o duruma düşmüş mü? Yoksa hayır, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir duruma düşmemiştir, bir saldırıyla karşı karşıyadır diye mi düşünüyorsunuz?
0: Elbette.
1: Nedir saldırı yaklaşımınız?
0: Elbette, içeride dışarıda saldırılar var. Ama şöyle bir şeye bakın. Bakın şu iki isim. Hani öbürleriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü her iki isim aynı zamanda kurultay delegesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli aktörleri. Yani bu Turgut Koç, partinin genel merkez yönetiminin çok içinde olan biri. Bu da belediye başkanı. Şimdi bunların söylediklerini, belgeleri, bilgileri, inşallah bu, tabii ki bunlar iddia. Ama şimdi mesela Turgut Koç'un o belgelere baktığımızda kamuoyuna yansıyan, atıyorum Gürsel Tekin'e banka yoluyla para göndermişse tam kongreden 48 saat önce, bunu herhalde sayıcı kabul edeceğiz. Ya da o mesela bir parti yöneticisi Siirt il başkanına banka havalesiyle para göndermiş. Ona soruyor bir gazeteci arkadaşımız parayı gönderene. Bahçemi sulasın diye, ya yapmayın bunu Allah aşkına ya. Bir il başkanınız, il başkanı. Bahçenizi sulasın diye mi para gönderdiniz?
1: Peki size göre eğer sizin iddianız çerçevesinde gerek İstanbul İl Kongresi gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı butlan kararına sebep olacak şekilde, iptallere sebep olacak şekilde usulsüzlüklerle, sakatlanmayla sonuçlanacak bir durum olmamış olsaydı, İstanbul İl Kongresi'ni Cemal Canpolat kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu mu kazanıyordu peki?
0: Şimdi bunu bilemem. Yani elimde öbürü şey yok ama sayısal sonuçlara baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu ya birinci ilk kongrede 8 oyla kaybediyorsa doğal olarak da tabii ki yani bu normal bir seçim olsa Kılıçdaroğlu kazanmış olacak. Yani İstanbul'a baktığımızda da İstanbul'a
2: benim aynı. Bir sorum var ama Gülsel
0: Bey. Bütün buna rağmen tabii ne yapılabilirdi? Nasıl? Bak ne yapılabilirdi? Hata insana mahsustur. Kusur da insana mahsustur. 17 Aralık, 25 Aralık gibi çok ağır bir şey yaşadı AKP. Ne yaptı? Hepsini devre dışı bıraktı. Devre dışı bırakma imkanımız var iken neden yapamadık? Yani İstanbul'da biz efendim iddia hiç şey değil. Bakın geçmiş dönemde burada selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Dönemin efsane belediye başkanı Celal Doğan kendisiyle ilgili soruşturma açıldı. Hemen bir dilekçe verdi partisine. Dedi ki üyeliğim askıya alınsın, soruşturmam bitsin sonra gelelim.
1: Aklanıp gidiyor.
0: Evet. Hı-hı. Bu soruşturmalar biter. Arkadaşlarımızı bir davul zurnayla karşılardı. Hayır.
1: Peki.
0: Mesela biraz ya sonra bunlar yapılabilseydi ne olurdu? Bunlar yapılabilseydi şuna emin olun. Biz çok arkadaşlarımız da biliyor. Dedik ki kardeşim bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gideriz Sayın Kılıçdaroğlu'na. Üstüne düşen görev neyse aradım. Yanımda 5 tane arkadaşımla aradım. Ve bu süreçte de İki tane önemli arkadaşımı size takdim etmek istiyorum. Biri Karadeniz Artvin yiğit evladı Zeki, ikincisi Sivas'ın yiğit dostu Erkan. Benimle aslanlar gibi mücadele ettiler. Nelerle karşılaştık? Nelerle inanılır gibi değil. Ya bir kişi sormaz mı? Ya kardeşim siz niye bu haltı işlediniz? Ne işiniz var burada diye.
1: Peki. Hayır. Soru ve yorumlarla daha da genişletelim mi? Tamam. Nasuhi Güngör'ün bir soru soracaktı. Evet Nasuhi.
2: Gürsel Bey ben süreci çok yakından izleyen bir gazeteciyim. Yani bugün sizin de gazetecileri kolayca eleştiren bir noktaya gelmenizi biraz yadırgamadım değil ama bunu
0: biraz hakkım olsun yani, çünkü
2: konuşmanızın girişinde
0: şundan dolayı çok peki. Özür diliyorum
2: ama yani
0: ben herkese telefon kadar yakınım yani rahatlıkla bir eleştiri yapılacaksa en azından bizim savunmamız da alınması lazımdı yani o manada söyledim yoksa
2: şimdi,
0: tabii
2: evet eyvallah İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili söylediğiniz tabii çok enteresan diğer süreçlerle ilgili. Fakat benim zihnime hep bu süreçte takılan bir şey var. Ben de mesela o kongre salonunda 8-9 oy yer değiştirdiği takdirde Sayın Bahçeli'nin kazanacağı bir süreç varsa bir genel başkanlık hakkının gasp edildiğine dair fikre çok yakınım onu. Çok söyledim bugün de tekrar.
1: Kılıçdaroğlu.
2: Fakat evet, Sayın Genel Başkanım da partinin etkili isimli etkili... Evet Sayın Kılıçdaroğlu. Evet özür. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda o süreçler devam ederken yavaş yavaş damla damla yargıya yansırken ya bir televizyon konuşması dışında sessizliği ya bu hani kim bu arkadaşlar ki Büyükşehir Belediyesi'nden filanca isim bu konuda açıklama yapıyor veya bu konuda artık bir aksiyon almayacak mısınız noktasında daha aktif olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Mesela ben o konuda daha aktif olsa belki bu süreçler bu noktalara gelmeyebilirdi diye bir ihtimalde konuşmaktan yanayım. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi tabii çok haklısınız. Özellikle
2: çünkü çok ciddi bir zaman geçti. Özür dilerim. Çok ciddi bir zaman geçti. O kadar zaman içinde birçok şey söylenebilirdi. Birçok aksiyon da alınabilirdi.
0: Sayın Kılıçdaroğlu çok enteresan bir dönemde geçtiğimiz için bu ilk kez son 3-5 yıldır işte sosyal medya trolları dediğimiz öylesine bir infaz yaptılar ki mesela tabii sizin yakinen takip etme imkanınız yok ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşine, çocuklarına, inancına inanılır gibi değil. Hani böyle cahil cühül insanlar yapabilir ama bir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının, bir Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesinin, bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yöneticilerin danışmanının Sayın Kılıçdaroğlu'nun inancını sorguluyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ailesine hakaret ediyorsa ve Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir duruma geldi ki kendini tecrit etti. Yani böyle bir tuhaf bir dönem geçirdi. Çok zor bir şeydir, çok kolay bir şey değil yani. Bunu biz de yaşadık. Yani bunu etrafımızda hani biz tamam bir sonuç itibariyle siyasetçiyiz, partimizle ilgili bir mücadele ediyoruz. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanında akrabalarımız, eşlerimiz, ya tuhaf bir şey. Kendi abimin telefonunu ben engellenmek zorunda kaldım. Çünkü ne yapalım yani, bu da bizim kabahatimiz olsun. Öyle bir televizyonlara odakladık kendi elimizde. 2-3 tane televizyonu izliyorlar. Orada tek taraflı. Bakın şu adamın, yani içim yanıyor. Gerçekten ayıptır, günahtır. Yani günah diye bir şey vardır. Bu adamın ortakları televizyonlara çıktı. Defalarca çıktılar. Gül İbrahimoğlu'nun ortakları çıktı. Bize, bana, iki arkadaşımıza kavgada söylenmeyecek laflar söylediler. Ya kardeşim, eleştiri yapın. Siz kimsiniz, hakaret ediyorsunuz ya? Kim size bu hakkı verdi? Şimdi onları izleyince haklı olarak insanlar da diyor ki evet ya, bunlar Allah Allah. Gerçekten bunlar hain. Nazım Hikmet'in hikayesi gibi. Dün ölümcül dönümüydü. İlk cezaevinde çıkarken iki gazetenin manşetine bak. Vatan haini sokakta gördüğünüzde yüzüne tükürün. Şimdi Nazım Hikmet kim? Ya bu böyle bir, yani Kılıçdaroğlu hata yapmaz mı? Elbette yapmıştır. Bu hatalarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde herhalde en çok eleştiren benim. İki kez görevimde istifa ettim bu tutumundan dolayı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun o tutumlarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yöneticilerinin bir tanesinin bir gün eleştirisini görmedim kardeşim. Görmedim. Hep tek başıma kaldım.
1: Peki.
0: Şey baba dediler, gözyaşı döktüler. Şey, şimdi durum böyle olunca daha insaflı olmamız lazım. Haklıyla haksızı ayırt etmemiz lazım. Yazık, günahtır insanda. Ya günah diye bir şey var mı?
1: Mehmet Yalçın Yılmaz bir şey.
3: Ben de bir şey soracağım.
1: Sonra Gürkan Zengin
3: ben
1: sizden.
3: Kemal Bey'i eleştiren 6-7 tane yazı yazmışımdır. Fakat bu süreci çok dikkatli takip ettim. Geçen sene bir canlı yayında yine beraberdik Hüseyin Bey. Bu hançer ifadesini kullandı Kemal Bey. Ben o gün dedim ki en yakınında olup kongrede Kemal Bey'i sırtından hançerleyen kişiyi tarif ediyor diyerek ben Özgür Özel'i işaret etmiştim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Bu hançeri Özgür Özel mi yoksa Ekrem İmamoğlu üzerinden mi tarif etti?
0: Yani şunu söyleyeyim bir kere, öncelikle geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi perdesi sev gibidir. Yani benim bu 43 yıllık süreye baktığımızda Erdal Bey döneminde, Deniz Baykal döneminde, Aydın Güven, bütün dönemlere baktığımızda herkesin tutumu belliydi. Yani bilirdik biz, böyle bir şey yok. Ama burada böyle bir durum oldu ki son 3-5 yılda benim hiç CHP'de yaşamadığım bir şeydi. İtaat eden bir siyaset anlayışı. Ya kardeşim yapmayın. Şimdi mesela mühürsüz oylarla ilgili herkes konuşuyor. Ya insan utanır be kardeşim ya. Konuşmayın. Mühürsüz oylarla ilgili 2-3 kişi itiraz ettik. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nda AGİT üyesiyim, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama bugün biz itiraz ettik diyenlerin hepsi o gün bunun geçerli olmasını saydılar. Aman ha, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlığı kaldırmayın dedik. 22 kişi oy verdi. Şu anda 22 kişinin tamamı değişimci. Böyle bir siyaset olmaz. Siyaset...
1: Mehmet Yalçın Yılmaz'ın sorusu.
0: Evet, oraya geleceğim. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu işte çokça, yani hançer dedi, ya kimleri tarif ediyor birebir onu bilmiyorum ama ya etrafına baktığımızda hemen hemen onlarca arkadaşını söyleyebilirim. Çünkü o arkadaşlarımız öyle,
1: yani şaşırdı mı? Beklemiyor muydu? Çok yakınındaydılar ve böylesi bir şey olmasını...
3: Hissetmedi mi yani?
0: Siyasette bu bunlar olur olmaz değil ama bu böyle tuzak farı olmaz. İnsanlar çıkar kardeşim aslanlar gibi eleştirir. Görevinde istifa eder. 2012 yılında istifa ettim. Hayır dedim kardeşim, sizin yönetim biçiminizi beğenmiyorum. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ya da siyasi partilerde maalesef bu kalktı. Karar defteri diye bir şey var. Toplantı yaparsınız. Şirketlerde olduğu gibi olumsuzluk varsa, katılmadığınız bir şey varsa
3: şer düşersiniz.
0: İnanın gidip inceleyelim, o defterleri kaldıralım. Sadece kel aynak ben varım. Ve öyle bir duruma geliyorsunuz ki sevimsiz bir adam oluyorsunuz. İtiraz edince. Çünkü bu kadar itaatin olduğu yerde İnsanlar da ne dönüyor? Örnek olarak da şunu söylüyorlar. İşte görmüyor musunuz? AK Parti gibi olalım. Ya kardeşim burası CHP. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e itaat etmemiş insanlar size niye itaat etsin? Yanlışa yanlış diyecekler. Atatürk'le ilgili bir karar çıkıyor. İki kişi red oy veriyor. Atatürk'ün liderliğine bak. Akşam red veren o iki insanı, iki milletvekiline yemek yiyor ve o iki milletvekili Atatürk'ü ikna ediyor, kararı geri çekiyor. Şimdi burada böyle bir şey yok. Türkiye'de öyle bir hale gelmiş ki atamalı tayinli sistem Türk siyasetini lime lime etti kardeşim. Ne demek ki atama? Bırakın millet seçsin. Ya sınırın ötesinde insanlar nasıl vekil oluyor? Sınırın ötesinde insanlar nasıl belediye başkanı oluyor? Partimizin karar mekanizması dediğimiz en önemli karar mekanizması kurultay delegeliğidir. 28 kurultay delegemiz AKP'ye geçti. Bu normal vallahi.
1: Atama tayine isyan ediyorsunuz ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir toplamı da dün geldi sizi daha sonra da Kemal Bey atanmış ve tayin edilmiş olarak niteleyerek şu an protesto ediyor. Hani hakikaten içinden çıkılması zor bir tartışma.
0: Orayı da söyleyeyim arkadaşlarım sorularına evet. Cevap versin. Biz tabii şöyle bir olağanüstü bir şey altında kalınca ilk işimiz dedi ki kardeşim ya bu böyle bir şey olamaz. Biz bu kadar iyi niyetli bir uğraş içinde olmamıza rağmen eğer gerçekten bir sonuç alamasak bırakalım. İşte hakim de orada, mahkeme de orada. Ne olacaktı biliyor musunuz? İkinci baroya geçecekti. İkinci baroya mı geçireydik? Kötü mü yaptık partimize sahip çıktık? Baba ocağına sahip çıkmak ihanetse 1 milyon kere ihanet yaparım kardeşim. Kazaren baro gelseydi, o ildeki bütün görüntülerde çalışmaya şuraya buraya girseydi, ne olacaktı? Aziz İhsan Aktaş'ın benim ilimde ne arabası var, ne olur kardeşim? Ne işleri var? Onun için yani kimin bize ne dediğinin önemi yok. Bizim
1: ben partiye sahip çıkmak istedim diyorsunuz, görevi kabul ederken de.
0: Nasıl?
1: Ya partiye sahip çıktım, görevi kabul ederken
0: elbette.
1: Diyorsunuz.
0: Paramızı kendimiz harcadık. Pulumuzu kendimiz harcadık. Medine dilencisi gibi. Çalışanımız var, o var, bu var. 5 kuruş para yok.
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi genel...
4: Evet, var neyse ki bol bol var. Şimdi bol bol var.
0: Ya bizim bol bol bir para şeyinde değiliz.
4: Yok, CHP'de
0: ben
4: var.
0: Sezin Hanım şunu da söyleyeyim. Ben
3: genel merkez tahsisat yapmadı 6,5
0: yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptım. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam aracına binmedim. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde uçak bileti kullanmadım. Bir gün bir tek belediye başkanı aracına binmedim. Benim siyaset anlayışım bunu kabul etmez.
5: Şimdi hem bir yorum olsun hem bir soru tabii. Olsun size Kemal Bey'in durumu ile ilgili. 2023, 4-5 Kasım. 2026 Mayıs. 3 yıl geçmiş. Tabii. Şimdi bu anlatımlarınızda sanki bu 3 yıl geçmemiş. Sanki mesela bu kurultaydan sonra bir büyük mahalli seçim yapılmamış gibi ve o seçimde siz 1977'den bu yana hiç almadığınız kadar yüksek bir oyu CHP olarak söylüyorum almamış gibisiniz. Veya AK Parti'yi bu 23-24 yıl o zaman 20 miydi yıllar içinde ilk defa geride bırakmamış gibi konuşuyorsunuz. Bunlar oldu bu 3 yılın içinde. Bu anlattıklarınızdan bağımsız olarak söylüyorum oralara da geliriz. Bunlar oldu Türkiye'de. Yani Türkiye'de bir siyasal ortam var, bir siyasal iklim var, bir siyasal kutuplaşma var, bir olağanüstü durumlar var, olağanüstü işler var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınıyor, sizin Cumhurbaşkanı adayınız engelleniyor, genel başkan alınıyor. Bir sürü olaylar var ve 2026 bu noktaya geldik. Kemal Bey'le ilgili, buraya geleceğim ama Kemal Bey'le ilgili mesela bu olay ortaya çıktığında mutlak mutlan Kemal Bey göreve gelsin, mahkeme kararı çıktığında sizce kaç yıllık CHP'lisiniz? Partinin genel sekreterliğini yaptınız. Önemli bir görevdir. CHP genel sekreter olmak önemli bir şeydir. Siz İsmet Paşa'yı belki gördünüz, belki görmediniz ama Deniz Baykal'da yaşadınız. Bülent Ecevit'i gördünüz. Önceki genel başkanları gördünüz. Son ikisinden bahsetmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Bir rekabet içindesiniz. bir AK Parti ile bir rekabet içindesiniz ve Türkiye seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor, genel seçime gidiyor. Böyle bir olay ortaya çıktığında partiyi size veriyoruz Sezin Hanım, işte Yalçın Bey denildiğinde 3 yıl içinde yaşanan olaylar, kazanılmış bir genel seçim, birinci parti olunmuş bir mahalli seçimde olsa ki önemlidir. Bir genel başkan nasıl davranır diye ben düşündüğümde bir CHP

0: İşte bu dediğiniz adamların hırsızlık, yolsuzluk, bir sürü şeyler yapmış olma ihtimalleri var veya buna inanıyorsunuz ama verili durumda seçime gidilirken bana bir kurgu, bir kumpas, öyle diyor ifadeler, böyle darbe, kumpas, bir mahkeme üzerinden siyasetin, rakip aktörün işine gelecek bir durum var. Bir CHP genel başkanı burada toplar, çağırır eski genel başkanı, yeni genel başkanı, neyse kendisi yerine gelen insanları veya heyetleri, arkadaşlar der, bakın benim hakkımı vermediniz, iadeyi itibar etmediniz, o kadar da anlattınız, böyle şeyler yapıldı, haksızlığa uğradım. Ama bakın mahkeme kararıyla teyit edildi, tescil edildi yaptığınız işler hani. Ama bu bizim partimize zarar verir. Ya bakın şu anda parti iki parça parti, nereye gideceği belli değil. Kemal Bey'in hükmü kişiden yürüttüğü partinin alacağı oy ne olur? Ötekilerin alacağı o olur? Ülke seçimde bu resim CHP'ye seçim kazandıracak bir resim değil. Bunu görmek, bunu analiz etmek için CHP'li olmak, partili olmak gerekmiyor. Kemal Bey bunu bilir. Siz bunu bilirsiniz. Bu çok kötü bir durum. Bunu gören bir CHP genel başkanı, bu dedikleri ötekiler için de geçerli de, hani Özgür Özel tayfası için de geçerli de, ama böyle mi davranır? Gelir şunu mu der mesela? Evet, mahkeme kararıyla geldik. Partide hırsızlar var, FETÖ'cüler var. Hesap soracağım mı der? Peki seçim ne olacak? 2027'nin sonunda seçim var bu ülkede. Belki baskın seçim olacak. 4 ay sonra bir seçim olacak. 5 ay sonra olacak. Yarın seçim kararı altında, 60 gün sonra seçim. Bir baskın seçim ihtimalini veya 2027'nin sonunda yapılacak bir genel seçim ihtimalini bir genel başkan 13 yıl bu partinin başında bulunmuş biri düşünmez mi? Ve bu süreci, bu kriz halini kendisini mağdur etmiş 3 yıla rağmen, partiden uzaklaştırılmış olma sonucunu doğuran bu 3 yıla rağmen partisini öne alarak böyle bir suhuletle makul bir aktör olarak yönetmez mi bu süreci? Eğer öyle olsaydı kanaatim odur ki Kemal Bey çok büyürdü. Bir parti büyüğü olarak hem haksızlığa uğramış, mahkemede haklı olduğu tescil edilmiş ve partiyi devralacakken belki hukuken yine alırdı ama Özgür Bey'in hani 18 oy farkıyla birinci turdan bahsediyorum, değil mi? Yani bir damar da var, yaşınız 78. Ben tamamen siyasal bir soru soruyorum. Bir siyasi aktörün davranış sorusunu soruyorum. Böyle hareket etmesi gerekmez miydi? Siz bunu ummaz mıydınız? Ümit etmez miydiniz? Bu iş çok başka doğru. Türlü halledilemez miydi? Kesinlikle. İki parça CHP, darma duman bir resim.
1: Çok doğru bir soru.
0: Peki.
1: Bak, biraz önce anlattığım hikaye bu. Eğer İstanbul'da biz bu 45 gün süre içerisinde ismi geçen aktörleri de partiyle ilişkisini kesebilseydik, İstanbul'u halletmiş olacaktık. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'in yanındaki arkadaşlarla da konuştuk. Önemli olan bu sürecin mahkemeye düşmemesiydi.
0: Tamam, o ideal.
1: Düştü.
0: Tamam. O ideal.
1: Tamam.
0: Hatta diyorum ki, düştü. Pardon. Şöyle bir konu, o anlattığım şekilde bir konumu elde etmiş olan Kemal Bey, bu dediğiniz işleri o yeni konumuyla pekala devreye sokabilir.
1: Hemen oraya da geleceğim. Ve biz dedik ki 45 gün içerisinde, çünkü belli ki Ankara'daki bu sorunun da çözümü konusunda Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hazır olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. 5 ay önceki konuşmamızdan bahsediyorum. Sayın Özgür Özel'i defalarca aramama rağmen olmadı. Araya bir sürü insanlar soktu. Aman ha kardeşim, bakın bu sonuç itibariyle doğruydu, yanlıştı, şuydu, buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni adliye koridorlarında kurtaralım. Eğer yapılabilseydi bugün bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı. Ama şöyle bir durum yok. Yani bu davaların ana aktörü Kılıçdaroğlu'ysa hepimiz eleştirelim. Hiçbirisi, bakın bunların hiçbirisi Kılıçdaroğlu'yla ilgili insanlar değil. Dava açanların hiçbirisi, ifade verenlerin çoğunlukla Sayın Özgür Özel'e oy veren insanlar. Kendi aralarında öyle olmuş, böyle olmuş. Ama bütün buna rağmen halen yapılması gereken, çözülmesi gereken çok basit işler var. Bana şunu deseler, al kardeşim ya şu meseleyi çöz deseler, inanın 4-5 ay içerisinde bütün bu sorunları çözebilecek durumumuz var. Ama şimdi bu kadar ağır laflardan sonra ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Yani günün sonunda siyasette insanlar birbirlerini eleştirebilir ama insanın onurunu incitecek bu kadar ağır cümleler birbirimize kullanırsa...
2: Siyasette ağır laflardan sonra da belli dönemeçlerin açıldığı görülüyor. Mesela Can Özçelik...

0: Bilirsiniz Not 1'de şöyle bir haber yapmış. Bunun ihtimali nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bölünmeyi engellemek için sürpriz hamle. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Barış dalı uzatacak ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edeceklerini açıklayacak. Kemal Kılıçdaroğlu bununla birlikte partinin bölünmesine karşı adım, yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel. Böyle bir formülasyonla
1: O
0: bir
1: zaman şunu söyleyeyim,
0: uzlaşı mümkün mü?
1: oraya
0: Var mı ihtimali?
1: gelmeden önce bu karar çıktıktan sonra iki hamle oldu. Hamlenin bir tanesini Sayın Özgür Özel dedi ki ben grup başkanı olacağım. Kendisini grup başkanı seçtirdi. Grup başkanı seçtirmesi şudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun varlığını da kabul etmek demektir. Takdir edersiniz ki
2: evet.
1: Çünkü.
2: Öyledir.
1: Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? İlk tweet'ini
0: tebrik
1: ben
0: etti.
1: attım. Hayırlı uğurlu olsun. El birliğiyle çalışalım. Sayın Kılıçdaroğlu da çıktı hayırlı olsun dedi. Yine bozuldu. Kim bozuyor? Yani birisi eski zaten Sayın Özgür Özel grup başkanı. Sayın Kılıçdaroğlu çok açık bir şekilde de defalarca
0: Özgür
1: ifade
0: Özel'e
1: etti.
0: rağmen mi diyorsunuz siz?
1: Efendim Sayın Özgür Özel zaten bunu kabul etti. Kendisini grup başkanı seçtirerek Sayın
0: Peki size göre kim bozdu? Size göre kim bozdu?
1: Bilemiyorum nasıl oldu, neyin nesi oldu anlamaktan zorluk çekiyorum. Eğer bu süreç devam edebilseydi çok kısa süre içerisinde hepimiz yani taraflar işte ne bileyim baskıda yapardık bir an önce hatta daha ileri gidiyorum. Yani kararın nasıl çıkıp çıkmayacağını ne zaman çıkıp çıkmayacağından önce çok rahatlıkla bir araya geleceğiz. Çünkü mevcut delegeyle sizin bir kurultay yapma imkanınız yok.
2: Mahkeme kararı sebebiyle.
1: Efendim?
2: Mahkeme kararı sebebiyle.
1: Mahkeme kararı tabii olan, mahkeme kararı
0: tedbir Sarı, var. Müslüm Sarı dedi ki Yargıtay kararı kesinleşmediği için kurultay toplanamaz.
1: Evet doğru.
0: Özgür Özel de dedi ki bin yolu var yeter ki iyi niyet olsun.
1: Efendim o zaman başvuru yapsınlar. Çok rahatlıkla yani eğer gerçekten yapılabiliyorsa o zaman zaten hiç kimse karşı çıkamaz. Tedbirin olduğu bütün hukuk bilgisi olan insanlar bilir. Tedbir kalkmadığı sürece siz kongre yapamazsınız. Hiç o, bunun bir politik tarafı yok. O zaman ne yapalım?
0: Siz 8 aydan önce olmaz diyor demiştiniz.
1: 6-7 ayda bitiririz. 6 ayda 7 ayda.
0: 6-7 aydan önce de olmaz.
1: Şunu yapalım. 3 kişi Sayın Özgür Özel komisyon kursun. 3 kişi de Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Ben de bir abileri olarak yani genel sekreter eski teşkilatları bilen bir insan olarak çok hızlı bir şekilde mahalle kongrelerimizi, ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi yapalım. Ve kardeşim bu partiyi bölünmeyle karşı karşıya bırak.
0: Peki ama Kemal Bey dedi ki önce arınma sonra kurultay. O arınma efendim, meselesi nasıl olacak?
1: Arınmada Sayın Özgür Özel hiç kimse rahatsız olamaz. Yani arınmadan niye rahatsız olalım? Arınma kadar güzel bir şey olabilir mi? Arınma bütün dinlerin, bütün inançların en kutsal şeyidir. Bunu kimse üstüne alınmasın.
3: Ekrem Bey bunları, ve arkadaşlarından arınmaktan bahsediyor efendim, anladığımız
1: bu,
3: o.
1: Şimdi bunları taşıyacak mıyız yani bu arkadaşlarımız? Taşımayacaksak arınacağız. İlişkisi olan.
4: Bunlardan, bunların dışında partideki irtibatlarını kastediyoruz.
1: Elbette mesela şimdi Aziz İhsan iki tane genel başkanı yardımcısı tarif ederek ben para verdim diyorsa her iki genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız dava açmamışsa o zaman kardeşim kusura bakmayın diyeceğiz. Diyeceğiz ki üyeliklerinizi askıya aldık. Soruşturma bitsin sonra davul zurnayına başımızın üstünde gelin. Birincisi bu. İkincisi bu AK Parti bu formatı Türkiye oturttu. 17 Aralık 25 Aralık'ta aynı format yani. Efendim biz işte %50 oy almışız kimse. Böyle bir şey olamaz. Yani oy oranına göre suçunuzu kamufle edemezsiniz. Suç varsa bunun Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. İkincisi bu arkadaşlarımızın çoğu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonra dahil oldukları için. Efendim işte ilk kez biz Türkiye'de birinci oluyormuşuz. 89'da Türkiye'deki belediyelerin %70'ini SHP aldı. Yani Erdal Bey bir gün çıkıp, Erdal Bey aynı zamanda İSKİ soruşturmasının yapıldığı dönem aynı zamanda koalisyonda başbakan vekili. Erdal Bey çıkıp ya koskoca siz Cumhuriyet'e, SHP'ye İSKİ'ye operasyon yapamazsınız mı dedi. Hayır kardeşim kimin suçu varsa gitsin. Hukuk yanlış yapmaz mı? 1 milyon kere yanlış. Türkiye'de hukukun her zaman ne kadar yanlış yaptığını biliyoruz. Ama bütün bu yanlışlara rağmen bizim hukukla yolları bu sorunları.

0: Bunları çözmemiz lazım. Ya da toplumsal muhalefet yaratacaksınız kardeşim. Aslanlar gibi 1 milyon, 2 milyon çıkacağız. Evet kardeşim, iktidar diyecek, kusura bakmayın, evet kardeşim ben bu kudrete dayanamam. Şimdi onu yapamıyorsunuz, onu yapamıyorsunuz. Bunlara da kıyamıyorsanız o zaman hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kıymasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınızda yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk zenginleşmeyi bilmez miydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi, yeğenleri, evlatlığı yok muydu? Bütün köşkler, bütün saraylar bomboştu. Tahsis edemez miydi? Kendi birikimiyle olan bankayı bu ülkenin gençlerine emanet etti. Biz böyle bir partiyiz. Onun için bu partinin geleneklerine, kurallarına göre siyaset yapıyoruz.
1: Tamam. Şu anda siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Bu senenin sonunda yapılabilecek bir seçimde... Bir seçimde kazanma şansı var mı muhalefetin?
0: Var.
1: Bu olaya rağmen?
0: Var.
1: Nasıl var?
0: Neden var? Şundan dolayı. Şu, takdir edersiniz ki dünyanın her yerinde olduğu gibi ekonomi seçmenin tercihini çok rahatlıkla değiştirir. Ya ben sürekli sahada sokaktayım. Sahada sokakta sadece evet AK Parti ile şu anda AK Partili seçmene sorun. AK Parti'nin bir tek icraatını beğeniyor. Dış politikayla ilgili. Onun dışında ekonomiyle ilgili, işsizlikle ilgili...
2: Ama Gürkan Zengin ilgili. Şöyle soruyor.
0: 30.
2: Yani muhalefetin AK Parti'yi geçme ihtimali var mı? Ötesi de benim anladığım kadarıyla var. Bu muhalefeti toparlayan var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olur mu?
0: Var ama...
1: Kim toparlayacaksa yani öyle bir resim veriliyor ki.
0: Son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi yani maalesef Türkiye'nin gerçek gündeminde koptuğu için... Türkiye'nin gerçek gündemi... Ya Türk siyasetinin, seçmeninin %40'ı kararsız olur mu? Kararsızsa o zaman muhalefette
3: niye peki
0: sorun
3: tüm
0: var.
3: Anketler CHP'yi AK Parti ile başa baş yarışan bir parti olarak gösteriyordu o zaman?
0: Kim?
3: Tüm anketler. Yani iki tane %30'luk partisi vardı Türkiye'nin.
0: Vallahi yani doğrusu vallahi ben de şaşırıyorum. Anket firmalarıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.
3: Ama hepsi ama öyleydi.
0: Aynı anket firmaları çoğunluğu.
1: 2023.
0: Sayın Kılıçdaroğlu 60-70 oy alıyor. Bunlara kanmayın dediğimizde hepsi bize düşman olur. Ya bu anket firmaları...
1: Aynı anket firmaları mı Gürsel Bey?
0: Çoğunluklar.
1: Yani 2023 öncesi Kemal Bey %60'da kazanıyor vallahi diyen anketlerle mi çalışıyor şu anda Özgür
0: Bey'de? Yani 10 yıl önce de öyle, 15 yıl önce de öyle, 20 yıl
1: hep aynı anket.
0: Türkiye'de bu anket meselesini bir yasal bir zemine oturtmamız lazım. Atıyorsun gidiyor, hiç önemli değil. Sosyal medyada paylaşıyor.
3: Şimdi yasal düzenleme
0: son dönemlerde şeylere bakıyorum anket firmalarına. Ya o hani %1-2 fark edilir, bu anlaşılır. Neredeyse %8-9 nereden buldunuz, nasıl buldunuz?
1: Hayır, bir de sonuçlar ortaya çıktığında aradaki farkı hesabını sorarsın. Betimar son iki seçimi hata payısısın, hatasız buldu mesela. Oradan
3: Betimar
1: almıyorsun.
3: Anketlerinde de mesela genel.
2: Sezim Hanım, ona başka bir şey mu söylüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararından önce de gayet AK Parti ile başa baş görünüyordu ve ortada bir... yüksek bir oy oranı vardı.
3: Evet, yani bazı anketler biraz AK Parti önünde gösteriyordu. Bazıları biraz CHP'yi önünde gösteriyordu ama ya ikisi anda... de %30 yaklaşık bandındaydı. Mesela Genar, Betimar böyle araştırma şirketlerinden de bahsediyoruz.
0: Sezin Hanım, bizim Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yöneticilerin çok çok önündedir. Hiç kimse kusuruma bakmaz. Tercihini kullanırken birinci tercihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu mirastan dolayı CHP'ye oy veriyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kendisine böyle devasa bir misyon falan yüklenmeye kalkmasın.
3: Yani ne olursa için, olsun CHP seçmeni o blok %30 diyelim.
0: Efendim,
3: kim olsa başında oy verir.
0: İktidarın karşısında çok rahatlıkla bu sorunlar elbette kısa süre içerisinde bitecektir. İnşallah bu sulh içerisinde biter. Bittiği zaman çok rahatlıkla görürsünüz. Ve yerel seçimlerde aslında baktığımızda en çok kırılma muhafazakar ve milliyetçi seçmende yaşadı. Şimdi size sorsam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi neresi? Hepinize soruyorum.
1: İzmir.
0: Ya il olarak, değil mi? İzmir. İzmir'de ne oy aldık? 47.8. Ama bizim yeni bir kalemiz var. Kırıkkale. Türk sağının, Türk muhafazakarların, Türk milliyetçilerin merkezi olan bir ilde %51.5 oy aldık. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Onun için yani Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce bu işlerden kurtulup
1: Hala seçime tek yani CHP çatısı altında tek parça haline gitme ihtimali var mı? Şansınız var mı? Şu anda olmaz. Var mı?
0: Nedir? Hayırdır yani Amerika ile İran uzlaşıyor da baba oğul niye uzlaşmasın? Hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'na baba demiyorlar.
2: Bu uzlaşmanın zeminini soralım. Bu uzlaşma nasıl olacak? Bu uzlaşmanın zemini hangi paydada buluşulacak? Hangi aktörlerle yol devam edecek? Arınma sürecinden kaynaklı hangi
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun
2: yollar ayrılacak?
0: Uzlaşmaz bir tutumu varsa ilk tepki gösterecek benim. Açık ve net söylüyorum.
2: Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde ve önümüzdeki olası seçimlerde kadrosunda mesela Özgür Özel de olacaktır. Birlikte de biz bu siyasi rekabeti vereceğiz gibi bir öngörünüz var yani. Mesela.
0: Temennimi söylüyorum ama tabii şimdi öyle bir duruma geldik ki ya bugün bile bakıyorum ya ne olduysa bilmiyorum. Ya mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli gelenek kültüründe bir tanesi sayınla başlardı, sayınla bitirilirdi. Arkadaş şimdi ağzını açan mafya liderleri gibi. Bundan kurtulmamız lazım. Bu dille olmaz. Bu dil olduğu sürece ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki yargı ne? Niye kardeşim yargıyı bekleyelim? Kendi sorunlarımız kendimiz çözmemiz gerekirken yargıya bırakırsanız yargıda canı ne zaman isterse ona göre çözer.
3: Ya Özgür Özel mesela ihraç edilsin mi sizce?
0: Öyle bir şey demedik yani benim öyle bir kimse herhangi bir öyle bir lüksümüz yok. En azından benim hiçbir arkadaşımızın kaldı ki Sayın Özgür Özel'le bizim uzun süre mesai arkadaşlığımız var. Bir ama de kusurları kabahatları olan yani somut olarak belli olaylar varsa onunla da partiyle ilişkisini kesmeniz lazım yani. Bunu böyle kabul edemeyiz ki yani. Ne olur? Ya onu görmeyelim.
2: Bir nevi meclis araştırma komisyonu gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir komisyon mu olacak? Bu işleri masaya yatıracak.
1: Zira mahkeme kararlarına güven yok. Gürsel Bey siz de biliyorsunuz yani. Kamuoyu güvenmiyor %70'e.
0: Ben mahkeme kararlarına güvenelim demiyorum.
1: Bunu nasıl yaparız diye söylüyorum. Hani.
0: Mahkeme kararlarına güvenelim demiyorum.
1: Ha, ne diyorsunuz?
0: Şimdi bu Sayın Özgür Özel'in arkadaşı. Biz buna güvenmeyecek miyiz?
1: Ne olacak güvenip de ne olacak yani? Bu...
3: Ama kendisinin mesela o haram araç olarak lanse edilen aracı Erdoğan Toprak döneminde tahsis ettiği Kılıçdaroğlu'na bununla
0: yanlış.
3: İlgili...
0: Kim bilmişse Allah belasını versin kardeşim. Bir Cumhuriyet Halk
3: Ama
0: Partisi
3: siz de bela
0: yöneticisi...
3: okuyorsunuz.
0: Bir Cumhuriyet bir çelenk kaç paradır şu anda?
3: Bilmiyorum çelenk yollamıyorum.
0: 10 bin lira falandır.
4: Tabii 10 bin. 8-10 bin.
0: Bir bakanımız SHP döneminde özel kalemi babası adına göndermiş olduğu çelengi bakanlığa kestiği için bir gazete o zaman gazetelerde kudretli manşette verdi. Ertesi gün bakan istifa etmek zorunda kaldı.
2: Peki bunu arayalım.
0: Sayın Sözen'le ilgili bakın Sayın Sözen burada saygılarımı sunuyorum. İSKİ ile ilgili çok rahatlıkla iç hukukla çözebilirdi. Dilekçe yazdı. Dedi ki burada sorun varsa savcılık soruştursun. Böyle bir partiz. Korkmayacağız. Onun için yargının yanlış kararı, doğru kararı ben onu sorgulayacak durumda değilim. Ama ilişki ağlarını biz sonuçta aynı evin insanlarıyız. Hepimiz birbirimizi biliriz. Yani dün hepimizin ekonomik durumu, yaşam biçimi falan hep şey falan değiliz. Ama bugün öyle bir sıkıntılar, öyle bir sorunlar görüyoruz ki bu bizim kültürümüze uygun değil. Benim itirazım
2: peki,
0: bu.
2: Peki bir araya gidelim. Aranlardan hakikaten çok fazla soru var. Konuşulacak konu. Gürsel Tekin'in anlatacakları, onun anlattıklarına yapılacak yorumlar var. Aranlardan devam edeceğiz.

0: sunumuyla devam edecek.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Van Park'ın sunumuyla devam ediyor.

0: Şimdi bugün saat 19.30'da da bir görüşme vardı. Üç vekil, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Arabulucu milletvekiller diye bir kavram.
1: Evet.
0: Gittiler, görüştüler. Ne sonuç çıkar derken şöyle kulisler. Mahir Kılınç, bizim Ankara'dan kıymetli muhabir arkadaşımız. Diyor ki, Özgür Özel'in tek talebi kurultay, başka hiçbir talebi ya da müzakeresi yok. Bir tur daha görüşme olur mu? Üç vekil şu anda kendi inisiyatifle görüşmeleri gerçekleştirdiği için bu görüşme süreci devam edebilir. Kendi takdirleri ama şu ana kadar anlaşmaya varılan bir durum yok. Yani Özgür Özel, buradan gelen kulis, Özgür Özel kurultay tarihini açıklayın, kurultay olsun, ondan sonra birinci şart kurultay. Siz de diyorsunuz ki bu kurultay belli bir tarihten önce olması imkansız. Hukuken imkansız, teknik olarak imkansız.
1: Tedbir kalkmadığı sürece imkansız. Yoksa imkansız.
0: Peki, bu mesela arabulucu milletvekilleri, bu arabuluculuklar, bu istişareler, bu gidip gelmeler, sizin o bahsettiğiniz bir ortak yol bulunur ve hızlı yürürüz formülüne çalışır mı? Oraya doğru gider mi?
1: Elbette her üç arkadaşımız da deneyimli, tecrübeli, partiyi bilen, her iki tarafa da çok yakın olan ve bu konuda başından itibaren, yani Sayın Özgür Özel'in o grup başkanı olduğu dönemden itibaren çaba sarf eden arkadaşlarımızdır. Bununla ilgili çokça şeyler var. Çözümle ilgili biraz önce de ifade ettim. Yani bir komisyon kurarak çok hızlı bir şekilde kongre takvimiyle çözülebilir. Aksi takdirde işte bekleyelim yargı ne zaman karar verecek dersek çok büyük zaman kaybederiz. Zaman kaybetmeden her iki taraf uzlaşarak bu sorun konusunda anlaşabilir diye düşünüyorum. Eğer anlaşmak isteniyorsa.
2: Yargı kararı öncesinden bahsediyorsunuz Gürsel Bey?
1: Tabii tabii. Yargı kararı yani şimdi sadece karar büyük kurultay yapamazsınız. Büyük kurultay yapmayacaksınız. Yargı kararını bekleyeceksiniz. Ama mahallelerinizi, ilçelerinizi, şunları hepsini halledersiniz. Beklersiniz. O çıktığı zaman da 45 gün ya da 20 gün sonra çok rahatlıkla büyük kurultayınızı yaparsınız.
3: Peki temiz talebini geri çekseydiniz bu iş olabilirdi. Temizi niye geri çekmediniz?
1: Hiç bilmiyorum kim temiz etti, ne oldu. Ben
3: yani ihtiyati tedbir kararının kararına itiraz edildi.
4: Avukatlar arz edildiği için aslında o hemen otomatikman
3: yapabilir. Yani yeni yönetim o itirazı geri çekti ama temizi geri çekmedi mesela. Yani Kemal Bey tedbir olarak orada kalsın, kalmaya devam etsin. O itirazı geri çekmedi ama temizi geri çekmedi. Temizde duruyor yani. Zaman kaybı anlamında söylüyorum. Karar temizlenilsin demek aylar sürecek bir mekanizma demek yani. Dolayısıyla temiz etmezdiniz.
1: Yani başlardı. O zaman şöyle bir şey, eğer gerçekten Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi böyle bir şey mümkünse başvuru yaparlar. Yapsınlar başvuruyu.
4: Onların artık yok ama yeni yönetim olduğu evet, için yeni yönetim yapabilir ancak o başvuruyu.
1: Yani delegelerle şuyla buyla rahatlıkla yapılabilir ya da parti meclisinin bir grup kişiyle yapılabilir. Ama bunun olmayacağını çok rahatlıkla Sayın Özgür Özel'in etrafında çok önemli hukukçular var. Yani bunu en iyi Önder abi bilir. Önder abiden daha iyi bilen yok.
3: Önder sağ ol.
1: Evet yani bu tedbir olduğu sürece bir kongrenin olma imkanı gözükmüyor şu anda.
2: Eren bu Özgür Özel'in bu konuya verdiği cevabı bir ekrana Özgür Özel'in Müslüm Sarı'nın tedbir kararı olduğu sürece kurultay toplanamaz sorusuna verdiği cevabı ekrana getirebilir miyiz? Çok kısa bir cevabı var.
0: Evet, ikisinin de aslında ifadeleri çok kısa. Arkadaşlar onları grafik yapmışsa versinler, veriyorlar hemen. Karşılıklı olarak olur olmaz meselesinde hem Müslüm Sarı hem de Özgür Özel'in açıklamalarını arkadaşlar ne diyor? Şimdi verecekler. O okuduğum şey işte, yani karar kesinleşmediği için kurultay toplanamaz. Müslüm Sarı. Bir bin yolu var, yeter ki niyet olsun, o okuduğum sizin de imzalarınızı basın.
1: Efendim bu niyet bu yolu açabilmeniz için masaya işim? Oturmanız hayır, lazım. Ya daha masaya oturmamışsınız.
2: Hayır, ben tamamen farklı kanaatteyim bu konuda. Bin yolu var demek çaresizlik ifadesidir. Bin yolu ne demek ya? Bir tane yol varsa bir tane yol söyle.
1: Tek yol
2: sen
1: var.
2: Sen genel başkansın, burada bir çıkış göstermek zorundasın. Bin yolu
1: İyi
2: var.
1: Niyette uzlaşmaya yolu, hazır olmak.
3: Bir anayasa yani mahkemesi uzlaşma kararı olduğunu söyledi genel başkan.
2: Nerede uzlaşılacak?
1: Şöyle yani.
2: Müsterbey Bey nerede uzlaşılacak?
1: Tedbir olduğu sürece bir uzlaşıyı yakalamak mümkün değil. Tedbir de kalkmayacağına
2: tam
1: göre.
2: Tam bunu söylüyorum ben de zaten.
1: Evet, o da kalkmayacağı kalkmayacağına göre o zaman yeni bir yol, biraz önce benim söylediğim bir yöntemi uygulamak lazım. Bu yöntem konusunda eğer hazırlarsa arkadaşlarımız, evet kardeşim bak kritik süreçte kendi sorunumuz kendimiz çözelim anlayışı içinde bir oluşmuş bir kanaatleri varsa bu çözülebilir ama onun dışında bir çözüm söz konusu değil. Masaya oturmadan bin bir yolu var demek de mümkün değil yani.
2: Hayır, bu masaya oturduklarında herhangi bir şekilde kurultay talebini karşılayacak bir yol var mı?
1: O yok.
2: Yok. Siz onları masaya davet ederken kurultay taleplerine cevap verecek bir formül öneriyor musunuz? Yok. Hayır efendim, önermiyorsunuz.
1: Bakın,
2: dolayısıyla
1: bunu ben söylemiyorum.
2: Bu konuşma karşılıklı batıl bence Müslüm Bey ile Özgür Özel'in
1: konuşması. Sayın Özgür Özel'in çevresindeki hukukçular da çok iyi bilir. Tedbir olduğu sürece çok kısa herkesin anlayabileceği bir dilde anlatayım. Yani aracınızın üstünde haciz varsa, ipoteç varsa aracınızı satamazsınız. Önce onu kaldıracaksınız. Evet. Onun kalkması için böyle uzun vadeli bir süreç beklemeyelim diyorum. Oturalım, kendi işimizi kendimiz çözelim. Günün sonunda o karar çıktığı zaman da 15 gün sonra, 20 gün sonra...
3: Çözmemiz gereken iş dediğiniz nedir mesela?
1: İşte mahalle kongresinde ilçe, il o kongreleri bitiririz, büyük kurultayı bekleriz.
0: Peki şunu nasıl çözeceksiniz? Burada iki tane handikap görünüyor. Siz daha fazlasını görüyorsanız lütfen ekleyin. Handikaplardan bir tanesi, sonuçta Cumhuriyet Halk Partililer bu konuda hangi tarafa yakın olursa olsun şu tartışmanın içerisinde kafasının netleşmesi lazım. Şimdi ne diyor karşınızda size muhalif olanlar? Hızla yapın. Eğer bunu zamana yayarsanız Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı bir delege yapısını oluşturup da kurultaya giderseniz bu başka bir şey diye eleştiriyorlar.
1: Hayır.
0: Onun için mesela bu tartışmaya hiç zemin vermeden bu işi yapmanın bir yolu var mı?
1: Hiçbir yolu yok. Hmm. Ya bakın iki yol var. Bir, mahkeme karar verecek. İnşallah en kısa süre içerisinde karar verir. İki, yeni bir takvim. Başka üçüncü yol yok yani. Üçüncü yol gereksiz bir tartışma.
5: Yeni takvimde de sizin formülünüz öne çıkıyor.
1: 4,
5: burada
1: şey de çok
5: burada görsel bir yani. Şey.
0: Tabii yani lütfen.
5: Bugün ben şunu anladım.
3: Burada şöyle bizim çizgimize gelsin diyorsunuz. He? Siz onlar bizim çizgimize gelsin diyorsunuz. Bu bir uzlaşma lafı.
5: Yok başka bir şey. Onların çizgisi bence.
1: Bak, şunu diyorum.
5: Bey iki cephenin ortasında kendisini bir akil
1: beni
5: ve emektar
1: ya,
5: partili
1: bir
5: olarak tanımlıyor.
1: Ya, bir,
5: ama
1: illa
5: sizin
1: ben
5: gibi,
1: olacağım.
5: Sizin gibi insanlar da var.
1: Tabii ya bu
3: da kişilerden bizim... bahsetmiyorum. Formül olarak ya kurultay yapılsın.
1: Doğru.
3: Formülüne gelsinler diyorsunuz. Başka bir yolu da yok diyorsunuz. Yok, dolayısıyla neye ulaşacağız yani?
1: İki yol var. Birincisi hukuksal olarak mümkün olmayan bir yol var. Bu yol kapanmış.
3: Tamam.
1: İkinci yol diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok deneyimli, bilgi birikimi olan çok iyi abilerimiz var. Ne bileyim işte bizim efsane il başkanımız Ali Özcan gibi. Sayın Özgür Özel'e yakın işte çok önemli partililer var. Bunları bir araya gelir.
3: Tamam.
1: Bu kongre takvimi başlanır. Hı. Herkes eşit bir şekilde kendisini ifade eder. 5 ay sonra hepsini bitiririz. Sonra kurultay bekleriz. Bunun başka bir formülü varsa çıkarsın.
4: Peki bunun için ya bütün bunda dediğiniz için en baştan mahkeme kararı, genel merkeze polis müdahalesi, İstanbul'da polis müdahalesi bütün bunların yaşanmasına gerek var mıydı?
1: Elbette yoktu.
4: O zaman siz öyle kendi ağzınızla diyorsunuz ki CHP bunları yapabilecek olgunlukta bir parti değil. O yüzden dışarıdan müdahale gerekiyor.
1: Efendim bakın.
5: İyi de hırsızın hiç mi suçu yok?
1: Bak
5: yani şimdi kurultay delegesinin
4: iadesi alınmış. CHP'lilik
1: tane açıkladım.
4: Bir partinin beni, intiharını izliyorsunuz.
1: Beni herkes eleştirebilir. Yaşam biçimimi eleştirebilir. Her şeyimi eleştirebilir. Asla Cumhuriyet Halk Partililiğimi hiç kimseye tartıştırmam.
4: Peki ama siz de bir parti kuracaktınız.
1: Olabilir. Son derece benim demokratik hakkımdır. Şu anda partinin yöneticilerinin %70'i 40 parti dolaşarak geldiler. Ben parti dolaşarak gelmiş insan değilim. Başka partiye transfer olmuş bir insan değilim. Antidemokratik uygulamayı babam yapsa ona da itiraz ederim. Ben öyle itaatçi bir insan falan değilim. Sayın Özgür Özel de bilir. Kimse bende itaatçılık falan beklemesin. Şimdi siz hiçbir gün sordunuz mu? İstanbul'da 3 tane 5 tane belediye niye AK Parti'ye geçti? Soranınız oldu mu? Kim bunlar? Hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partili değildir. 28 tane kurultay delegesi rakip partiye geçiyor.
4: Burcu Köksal da
1: kim bunların? Efendim, kim olursa olsun. Kim bunların sorumlusu? Ben değilim. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştirebileceğiniz en son insan benim Sezin Hanım. Kusuruma
4: ben
1: bakmayın.
4: Ben eleştirmiyorum zaten.
1: 40 yıldır imar çeteleriyle mücadele ediyorum. 40 yıldır. Bakın orada arama motoruna girin. Sadece imar çetesi yazın. Hem içeriden dayak yemişim hem dışarıda iktidar tarafında dayak yiyen bir insanım. Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa yaparız. Polisin buradaki şeyi bizden kaynaklı değildir. İşte bakın belge bu. Ya bir belediye meclisiyesi süreci sabote edebilir mi? Bir belediye meclisiyesi. Koskoca parti yöneticileri dönüp yani il başkanı, mevcut il başkanı diyor ki bir ekranda Sayın Özgür Özel beni aradı aşağı in dedi ben inmedim diyor. Kimse dönüp de ya biriniz şunları eleştirmez misiniz Allah aşkına ya? Kim bunlar ya? Bu arsızlar, bu hırsızlar, bu çetelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne işi var diye sorulmaz mı?
4: Zaten her akşam...
1: Gül İbrahimoğlu'nu bir gün bu kendisine özgür medyayım diyen medya asla bir gün ağzını almadı. Bastıra bastıra bastıra bastıra bir gün dedi ki bu AKP'li. İyi AKP'linin bizde ne işi
4: her
1: var?
4: Her akşam bir kanaldasınız zaten.
1: AKP'lilerle neden iş ortaklığı yapıldı?
4: Platform sorununuz yok ki sizin.
1: Efendim?
4: Ya, platform sorununuz yok. Zaten her gece bir medya kanalında anlatıyorsunuz bunları.
1: Islıkla mı anlatacağız?
4: Yok
1: abi. 6 aydır bakın 6 aydır hanımefendi. Sözcü aradım. Halk TV'yi aradım. Nova aradım. Sadece aramakla kalmadım. Günlerce benim sosyal medyamda. Ya kardeşim.
4: Ama
1: ben sizin ekranlarınıza hayran falan değilim. Ne kadar kirli ekranlarınızın olduğunu da biliyorum.
4: Siz
1: ama
4: kim, ben
1: benim
4: değilim.
1: O ekranda, o ekranda benim ya da arkadaşlarımıza bize dil uzatılıyorsa, küfür ediliyorsa, bütün buna rağmen bizim söz hakkımızı vermiyorlarsa, bunu bir şiddetle siz de bir ya kardeşim kusura bakmayın deyin. Neden
4: ama
1: çıkarmazlar?
4: Doğal olarak zaten size olan taleple başka kanallara gider insanlar. Zaplayabiliyorlar insanlar. Dolayısıyla ya bir kanal suda çıkmayabilirsiniz.
1: Evirip,
4: bir kanal
1: evirip çevirmeyin. Çevirip çevirmeyin.
4: Ben diyorum bazı ki, kanallarda biz sizinle beraber de
1: olduk. Ben diyorum ki bu kirli televizyonlarda bizimle ilgili
4: kirli
1: neden
4: çağırmasın? Kirli ama çok ağır bir laf. Niye demek kirli?
1: Kirli televizyon. Eğer bana Aziz
4: Hedef
1: İhsan Aktaş'ın hanımefendi Aziz İhsan Aktaş'ın iş ortağı o televizyonda bize namussuz diyorsa o televizyon bütün buna rağmen bizi çağırmıyorsa benim gözümde kirli televizyonlardır. Hiç kusuruma bakmayın siz.
4: Çok ağır ithamlar bunlar.
1: Hayır çıksınlar. Reddetsinler. Değiliz desinler bakın yürekleri varsa. Yapmayın beni polemiğe çekmeyin yani.
4: Polemik
1: kimin
4: değil.
1: Ne olduğunu biliyorum kusura bakmayın.
4: Polemik değil.
1: Yani hiç kimsenin kimsede
4: Kemal
1: farkı yok.
4: Kemal Kılıçdaroğlu Timur Soykan'la ilgili.
1: Türkiye'de kirlilik öyle bir hale gelmiş
4: Timur Soykan'la ilgili.
1: Her tarafta.
4: Suç yani duyurusunda bulunmuş. Şimdi bunlar ağır şeyler değil mi?
1: Onlarca MASAK raporlarında gazeteci var. Siz gazetecisiniz. Ben size sor. Namusunuza emanet edeceğim. Sizin MASAK raporlarında isminiz olsa ne yaparsınız?
3: Rezillik, kepazelik, insan içine çıkamam.
1: Şimdi arkadaşlar bunlar bizi eleştiriyor. O kanallar çıkarıyorlar onları bize eleştiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ha MASAK raporları yanlış olabilir. Çıkarsınız mahkemeye dava açarsınız. Şimdi bizi tertemiz insanları benim de arkadaşlarım da pırıl pırıl tertemiz. Bizim bütün hayalimiz bu partide emekçiyiz. Müteahhit olmamışız, iş adamı arkadaşımız olmamış ne bileyim. Efendime söyleyeyim herhangi bir kirliliğin içine girmemişiz. Her gün bizi infaz ettiler. Her gün. Kardeşim
0: çok
1: beni infaz edeceğiniz yerde bunları niye infaz
0: etmiyorsunuz? İsteyeceğim. Ankara'ya bir dakika bir bağlanacağız Mahir Kılıç'a. Mahir Kılıç hatta mı? Bağlandı mı? Mahir merhabalar.
6: Merhaba.
0: Şu 19.30'da başlayan ve galiba 20'de mi bitti? Tam kaçta bittiyse arabulucu milletvekillerin bir açıklaması oldu mu veya kulise sızan ben senin bazı paylaşımlarını okudum ama bize o konuda bir kısa bilgilendirir misin? Orada hakikaten bir gelişme var mı? Bütün bu tartışmalarımıza yön verecek bir aksi var mı?
6: Vekillerden bir açıklama gelmeden önce erindiğimiz bilgiler söz konusu görüşmelere ilişkin özellikle Özgür Özel cephesinden. Söz konusu bu arabulucu heyetin yaptığı görüşmelerde Özgür Özel'in tek bir talebi olduğu ifade ediliyor. o da kurultay. Kurultay dışında, bir önce yapılması dışında herhangi bir talebi, isteği olmadığı ifade ediliyor. Ancak bu başlıkta da şu ana kadar herhangi bir ilerleme, bir somut durum söz konusu olmadı. İkinci tur görüşme bu. Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Engin Altay...

0: Özgür Ali Öztunç ve Gürsel Erol kendileri inisiyatif alarak böyle bir görüşme başlatmıştı. Özgür Özel'e görüştükten sonra genel merkezde Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Daha sonra aynı gün tekrar mecliste Özgür Bey'le bir görüşmeleri, temasları oldu. Bugün de gündüz öğlen saatlerinde Özgür Özel'le telefonla görüşüp 19.30'da genel merkeze geçtiler ve Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık 1-1,5 saatlik bir görüşme yaptılar. Bizler o saatlerde genel merkezdeydik ancak otoparktan ayrıldılar genel merkezden. Dolayısıyla bizim görmeyeceğimiz bir alandan ayrıldılar genel merkezden. Tekrar bu defa yine Özgür Özel'in yanına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiler. Orada da bir saate yakın bir görüşme oldu. Yine herhangi bir açıklama yapılmadı ancak bizim dediğim gibi edindiğimiz bilgiler Özgür Özel'in bu temaslarda tek bir talebi olduğu, o da kurultay ancak bu konuya ilişkin herhangi bir ilerleme şu ana kadar kaydedilmedi. Özgür Özel'in kurultay dışında da bir talebi olmadığı ifade ediliyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde bu üç milletvekili temaslarını sürdürecek.
1: Peki, Mahir çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Şimdi aslında uzlaşma meselesi Gürkan Zengin'in söyledi. Siz umutsuz konuşmadınız uzlaşma konusunda. Yani şöyle bir havada değilsiniz.
2: Eren Bey,
1: böyle hani
2: Gürsel Bey,
1: bir parti daha çıkar, bölünmeler olur. Siz
2: bakın,
1: daha umutlusunuz.
2: Bu siyaseti bilen bir insan olarak söylüyorum. Birinci yol mümkün gözükmüyor. İkinci yolun dışında üçüncü, dördüncü bir alternatif varsa bunların hepsi konuşulabilir, çözülebilir. Ama bütün bunların çözülebilmesi için bu işi bilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli, çok önemli eski il başkanları, yöneticileri, yenileri bir araya gelir. Evet kardeşim.
1: Peki kritik soru şu. Size dün akşamda sorulduğunda anlattırıyorsunuz ya bütün büyük fotoğrafı. Peki bu büyük fotoğrafın işte bu vermeler, almalar, kurultaylar, satın almalar vesaire. Bu büyük sürecin lideri kim, yöneticisi kim, büyük aklı kim diye sorulduğunda İmamoğlu'm diyorum. Evet diyorsunuz.
2: Hayır öyle bir şey demedim.
1: Demediniz mi? Böyle yansıdı çünkü.
2: Öyle bir şey demedim. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük aklı genel başkanı olur. Başka kimse olmaz. Vesayet altında olamaz Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı oturacak. Kimin kusuru varsa İmamoğlu ise İmamoğlu, Ahmet ise Ahmet, Mehmet ise Mehmet bunları ayrıştırmamız lazım.
3: Vesayet altında olduğunu hangi örneklerle gördünüz?
2: Valla bu
3: Yani
2: somut
3: Ekrem
2: örneği.
3: İmamoğlu'nun vesayet altında
4: Bu
3: olduğunu
4: mavi
3: nereden görüyorsunuz? Hangi verilerle,
4: dosyalar
3: hangi
4: üzerinde.
3: kanıtlarla bunu
2: Vesayet
3: söylüyorsunuz?
2: altında olmaz dedim.
3: Ha, o zaman yani
1: Değil,
3: altındadır,
1: olmaz.
3: altındadır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi genel
3: Demiyorsunuz.
2: Başkanları vesayet altında olmaz dedim.
3: Bu doğrudur.
2: Evet.
3: Özgür
2: Onun
3: Bey de
2: için
3: değil o zaman.
2: kimin sorunu varsa, kimin sıkıntısı varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine kim zarar ziyan vermişse genel başkan olarak onu ayıklayacak kardeşim. Bu kim olursa olsun, babam da olsa. Çünkü asıl olan bu. Bununla ilgili de bir akıl arıyorsanız akıl Özgür Bey'in kendisi. Şimdi Özgür Bey akşam oturacak arkadaşlarıyla bir karar verecek. Evet kardeşim, bu oldu. Öyle oldu, böyle oldu. Keşke olmasaydı. Sonuç itibarıyla maalesef şunu diyebilirsiniz. Sen CHP yöneticisi olsaydın bu duruma gelir miydi? Asla gelmezdi. Şu kadar açık ve net söylüyorum. Ya ben CHP yöneticisi olsaydım daha ilk günden itibaren bir il başkanı, bir genel başkanı, ilçe başkanı günlerce sosyal medyada bu sorunu partiyi tartıştırıyorsa o günden itibaren müdahale edecek. Kimse etmiyor kardeşim. Tuhaf bir şey ya. Malın sahibi yok gibi. Neticede bu duruma geldi. Bu durumda yapılması gereken 3-5 tane aklı selim insan bir araya gelecek. Pratik bir şekilde sorunu çözecek. Sorunu çözmemek adına ne kadar olumsuzluk varsa onları öne sürüyorlar. Olumsuzluklarla meseleyi çözemeyiz. Olumlu adımlarla çözebiliriz.
3: Daha kritik
2: ha ben şimdi bunu söylüyorum.
1: Lütfen.
2: Arkadaşımız da der ki ya üçüncü yol var. Dördüncü yol bu var. Alternatifler sunulabilir. Başka türlü
5: bir
2: bunu yoruyor.
5: Soru değil de bir
2: yok.
5: Katkıda bulmak istiyorum.
1: Tamam.
2: Efendim?
1: Nasuhi'den önce alalım.
3: Tabii,
1: Ankara'dan
3: tabii önce
1: daha şekilde. Nasuhi sonra Gürkan Zengin.
5: Ya şimdi buradaki manzara aslında tabii ki Gürsel Bey'in partiyle bir geçmişi var. O partiyle bir ideolojik ve dünya görüşü yakınlığı var. Bunların hepsine sonsuz saygı duyuyorum. Ama bir gerçeklik var ki tarafların talepleri aynı zamanda yol ayrımlarını belirtiyor. Özgür Özel bu üç müzakereciye de diğer insanlara da aracılara, aradaki dolaylı isimlere herkese aynı şeyi söylüyor. Ya kurultay yapılır ya kurultay yapılır. Bu tarafta diyor ki hukuken bu tedbir kararı nedeniyle bu olmaz. Dolayısıyla orada tekrar masaya oturup onlar açısından konuşulacak bir şey görünüyor mu? Ben sizin söylediğinizin iyi niyetiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyorum Gürsel Bey. Sayın Kılıçdaroğlu öyle
2: düşünüyor. Gazi Bey çıkmayan canda umut kesilmez. Ki, elbette biz de bunun farkındayız. Yani bu kadar ağır laflar...
5: Ya işte şüphesiz efendim, de...
2: Buna rağmen
5: şüphesiz de ama şöyle bir
2: şey... niyetle bir şey yapalım yani.
5: Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Kurultay yapmakla ilgili niyetleri nedir? Bu kurultay delegesi, şu an mevcut kurultay delegesinin dengesi... Sayın Özgür Özel'in rahatlıkla kazanacağı bir kurultaya işaret ediyor. Ben bu dengeyi kullanarak tekrar partide genel başkan olmak istiyorum diyor. Bunun Türkçesi ve siyasi tercümesi gayet açık. Bu da hukuken mümkün değil deniliyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda ben böyle yapayım diye değil. Aksine ilçelerden başlayıp ya da işte mahalle delegasyonundan başlayıp ilçelere oradan ile oradan büyük kurultaya giden bir yol haritası var. Bu da çok net. Bu arada Gürkan Ekrem İmamoğlu diye ifadelendirdi ama hani tasfiye sürecini. Çok geniş ölçüde de bir siyasi tasfiye de olacak. Ya yani bunların hepsi görünüyor. Dolayısıyla hani burada tekrar oturalım, konuşalım. Çok iyi niyetli, çok estetik, çok şık duruyor siyaseten ama
2: şundan sonuç şık, alacak şundan dolayı söylüyorum.
5: Yani yer mevcut, görünmüyor.
2: Mevcut şu andaki delegasyon sadece hukuksal olarak değil, siyasal olarak da sorunlu hale gelmiş. Yani İstanbul'da 196 delege tedbirli ise, 163 delege soruşturma dosyasındaysa, 163 delegenin 44 tanesi tutuklu, 28 tanesi AK Parti'ye geçmişse, 15 tanesi ihraç edilmişse, 5 tanesi rahmetlik olmuşsa, ya yani neredeyse delegenizin 3'te 1'i yok hükmünde. Ya bütün buna baktığımızda burada yapılması gereken tekrar bu sorunların tartışma konusu olmaması adına, yani mahkemeydi, şuydu, buydu falan, hepsini bunu silmenin yolu yeni bir kurultayla, yeni bir kongreyle mümkündür. Aksi takdirde iki tane kurultay yaptı, yine sorun bitmedi. Yani madem ki sorunumuz evet, yargıysa, bu yargı sorunu çözmenin yolu sıfırdan bir kongre yapmaktır. Aksi bir durum ben düşünemiyorum. Yani başka bir alternatif varsa elbette onu da konuşuruz.
3: Bir soru değil ama yorum yapayım. Gürsel Bey cevap
1: tabii, tabii. Yorumlarınız ve
3: cevap verebilmiyorum aynen, ama tabii. Yani işte Nasuhi de tabloyu net bir biçimde ortaya koydu. Gürsel Bey'i de dinliyoruz. Mahir'den de haberleri aldık. Tablo ortada. Bir hafta 10 gün geçti neredeyse mahkeme kararı. Bir mahkeme kararı geldi ve CHP ortadan bölündü. Paramparça oldu ve hiç hoş olmayan görüntüler veriliyor. Hadi sorayım. Gürsel Bey, seçimi kaybetmeye doğru gidiyorsunuz. Seçim en geç 15 ay içinde olacak. İki tarafın da ben seçimden falan bahsettiğini de görmüyorum zaten. Yani ne Kemal Bey ben bu seçimi kazanırım diye konuşuyor. Seçim var, seçim. Kurultay tartışıyorsunuz ama seçim geliyor ve 8. genel seçim mağlubiyetine doğru gidiyor CHP. Yani CHP seçmeni 11 milyon mu en son oy veren insanlar, gönül verenler, destekleyenler ve bir seçim mağlubiyetine daha gitmekte olduğunu gören milyonlar var. Yani kurultaya mı gidersiniz, gitmez misiniz, komisyon mu kurarsınız? İnsanlar bir çözüm bekliyor ve siz CHP'lilerden bekliyor. Kemal Bey'den de bekliyor, Özgür Bey'den de bekliyor, Silivri'den de bekliyor.
2: Çok haklısınız.
3: Ve hiçbir şey olmuyor.
2: Çok, çok haklısınız.
3: Siz haklısınız veya ötekiler haklı. Efendim, fark etmez. Sonuçta seçim kaybeder bu
2: kimin,
3: durum.
2: Kimin haklı olup olmadığı, ortada bir fiili bir durum oluşmuş. Öyle oldu, böyle oldu. Ama bu durumu ortada kaldırmanın yolları var. Tarafların bu yolu çözmesi lazım. Ama bu yolu kim kronik bir hale sokuyorsa, sorun haline getiriyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılabilecek en büyük kötülüğü yapar. Bugün bizim seçmenimiz her akşam Türkiye'nin gerçek gündemin ekonomik kriz var, uyuşturucu var, suça bulaşmış çocuklar var, kayıp çocuklar var, derin yoksulluklar var. Bütün bunları unutmuş. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyorsak bunun sorumlusu bizleriz. Başka kimse değil.
3: Sizsiniz tabii.
4: CHP. O zaman Zeki niye oy versin?
2: Çözelim.
4: Nasıl? Ya delegeyi beğenmiyorsunuz. CHP kamuoyunun izlediği kanallara kirli diyorsunuz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz CHP ile ilgili. O zaman kim size niye oy versin? Kimden sizin oy hanım, alacaksınız?
2: Ben kimseyi beğenmemezlik yapmıyorum. Ama hiçbir kanal, isterse Habertürk olsun.
4: Ha, genelde
2: isterse
4: diyorum.
2: İsterse başka bir kanal olsun. Eğer benim namusuma dil uzatıyorsa, bana da söz hakkı vermiyorsa, benim gözümde 1 milyon kere kirli televizyonlardır. Hiç o konuda tereddüt olmaz. Bu konuda bakın basın özgürlüğü diyorsunuz.
4: Rütük benim sürekli hakkını... ceza veriyor o kanallara zaten. Yani herhangi bir şekilde
2: efendim işte bana ısrarla
4: bir dünyadan bahsetmiyorsun.
2: Israrla beni bakın işte AKP yargısına başvurdu diye vurmadım. Ama neticede bir gün başvuru yapmak durumunda kalırım. İkincisi, delegeyi beğenmemezlik yapmam. Öyle bir

0: Haddim de yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi delegesi metayla alınıp satılacak kimse değildir. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi seçici bir delegedir. Size çok kısa bir hikaye anlatayım. Bozkurt Noğlu benim eski il başkanım, çok da sevdiğim bir abimdir. Türk siyasetinde benim için çok önemli değeri olan bir
1: 68
0: abimizdir.
1: 68 kuşağın sembolü.
0: Tabii Deniz Gezdim şimdi arkadaştır. Ahmet abi babası bir gün beni aradı. O zaman cep telefonları yok. Bozkurt abi de aday. Bozkurt abinin babası bana dedi ki, Gürsel dedi, seçimde ne yapıyorsunuz? Ön seçim var. İşte milletvekillerine falan. Bir sürü saydım. Başta Bozkurt abi falan saydım. Neyi beklersiniz? Bozkurt abinin babası Bozkurt Nuhoğlu için oy istemesini bekliyoruz. Beklersiniz. Saydım saydım, içinde İsmail Cem'i sayamadım. Yoktu o zaman, öyle bir aklımıza da gelmedi. Döndü bana dedi ki, Gürsel dedi, bakın dedi, siz dedi bu partinin, SHP'nin dedi dış politikasını kim takip edecek? O günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri Sayın Deniz Baykal'la Sayın Erdal İnönü çokça yarıştılar. Biz bütün kongrelerde şunu bilirdik. Üç oyla ya o kazanacak, üç oy. Gerçekten seçim böyle bitiyordu. Ya bir kere beni şok eden, Sayın Kılıçdaroğlu'na 894 imza verildi. Unutmayalım ki imza insanların namusudur.
2: Evet.
0: İmza atmayacaksınız kardeşim. Sayın Muharrem İnce döneminde bütün milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'na imza verdiler, kongre olmasın. Tek kişi imza vermeyen benim. Hayır kardeşim, yanlış yapıyorsunuz. Yapamazsınız dedim. Bunu yaptığınız zaman Muharrem İnce'ye kardeşim kapıyı gösteriyorsunuz demektir. Tavır konulmaz mı? Elbette bu delege eleştirilecek. Ne demek yani? İmzayı niye veriyorsunuz kardeşim? İmzayı veriyorsanız oyunuzu vereceksiniz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Onun için bu çürümüşlük nereden varsa bunu temizlemek bizim görevimizdir kardeşim.
3: Peki,
0: nasıl yapacağız? Tarih kodlarımıza döneceğiz.
3: Peki Örsan Öğmen de dedi ki, bir kurultay delegesi olarak Kılıçdaroğlu'nun kendisine parti yönetiminde kendisini destekleme karşılığı, yani Kılıçdaroğlu'na oy verme karşılığında parti yönetiminde olmasını teklif ettiğini söyledi. Peki bu durum ne olacak o zaman?
0: Bunlar normal, bu başka bir şey bak.
3: Ya o zaman elbette, tabii bu olabiliyor.
0: Elbette rekabet içerisinde siz dersiniz ki işte karşılıklı rekabet ediyorsunuz. Gelin görev alın. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Siyasette para olmaz, pul olmaz, meta olmaz. Ya parayla delege satın alınabilir mi? Ama dersiniz ki kardeşim biz uygun bir vaziyette sizi atıyorum genel başkan yardımcısı yapacağım. O da onun takdiridir. Gider gitmez açık karar verilir. Ama bu şu yaşanan tabloyu ya benim hazmedeceğim bir şey değil. Ya yani meseleyi büyütmek istemiyorum. Yani bu böyle bir delege nümpem bir delege olamaz. 894 imza vereceksiniz, 508 oy alacak. Bu siyasette tarifi mümkün olmayan bir rezalet.
3: Peki böyle bir diyelim ki bütün
0: dediklerinizi tamamen alalım. Kılıçdaroğlu ile ilgili de söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki arkadaşlarıyla ilgili bu eleştiriler olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu öyle delege melege bu işlerle hiç ilgilenen bir insan değildir.
3: Peki hayır.
0: Sezin Hanım bir şey daha söyleyeyim.
3: Evet.
0: En eski CHP'liyim. En az bir 30 tane seçime girmiş bir insanım. Hayatımda bir gün 81 ildeki bütün il başkanları da izliyordur belki. Tek bir delegeyi aramış değilim. Tek bir il başkanını aramış değilim. Ben adayım, gelin bana oy verin. Bu CHP'de yoktu. Ya ne demek kurultay delegesi dediğiniz, partinin ihtiyacına göre seçim yapar.
3: Hayır öyle bir...
0: Partinin ihtiyacına göre
3: bakın,
0: seçim yapmıyorsa...
3: Gürsel Bey, öyle bir enfekte olmuş parti portresi çiziyorsunuz ki... kendi seçmeni dahi, Kılıçdaroğlu'na çok inansa bile bu partiye oy verilmez diye kaçar o partiden ve baraj altı olur bu parti. Kılıçdaroğlu'na inansa bile. Ki zaten biraz o konuda da sorun var. Desteği ve popülaritesiyle ilgili. Şimdi tüm bunlar birleştiğinde yüzde birkaç ay oy alabilecek bir CHP portresi çıkıyor karşımıza. Yani bu gerçekten de bilmiyorum, seçime girse hazine yardımı alabilir
1: peki,
3: mi?
1: Peki bazı şeyleri...
3: Belki o da çözülür yasal bir düzenlemeyle. Her şeyin yasal bir çaresi var nasılsa.
0: Hanımefendi bakın. 43 yılım. tam 43 yıl. 43 yılda bu CHP'nin delegeleri bunlar mı ya? Hı? Ne işi var bu adamın delegelikte? Ne işi var? Bana bir tanesi ifade et. Bunun ne işi var delegelikte kardeşim? Ya bu efendim şimdi tek kalem aç.
1: Şimdi burada
0: efendim hiçbir şey yok.
2: Kemal Bey gel.
0: Vay bu Kılıçdaroğlu hain. Öbürü şey bilmem AKP satın aldı. Çok çirkin
4: İstanbul
0: şeyler
4: İstanbul İl Başkanlığı'na girdiğinizde partili arkadaşlarınızla bu konuda hemfikir olmadığınız partili arkadaşlarınızla yüz yüze geldiğinizde tabii. Bu soruyu mutlaka onlara da sormuşsunuzdur.
0: Elbet.
4: Ne yanıt alıyorsunuz?
0: Vallahi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. O tabii o fırtınada ilk geldiğimizde öyle bir şeyle karşılaştık. Ya
4: bunları ki, sordunuz değil mi?
0: Tabii tabii.
4: Arkadaşlar
0: şuna emin
4: aynı
0: olun.
4: Şekilde.
0: Yani
4: ne
0: zaman istiyorsanız siz hepinizi davet ederim. Gelin İstanbul iline çok yoğun bir ilgi var. Olağanüstü bir ilgi var. Yani her gün örgütümüz geliyor ve cumartesi günü de bir katılım töreni yapacağız. Biz bu ara tabii 29.300 arkadaşımız ne yazık ki bu 2,5 yıl süre içerisinde, 2-3 yıl süre içerisinde partiden istifa etmişler. Her gün arkadaşlarımızı arıyoruz. Gönülleri incinmiş, çeşitli nedenlerle istifa etmiş arkadaşlarımızı her hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde göreceksiniz. Katılım törenleri var. Sadece bizde istifa edenler değil, başta AK Parti olmak üzere bütün partilerin seçmenlerinde çok büyük bir ilgi olacak ve çok büyük katılımlar yapacağız.
1: Ben de bu konuya aslında bu kongreler sürecinde tanık oldum. Twitter üzerinden bana sürekli bildirim gelmeye başladı, özel mesaj. Sonra baktım bu mesaj atanları, profilleri. Geriye dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan gençlik kollarında aktif insanlar. Buna, bu isimler biliniyor ve yargıdaki bu süreçlere de dahil oldular. İki kişi özellikle. Daha sonra Ankara'da da bir genç. O da bir dönem siyaset gençlik kollarında görev yapmış. Şimdi burada şöyle bir durum var. Gürsel Bey'den aslında ben bunun cevabını arıyorum. Burada Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevi vardı. Kemal Bey'in yanındaydı. Özgür Bey'in böyle bir network'e, ilişki ağına çok eskiden mi bulaştığı düşünülüyor? Yoksa özellikle bu İstanbul Belediyesi'nde siyasetin finansmanı, bu özellikle ihaleci isimler, hatta bir kısmı çeşitli partilerden de iş almış. Yani iktidar partisine de gitmiş, iş yapmış. CHP'ye de gelmiş, iş yapmış. İşte 41 belediyeden iş yapan insanlar. Bu işin tetikleyicisi sizce Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa Özgür Özel zaten CHP genel merkezindeydi. Böyle bir ilişkiler ağı içerisinde miydi? Yani yozlaşmanın başlangıcını ben soruyorum, merak ediyorum. Şimdi şunu biliyoruz, Kemal Bey'in bu konuda hassasiyetleri belli. Kemal Bey'in bir tek bu SGK sorunu vardı. Yani çocuk, torunların sigorta meselesi. Orada da eleştirdik hepimiz. Geçmiş gitmiş yani. Kendi kabahati de değil. Onu da söyleyeyim. Kemal Bey'in bu noktada hassasiyetleri belli. Ama partide bu yozlaşma, ilişkiler ağı sizce Ekrem Bey'le mi başladı? Yoksa Özgür Özel zaten bu ilişkiler ağına yakın mıydı? Çünkü gösterdiğiniz fotoğraflar da ağırlıklı olarak biz belediyeden ihale alan ve siyasetin finansmanına para aktarmış ve delege, özür dileyerek söylüyorum, yani siyaset yapan herkes için bu üzücü bir şey.
4: Bir de şöyle bir not da delege düşün, onu da açıklasın. Sonuçta mesele, Gürsel Tekin'in çok iyi bildiği bir alan, deneyimli olduğu bir alan. O da şu, yani siyasetin finansmanında illegal bir yola mı gidiliyor, yoksa ya parti bütçelerini bilmem neyin ötesinde büyük bütçelere ihtiyaç var, büyük de yarış olacak, bu anlamıyla alternatif yollar mı oluşturulmuş? Yani bir o anlamıyla ahlaki bir yozlaşma mı var, yoksa bir çalıyı dolaşma durumu mu var? Siyasetin finansmanında bir handikaptan kaynaklı.
0: Siyasetin finansmanında bir handikap yok. Hı. Neden yok? Şimdi mesela Avrupa ülkelerinin birçok siyasi partileri ziyaret eden bir insan olarak söylüyorum. Çok mütevazı binalar var. Çok. Abi bu ne konfordur ya? Bu ne konfordur? Bütün siyasi partiler. Plazalar, işte araçlar, gereçler. Yok başka, dünyada yok. Ama bütün buna rağmen hazine çok ciddi yardım ediyor. O paralarla, evet, siz partinizi uçurursunuz.
2: Ne kadar yardım ediyor?
4: Peki.
2: Yani 1 milyar parası var CHP.

0: HDP'nin bu seçim senelerinde
1: galiba kapladı. Bildiğim kadarıyla işte bir 7-8 trilyon AK Parti alıyor. 4 trilyon, 4-5 trilyon CHP alıyor. Çok büyük para bunlar.
2: Peki o zaman ya bu paralarla şahsi, sorun o değil. Şahsi şeyler mi? Hani kendi bireysel konfor için alınan paralar mı yoksa bir siyasi projenin finansmanı mı?
1: 80 öncesi bu para pul diye bir şey yoktu. İl başkanları, ilçe başkanları, yöneticiler kendi imkanlarıyla yöneticilik yapıyordu. Sonra ne olduysa, kim bu para işini çıkardıysa maalesef bütün şeyi bozdu. İki,
0: belediyeler,
1: bakın belediyeler, ister o parti ister bu parti. Belediyeler
3: kaynak üretti.
1: Maalesef, özellikle imar uygulamaları. Ha. Ya bunu bilen bir insan olarak söylüyorum. İmar uygulamaları bütün siyasetin DNA'sını bozdu. Bir gün eğer lütfederseniz şöyle bir helikopter tutacağım. Helikopterle İstanbul'u sizi dolaştıracağım. Bu neyi dolaştıracağım? Ya arkadaş, yazık günah bu ülkeye ya. Bir anne çocuğuna süt almaktan zorlanıyorsa, bir baba sabahleyin çocuğuna bir harçlık veremiyorsa bunun tek sebebi Türk siyasetidir kardeşim. Şu ne kadar arsa varsa. Bakın deprem toplama alanları su. Hazine arazileri su. Defalarca soru önergeleri verdim. Kanun teklifleri verdim. Ya diyoruz kardeşim, orman vasfını yitirmiş yerleri kimlere verdiniz? Ya ben bu ülkenin vatandaşıyım. Yani bir Alman vatandaşı olsam, ertesi gün bir dilekçe versem, desem ki kardeşim Berlin'de bu bölgede hazinenin, devletin sattığı yerleri bana bildirin, 5 saat sonra aldırsınız. Alamıyorsunuz. Şimdi bunlara bakıyorsunuz, çoğunlukla siyasetçi.
4: Özgür Özel mi 83'te
1: ne Özgür Özel'e bağlıyorsunuz Allah aşkına? Hayır, ben bir bütün anlatıyorum. Yani, bir bütün anlatıyorum ama bu bütünün dışında bunların hesabını sorabilen bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Benim üzüntüm bu. Hayır, onlara benzeşecekseniz onlarla yarışamazsınız kardeşim. Sizin farklılığınız bu. Ve 83 tane müteahhit milletvekili olur mu? Ne işi var parlamentoda?
0: Mecliste memur
1: hangi
0: emeklisi,
1: milletin iradesi?
0: Mecliste memur emeklisi, işçi emeklisi ara büyüte içinde bulamazsın evet. Ama iş adamları, müteahhitler doludur.
1: Ha, müteahhit olabilir, iş adamı olabilir. İş adamının siyaset yapma şansı yok mu? Var. Ama kardeşim sen milletvekili olunca birinci derecede yakınına, çeline, çocuğuna kendin iş alamazsın. Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez. Böyle bir tablo. Şimdi öyle bir tabloya gelmişiz ki siyasetin arınması lazım. Bu sadece bir CHP
2: Kemal Bey'in bahsettiği
1: değil.
2: Arınma bu arınma mı?
1: Efendim bununla ilgili bakın.
2: Cumartesi günkü konuşma.
1: Dünya ölçekleri. İşte Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da baktığınızda ya böyle olumsuzluklarla ilgili siyasetçi bir daha siyaset yapmaz ya. Utanır, arlanır. Ama şimdi baktığınızda ne bileyim bakanından, milletvekiline, belediye başkanına hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Biz de vatandaş olarak, ya Di Pietro'nun bir sözü aklıma geldi. İtalyan savcısı işte önemli bir yolsuzluk soruşturması yapıyor. Hastalanıyor. Gürkan gibi hastalanıyor, hastaneye düşüyor. Bir gazeteci soruyor. Diyor ki yani niye çekiliyorsun? Çekilme kararı almış. Ya demiş ki ya elime atıyorum, her iki İtalyan'dan bir tanesi yolsuzluğa bulaşmış. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunu bizim Türkiye'nin kendini gözden geçirmesi lazım.
2: Türkiye siyasetinde bu onlarca yıldır konuşulan tartışma.
1: Buna bir son vermemiz lazım. Bakan iş alacak. Bakın bakanların hepsinin yakınları devlette iş yapıyor. Yapamaz. Belediye başkanlarının yakınları belediyelerde iş yapamaz. Bunun için bir yasaya gerek yok. İlla bir yasa mı var? Yani Almanya'da yasa mı vardı Cumhurbaşkanı istifa etti?
0: Yasaya gerek yok diyorsunuz. Bence anayasaya gerek var. Türkiye'de öyle niyetlerle, iyi niyetlerle
1: var, hemen yasalar,
0: olmaz. Anayasaya koyacak.
1: Şunu söyleyeyim. Bakın yasayla ilgili çok güzel bir şey söylediniz. Yasa diyoruz ya, en katı yasalarımız var. Örneğin kaçak yapı yapan da yaptıran da 5 yıl ceza alır. Ya bir kişi ceza aldığını görmedim kardeşim.
4: Peki temiz bir başlangıç yapıyorsunuz. Yeni bir MYK var. O MYK'da niye Veysel Uyan'ın oğlu var? Özgür Özel'in delegelerine para verdiğini söyleyen bir itirafçı tırnak içinde oradaki resimlerden bir tanesi gibi konumda.
1: Ya bu konuda suçu şahsılığı var. O çocuk gencecik bir çocuk.

0: çok açık bir şekilde de ifade ediyor. Yani zaman zaman kusurlar da olur. Yani bu böyle hani dört dörtlük bir şey beklemiyoruz. Ama bir yerden başlamamız da lazım.
1: Peki, yani. Şöyle, şimdi Kemal Bey'e yakın olduğu düşünülen, yakın isimler arasında alınan, mesela Bülent Kuşoğlu verdiği röportajda dedi ki, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmalıyız dedi.
0: Sahip?
1: Sahip çıkmalıyız dedi. Onu savunmalı.
0: Nasıl yapıyor? Hastalanıyor. Gürkan gibi hastalanıyor, hastaneye düşüyor. Bir gazeteci soruyor. Diyor ki, yani niye çekiliyorsun? Çekilme kararı almış. Ya demiş ki, ya elime atıyorum, her iki İtalyan'dan bir tanesi yolsuzluğa bulaşmış. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunu bizim Türkiye'nin kendini tamam, gözden geçirmesi
1: Türkiye
0: lazım.
1: Türkiye siyasetinde bu onlarca yıldır konuşulan
0: tartışma konusu. Buna bir son vermemiz konu. Lazım. Şunu bakan diyorum. İş alacak. Bakın, bakanların hepsinin yakınları devlette iş yapıyor. Yapamaz. Belediye başkanlarının yakınları belediyelerde iş yapamaz. Bunun için bir yasaya gerek yok. İlla bir yasa mı var? Yani Almanya'da yasa mı vardı Cumhurbaşkanı istifa etti?
2: Yasaya gerek yok diyorsunuz. Bence anayasaya gerek var. Türkiye'de öyle niyetlerle, iyi niyetlerle
0: var,
2: hemen
0: yasalar,
2: olmaz. Anayasaya
0: şunu,
2: koyacak.
0: Şunu söyleyeyim. Bakın yasayla ilgili çok güzel bir şey söylediniz. Yasa diyoruz ya. En katı yasalarımız var. Örneğin kaçak yapı yapan da yaptıran da 5 yıl ceza alır. Ya bir kişi ceza aldığını görmedim kardeşim.
3: Peki temiz bir başlangıç yapıyorsunuz. Yeni bir MYK var. O MYK'da niye Veys Uyan'ın oğlu var? Özgür Özel'in delegelerine para verdiğini söyleyen bir itirafçı tırnak içinde oradaki resimlerden bir tanesi gibi konumda.
0: Ya bu konuda suçu şahsiliği var. O çocuk gencecik bir çocuk. Eğitimli. Şu anda görev veriliyor. Daha önce de bizim parti meclis üyemiz. Hani babasının işte bu durumundan dolayı çocuğunu sorgulamamız da doğru değildir. Kaldı ki babası da Sayın Özgür Özel'e oy veren bir il başkanımızdır. Çok açık bir şekilde de ifade ediyor. Yani zaman zaman kusurlar da olur. Yani bu böyle hani dört dörtlük bir şey beklemiyoruz. Ama bir yerden başlamamız da lazım.
1: Peki şöyle, şimdi Kemal Bey'e yakın olduğu düşünülen, yakın isimler arasında alınan, mesela Bülent Kuşoğlu verdiği röportajda dedi ki, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmalıyız dedi.
0: Sahip?
1: Sahip çıkmalıyız dedi. Onu savunmalıyız ve sahip çıkmalıyız dedi.
0: Elbette Cumhurbaşkanı adayınızdır. Yani mahkeme bitene kadar tabii doğru söylemiş yani.
1: Dedi.
0: Sonuç itibariyle.
1: Şimdi diğer taraftan Özgür Özel'in dün veya ondan önceki gündü dedi ki, cezaevindeyken Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklifi gitti. Özgür'ü bir kenara koyalım. Biz devam edelim diye bir iddia yansıdı. Bir, Kemal Bey cezaevinde Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif etmiş olma ihtimali var mı? Özgür Bey'in bu yansıyan iddiası siz nasıl yorumluyorsunuz?
0: İkili konuşmaları muhatabı ikili insanlardır. Onun için bizim yani...
1: Kamuoyuna mal olduğu için söylüyorum.
0: Kamuoyuna mal olmuş bir şey yok. Yani bir deli bir taş atıyor, 40 akıllı peşine gidiyor. Ne bunu Sayın İmamoğlu'nun ağzında duyduk, ne de Kılıçdaroğlu'nun ağzında duyduk. Yani birinin böyle bir beyanı varsa onun üzerine tabii biz de bir yorum yaparız.
1: Özgür Özel olması... Hı? Bu kişinin Özgür Özel olması bu meseleyi biraz ciddi kılmaz mı?
0: Ama Sayın Özgür Özel eğer gerçekten böyle bir şey varsa günü gününde bunu söylemesi lazım. Yani Sayın Özgür Özel'in tarif ettiği Sayın Kılıçdaroğlu galiba 6 ay önce işte ziyaret etmiş, büyük olasılıkla aldığı 6-7 ay önce. Ya bu 7 ay süre içerisinde niye beyan etmediniz? Ya bugün böyle hani siyasette şöyle bir durum yok.
1: Yani niye bütün tartışmalar babam dönüyor, dolaşıyor, Ekrem İmamoğlu'nun yanında, çevresinde, önünde, arkasında ilerliyor? Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, kurultayları tartışması finansman derken de aslında Cumhurbaşkanlığı yarışını finanse edecek bir mekanizmaydı iddialarıyla birlikte. Yani o yüzden de hukuki değil, siyasi tartışması. Hep bütün bu eksenler, bütün kapılar Ekrem İmamoğlu, Silivri buraya çıkıyor.
0: Şimdi bunlar...
1: O anlamıyla... Bu başlıkta bir yol kat etmeden, Cumhuriyet Halk Partililer, bu başlıkta bir yol kat etmeden sizin söylediğiniz gibi bir sonraki basamağa geçebilir mi?
0: Elbette bunlarla ilgili, bakın sonuç itibariyle ben şu anda şunu isterim. AK Parti'de bir kargaşa, bir sorunun olmasını çok isterim. Bu son derece doğaldır. Yani rakibiniz bu spor gibidir. Ya ne bileyim, bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'ın iyi olması.

0: tersine rakip, tam tersine bölünmesin, dağılmasın diye açıklama yapıyor.
1: Sayın Bahçeli mi?
0: Evet.
1: Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin siyasetçi olarak çok enteresan hassasiyetleri var. Yani süreci böyle R'ye tahvil eden bir kişi değil. Bugüne mahsus değil. Oldum olası böyle bir kişiliği, karakteri var. Sayın Bahçeli de benim gibi düşündü. Yani Sayın Bahçeli de dedi ki, hatta o daha radikal davrandı ama o mümkün değil. Yani üyelikleri silin, yeniden üye yapın falan, ona ihtiyaç duyulmaz. Hatta 9 Eylül dedi. Belki 9 Eylül'e yetişmeyebilir ama Ekim, Kasım'da çok rahatlıkla bu süreçler bitebilir. Nereden nereye geldik bilmiyorum. Evet, yani
0: şu Ekrem İmamoğlu evet, konusunda bu, burada, bir ortak nokta bulamadığınızda söylediğiniz kolay, bir sonraki aşamaya geçebilir misiniz?
1: En kolay şey şudur. Yani bir çaresizseniz, sorununuzu çözemiyorsanız sürekli sorun ararsınız. Kendi sorununuzu çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Şuna emin olun, hale çözülebilir imkan var. Olanaklar var. Dün daha iyiydi. Bugün zorlaşsa da var. Ama yeter ki iyi niyet olsun. Sayın Kılıçdaroğlu gelirken de ifade etti yani ilk kongrede. Dedi ki ben dedi partiyi güvenilir limana emanet edip bırakacağım. Çivi çakacağım falan demedi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde ya mesela dünyada bana bir örnek gösterin. Bir sorunun sonucunda tek bir kişiye bağlanıyor. Ya mesela. Ya kardeşim bu kadrolar hepsi vardı. Ben hariç hepsi vardı.
2: Bir şey sorayım. Siz bu Özgür Özel Ekrem İmamoğlu hattını, böyle bir eksen var orada belli. Gidiliyor, geliniyor, görüşülüyor, ediliyor.
1: Tabii tabii.
2: Kimilerinin vesayet dediği, öyle de görünen bir durum var. O grubun oyun planı nedir? Yani mesela Ekrem Bey, Özgür Bey'e ne telkinde bulunuyor acaba? Görünen o ki, oradan yapılan açıklamalardan, tweet paylaşımlarından görüyoruz ki, diyor ki mücadele edelim, mahkeme kararını tanımayalım. Böyle bir mesajlar. Özgür Bey de bunları söylüyor. Kendi kararı olarak veya oradan gelen telkinler üzerinden söylüyor. Yani Ekrem Bey'in oyun planı ne? Hani böyle bir direniş, sokak, bunun üzerinden büyük bir kitle desteği alıp seçim kazanacağına mı inanıyor? Yani CHP veya muhalefet iktidar olmadan hapisten çıkmasının çok zor olduğunu göremiyor mu, düşünemiyor mu? Bu mücadeleyle sokaklar üzerinden Türkiye'de iktidar olmak da çok zordur. Siz bilirsiniz, Türkiye'yi de tanırsınız. Bu yanlış bir oyun planı mı kuruyorlar bu hat?
1: Şimdi Türkiye'de toplumsal muhalefeti yaratmak için siyasi partilerin hiçbir uğraşı çabası olmadı. Buna Cumhuriyet Halk Partisi dahildir. Yani elbette bu mümkün, çok kolay mümkün. Ya bu kadar sorunun yaşandığı yerde toplumsal muhalefeti yaratabilirsiniz. İşçisiyle, emeklisiyle, köylüsüyle. Ama bunu ikna etmeniz lazım. Bunu ilk günden itibaren yapmanız gerekiyordu. Örneğin Esenyurt'la ilgili Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındığı gün, şuna emin olun, eğer o gün Esenyurt en kudretli olduğumuz yerdir, belediye başkanının alındığı gün 500 bin kişi orada olsaydı, büyük olasılıkla bu sorunlar yaşanmayabilirdi. Yani toplumsal muhalefete hazır olacak partiniz.
2: Geç mi kalındı bu iş için?
1: Geç kalmadı. İkna edebilirseniz tabii ki mümkün. Ama ne yazık ki maalesef bunlar denenmedi yani. Sadece
2: İyi şimdi deneyelim diyorlar işte.
1: Tamam. Sıkıntı yok.
2: İkna derken
1: toplumsal
2: ikna edecekler?
1: Muhalefet oluyorsa biz de arkasındayız. Yapsınlar yani.
3: O zaman Park peki yöneticiler. Şimdi diğer böyle Ahmet Özer gibi durumlarda olan kişilere siz diyorsunuz ki aklan da gel. O hem de kalabalık toplantısı
1: Ahmet Özer için demiyorum. Ahmet Özer'in durumu çok apayrı. Yani siyasi olarak Ahmet Özer.
3: Esenyurt
1: Şişli Belediye Başkanı ile Esenyurt Belediye Başkanı siyasi olarak tutuklanmışlar. Ama bu arkadaşlarımız yani şimdi
3: onu ayrımını nasıl yapacaksınız? Siyasi olarak tutuklananlar.
1: Ayırt edeceğiz.
3: Siyasi olarak tutuklananlar.
1: Ahmet Bey diyeceğiz ki bu siyasi olarak bir tutukluğu vardır, görevde alınmıştır. Ama siyasi olmayan arkadaşlarımıza ayırt edeceğiz.
2: Ekrem Bey'inki siyasi mi?
1: Efendim?
2: Ekrem Bey'inki siyasi mi?
1: Efendim, şimdi tabii ki bir soruşturma safhasında benim bir şey söylemem doğru değildir. Hele tutuklu insanlarla ilgili, çünkü sonuç itibariyle hepsiyle bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Her ne kadar bugün ayrışmış olsam da içeride anneleri var, babaları var, çocukları var, hiç kimsenin duygusunu incitmiyor.

0: bitecek cümle kimse bende beklemesin. Bugüne kadar da beklemedim. Aa, yarın özgürlüklerine kavuşur, en ağır eleştirilerimi yaparım. Ama bugün bizim arkadaşlarımızın en kısa süre içerisinde bizim bütün temennimiz tutuklu arkadaşlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşsun. Kimin ne suçu varsa, kimin ne yapmışsa, hangi yanlış yapmışsa kusuruma bakmasın, tabii ki hesabını versin.
1: Bu yeni yönetimde ama farklı görüşler var o zaman. Çünkü farklı şeyler ifade edenler var. Aklan da gel bir an önce üyelikten atılmalı, ihraç edilmeli Ekrem İmamoğlu veyahut da işte kendisi istifa etmeli.
0: Ama karşılıklı bu öfkelerden bizim çıkmamız lazım. Yani elbette burada da görüyorum.
1: Ben de anlayamıyorum hangisi geçer.
0: Elbette bizim şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki insanların da söylemleri çok ağır, kabul edilebilir bir durum değil. Yani biz bunları yaşadık. Bakın ben canlı yaşadım. Sayın Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanı olmasının tek nedeni var. SHP'nin Fransa'ya giden 6 milletvekilini partide atmasıyla başladı. Ve 1,5 yıl sonra biliyorsunuz seçim oldu. Bir tek Kürt'ten oy alamadı. Dikkat edin, o zaman Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde bütün Kürt kanaat önderleri Sayın Erdoğan'ın yanında saf tuttu ve öyle kazandı seçim.
1: Bu arada Mahmut Alınak da tutuklanmış bugün bu yaşında.
0: Öyle mi?
1: Evet. Aa, Karslı bir...
0: Çok geçmiş olsun. Evet. Ya bu yaşta olarak... Mahmut Allah'a ya ne suç işledi, ne yapabilir? Mahmut abi sadece yazılarından dolayıdır.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Evet, zaten. Geçmiş olsun.
2: Peki,
0: İnşallah
2: şöyle,
0: süre içerisinde özgürlüğüne
2: süre
0: kavuşur.
2: Bitti gibi ama finalde en azından şunu sorayım. Bu konuda Mehmet Yalçın Yılmaz'dan da destek alayım. Kısa bir yanıt verecektir. Şimdi biz aslında işte siyasetin finansmanı, CHP için birçok tartışmayı konuştuk ama arkadaşlar o üç nolu grafiği de verirse ilginç bir şey oldu bu arada. Belki dikkatlerden de kaçmış olabilir. İki tartışılan isim yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Evet. Aynı haftada iki yazı çıktı. Birinde Kemal Kılıçdaroğlu Teori Dergisi'nde. Teori Dergisi nedir?
3: Teori çok önemli. O konuda, yani hatta Saçak Dergisi vardı hatırlarsınız.
2: Evet.
3: Saçak'tan sonra.
2: Çok kısa
3: Doğu
2: hemen.
3: Perinçey'in idaresinde.
2: Doğu Perinçey'in
3: ama
2: idaresinde.
3: Kritik başlıklar ve kritik dosyalar yapan bir dergidir.
2: Peki yani, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'nın yol ayrımı, ABD'nin batısı mı, aydınlanmanın batısı mı diye bir yazı yazdı.
3: Evet.
2: Bu yazıda özetle ne diyor? Çok
3: Kemal
2: özet.
3: Bey burada bir Batı tasavvuru iletiyor bize. Ve diğer yazıya göre Özgür Özel'in
2: diğer yazı Özgür Özel'in Newsweek'te çıkan,
3: yazı. Yazı aynı hafta yayınlandı.
2: Türkiye'nin demokrasi krizi Türkiye'de
3: bir güvenlik krizine dönüşüyor.
2: Güvenlik krizine dönüşecek.
3: Yani
2: diyor.
3: Türkiye'deki
2: NATO ve Avrupa
3: Türkiye'deki olası gelişmeler Avrupa'nın ve NATO'nun sistemine zarar veriyor diyor. Türkiye'yi şikayet eden bir ifade içeriyor. Kemal Bey'in teorideki yazısı ise zaten hegemonyanın çöküşü dosyasının içinde. Yani bu sayı ABD hegemonyasını sorguluyor. Kemal Bey bu yazıda da ABD ile Batı dünyasını ayırıyor artık. Yani aydınlanmacı Avrupa geleneğiyle ABD'yi ayırıyor. ABD'de Rubio'nun özellikle Hristiyanlığı öne çıkaran, o ideolojik bir açıklaması vardı. Çok sert ve eleştiri alan. O açıklaması temelinde bir ABD eleştirisi yapıyor. Türkiye'nin yolunu, rotasını çizerken de yerli referanslar üzerinde duruyor.
2: Yani şöyle mi? Bu fotoğrafı, yani bu iki fotoğrafı aynı haftada iki liderin iki ayrı dergide yazdığı yazıdan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek konuşulmayan bir de böyle bir ayrım mı var diyorsunuz?
3: Ben bunu anlamlı buluyorum. Yani parti içerisinde iki farklı eğilimi temsil ediyor aslında. Yani Gürsel Bey de burada. Bugün ABD'nin bölgeye getirdiği ve kurmaya çalıştığı düzen, İsrail'in maşa olarak kullanılarak daha sonra bölgede yarattığı kaos ve parçalama senaryolarına karşı Türkiye'de bir cephe oluştu. Trump karşıtlığı, ABD hegemonyasını sorgulayan bir cephe oluştu. Sağdan soldan birçok insan bu cephede konumlandı. Burada da Özgür Özel, NATO'nun geleceği için Türkiye'nin antidemokratik bir süreç içerisinde olduğunu ve bunun NATO'ya zarar vereceğini, Avrupa'nın güvenlik mimarisine zarar vereceğini şikayet eden bir yazı. Kemal Bey

0: Yazısı 81 vilayete gidiyor. Özgür Bey'in yazısı doğrudan Brüksel'e, Berlin'e ve Washington'a gidiyor. Ben böyle okudum tabloyu.
1: Çarpıcı geliyor mu
2: size? Tabii her iki yazıyı da okumadım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim ilk girdiğim dönemlerden itibaren üç kanat vardı. Ya bu çok saygındı. Dünyayı, Türkiye'yi iyi analiz eden, işte kendisini daha böyle batıcı, sosyal demokrat, liberal olarak tanımlayan, kendisini ulusalcı olarak tanımlayan ve üçüncü yolda daha soldan kendini tanımlayan ama altı oka tabi olan üç grup vardı. Bu parti için büyük bir zenginlikti. Bu ne olduysa...
1: Bu bir ayrışma değil midir diyorsunuz?
2: Hayır, bir ayrışma.
1: CHP kapsar hepsini.
2: Yok, yani hiç. Peki. Ben bunu ayrışma olarak kabul etmiyorum çünkü zaman zaman iklime, mevsime göre parti yöneticileri böyle düşüncelerini ifade edebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çünkü geçmiş dönemde ben İsmail Cem'in ne düşündüğünü biliyordum. Deniz Baykan'ın ne düşündüğünü biliyordum. Atıyorum Ertuğrul Günay'ın ne düşündüğünü biliyordum. Ben şimdi valla bizim arkadaşlarımızın ne düşündüğünü hiç bilmiyorum.
3: Ama ne yaptıklarını biz biliyoruz. Birkaç cümle söyleyeyim. Hiç yani bir laf vardır. Türkü aynı türkü, sazlarda tel değişti. Bu Ecevit'ten sonra, Deniz Bey'den sonra, özellikle Kemal Bey'in genel başkanlık yıllarında dış politika merkezli olmak üzere çok fazla Batı merkezli, Amerika merkezli yaklaşımlar benimsendi. Dolayısıyla Newsweek'te yazı yazmak, teoriye yazı yazmak, bırakın bunları. Yani Kemal Bey tezkerelere hayır demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın Türkiye'yi sahalarında, Irak'ta, Suriye'de ne talep ediyorsa onları seslendirmiş bir genel başkan oldu. Hiç yakışmayan bir biçimde. CHP tarihine, Kemal Paşa'ya, İsmet Paşa'ya, Baykal'a, Ecevit'e hiç yakışmayan bir çizgiye getirdi. Üstelik de tabanı da Türkiye'nin devlet politikalarına, Milli Güvenlik Kurulu onaylı devlet politikalarına mesafeli bir hale getirdi tabanı. Tezkerelere hayır diyerek yaptı
2: ama
3: bunu.
2: Ama tezkereleri, o tezkerelerle ilgili bir itirazım olacak.
1: Bir tezkereler sadece
2: bir tezkereyle ilgili, bir tezkerenin dışında özellikle dış politikadaki yani milli güvenliği gerektiren devletin bekasını sağlayan bütün tezkerelerde
3: Cumhurbaşkanı. Peki sadece tezkerelerde değil. Libya'da ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz
2: var? O öyle demeçler oldu.
1: Bir sonraki programa tartışma başlıklarını saydınız. Bir sonraki programı
3: biz unutamayız.
1: Bir sonraki programı tartışma başkanı saydınız.
4: Evet.
1: Gürsel Bey müsait olursa o da bizimle olsun. Ama o olamazsa da en azından bu akşamki kadro bir araya girelim. Bu başlıkları bu tansiyonla tartışalım. Gürsel Tekin, çok teşekkürler katıldığınız, konuk
2: Sürçün
1: olduğunuz.
2: Sürçün lisan ettiysek affola. Yani ne söylediysem gerçekten
1: takdir
2: söyledim.
1: İzleyenlerin. Evet, çok sağ olun. Sizin önüne çok teşekkürler. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Çok teşekkürler. Gürkan Zengin. Çok teşekkürler. Nasıl Güngör. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara aranlardan vedalaşacağız.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor. Aziz Yıldırım özel röportajı Cumartesi 20'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
0: Bankın sunumuyla devam ediyor.
2: Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşıma, emekli için teşekkür ediyorum. Bir başka gerçek fikrinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Paul Mark sundu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle sizlerleyiz. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'le görüştü. 3 CHP'li vekil arabuluculuk çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Milletvekilleri bu görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Grup Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Edinilen bilgiye göre Özel tek talebinin kurultay olduğunu vekillere iletti. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda YDK Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK, Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi.
1: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
2: Nasılsınız?
3: Gayet iyiyim.
2: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
3: Hep beraber.
1: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmedi. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazması talep edildi. Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barutsa karara şerh koydu.
4: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
0: Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonu siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Ankara Ato Kongre Merkezi'ndeki resepsiyonda önemli bir görüntü ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel resepsiyonda tokalaştı. Buluşma esnasında Bahçeli ve Özel'in kurmayları da yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP'de paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar dedi. Yargıtay'ın bir an önce itiraza yönelik kararını vermesi gerektiğini vurguladı.
5: CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir dedi, Yargıtay'a çağrıda bulundu.
6: Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Tartışmalar siyasi olsa da konu hukukidir. Mahkeme kararı gerçektir ve şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. CHP'de taraflar kullandığı dil ve üsluba dikkat etmeli. Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar vurgusu yaptı, terörsüz Türkiye sürecine parantez açtı.
6: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma, istismar edilerek toplumsal olaylara zemin hazırlama girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
5: Bahçeli Özel'in meclis ve Anıtkabir yürüyüşlerinin Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir hareket olduğunu ifade etti. Kendisinden olmayan herkesi iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamaksa Özel'in sorunu siyaset anlayışının bir yansımasıdır dedi.
0: Yaklaşık iki ay önce eylem yapan madenciler bir kez daha Ankara'da. Kendilerine verilen sözün tutulmadığını söyleyen işçiler ödemelerin yapılmasını istiyor. İşçilerin eylemine CHP Grup Başkanı Özgür Özel de destek verdi.
3: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar madencilerin hepimiz arkasındayız.
7: Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi.
5: Madencilerin eylemlerine katıldı. Vatandaşlara da işçiler için destek çağrısı yaptı.
3: Bu parayı da alacaksa Doruk Madencilik işçileri kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin, madencinin arkasında dursun.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilere ödemenin hala yapılmadığını söyledi.
3: Dediler ki gidin 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz. Şimdi Haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse 3 hafta geçti. Yatan bir para yok.
5: İşçilerin eylemine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Özel, birlikte mücadele vurgusu yaptı.
3: Bugün Türkiye siyaseti ve Türkiye muhalefeti çok önemli bir fotoğraf vermiştir. Doruk Madencilik işçilerinin arkasında tüm muhalefet birlikte durdu burada.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan belediye medya sorumlusu ve Muhittin Böcek'in kuaförü tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhittin Böcek'e ait paraların berberi tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek'in rüşvet verirken çekilen görüntülerinin belediyenin sosyal medya sorumlusu, yine belediye çalışanı kız arkadaşı ve bir gazeteci de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheli gazeteci emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye medya sorumlusu ve Muhittin Böcek'in kuaförü tutuklandı. Belediye çalışanı ise savcılıktan serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini söyledi. Bir yandan da gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. DEM Parti, meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
5: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
8: Hem sorunları çözer...
5: Sakık, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
6: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve.

0: Çevre yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
1: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, terörle mücadele kanununda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
0: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Nijer'in kalkınma hamlesini destekliyoruz dedi. Konuk lider de bu destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
3: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.
4: Türkiye'nin Afrika politikasına dair bu mesajları verdi. Ankara'nın konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
5: Merhaba Asker!
4: İki lider ortak basın toplantısı öncesinde karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
3: Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
4: Tiani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.
6: Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanında sınırlı değil. Örneğin sağlık alanında da ilişkilerimiz güçlendi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti. Ard arda çelişkili açıklamalar yapan Trump, bu kez görüşmek istemiyorum dedi. Hemen ardındansa Hamane ile görüşmekten onur duyacağını söyledi.
7: İran dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Ancak görüşseydim onur duyardım diye belirtti. Trump Oval Ofis'te İran müzakerelerini değerlendirdi. Daha önce dile getirdiği Müçteba Hamane ile görüşebileceği açıklaması soruldu. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak için anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da dile getirdi. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Askeri olarak ya da masada biz kazanacağız diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti.
2: Orta Doğu'da henüz barış sağlanamadı. Bölge ülkeleri temkinli beklerken ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı geldi. Uyarı ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yayınlandı. Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karışık kalmaya devam ediyor denildi. Durumun hızla değişebileceği belirtildi. Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz ifadelerine de yer verildi. Seyahat uyarılarının Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seviye 3 olduğu hatırlatıldı. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için en yüksek seviye olan seviye 4 uyarısı verildi. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, İran İslam devrimi lideri Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. ABD ve İsrail'in savaşta ağır darbe aldıktan sonra İran içinde bölünme yaratmaya çalıştığını söyleyen Hamaney, birlik olma çağrısı yaptı.
4: Savaşta kaybettiler. İran'ı bölmeye çalışıyorlar dedi. Amacının korku yaratmak olduğunu söyledi. İran lideri Müçteba Hamaney, İran İslam devriminin kurucusu Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Ölümünün 37. yılında Hümeyni'nin mezarında anma töreni düzenlendi. Yeni lider Müçteba Hamaney'in gönderdiği mesajı Cuma hutbesi liderlerinden Ali Ekberi okudu. Mesajında düşmanı sahada yenilgiye uğrattıklarını belirten Hamaney, düşmanın yeni taktiklerinin bölünme tohumları ekmek olduğunu ifade etti. İran'da ayrışma yaratmaya çalışıyorlar dedi.
8: Düşman hibrit savaş çabalarını iki noktaya yoğunlaştırmıştır. Birincisi halkın direnci, ikincisi ise ülkenin yetkililerine hatalar yaptırmak. Her ikisinde de kullandığı temel araç şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmektir.
4: İran lideri bu girişimlere karşı toplumun kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Birlik ve dayanışmayı koruyarak bu karanlık plan etkisiz hale getirilmeli dedi. Hamaney, umutsuzluk yayan eylemlerin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini ifade etti. İran'ın eski lideri Hümeyni için düzenlenen törene katılım da yoğundu. Bazı İranlılar İran ve Hizbullah bayrakları taşırken bazıları da öldürülen dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Her anma töreninde Hamaney'in konuşma yaptığı koltuğa da fotoğrafı konuldu. Ayetullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü İran'ın en büyük dini günlerinden biri olarak kabul ediliyor.
2: Lübnan ve İsrail ABD'de yaptıkları görüşmenin ardından ateşkeste uzlaştı. Uzlaşmanın ardından gözler olası İran anlaşmasına çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran ve Lübnan meselelerini birbirinden ayırmak istediğini söyledi. Hizbullah lideri Kasım ise İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi.
0: ABD arabuluculuğunda yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinden ateşkes kararı çıktı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Daniel Holler yaptı.
9: ABD öncülüğünde yapılan müzakerelerde İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanmasında mutabık kaldı. Ateşkes, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurmasına ve Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır.
0: Anlaşmaya göre Hizbullah'ın çekildiği alanlarda pilot bölgeler kurulacak ve buraya Lübnan ordusu unsurları konuşlanacak. Amerika Birleşik Devletleri de Lübnan ordusunun kapasitesini artırarak tüm ülkede kontrolünü sağlamasına destek olacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail'le varılan şartlı ateşkesin son fırsat olduğunu söyledi. Ateşkes tüm taraflar onaylarsa 24 saat içerisinde yürürlüğe girebilir dedi. İsrail ve Lübnan'ın ateşkeste uzlaşmasının ardından gözler olası İran anlaşmasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İran dosyaları ayrı ele alınmalı dedi.
10: İran ve Lübnan meselelerini ayırmaya çalışıyoruz. İkisi çok farklı şeyler. Tarihte ilk kez Hizbullah'la konuştuk. Konuşabildiklerini bilmiyorduk. Ateş etmemeyi kabul ettiler. İsrail de ateş etmeyecek. Bakalım ne olacak? Ama İran ve Lübnan'ı birbirinden ayırmak isterim. Çünkü ayrı konular.
0: Ancak Hizbullah ateşkes açıklamasını reddetti. Genel Sekreter Naim Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkes açıklamasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgali ve operasyonlarını sürdüreceklerini ifade etti. Anlaşmanın bölgede İsrail'e hareket özgürlüğü verdiğini savundu. İsrail geçtiğimiz gün açıklanan ateşkesin ardından da Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam etmişti. Lübnan ve İsrail arasındaki bir sonraki görüşme 22 Haziran'da yapılacak ve iki ülke kapsamlı bir barış anlaşmasına varmaya çalışacak.
11: (Gülüyor)
2: Anayasa Mahkemesi boşanan eş

0: Süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
1: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi. Düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
2: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Varlık barışını getiren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla yurt dışındaki kazancını Türkiye'ye getirene en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Kamu, vergi, SGK borçlarında yapılandırmalarda azami taksit süresi ise 72 aya çıktı. Kanunla başka hangi düzenlemeler hayata geçti? Ayrıntılarına bakalım.
1: Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl gelir vergisi alınmayacak. Kamu, vergi, SGK borçları 6 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Varlık barışını getiren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla 31 Temmuz 2027'ye kadar yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %0 ile 5 arasında kademeli vergi oranları uygulanacak. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye'ye yerleşen kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Bu kişilerin Türkiye'ye yerleşmeden önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranacak. Vergi, kamu borcu, sosyal güvenlik kurumu borçları azami 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminat aranmadan 1 milyon liraya kadar borç tecil edilebilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25 yerine %12,5 olarak uygulanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde finansal faaliyette bulunan kuruluşlar için %100 oranındaki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara finansal faaliyet harçlarında 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre %0,1 puan artarak %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 868 bin kişi, istihdam oranı ise %48,1 olarak hesaplandı.
1: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2 milyon 868 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işgücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı

0: Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
1: Şişe, cam ya da karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar için devlet 1 lira depozito ücreti ödeyecek. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak. Buraya atılacak ürün başına ödeme yapılacak. Açıklamayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
2: 1 Temmuz itibariyle bu ürünleri alan vatandaşımız artık bunu bir çöp olarak görmeyecek. Depozito iade makinalarına bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar. Metal, cam, pet, karton hepsi için gidip oradan biriktirecekler. O makinelere veya noktalara bıraktıkları zaman ürün başına 1 lira alacaklar ve bu e-cüzdanlarına yüklenecek. Sonrasında da isterse bankalardan, anlaşmalı bankalardan nakit çekebilecekler. İsterse yine anlaşmalı marketlerimizden o parasını harcayabilecek.
3: Nakit demir para almayacak.
2: Yok, nakit demir para almayacak. Telefonda uygulamasına.
3: Bir telefon uygulaması.
2: Evet evet, uygulamasına yüklenecek. Al kullan at devri bitti. Al kullan dönüştür başladı. Yani bunları artık dönüştüreceğiz. 81 il 973 ilçede makinalarımız da olacak. Yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlayacağız. 25 milyar ambalajı, bakın çok önemli bu, geri toplayacağız.
1: 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında dünyanın ilk sıfır atık festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival 4 gün sürecek.
4: Dengede durma oynadım, ondan sonra halat atma oynadım. Topu atma oynadım burada.
5: Eğlenceli miydi?
4: Evet, çok eğlenceliydi.
5: Güzel miydi?
4: Çok güzeldi. Burası çok güzel. Her şey ücretsiz.
6: Müze gezdiler, çiçek ektiler, oyun oynadılar. Geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgi aldılar.
7: Sıfır atıkla ilgili çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yani geleceğimiz için çok önemli bunlar.
6: Dünyanın ilk sıfır atık festivali 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda Atatürk Havalimanı'nda başladı.
8: İstanbul Sıfır Atık Haftası. Bunun içerisinde 1500'den fazla irili ufaklı etkinlik yapıldı, yapılıyor.
5: Gençlerin şüphesiz en çok ilgi gösterdiği nokta oyun alanı. Çünkü burada hem dans ediyorlar, hem dijital oyun oynuyorlar, hem masa oyunu oynuyorlar, hem de basketbol oynuyorlar.
4: Labirentte oyunlar oynadık, hediye verdiler.
5: Ne hediyesi aldınız?
4: Şey, şapka, kıyafet, rozet gibi.
9: Burada deneyim alanları var, söyleşi alanları var, kültürel alanlar var. Burada yaptığımız çalışmalar dünyaya örnek oluyor.
8: Toprağı tanıyacaklar, suyu tanıyacaklar, çevreyi tanıyacaklar, atığı tanıyacaklar, çöpü tanıyacaklar. Ama bunu böyle bir ders gibi değil, eğlenerek, çocuklar vakit geçirerek ve onların hayatında kalıcı bir iz bırakarak yapılacaklar.
6: Festival 7 Haziran'a kadar devam edecek.
9: 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımız gelecek.
8: 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin vakit geçireceği, atölyelerde deneyim sağlayacakları, öğrenebilecekleri bir ortam var.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Engin Polat da cinayetle ilgili ifade verdi. Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
0: Dilan ve Engin Polat'ın koruması neden öldürüldü? Hedefte Engin Polat mı vardı? Başsavcılık ve polis bu sorunun yanıtını arıyor.
10: Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
0: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'daki otelde tatillerini tamamlayıp ayrılmak için hazırlanan çift ve yakınları silah sesleriyle şoke oldu. Vurulan kişi Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'tı. 4 çocuk babası olan Polat hastanede hayatını kaybetti.
11: Polat'ta biz standart 5-6 saat gidiyoruz.
12: 5-6 saat.
11: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
13: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım.
12: Ondan sonra Can Polat ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
0: Katil zanlısı 23 yaşındaki Serhat Ağa çok geçmeden yakalandı. Zanlının olaydan önce otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.
10: Olay sokakta. Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş. 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş yani.
0: Olay sonrası polis Engin Polat'ın ifadesine de başvurdu. Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Abi. Katil zanlısı Serhat Ağa'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Daha önce de suç örgütü adına Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve 100 bin lira aldığını söyleyen Serhat Ağa, son olarak Engin Polat'ı vurma talimatı aldığını söyledi. Sosyal medyadan Dilan Polat'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince İzmir'e gelmişti. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi. Soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.
1: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki iadesi bekleniyor mu? Acı ailesi ve avukatı Habertürk'e anlattı.
13: Benim oğlum yaşardı.
14: Her gün oğlumu mezarın önünden yaşıyorum. Bunu ancak ben bilirim ne olduğunu.
0: Oğuz Murat Ece'ye çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
15: Ve Amerika Mahkemesi de Türkiye iadesi noktasında bir karar verdi. Tarafların itirazları doğrultusunda iade süreci durmuştu.
0: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor.
15: İade süreciyle ilgili şu an şu gün iade edilecek diye bir karar henüz yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz. 8 Temmuz'a duruşma günü verildiğine göre 8 Temmuz'a kadar burada hazır olacaklarını düşünüyoruz.
0: Peki gelirlerse süreç nasıl işleyecek?
15: Gelir gelmez havaalanında direktmen tutuklama kararı olduğu için cezaevine gönderilecekler bu kişiler. Eğer bunlar gelmezlerse, 8 Temmuz'a yetişmezse mahkeme gaybi tutukluk kararına devam edecek ve bir duruşma günü verecek, onların gelmesini bekleyecek.
14: Gıyabında olur, gelir, başka olur. Parayla adalet olmayacağını bize göstersinler. Ben başka bir şey istemiyorum.
0: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi firari anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
14: Çıkacak sonuç yüreğimize bir nebze bir su sepmiş olur.
13: Bizi bitirdi, aileleri bitirdi, hepimizi öldürdü. Devletime güveniyorum.
1: Aydın'da esnaflarla bazı vatandaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri polis, 5 kişi yaralandı. Efeler ilçesinde Osman Yozgatlı mahallesindeki çarşı esnafıyla yoldan geçen bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın şiddetlenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden grupları ayırmak için biber gazı kullandı. Kavga ayırmaya çalışan bir polis memuru elinden bıçakla 4 kişi de kavga sırasındaki darp nedeniyle yaralandı. Ekipler kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Nevşehir'de sokak ortasında birbirine kurşun yağdıran husumetliler polisin takibinden kaçamadı. O kovalama anı kameralara yansıdı.
0: Biri otoparka girip aracın altına saklandı, diğeri otobüse binip şehir değiştirmeye çalıştı. Sokak ortasında çatışanlar polisten kaçamadı. Nevşehir'de yaşayan Fırat S. ve İlhan Ç. otomobille giderken iddiaya göre aralarında husumet olan Metin K.'yi sokakta gördü. İki kişi araçtan inip silaha sarıldı. Metin K. de karşılık verince çatışma çıktı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Metin K. olay yerinde gözaltına alındı. Diğer iki saldırgan için de takip başladı. Şüphelilerden birinin bir alışveriş merkezinin otoparkına girdiği belirlendi. Polis vakit kaybetmeden otoparka yöneldi. Bir aracın altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelinin ise şehirler arası otobüsle kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan kontrolde o da yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Alman annenin 7 yıldır aradığı oğlu Nazar, Bursa'da düzenlenen operasyonla bulunmuştu. Mahkeme kararıyla annesine verilen Nazar'ın bunca yıldır alıkonulmasına ilişkin dava açıldı. 8 yaşındaki çocuğun babaannesi ve ona yardım ettiği iddiasıyla 5 sanık yargılanacak.
0: Bir yaşındayken annesinden kaçırıldı. Alman anneye 7 yıl boyunca evlat hasreti çektiren babaanne ve ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi hakkında dava açıldı.
16: Anne şu an fazla şey yapmak istemiyor, yanlış anlamayın.
0: Nazar, Almanya'da birlikte yaşayan Umut K. ve Rebecca S.'nin çocuğu olarak 2018'de dünyaya geldi. Daha bir yaşındayken annesinden ayrılan babası onu kaçırdı. Alman anne yıllarca oğlunu arasa da bulamadı. Yıllar sonra oluşturulan özel ekip 8 yaşındaki çocuğu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir akrabasının evinde buldu.
17: Ayakkabı, çocuğun ayakkabısını ver.
0: İddiaya göre kayıp çocuğu baba Umut K. öldükten sonra saklayan kişi babaannesi Hanife S.'ydi. Bu sürede ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi daha vardı. Alman annenin şikayeti üzerine 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede çocuğun babaannesiyle kaldığı süre boyunca hiç okula gitmediği, hiç arkadaşı olmadığı, evden hiç dışarı çıkartılmadığı ifade edildi.
17: Korkmayacak.
0: Şüphelilerin 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan yargılanması talep edildi. Dava gelecek ay başlayacak. Mahkeme Mart ayında 8 yaşındaki çocuğun annesine teslim edilmesine karar vermişti. Karar üzerine Bursa'ya gelen Rebecca S. oğlunu alıp Almanya'ya döndü.
1: Kene ısırması bir ölüme daha neden oldu. Yozgat'ta 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki çocuk ailesiyle gittiği pikniğin ardından rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Durumunun ağırlaşması üzerine Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yurtta havanın ısınması kene vakalarında da sık sık görülmeye başlanmasına sebep oldu. Uzmanlar önlem alınması için uyarılar yapıyor. Kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
18: Keneler artı 15 derecenin üzerine havalar çıktığı zaman havaların sıcaklığı aktif oluyor. Temmuz ve Ağustos ayında pik yapıyor kenelerin görünmesi ve risk oluşturması.
0: Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı.
18: Ormanlık alanla ormanın bitiminden sonraki alanda keneler daha çok aktif. Ülkemizde de Bayburt'tan itibaren Bolu'ya kadar olan Kuzey Anadolu platosunun üzerindeki illerde önce 22 ilde gözüküyor. Sonra 2 yıllarda 32'ye kadar çıkıyor görülme sayısı.
19: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı nedeniyle ölüm haberleri geliyor. Uzmanlar kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
18: Hastalık genelde baş ağrısı, ateş yükselmesi, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal. Daha ileri noktalarda iç kanamalara sebebiyet veriyor.
0: Eroğlu, kenelerden korunmanın yollarını da anlattı.
18: Kenenin görülmesi için koyu renkli giysilerden ziyade açık renk ve kollar açık olmayacak. Pantolonun paçasını çorabın içine koyacak, oradan bir tutunma olmasın diye. Eve döndü, soyunacak ve vücudunda kene taraması yapacak.
0: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
18: Kene görüldüğü zaman hemen uzaklaştırılacak. Çıplak elle olmamak üzere bir poşet yardımıyla ya da bir bez parçası herhangi bir şeyle alıyorsunuz keneyi, bir kenara koyuyorsunuz. Doğru sağlık kuruluşuna keneyi de götürüyorsunuz ki tür tayini yapasın diye.
1: İstanbul Bakırköy'deki bir oto galerinin önündeki lüks araçlar sabah saatlerinde yandı. 4 aracın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Galeride yangın çıktı, park halindeki lüks araçlar hurdaya döndü. İstanbul Bakırköy'de sabah karşıydı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki lüks otomobil galerisinin önünde duran araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen o yangın diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Geriye büyük hasar kaldı. İki lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken iki araçta da ağır hasar oluştu. Ekipler yaklaşık 50 milyon liralık hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yapıldı. Bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanma ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır açıklamasını yaptı.
1: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanmaya vurgu yapıldı. Askeri gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.
2: Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını da sürdürdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Çiğli'deki 2. Anajı

0: koordineli şekilde alındığı belirtildi.
1: Askeri mali işbirliği anlaşması.
0: Bakanlık İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunu sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail üzerindeki baskı artırılmalı mesajı verdi.
1: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu hafta sonu Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılacak. Öncesinde Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar gövde gösterisindeydi. Pistte fil yürüyüşü yapıldı.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin önceliğinin İran olmasından yakındı. Diğer savaşların bitmesini bekleyeceğim, Putin'le görüşmeye hazırım açıklamasında bulundu. Rusya'dansa nükleer silah tehdidi geldi.
0: Zelenski, Putin'le doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya'dan nükleer silah tehdidi geldi. Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yeniden yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, başkent Kiev'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi için ABD müzakere heyetinin Kiev'e gelmesini uzun süredir beklediklerini aktardı. Bence ABD için en önemli konu İran, ardından Ukrayna geliyor dedi. Krizin çözülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
3: Bu savaşı sona erdirmek için Putin'le doğrudan müzakerelere hazırım. Herkesin dünyadaki tüm çatışmaları bitirmesini bekleyip ancak o zaman sıra bize gelsin diye beklemek istemiyorum.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü de aktardı. Biz de karşılık veriyoruz dedi. Kiev'e verilen desteğin sürdüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte ise Patriot füzelerinin Ukrayna'ya günlük ve haftalık olarak ulaştırıldığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna karşısında giderek daha çaresiz hale geldiğini savunan Rutte, Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla değerlendirmesinde bulundu. Rusya'dansa gerekirse nükleer silah kullanırız çıkışı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda nükleer silah kullanmayacaklarını belirterek Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. Bu hafta karşılıklı saldırılarla bölgede tansiyon yükselmiş, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırıların ardından Ukrayna'da St. Petersburg'a hedef almıştı.
2: ABD Başkanı Trump bir kez daha CNN'in Beyaz Saray muhabirini hedef aldı. Asla gülümsemiyor, nefretle bakıyor dedi. CNN'i yalan haber yapmakla suçladı.
4: CNN's a very corrupt organization, but with a corrupt reporter standing right there. Never smiles, she never smiles. She's a young, beautiful woman, never smiles. I never see a smile off her face. I see her standing there with hatred in her eyes like...
5: Önce asla gülümsemediği için suçladı, ardından yalan habercilikle itham etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha CNN'in Beyaz Saray muhabiri Caitlin Collins'i kameralar önünde hedef aldı. Collins, Trump'a 6 Ocak 2021'deki kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığı'nın ayırdığı silahlanma karşıtı fonun son durumunu sordu. Trump, bu harika bir şeydi. Sizin gibi insanlar bunu istismar etti yanıtını verdi. Beyaz Saray muhabiri araya girince tartışma daha da alevlendi.
4: People like you have abused our people so badly. The fake news like CNN, like the New York Times and like others have abused our people. Wait a minute, be quiet. Have abused our people so badly and you should be ashamed of yourself. You used to be a conservative. She was a conservative from Alabama, can you believe it? But CNN, in particular CNN, does such false reporting, but now they have new ownership, so maybe it'll straighten it out. I doubt it, but it's hard to straighten garbage out.
5: CNN ise muhabirine arka çıktı. Kanaldan yapılan açıklamada Collins'in gerçek bir derinlik ve azimle her gün Beyaz Saray'dan ve sahadan haber yapan olağanüstü bir gazeteci olduğu vurgulandı. Collins 2017'den bu yana CNN'de çalışıyor.
4: The corrupt reporter standing right there never smiles. She never.
2: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin nükleer silah programını daha da büyüteceğini açıkladı. Kim, nükleer malzeme üretim kapasitesinin son 5 yılda 2 katından fazla arttığını söylerken yeni bir nükleer tesisi de ziyaret etti.

0: Kuzey Kore nükleer programını genişletme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin yeni nükleer tesisini gezdi. Nükleer silah kapasitelerinin katlanarak artacağına inanacağını söyledi. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde Kim'in santrifüj salonu olduğu değerlendirilen tesiste incelemelerde bulunduğu görüldü. Yetkililerden bilgi alan Kim, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin son 5 yılda 2 katından fazla arttığını açıkladı. Nükleer silah kapasitesinin de katlanarak artırılacağını belirtti. Pyongyang yönetimi, nükleer savaş caydırıcılığının hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlar Kuzey Kore liderinin ziyaret ettiği tesisin büyük olasılıkla Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme merkezi olduğunu değerlendiriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde Pyongyang'dan gelen açıklamalar Washington'a yönelik açık bir mesaj olarak yorumlanıyor. Böylece nükleer silahsızlanmanın müzakere konusu yapılmayacağının gösterilmek istendiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin onlarca nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.
1: Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcu uçağının iniş takımı çöktü, kazada yaralananlar oldu. Açıklama Lufthansa Hava Yolları'ndan geldi. Frankfurt'tan Los Angeles'a gitmeye hazırlanan Boeing 787 tipi yolcu uçağının iniş takımı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Havayolu şirketi kazada birden fazla personelin yaralandığını ve tedavi altına alındığını ifade etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın ön iniş takımının bir anda çöktüğü görüldü. Planlanan sefer iptal edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Arnavutluk'taki protestocular günlerdir sokaklarda. Göstericiler Trump'ın damadı Kushner'ın yapmaya başladığı turizm projesini protesto etti. Projenin durdurulmasını isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
2: Arnavutluk'un başkenti Tiran'da halk sokaklarda. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın damadı ve kızıyla bağlantılı şirketin yapmaya başladığı turizm projesine karşı çıkıyor. Projeye karşı olan binlerce Arnavut, gösterilerin dördüncü gününde başkent Tiran sokaklarını doldurdu. Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Arnavutluk Dubai olmasın dövizleri taşıdı. Turizm projesinin durdurulmasını isteyen göstericilere polis tazikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başbakan Edirama protestocularla görüşmeye hazır olduğunu ifade etti ancak ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak dedi. Tepki çeken projenin arkasında ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı bir şirket bulunuyor. Affinity Partners adlı bu şirket, Zvernek bölgesinde doğal koruma alanı olan bir bölgede 10 bin yataklı bir lüks turizm tesisi inşa ediyor. Protestolar sürerken bölgedeki inşaat faaliyetleri de başladı. Doğal koruma alanı olan bölgenin etrafına tel çekilirken inşaat makinelerinin çalıştığı görüldü. Jared Kushner, projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Çevreciler 1,6 milyar dolarlık projenin bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoları, fokları ve deniz kaplumbağalarını doğal yaşam alanlarından mahrum edeceğini savunuyor.
1: COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, dumansız sahiller için düğmeye bastı. Sigarasız plajlar uygulamasının ilk örneği dünyaca ünlü Kaputaş plajında başlatıldı.
3: Dumansız plaj uygulamasını Kaputaj'la başladı.
2: Amaç plajları sigara dumanı ve izmarit kirliliğinden kurtarmak. Bunun için ilk adım dünyaca ünlü Kaputaj plajında atıldı. Antalya'da dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Uygulamanın amacı plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması. Kentteki plajlarda sadece belirlenen alanlarda sigara içilebilecek. İlk uygulama Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında başladı.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında Belek de var.
2: Uygulama Antalya Valiliği'nin yayımladığı genelgeyle duyuruldu.
3: Burada özel plajlar var biliyorsunuz. Onlara da çağrıda bulunuyoruz aracılığınızla. Onlar da bu çalışmayı yapsınlar. Gerek yerel yönetimlerimiz, gerek özel işletmelerimiz, gerekse kamunun diğer unsurları bu plajlarda hassasiyeti göstersinler.
2: Dumansız plaj uygulaması Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde yürütülecek.
3: Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek.
1: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması yeniden başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Antik Kent gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
4: Bugün itibariyle Efes Ören yerinde gece müzeciliğine başladık.
2: Binlerce yıllık tarih ışıl ışıl oldu. Yaz gelip hava ısınınca Efes'te gece müzeciliği yeniden başladı. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yaz sıcağında gezilmesi zor olduğu için son birkaç yıldır Antik Kent'te gece müzeciliği uygulanıyor.
5: Ben Efes'e iki defa daha önce geldim. Bu çok büyüleyici bir ortam. Yani gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir farklılık var.
2: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antik Kent ışıl ışıl oldu.
4: Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Efes Ören yerine gece müzeciliği yapacağız. 1 Ekim'e kadar şu anki planımızda. Saat 19'da açacağız. 22'de son bilet. 23'te bütün alanımı ziyaretçilerimize boşaltıyoruz.
2: Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Antik Tiyatro ve Yamaç Evler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
6: Polonya'da yaşıyorum. Burayı internette gördüm. Gece ambiyansı çok güzel, çok hoşuma gitti.
4: Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçkindi. Bu yılda 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz toplam ziyaretçi sayısı olarak. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçeceğimizi planlamaktayız.
1: Rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Ferah, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

6 yıl sonra sahneye döndü. Fırtına gibi esti. Hayranları konserinin tadına doyamadı. Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Küçük Çiftlik Park'taki konsere katılım yoğun oldu.

Şebnem Ferah, Sil Baştan, Can Kırıkları, Bu Aşk Fazla Sana gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi. İzleyenler Ferah'a tüm şarkılarında eşlik etti.

0: Biletler günler öncesinden tükendiği için konsere giremeyenler küçük çiftlik parkın çevresinde toplanıp şarkıları dinledi. Şebnem Ferah 27 Haziran'da yeniden Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol takımı 3-0 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
2: Filenin Sultanları Hollanda'ya mağlup oldu. Milletler Ligi'nin Brezilya etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Hollanda 25-23 kazanmayı başardı. İkinci sette daha rahat bir oyun sergileyen Hollanda bu setten de 25-17'lik galibiyetle ayrıldı. Üçüncü sette oyun üstünlüğünü bırakmayan Hollanda seti 25-18, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabı ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. İlk maçta Brezilya'ya 3-1 kaybeden Hollanda ise ilk galibiyetini elde etti. Filenin Sultanları üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine gelen A Milli futbol takımı buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Oduyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacı Osmanoğlu'yla idmanı izledi.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Yanıtına bakalım.
1: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Orta Doğu'daki çatışmalar ve cephedeki mutlak butlan kararının ardından Mayıs ayı enflasyonu merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması 1,65 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırdan netleşecek. Memur ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olmuştu.
0: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı 2.868.000 kişi, istihdam oranı ise %48,1 olarak hesaplandı.
2: Çalışıyor muyduk daha önce?
1: Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan arttı. %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2.868.000 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5.000 kişi azalarak 2.868.000 kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11 olarak hesaplandı. Nisan'da istihdam oranında da azalma görüldü. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,1'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4 olduğu tespit edildi.
0: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı.
1: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
3: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun, yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Nijer'in kalkınma hamlesini destekliyoruz dedi. Konuk lider de bu destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
4: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor.
5: Türkiye'nin Afrika politikasına dair bu mesajları verdi. Ankara'nın konuğu Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tiani idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
6: Merhaba, Erdoğan.
5: İki lider ortak basın toplantısı öncesinde karşılıklı anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi.
4: Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm

0: İmkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
1: Tiani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.
2: Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanında sınırlı değil. Örneğin sağlık alanında da ilişkilerimiz güçlendi.
3: CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'le görüştü. 3 CHP'li vekil arabuluculuk çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Milletvekilleri bu görüşmeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Grup Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Edinilen bilgiye göre Özel tek talebinin kurultay olduğunu vekillere iletti.
4: Temaslar sürüyor.
5: Bak, kolay gelsin arkadaşlar.
3: CHP'nin 38. Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi. Gerekçe ise aynı konuda farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması.
6: CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme davanın reddine hükmetti. CHP 38. olan kurultayla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davalarından feragat ettiğini açıkladı. Talepleri değerlendiren hakim kararını açıkladı. CHP'nin 38. olan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararı açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Söz konusu kararın temyizi için Yargıtay'a başvuru yapıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için İstanbul'da açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel gece saatlerinde Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyetini kabul etti. Ziyarette dayanışma mesajları verildi. Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Schweitzer ve beraberindeki heyetle meclisteki Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Schweitzer, Özel'e Almanya Başbakan Yardımcısının dayanışma mektubunu iletti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, ziyaretin dayanışma niteliği taşıdığını söyledi. Schweitzer da CHP'li delegelerin seçeceği bir genel başkanın partinin başında olması gerektiğini vurguladı.
7: Bugün bize bir dayanışma...
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti. Ard arda çelişkili açıklamalar yapan Trump, bu kez görüşmek istemiyorum dedi. Hemen ardındansa Hamane ile görüşmekten onur duyacağını söyledi.
8: İran dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Ancak görüşseydim onur duyardım diye belirtti. Trump Oval Ofis'te İran müzakerelerini değerlendirdi. Daha önce dile getirdiği Müçteba Hamane ile görüşebileceği açıklaması soruldu. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak için anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da dile getirdi. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Askeri olarak ya da masada biz kazanacağız diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Müştaba Hameneği ile görüşebileceğini söylemişti.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile kriz haline dönüşen Hürmüz Boğazı'nın geleceğine dair konuştu. Boğaz hakkındaki nihai kararı Umman'la vereceklerini söyledi. Lübnan medyasına açıklamalarda bulunan Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yönetim sorununu komşusu Umman'la çözeceklerini söyledi. Krizin uluslararası hukuk standartlarına göre düzenleneceğini belirtti. Basra Körfezi ülkeleriyle durumu istişare edeceklerini ifade eden Arakçı, nihai kararın Umman'la verileceğini vurguladı. Arakçı, önceki açıklamalarında da Hürmüz'ü Umman'la kontrol edeceklerini duyurmuştu. Açıklamalar üzerine ABD Başkanı Trump da Umman'ın herkes gibi davranması gerektiğini söyleyerek Umman'ı havaya uçurmakla tehdit etmişti. Orta Doğu'da henüz barış sağlanamadı. Bölge ülkeleri temkinli beklerken ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı geldi. Uyarı ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yayınlandı. Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karışık kalmaya devam ediyor denildi. Durumun hızla değişebileceği belirtildi. Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz ifadelerine yer verildi. Seyahat uyarılarının Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seviye 3 olduğu hatırlatıldı. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için en yüksek seviye olan seviye 4 uyarısı verildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in nükleer silahı var mı sorusuna cevap vermekte zorlandı. Dünyanın büyük kısmı olduğuna inanıyor diyen ABD'li bakan, bu konuyu gizli toplantıda konuşalım ifadelerini kullandı.
5: Will you tell us, the Congress and the American people, whether Israel in fact possesses nuclear weapons?
1: Bu soruya yanıt vermekten kaçındı. Israr edilince bunu kamuoyu önünde tartışmıyoruz karşılığını verdi. Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in nükleer silahları olup olmadığını açıklamakta zorlandı.
9: That's a question that they never acknowledged to have a nuclear program. People can have, as you know, an open source and other reporting suspicions about what they possess.
1: Amerikan Kongresi'nde Demokrat Joaquin Castro, Dışişleri Bakanı Rubio'yu İsrail'in nükleer silahları konusunda sıkıştırdı. Rubio, Washington'ın resmi pozisyonunu paylaşmayı reddetse de dünyanın büyük bir kısmı nükleer silahlara sahip olduklarını değerlendiriyor dedi.
9: If we're speaking frankly, I think most of the world assesses that they do, but they've never acknowledged that publicly, and as a feature of our foreign policy for a variety of reasons, we don't discuss it in that way either.
1: Castro, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı İsrail'le ortak bir savaş içinde olduğu bir dönemde bu sorunun cevaplanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak baskıyı sürdürdü. Rubio ısrar üzerine bu konunun gizli bir ortamda konuşulması gerektiğini savundu.
5: Classified setting? A classified setting?
9: Yes. And both classified and sensitive.
1: İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu resmi olarak doğrulamasa da bazı İsrail yetkililer bunları konuşlandırmayı gündeme getirmiş, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının bir seçenek olduğunu dahi öne sürmüşlerdi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore temaslarının ardından Bangladeş'e gitti. Bakan Fidan, resmi ziyaret için başkent Dakka'ya ulaştı. Havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Bangladeş ziyareti 5 ve 6 Haziran'da devam edecek. Fidan'ın Bangladeş'e ilk ziyareti kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde de önce Singapur'u ardındansa Güney Kore'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aşgabat'ta Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyonu 9. dönem heyetler arası toplantısında konuştu. Orta koridorun dünya ticareti için zorunlu bir tercih haline geldiğini ifade eden Yılmaz, bu güzergahın en kritik eşiğinde Türkiye ve Türkmenistan'ın yer aldığını vurguladı.
10: Hazar geçişli orta koridoru artık bir alternatif değil, dünya ticareti için güvenli ve zorunlu bir tercih haline gelmiş durumda. İşte tam bu noktada bu hayati güzergahın merkezinde ve en kritik eşiğinde Türkiye ve Türkmenistan yer almaktadır. Türkiye'nin stratejik konumuna baktığımızda batıda Avrupa pazarlarına açılan bir kapı, güneyde Orta Doğu ve Afrika bağlantısı, doğuda ise Hazar ve ötesine uzanan bir bağlantı görmekteyiz. Türkmenistan ise Orta Asya'yı Hazar'a bağlayan Doğu Batı ve Kuzey Güney akslarının kesişim noktasında yer alan modern Türkmenbaşı limanıyla bölgenin kalbi konumunda stratejik bir lojistik merkezdir. Bu anlamda birlikte güçlendireceğimiz orta koridor sadece iki ülkenin ticaretini değil, tüm Avrasya'nın yükünü, enerjisini ve geleceğini taşıyacak ana omurgadır.
3: Ukrayna ile Rusya arasında sahada gerginlik artarken liderlerden barış anlaşması hakkında olumlu mesajlar geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır ve istekliyiz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin'e hitaben yazdığı mektupta savaşı bitirmek üzere görüşmeyi teklif etti.
1: Ukrayna-Rusya arasında barış umudu yeniden yeşerdi. Putin barış anlaşmasına kapıyı araladı. Zelenski ikili görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır ve istekliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya'dan bazı tavizler istediğini belirtti. Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi. Trump'ın barış önerileri Ukrayna ile barış anlaşmaları için temel olabilir diye ekledi.
11: Ancak Ukrayna tarafının da bu uzlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Çatışma o zaman çok çabuk sona erecek.
1: Putin, Kiev'in uzlaşmaya hazır olmadığını da belirtti. Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edemeyeceğini, ancak Ukrayna'yı uzlaşmaya ikna etmede olumlu rol oynayabileceğini söyledi. Barış anlaşmasını belki de Zelenski ile imzalayacağız dedi. Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Rusya'nın Luhansk'ın tamamını, Donetsk topraklarının %85'inden fazlasını kontrol altına aldığını söyledi.
11: Donbas'ı kontrol altına alabilir ve yine de bir barış anlaşması yapabiliriz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e mektup yazdı. İkili bir görüşme teklif etti. Savaşı bitirmek üzere anlaşmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Kiev'in savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Zelenski'nin mektubunu değerlendirdi. Zelenski ve Putin'in görüşmesi harika olur dedi. Putin'in açıklamalarına yanıt olaraksa tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
3: Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşadı. Berlin yönetimi ilk kez geçici üyelik koltuğu kazanamadı. Sonuç nedeniyle muhalefetin eleştirilerine hedef olan hükümet, özellikle dış politikadaki tutumu nedeniyle eleştiriliyor.
12: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde bir ilk yaşandı. Almanya, geçici üyelik seçiminden eli boş döndü. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliklerinde boşalan koltuklar için seçimler yapıldı. Batı Avrupa grubuna ayrılan iki koltuğu Portekiz ve Avusturya kazandı. Portekiz 134, Avusturya 131 oy alırken Almanya 105 oyda kaldı. Böylece Almanya daha önce 6 dönem görev yaptığı Güvenlik Konseyi'ni ilk kez seçilemedi. Sonuç Berlin'de hem siyasi çevrelerde hem de medyada büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi sonucu federal hükümet için büyük bir utanç sözleriyle duyurdu. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise bunun Başbakan Merz'in dış politika hedefine ağır darbe vurduğunu yazdı. Muhalefet partileri de hükümeti sert şekilde eleştirdi. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar Almanya'nın uluslararası alanda güven kaybettiğini savundu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi de Merz'i sert şekilde eleştirdi. Berlin'in Gazze Savaşı, İran krizi ve uluslararası hukuk tartışmalarındaki tutumunun oy kaybına yol açtığı eleştirileri yapıldı. Dışişleri Bakanı Vadeful da ülkesinin Orta Doğu'daki çatışmalarda her zaman İsrail'e karşı özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği görüşünün de oy kaybına yol açmış olabileceğini söyledi. Seçimle birlikte Portekiz, Avusturya, Zimbabwe, Trinidad ve Tobago Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri oldu.
3: Türkiye NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri üst seviyede olacak. Protokol güzergahları ve katılımcıların konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edildi.

0: edilecek. 40 bin emniyet ve jandarma personeli de görev alacak.
1: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve içi kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
0: Ege'de yeni bir tatbikat başladı. Deniz Aslanı 2026 tatbikatında senaryo gereği batan bir geminin personeli helikopterle kurtarıldı.
2: Yardım çağrısı geldi, ekipler harekete geçti. Denizdeki kazazedeler için zamanla yarış başladı. Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Senaryoya göre su alarak batmakta olan bir ticari gemiden yardım çağrısı geldi. İhbarın ardından tüm ekipler harekete geçti. Helikopterler, uçaklar ve sahil güvenlik botları kazazedelerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Helikopter tarafından denize arama kurtarma kitleri atıldı. Ardından kazazedeler helikoptere alınarak güvenli alana taşındı. Tatbikata sahil güvenlikle birlikte kara ve hava kuvvetleriyle jandarma unsurları da katıldı. Türk mühendislerinin tasarladığı botlar ve kurtarma gemileri de tatbikatta aktif rol üstlendi.
0: Bodrum'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 66 yaşında vefat eden Reha Muhtar için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı da katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muhtar'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Geçen hafta Bodrum'da hastaneye kaldırılan Muhtar yoğun bakımda çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'a yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıktı. Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapisle 562.500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Saran Grup yöneticileri Emre Eren'le Azade Zeynep Haksal'ınsa aynı suç yönünden beraatlerine karar verdi. Aynı suçlama kapsamında başka bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde beraat etmişti.
3: Lütfen öne geçmeyin. Kimse yerine hareket etmesin.

0: Şimdi ekrana yorgun mermi kurbanı olan iki çocuğun hikayesini getireceğiz. Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de yorgun mermi kurbanı oldu. Her iki vakanın da üzerinden yıllar geçti ama failler bir türlü bulunamadı. Yeni kurulan Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı her iki aileye de umut oldu. Tek istekleri faillerin tespit edilip ceza alması.
1: Gülüyoruz, utanıyoruz. Niye gülüyoruz ki? Biz diyoruz mesela evlat kaybetmişiz.
2: Kurşun sıkıyorsunuz havaya, o kurşun yere düştüğünde kesinlikle bir can alıyor.
3: Emir Yuşa 15, Ahmet Emre 17 yaşındaydı. İkisi de bugün hayatta değil. Nedeni yorgun mermi. Ama failleri yıllardır belirlenemedi.
4: Vurulalı 11 yıl, kaybedeli 9 yıl oldu. Ve benim oğlumun katili bulunmadı.
5: 10 tane bayram geçti, dini bayram geçti. Biz bunların hepsini evlattan ayrı yaşadık. Yaşamak zorunda bırakıldık.
3: Emir, 2021 yılında dedesini ziyarete gittiği Trabzon'da başına isabet eden yorgun mermiyle öldü. Tam o anda akrabalarıyla sohbet ediyordu.
5: Çocuğun kafatasını parçalayıp omurilerini ikiye bölmüş.
1: Upuzun uzatmışlar böyle. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben de zarar görmesin diye sadece bir eline dokundum o kadar.
6: Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında Emir'e isabet eden merminin kendi köyünden değil, 1 kilometre uzaklıktaki başka bir köyden geldiğini tespit etti.
3: Silah ateşleyen tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: Merminin giriş açısından falan bir bölge belirlendi, dolaylı köyü diye.
5: Bunlar yorgun değil, katil mermi.
3: Ve yorgun mermi kurbanı bir başka çocuk.
6: Ahmet Emre Çavuş henüz 17 yaşındaydı. 2 Ağustos 2015'te bu noktada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ancak kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşun Emre'ye isabet etti. Ve 17 yaşındaki genç bu noktada yere yığıldı.
4: Sokağın başında böyle grup halinde şakalaşarak gülüşüyorlar. O sırada işte kurşun sesi geliyor.
3: Hastanede tam 2 yıl yaşam mücadelesi verse de dayanamadı. Tek şüpheliyle ilgili dosyada da takipsizlik kararı verildi. Ahmet'in ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti ama fail kim hala belli değil.
2: Ben yaklaşık yani 10-15 kere dilekçe yazmışımdır.
3: Aynı kaderi paylaşan Emir'in de Ahmet'in de ailesinin tek bir isteği var. Çocuklarının ölmesine neden olan silah ateşleyenlerin bulunması.
4: Ya burada bir kurşun sıkıldı. Kim sıktı bilmiyorum.
1: Ömürlük acımız var bizim. Suçluluk duyuyorum ben oğlumu ziyarete gitmediğim zaman.
3: Yakın zamanda Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Emir'in öldüğü bölgede de daraltılmış bas çalışması yapılacak. Silahı olanların da ifadelerinin alınmasına karar verildi.
5: Bas kayıtlarının çıkarılması ve ifadelerin alınması, bunların çok şükür yapıldığı bilgisi geldi bize.
3: Ahmet'in ailesi de benzer bir çalışma istiyor.
2: Ahmet Emre'nin dosyasını yeniden sıfırdan açılmasını talep ediyorum. En kısa sürede bununla ilgili de valiliğe de dilekçe yazacağım, emniyete de yazacağım.
0: Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpmanın etkisiyle yoldan savruldu. Kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan biri ağır, 2 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Bursa'da silahlı bir kişiyle evli çift arasında çıkan kavgada kan aktı. Vurulan karı koca hayatını kaybetti. Olay Merkez Yıldırım ilçesinde gece 1 sıralarında meydana geldi. 40 yaşındaki evli çiftle kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheli üstünde bulundurduğu silahla karı kocaya ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İzmir'de estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda yapılan kalça dolgusu bir kadının ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında dava açıldı.
3: Estetik için gitti, baygın halde kucaklanarak çıkarıldı. Kaldırıldı, hastanede hayatını

0: kaybetti. 59 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili dava açıldı.
1: Melike ablamın hayattan koparan kişilerin de en ağır cezalarını almasını istiyorum.
0: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede otopsi raporuna yer verildi. Raporda ölümün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu meydana geldiği belirtildi. İşlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği tespit edildi.
2: Baktığımızda apartman güvenlik kamera görüntülerinin alınmadığını, ancak apartman girişinde hem içi hem dışı gösteren hem otopark gösteren kamera görüntülerinin bulunduğunu tespit ettik.
0: Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde Melike Çiftçi'nin kursa giriş yaptığı, bir süre sonra fenalaştığı, çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldığı ve araca bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde doktorun işlem sonrası yeniden kurs merkezine döndüğü ve bir süre sonra ayrıldığı görüldü.
2: Dosyamızın şüphelisinin neden olduğu ilk ölüm 2020 tarihinde ve bu şahıs 2023 tarihinde ilk derece mahkemesinden 6 sene ceza alıyor ve bir sene sonra istinafta bunu onuyor.
0: İddianamede doktor ve iş yeri sahibi için 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 sanık hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
3: İstanbul Avcılar'da bir kişi müşteri olarak girdiği kafeyi birbirine kattı. Eline ne geçtiyse sağa sola fırlatan saldırgan için soruşturma başlatıldı.
4: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren saldırgan masa üzerindeki eşyalara da zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı. Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.
3: İstanbul'da bindiği takside dolandırılan ABD'li yayıncıyı hatırlayacaksınız. 5 kilometrelik mesafe için kendi ifadesiyle kredi kartından 183 dolar çekilmişti. İşte o yayıncıya Habertürk'ten İrem Şimşek ulaştı. Bakın dünyaca ünlü yayıncı o anları nasıl anlattı.
5: Say 50 euro?
6: Yes, this one.
5: For 10 minute?
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
5: Okay.
0: Konser için İstanbul'a geldi, parasından oldu. Canlı yayında binlerce takipçisinin gözü önünde dolandırıldı. ABD'li ünlü yayıncı Auger o anları Habertürk'e anlattı.
6: You're working 50 euro. Okay?
5: Okay.
7: And he said, okay.
8: Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi. Ben de otele gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu söyledi. Ama telefonuna 7300 lira yazdı.
7: I said 50 euro, I just need to get home.
6: Thank you.
5: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Taksicinin istediği rakamı görünce şoka uğrayan turist yine de ödemek zorunda kaldı.
7: And then I tapped my phone and I said that's not.
8: İtiraz ettim ama aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde 183 dolar çekilmişti. Hem 50 eurodan hem de 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim.
7: Than even 7300 lira, much more than 50 euros that I agreed to.
5: Did you say 50 euro?
6: Yes, this one.
5: For 10 minutes?
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.

0: Okay.
1: Auger, videoyu paylaştığı anda binlerce Türk'ten destek mesajı yağdı.
2: And then after that I received hundreds of direct messages on Twitter.
3: Herkes özür diliyor. Bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Herkesin bana karşı kibar olması beni çok mutlu etti.
1: Ünlü yayıncı kötü bir deneyim yaşasa da İstanbul'a ve Türkiye'ye hayran kaldı.
3: İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Çok sevdiğimi söyleyebilirim Türkiye'yi.
4: Manisa'da husumetli kişiler arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kahvehane önünde gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Motosikletle gelip önce tartıştı, sonra pompalı tüfekle ateş açtı. İki kişiyi yaralayan saldırgan güçlükle etkisiz hale getirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Manisa'nın Kula ilçesinden. 35 yaşındaki Muhammed K. ile aynı yaştaki AK arasında iddiaya göre husumet vardı. Kahvehanenin önünde karşılaşan ikili bir süre tartıştıktan sonra motosikletli AK yanındaki ÖO ile uzaklaştı. Motosikletli iki kişi kısa süre sonra geri geldi. Muhammed K. o sırada kahvehanenin önünde oturuyordu. Motosikletten hızla inen AK elindeki pompalı tüfekle Muhammed K.'ye doğru ateş açtı. Muhammed K. ve olayla ilgisi olmayan Halit T. bacaklarından yaralandı. Bu sırada bir kişi sandalyeyle saldırgana müdahale etti. Yaralanan Muhammed K. elinden aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle saldırganı darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Muhammed K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan ve arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Aydın'da esnaflarla bazı vatandaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri polis, 5 kişi yaralandı. Efeler ilçesinde Osman Yozgatlı mahallesindeki çarşı esnafıyla yoldan geçen bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın şiddetlenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden grupları ayırmak için biber gazı kullandı. Kavgayı ayırmaya çalışan biri polis memuru elinden bıçakla, 4 kişi de kavga sırasındaki darp nedeniyle yaralandı. Ekipler kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adana'da bir mahalle aylardır çamur ve toz sorunu yaşıyor. Rögar kapağı değişiminin ardından asfaltlanmayan yoldan kalkan toz mahalleliği adeta isyan ettirdi. Toz mağduru vatandaşlar yola halı serip duruma tepki gösterdi.
5: Bu tozlardan artık her gün 3-4 defa toz alıyoruz. Elimizden bez düşmüyor. Özellikle de bu yolu geçtiğim zaman isyan ediyorum.
1: Yaz geldi ancak pencere ve camlarını açamıyorlar. Asfaltlanmayan yoldaki toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Burası Adana'nın Seyhan ilçesindeki Havuzlu Bahçe Mahallesi. Mahallede 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Ancak değişimin ardından iddiaya göre yol asfaltlanmadı. Hal böyle olunca mahallede kışın çamur, yazınsa toz oluştu.
6: Komşularımız halı sermiş. Gelin görün, belediyeciler, başkanlar gelin görün.
1: Mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Ancak iddialarına göre sesleri duyulmadı. Onlar da tepki olarak önce sokağın girişine sembolik tabela astılar. Sorunları çözülmeyince bu kez de yola halı serip tepki gösterdiler.
7: Geçerken çamurla geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. O kadar yetkili insanlara başvurduk, geri dönüş alamıyoruz.
4: Şimdi size bir elma düşünün dendiğinde gözünün önüne hiçbir şey gelmeyen insanlardan bahsedeceğiz. Afantazi adı verilen bu yoksunluğa sahip kişiler hiçbir şeyi kafasında canlandıramıyor.

0: Yani hayal kuramıyor, hatta içinde kendisiyle konuşan bir iç sesi de duyamıyor. Habertürk ekibi afantazi tanısı konulan bir kişiyle konuştu. Hayal kuramamayı kendisinden dinledi.
1: Hayal görmediğini hayal et. Çünkü her seferinde sıfırdan keşfetmem gerekiyor.
2: Gözünüzü kapattığınızda

0: Bir hastalık olarak tanımlanmasa da bu durumun adı afantazi, yani zihin körlüğü.
1: Bir hafta boyunca bir şey görmeyeyim, benim için o şey artık yok.
2: Kişinin zihinde bir takım görselleri canlandıramama hali. Bu aslında nöropsikiyatrik bir durum.
3: Ben size şimdi elma desem.
1: Evet.
3: Gözünüzün önüne bir elma gelir mi?
1: Gelmez.
3: Tamam, ben dur.
1: Ancak ki dersen ki kırmızı elma alınacak. Ben markete girerim, bakarım. Bu elmanın rengi ne? Yeşil. Bu elma ne? Sarı. Bu elma ne? Kırmızı. Tamam, kırmızı elma. Ama o kırmızı elmayı hayal edemem. Yok.
2: İşte elma armut dediğinizde ya da masa sandalyeden bahsettiğinizde bunun ne olduğunu biliyorlar ama sadece bir zihinde canlandırma mekanizması ile ilgili farklılık var.
0: 24 yaşındaki Berke Güzel bir yazılımcı. Kod yazarken hayal kuramadığını uzun süre anlamadı. Bu yoksunluğu 2000'li yılların başında tanımlanmaya başlanan afantazi hakkında izlediği bir videoyla fark etti.
1: Hemen yazdım millete, dedim sen hayal kurabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Evet dedi. Sen kuramıyor musun dedi. Dedim ya, hiç duymamış birine sen şimdi ben sana seslendiğimde duymuyor musun diye yazmak gibi. Duymuyor.
0: Ona önce kimse inanmadı.
1: Böyle bir şey olamaz, yalan söylüyorsun. Hayal görmediğini hayal et. Tamam, yine hayal ediyorsun. Nasıl hayal görmeyeceksin?
2: Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları diyor ki arka beyin, ön beyin ve bizim işte default mode network dediğimiz bir ağ sisteminin farklı bağlantısallığıyla aslında bu durum ortaya çıkıyor.
3: Çok acıktığınızda bir yemek hayal ediyor musunuz?
1: Hayır. Yolda giderken restoranlar yemek yapar ya, onun kokusu gelir. İşte o kokuyu alınca derim, ah acıkmışım. Canım şu an bunu yemek istiyor.
3: Biri sizin canınızı sıksa, size kötü bir şey söylese, sonradan insanla içinizde kavga edebilir misiniz?
1: Hayır. Hatırlamam için o kişiyi bir daha görmem lazım.
0: Afantazi, şekillerle ve seslerle, yani hayali düşünmeyi engelliyor. İç ses bu kişilerde yok. Berke'nin durumu aslında bazılarının keşke bende de olsa diyeceği türden. Ben mesela onun hakkında bir şeyler anlatırken acaba kötü mü bahsedecek, iyi mi bahsedecek diye içinde onunla savaşan, onu strese sokan bir iç sesi bulunmuyor. Öyle mi?
1: Tam olarak öyle. Siz dedikten sonra ben düşünüyorum.
2: %1 ila 3, hatta kimi çalışmalarda 3 ila 5 arasında bu durumun görülebildiği ifade ediliyor.
0: Tanısı dahi yeni konulmaya başlanan bu yoksunluğun henüz bir tedavisi de yok.
4: Kira ve konut fiyatlarını düşürebilmek için TOKİ yeni bir proje başlattı. 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Satışların 15 Haziran'da başlayacağını söyledi.
5: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Artık vatandaşımız gidecek, oturacak.
6: TOKİ'nin yeni projesini duyurdu. 64 ilde 20 bin yeni konutun satışa çıkarılacağını söyledi.
5: Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. TOKİ'nin yeni projesini açıkladı. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde ise 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda ise 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
5: Orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla satışa sunacağız. 15 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor.
6: Bakan kurum kiralık konut projesinde de teslim tarihini açıkladı.
5: Bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. Başvuru alacağız. Şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Piyasa rayişlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yıl sonrasında başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız.
4: Mayıs ayında ihracat %9,3, ithalat %10,7 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi dedi.

0: Geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı ama ithalatı da düşürdü. Dış ticaret açığımızı da düşürdü.
1: Bayram ve takvim etkisine işaret etti. 22 Mayıs'ta 2,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı dedi.
0: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Mayıs ayı ihracatında günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara geldi. İhracatımızdaki kaybımız 2,3 milyar dolar. Böylece 31 Aralık'taki rakama geri döndük.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açının 5,6 milyar dolarla son 9 ayın en düşük seviyesine indiğini vurguladı.
0: İthalatta %10,7 azalış oldu ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. İhracatta 2,3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3,4 milyar dolar azalış oldu.
1: Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı bölge olduğunu belirtti.
0: İlk 5 ayda ihracatımızda en çok artış gösteren ilk 5 ülke Slovakya 433 milyon dolarla, 366 milyon dolar artışla Çin, 319 milyon dolar artışla ABD, 317 milyon dolar artışla Ukrayna, 315 milyon dolar artışla İtalya'da.
2: İstanbul'da özel bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenlerin 123 gün süren grevi sona erdi. Düşük maaş ve eşit olmayan çalışma koşulları gerekçesiyle başlayan grev anlaşmayla sonuçlandı. Öğretmenler aylar sonra bugün yeniden öğrencileriyle buluşacak.
3: Çok zor geçen bir 4 aydı. Çok yorulduk. Çok zor koşullarda mücadele ettik.
4: 123 gündür süren grev sona erdi. Öğretmenler yeniden derslere döndü.
5: Hayatımızdaki en önemli ödül şu an bu grevin kazanılması. Yani ömür boyu bu grevi bir madalya olarak, nişan olarak göğsümde taşıyacağım.
3: Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ama tabii ki en büyük heyecan öğrencilerime kavuşacağım için. Çünkü onları çok özledim. Onlardan ayrı kalmak bu 4 ayın en zoruydu. Mesleğe başladığım ilk günkü gibi heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.
4: İstanbul'da bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenler, okul yönetimiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 2 Şubat'ta greve çıktı.
6: Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmiyor. Kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı artık yeter dedik.
4: 12 öğretmen, Türk ve İtalyan öğretmenler arasındaki maaş farkı ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik gerekçesiyle 123 gün grev yaptı. Derslere girmedi. Aylar sonra anlaşma sağlandı.
7: Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okulumuzda devam eden grevin bugün saat 12 itibariyle sona ereceği ve öğretmenlerimizin görevlerine döneceği kamuoyuna ve İşkura ve Çalışma Bakanlığı'na bildirilmiştir.
4: Öğretmenler 5 Haziran saat 12 itibariyle derslere girecek.
2: Belçika'da eğitimde planlanan yeni düzenleme öğretmenleri sokağa döktü. Lise öğretmenleri ders saatlerinin artırılmasını da içeren düzenlemeyi başkent Brüksel'de protesto etti. Öğrencilerin de katıldığı eylemde göstericilerle polis arasında tansiyon yükseldi.
4: Bisiklet park yerlerini söktüler, ateşe verdiler, havai fişekler patlattılar. Belçika'da öğretmen ve öğrenciler eylemde. Brüksel hükümetinin eğitimde tasarruf içeren düzenlemeleri gündeme alması sokakları karıştırdı. Öğretmen ve öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Brüksel'de merkez tren istasyonunun çevresinde büyük bir ateş yakıldı. Göstericiler buldukları eşyaları ateşe attı. Bazı otobüs duraklarının camları kırıldı. Yeah. Polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eğitim düzenlemesiyle lise öğretmenlerinin ders saatlerinin %10 artırılması, yüksek öğrenimde de öğrenim ücretlerine zam yapılması öngörülüyor. Belçika'da sendikalar öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini istemiş, eğitimcileri greve ve protestolara katılmaya çağırmıştı.
2: Çin'de 1989 yılında kanlı bir şekilde bastırılan Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler bu yılda anıldı. Tayvan'da saygı duruşu yapılırken Hong Kong hükümeti anma törenlerine izin vermedi.
4: Nisan 1989, Çin'in Tiananmen meydanı 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolara sahne oldu. Yüzlerce sivilin öldüğü olaylar 37. yılında da unutulmadı. Pekin'deki ünlü Tiananmen Meydanı'nda eylemciler hükümetten demokratik reform talep etti. Meydanı günlerce işgal eden protestoculara 4 Haziran günü ordu müdahalede bulundu. Kanlı müdahalede resmi olmayan verilere göre 2000'den fazla kişi öldürüldü. Askeri tankın önüne dikilen bu protestocu ise cesaretiyle rejim karşıtı hareketin simgesi oldu ve dünya tarihine geçti. Tayvan'ın başkenti Taipei'de hayatını kaybedenler anıldı. Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, mumlar yakıldı. Hong Kong'da da bir genç hayatını kaybedenleri anmak istedi. Ancak mum yakan gence sivil polis anında müdahale etti. O genç kamu düzenini bozmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Birçok kişi de anma düzenleyecekleri şüphesiyle durduruldu, arama yapıldı.
2: 14. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası tüm heyecanıyla sürüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular en iyi dereceleri yapabilmek için ter döküyor. Detayların ardından haber bülteninde noktalayacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Semiha Şahin sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın.
4: Yaylar gerildi, nefesler tutuldu. Dünyanın dört bir yanından okçular İstanbul'da buluştu.
8: Biz ekip arkadaşlarımızla beraber ortak düşüncemiz burası Dünya Kupası diyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yer esasında burası.
9: We are from Hungary.
10: Ekibimle beraber Macaristan'dan geldik. Her şey muhteşem. Dün oldukça görkemli bir açılış yapıldı.
4: Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası 3 Haziran'da başladı. Geleneksel ve modern spor dallarının bir araya geldiği kupada amaç okçuluk kültürünü günümüze taşımak.
11: Dünya Sivil Okçuluk Organizasyonu'nda modern ve geleneksel yapılan tek bir yarışmadır. 51 ülkeden 860 üzeri bir sporcu bulunmaktadır.
12: Güney Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar dünyanın farklı noktalarından gelen sporcular İstanbul'da Fetih Kupası'nda 14. kez buluştu.
4: O sporculardan biri de Güney Koreli Tan Ho Yan. Kendisi 70 yaşında ve tam 50 senedir ok atıyor.
13: Geleneksel okçuluk Güney Kore'de oldukça önemli bir spor. Fetih Kupası'na benzer bir etkinlik kendi ülkemizde de yapıyoruz.
4: Milli okçu Mete Gazoz da kupada yarışan isimler arasında.
14: Elemeler yarın itibaren başlayacak. Pazar günü finaller var. İşte cuma cumartesi belli olacak.
12: Hedef ne?
14: Hedef şampiyonluk tabii ki de burada.
12: Var mı böyle rakip gördüğün şu ülke zorlardı?
14: Yok hayır öyle artık ben onları geçtim böyle beni zorlayacak rakip olarak gördüğüm kimse yok sahada.
4: Turnuva boyunca farklı ülkelerden sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek. Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Bu yıl toplam 75 bin euroluk bir ödül havuzu oluşturuldu. 7 Haziran'da kupa sona eriyor.

Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor. Aziz Yıldırım özel röportajı Cumartesi 20'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
5: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
6: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
5: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Meltem Gün başlıyor oradan. Günaydın. Ben Semiha Şahin. Bugün 5 Haziran günlerden Cuma. Hoş geldiniz Habertürk'e. Siyasette neler oluyor bakacağız. Mutlak mutlak kararın ardından CHP'deki o hareketlilik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. CHP'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'ni iptali için açılan davanın da reddine karar verildi. Bakacağız. Dünyanın da gözü ABD-İran arasındaki müzakere çabalarında diyelim. ABD Başkanı Trump bir kez daha kararını değiştirdi. İran'ın dini lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi Trump. Sonra vazgeçtiğini duyurdu. Sonra bu kararını da değiştirdi. Bakacağız hepsine. Hem Türkiye'de hem dünyada olup bitene haberlerimizde zaten genişçe yer vereceğiz. Ama gelin öncesinde bir yazılı basına bakalım. Gazetelerimizde yandı. Manşetlerde hangi konular var? Nelere yer verilmiş? Bir bakalım ve ilk olarak Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Dünden bu yana tartışılan o mesele nafaka. Nafaka için top mecliste diyor Hürriyet. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen o süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis AYM'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor. Bakalım o tartışılan modellere. Meclisin 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ışığında yeni bir nafaka modeli oluşturması gerekecek. Yeni düzenlemenin süreli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka veya tarafların ekonomik durumuna göre nafaka gibi farklı modeller içerebileceği tartışılıyor. İptal kararı yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmadı. Yoksulluk nafakası devam edecek. Fakat ömür boyu olmayacak diyor Hürriyet gazetesi. Hemen gidelim ardından Cumhuriyet'e bakalım. Hedef sandık güvenliği, yeni parti planı Kılıçdaroğlu'yla seçime gidilmesi olasılığına göre şekillenecek diyor Cumhuriyet. Şimdi Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultayı zamana yayma tutumu özel etkisi ekibinin özür dilerim. Siyasi ve hukuki tüm yolları tükettikten sonra mücadeleyi başka bir partiyle sürdürme olasılığını arttırdı. Özel cephesi Kılıçdaroğlu'nun gelmesinin nedeninin AK Parti iktidarını sürdürmek olduğu ve en büyük sıkıntının sandık güvenliğinde yaşanacağını dile getiriyor demiş. Ve bir diğer mücadele biz bittik yeter artık başlığıyla duyurulmuş. 3 bakanlığın garantör olmasına karşın Yıldızlar Holding'in ücretlerini vermediği maden emekçileri de şirket önünde eylem yaptı. CHP lideri Özgür Özel, tip lideri Erkan Baş ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın destek verdiği eylemde emekçiler biz bittik yeter artık dedi bir kere daha eylemde. Ve Milliyet gazetesi Ankara'da müttefikler savaşı diyor. NATO'nun Ankara zirvesi son dönemde yaşanan savaşlar, ABD'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar sebebiyle soğuk savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerinden biri olacak diyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek NATO zirvesi Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da liderler zirvesi içinde bir taraftan geri sayım devam ediyor. Ve karara bakalım şimdi. Bizde böyle olur iklim hassasiyeti. Güler misin ağlar mısın dedirten çelişki Türkiye BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken zirvenin gerçekleşeceği alana bitişik 64 dönüm tarım arazisinde katılımcılar için otopark inşaatı başlatıldı diyor Karar Gazetesi. Ve madenci eylemi Karar Gazetesi'nin de birinci sayfasında muhalefeti birleştirdi başlığıyla verilmiş. Erkan Baş, Özgür Özel, Ümit Özdağ, Turan Çömez birlikteler ve o fotoğraf karesi de birinci sayfada. Akşam gazetesi TOKİ'den satılık 20 bin ev diyor. TOKİ kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak. 3 ayrı seçenek sunacak. Hızlıca sabah gazetesine gidelim. Sabah gazetesi de Türkiye Afrika'nın kara gün dostu demiş. Cumhurbaşkanı Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net bir mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz dedi. Bu buluşmayı da Sabah gazetesinin manşetinde gördük. Şimdi gazeteler böyle. Yine ara sayfalara ve birinci sayfa haberlerine bakmaya devam edeceğiz. Hemen bir CHP'ye gidelim. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı demiştik. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bu toplantıda başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Merkez Yönetim Kurulu'na da bir yazı yazdı. Özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi.
1: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
2: Nasılsınız?
3: Gayet iyiyim, gayet iyiyim.
2: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
3: Hep beraber.
1: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmedi. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliği'ne ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazması talep edildi. Özel'e yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barutsa karara şerh koydu.
4: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
0: Hem CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Hemen bakalım ayrıntılara. 3 CHP'li vekil ara buluculuk çalışmaları kapsamında Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bu görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Milletvekilleri bu görüşmeden sonra meclise giderek Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüştü. Edinilen bilgiye göre Özel tek talebinin kurultay olduğunu vekillere bir kez daha iletti.
5: Sonuç var yok anlamda bir değerlendirme yapmak doğru değil. Görüşürüz.
6: Temaslar sürüyor.
0: Efendim, İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 54 şüphelinin de adliyeye sevkleri başladı. Sevk edilenler arasında belediye başkanı Görkem Duman da bulunuyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ile iştiraklerinde yolsuzluk operasyonu düzenlenmiş ve 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 ilde eş zamanlı yürütülen bu operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Ekrem Duman'ın da olduğu şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne sevk edildiler. Şüpheliler rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla suçlanıyor. E, 12. yargı paketinin de bu ay meclise sunulması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara ceza üst sınırını artıran bu düzenleme de pakette yer alacak. AK Parti kaynakları IBAN mağdurlarına yönelik bir çalışmanın ise pakette olmayacağını söyledi.
7: 12. yargı paketi bu ay meclise sunulacak. 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin pakette yer alacağı merak ediliyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. Buna göre 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Ebeveyn ihmalinde ise aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek. 12. yargı paketinde IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor. AK Parti kaynakları IBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılmasıyla bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurgulandı. AK Parti kaynakları 12. yargı paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağını da belirtti.
0: Efendim, Mayıs ayı enflasyon verileri de bugün açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için tahminler ne yönde? Gelsin ekranlara.
7: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Orta Doğu'daki çatışmalar ve cephedeki mutlak butlan kararının ardından Mayıs ayı enflasyonu merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması 1,65 oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankette enflasyon beklentileri %1,20 ile %2,35 aralığında yer aldı. Enflasyon verileri kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek. Memur ve emekli memur aylıkları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Enflasyon Nisan'da aylık bazda %4,18 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olmuştu.
0: Efendim, tutuklanan, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta yeni ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen yıl tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Böcek ifadesinde son seçimde başkan adayı olmadan önce yaşananları detaylı şekilde anlattı. Özgür Özel bana özel olarak

0: Ferdi Zeyre'ye maddi destek verilmesi talimatında bulunmuştu dedi. Özel'in talebiyle Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro teslim ettiğini iddia etti. Devam eden süreçte genel merkez ve Özel'in talimatıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim dedi. 11 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Böcek tahliyesini istedi. Muhittin Böcek hakkında 42 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor. Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyre'ye maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu diye de ekledi Muhittin Böcek. Bir döneme damgasını vuran ünlü televizyoncu Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşi ve Nilüfer cenaze törenine katılmazken 3 çocuğu başsağlığı dileklerini kabul etti. Usta Anchorman'in siyah beyaz aşkı da unutulmamıştı.
1: Ateş Hattı'na hoş geldiniz.
2: Sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
3: Efendim sizlerin en sevdiği haber bülteninden bu akşamlıkta bu kadar.
4: 3 çocuğu tabutunun başında, çok sevdiği Beşiktaş forması üzerindeydi. Cenazeme gelmesin dediği eski eşi Deniz Uğur, aşkıyla bir döneme damga vurduğu Nilüfer yoktu.
5: Etrafımdaki herkes her şeyi aldı. Ama çocuklarım da aldı.
4: Televizyon yayıncılığında yeni bir ekolün temsilcisi, efsanevi bir anchorman'dı.
6: Gerçekleri ortaya çıkartacak.
3: Siz gülümseyin yine.
7: Reha önce tekerlekli sandalyede dışarıya çıkardık. Ondan sonra da yürütmeyi başardık. Neredeyse eski sağlığına yakın bir çizgiye gelmişti. Bir süre Reha ile telefonlaştık. Fakat bir tarihten sonra telefonla olan iletişimimiz de kesildi. 6 ay önce falan.
4: Sorduğu sorular, seçtiği haberler, ses tonu, vurguları, bakış açısıyla bambaşka bir soluk getirdiği ekranları uzun süre önce bırakmıştı.
5: Her şey geri dönecek. Merak etmeyin. Hem de fazlasıyla geri döneceğim.
4: Dönmek istedi ama sağlık durumu buna izin vermedi.
8: Duayen gazeteci Reha Muhtar, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Sevdikleri, meslektaşları ve ailesi onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
9: Show TV'de yıllarca beraber çalıştık. Rating kralıydı kendisi. Üzüntümüz büyük.
10: Hani adam haberle yaşardı ve bizim bütün ekibimiz de haberle yaşatırdı.
4: Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta gazeteci için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.
11: Helal edin. Helal edin. Helal
4: olsun. Siyah beyaz aşkı unutulmamıştı.
12: Değerli büyüğümüzü son yolculuğunda uğurlamaya geldik. Yakınlarına başsağlığı, bütün basın camiasına ve Beşiktaş camiasına da başsağlığı diliyorum. Doğru, biz de kulüp olarak vefamızı seve seve göstermeye geldik.
4: Manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu, ikiz çocukları Poyraz ve Mina başsağlığı dileklerini kabul etti. Son yolculuğunda gözler geçmişteki hayat arkadaşlarını aradı. Ama uzun süredir görüşmediği isimler törende yer almadı.
3: Efendim sizlerin en sevdiği haber bülteninden bu akşamlık da bu kadar. İyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsun.
0: Allah'tan rahmet dileyelim ve tüm sevenlerine de başsağlığı. Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma da sürüyor. Engin Polat da cinayetle ilgili ifade verdi. Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
13: Dilan ve Engin Polat'ın koruması neden öldürüldü? Hedefte Engin Polat mı vardı? Başsavcılık ve polis bu sorunun yanıtını arıyor.
14: Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
13: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'daki otelde tatillerini tamamlayıp ayrılmak için hazırlanan çift ve yakınları silah sesleriyle şoke oldu. Vurulan kişi Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'tı. 4 çocuk babası olan Polat hastanede hayatını kaybetti.
15: Polat biz standart 5-6 saat gideceğiz.
16: 5-6 saat.
15: Normalde yol 4 saat sürüyor
17: da. Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
13: Katil zanlısı 23 yaşındaki Serhat Ağa çok geçmeden yakalandı. Zanlının olaydan önce otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.
14: Olay sokakta, zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş yani.
13: Olay sonrası polis Engin Polat'ın ifadesine de başvurdu. Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Katil zanlısı Serhat Ağa'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Daha önce de suç örgütü adına Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve 100 bin lira aldığını söyleyen Serhat Ağa, son olarak Engin Polat'ı vurma talimatı aldığını söyledi. Sosyal medyadan Dilan Polat'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince İzmir'e gelmişti. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi. Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
0: İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu, 8 Temmuz. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Türkiye'de hakim karşısına çıkacak. Peki ifadesi bekleniyor mu? Acı ailesi, avukatı hepsini Habertürk'e anlattı.
16: Benim oğlum yaşardı.
18: Her gün oğlumu mezarın önünden yaşıyorum. Bunu ancak ben bilirim ne olduğunu.
13: Oğuz Murat Ece'ye çarpıp ölümüne neden oldu. Kaza yerine gelen annesinin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
19: Ve Amerika mahkemesi de Türkiye iadesi noktasında bir karar verdi. Tarafların itirazları doğrultusunda iade süreci durmuştu.
13: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Başsavcılık Cihan Timur'a bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor.
19: İade süreciyle ilgili şu an şu gün iade edilecek diye bir karar henüz yok. Ancak biz şunu düşünüyoruz, 8 Temmuz'a duruşma günü verildiğine göre 8 Temmuz'a kadar burada hazır olacaklarını düşünüyoruz.
13: Peki gelirlerse süreç nasıl işleyecek?
19: Gelir gelmez havaalanında direktmen tutuklama kararı olduğu için cezaevine gönderilecekler bu kişiler. Eğer bunlar gelmezlerse, 8 Temmuz'a yetişmezse mahkeme gabi tutukluk kararına devam edecek ve bir duruşma günü verecek, onların gelmesini bekleyecek.
18: Gıyabında olur, gelir, başka olur. Parayla adalet olmayacağını bize göstersinler. Ben başka bir şey istemiyorum.
13: Oğuz Murat Acı'nın ailesi şimdi firari anne ve oğlunun hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.
18: Çıkacak sonuç yüreğimize bir nebze bir su sepmiş olur.
16: Bizi bitirdi, aileleri bitirdi, hepimizi öldürdü. Devletime güveniyorum.
0: Şimdi gelelim ABD ve İran arasındaki işte bu oldurulmaya çalışılan müzakere çabalarına. Yine çelişkili açıklamalar var ABD Başkanı Donald Trump'tan. İran'ın dini lideri Müçteba Hamene ile görüşebileceğini söylemişti. Arda arda o çelişkili açıklamalar devam etti. Bu kez görüşmek istemiyorum dedi. Hemen ardındansa Hamene ile görüşmekten onur duyacağını söyledi.
20: İran dini lideri Müçteba Hamene ile görüşebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Ancak görüşseydim onur duyardım diye belirtti. Trump Oval Ofis'te İran müzakerelerini değerlendirdi. Daha önce dile getirdiği Müçteba Hamene ile görüşebileceği açıklaması soruldu. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak için anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da dile getirdi. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Askeri olarak ya da masada biz kazanacağız diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Müçteba Hamene ile görüşebileceğini söylemişti.
0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamane de İran İslam Devrimi lideri Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. ABD ve İsrail'in savaşta ağır darbe aldıktan sonra İran içinde bölünme yaratmaya çalıştığını söyleyen Hamane birlik olma çağrısı yaptı.
1: Savaşta kaybettiler. İran'ı bölmeye çalışıyorlar dedi. Amacının korku yaratmak olduğunu söyledi. İran lideri Müçteba Hamaney, İran İslam Devrimi'nin kurucusu Hümeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Ölümünün 37. yılında Hümeyni'nin mezarında anma töreni düzenlendi. Yeni lider Müçteba Hamaney'in gönderdiği mesajı Cuma hutbesi liderlerinden Ali Ekberi okudu. Mesajında düşmanı sahada yenilgiye uğrattıklarını belirten Hamaney, düşmanın yeni taktiklerinin bölünme tohumları ekmek olduğunu ifade etti. İran'da ayrışma yaratmaya çalışıyorlar dedi.
21: Düşman hibrit savaş çabalarını iki noktaya yoğunlaştırmıştır. Birincisi halkın direnci, ikincisi ise ülkenin yetkililerine hatalar yaptırmak. Her ikisinde de kullandığı temel araç şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmektir.
1: İran lideri bu girişimlere karşı toplumun kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Birlik ve dayanışmayı koruyarak bu karanlık plan etkisiz hale getirilmeli dedi. Hamaney, umutsuzluk yayan eylemlerin düşmana yardım etmek anlamına geldiğini ifade etti. İran'ın eski lideri Hümeyni için düzenlenen törene katılım da yoğundu. Bazı İranlılar, İran ve Hizbullah bayrakları taşırken bazıları da öldürülen dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını taşıdı. Her anma töreninde Hamaney'in konuşma yaptığı koltuğa da fotoğrafı konuldu. Ayetullah Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü İran'ın en büyük dini günlerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, Lübnan'ın güneydoğusundaki bir mevzilerine havan mermilerini isabet etmesi sonucu ağır yaralanan bir barış gücü askerinin öldüğünü, iki askerin yaralandığını duyurdu. BM'den yapılan açıklamaya göre gece geç saatlerde Mercayun yakınlarındaki bir mevzi yakınına havan mermileri düştü. Olayda ağır yaralanan bir barış gücü askerinin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Yaralanan iki asker ise tedavi altına alındı. Lübnan Cumhurbaşkanı Avni, İspanya ve İtalya hükümetleri bu saldırıyı şiddetle kınadı. İsrail saldırıyı Hizbullah'ın yaptığını iddia ediyor. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları da devam etti. Sumur beldesine düzenlenen hava saldırılarında 5 kişi öldü. 4 kişi yaralandı. Sur'a bağlı Marub beldesinde ise bir motosiklet hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ile Rusya arasında sahadaki gerginlik de artarken liderlerden barış anlaşması hakkında aslında olumlu mesajlar var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır ve istekliyiz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e hitaben yazdığı mektupta savaşı bitirmek üzere görüşmeyi teklif etti.
1: Ukrayna-Rusya arasında barış umudu yeniden yeşerdi. Putin, barış anlaşmasına kapıyı araladı. Zelenski, ikili görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır ve istekliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya'dan bazı tavizler istediğini belirtti. Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi. Trump'ın barış önerileri Ukrayna ile barış anlaşmaları için temel olabilir diye ekledi.
22: Ancak Ukrayna tarafının da bu uzlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Çatışma o zaman çok çabuk sona erecek.
1: Putin, Kiev'in uzlaşmaya hazır olmadığını da belirtti. Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edemeyeceğini, ancak Ukrayna'yı uzlaşmaya ikna etmede olumlu rol oynayabileceğini söyledi. Barış anlaşmasını belki de Zelenski ile imzalayacağız dedi. Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Rusya'nın Luhansk'ın tamamını, Donetsk topraklarının %85'inden fazlasını kontrol altına aldığını söyledi.
22: Donbas'ı kontrol altına alabilir ve yine de bir barış anlaşması yapabiliriz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e mektup yazdı. İkili bir görüşme teklif etti. Savaşı bitirmek üzere anlaşmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Kiev'in savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Zelenski'nin mektubunu değerlendirdi. Zelenski ve Putin'in görüşmesi harika olur dedi. Putin'in açıklamalarına yanıt olaraksa tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
0: Efendim, şimdi Yeni Birlik gazetesinden bir haber paylaşalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'yı ziyaret etti. Hatta o ziyaretinden sonra Avrupa'ya bir mesaj da vermişti. Şöyle söylemişti: küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye Avrupa için asla bir yük değil. Tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır demişti. Şimdi dönelim gazeteye. Benzer bir açıklama, ılımlı bir açıklama da Finlandiya tarafından geldi. AB'nin Kanada dahil 40 üyeye genişlemesi gerektiğini söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli diyor Finlandiya Cumhurbaşkanı da vermiş olduğu mesajında. Şimdi bu gazete haberinden sonra devam edelim. Ege'de yeni bir tatbikat başladı. Deniz Aslanı 2026 tatbikatında senaryo gereği batan bir geminin personeli helikopterle kurtarıldı.
1: Yardım çağrısı geldi. Ekipler harekete geçti. Denizdeki kazazedeler için zamanla yarış başladı. Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın SEK ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatı başladı. Senaryoya göre su alarak batmakta olan bir ticari gemiden yardım çağrısı geldi. İhbarın ardından tüm ekipler harekete geçti. Helikopterler, uçaklar ve sahil güvenlik botları kazazedelerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Helikopter tarafından denize arama kurtarma kitleri atıldı. Ardından kazazedeler helikoptere alınarak güvenli alana taşındı. Tatbikata sahil güvenlikle birlikte kara ve hava kuvvetleriyle jandarma unsurları da katıldı. Türk mühendislerinin tasarladığı botlar ve kurtarma gemileri de tatbikatta aktif rol üstlendi.
0: Şimdi gelelim o meseleye, nafaka tartışmasına. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemede önemli bir karara imza attı. Şimdi o düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yasal düzenlemeyi meclisin takdirine sunacaklarını açıkladı. Bir izleyelim ayrıntılarını.
13: Süresiz nafaka uygulamasında son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi, düzenleme iptal edildi. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemdeydi. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyordu. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Antalya'da görülen bir boşanma davasında davacı kadın karşı taraftan 8 bin lira yoksulluk nafakası talep etti. Aile mahkemesi ise talepleri değerlendirmeden önemli bir karara imza attı. Çiftin evliliğinin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapan mahkeme, süresiz nafaka uygulamasını düzenleyen yasa maddesinin iptali için 2025'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu geçen yıl kabul eden Yüksek Mahkeme iptal talebini esastan inceledi. Kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararla süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süre vererek iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iptal kararına ilişkin değerlendirme geldi. Kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi.
2: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Bu çerçevede iptal edilen kararı adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Şimdi Anayasa Mahkemesi süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Top artık mecliste ama tabii buna tepki de var. Gelin bir bakalım. Hürriyet gazetesi kadın dernekleri tepkili diyor. AYM'nin nafaka kararına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'den tepki geldi. Ekonomik bağımsızlığını kaybeden kadın şiddetten uzaklaşma imkanını da kaybeder. Bu nedenle nafaka hakkının zayıflatılması yalnızca bir ekonomik hak kaybı değildir. Kadınların yaşam hakkını, güvenliğini ve şiddetten korunma imkanlarını

0: doğrudan etkileyen bir karardır diyor. Sosyal devlet kadınları aile içinde görünmez emeğe mahkum edip boşanma sonrasında yalnız bırakan devlet değildir. Sosyal devlet eşitsizlikleri gören, bakım yükünün kadınlar üzerinde yarattığı sonuçları kabul eden ve dezavantajlı olanı koruyan devlettir. İtiraz ediyoruz, gerekçeli kararı da bekliyoruz diyor Canan Güllü. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı tepkisini bu şekilde dile getirmiş. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi de kadın cinayetlerine karşı bir araya geldi. Meydanları dolduran protestocular hükümetten acil eylem planı istedi.
1: Binlerce kişi bir araya geldi. Cinayete kurban giden kadınlar için adalet talep etti. Görüntüler Arjantin'den. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir kadın daha eksilmesin gösterisi düzenlendi. Her yıl düzenlenen protesto gösterisine bu yıl da binlerce kişi katıldı. Córdoba eyaletinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından düzenlenen eylemde daha güçlü koruma tedbirleri talep edildi. Ulusal Kongre'ye çıkan caddeleri dolduran protestocular toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti kınadı ve 2026 yılı içinde öldürülen kadınları andı.
2: Her 30 saatte bir kadın ölüyor. Hayır, ölmüyor. Öldürülüyor. Ölüyor demeye alıştık ama her 30 saatte bir öldürülüyor ve bu böyle devam edemez. Bunu normalleştiremeyiz.
1: Protestocular hükümetten acil eylem planı talep etti. Kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan programlardaki bütçe kesintilerine de tepki gösterdi. İşçi sendikası üyeleri ve sosyal kuruluşlar tarafından düzenlenen yürüyüş Arjantin'de 11 yıldır düzenleniyor. Organizatörler ülkede her 31 saatte bir kadın cinayeti işlendiğini söylüyor.
0: Alman annenin 7 yıldır aradığı oğlu Nazar, Bursa'da düzenlenen operasyonda bulunmuştu hatırlayacaksınız. Mahkeme kararıyla annesine verilen Nazar'ın bunca yıldır alıkonulmasına ilişkin dava açıldı. 8 yaşındaki çocuğun babaannesi ve ona yardım ettiği iddiasıyla 5 sanık yargılanacak.
3: Gel aslanım.
1: 1 yaşındayken annesinden kaçırıldı. Alman anneye 7 yıl boyunca evlat hasreti çektiren babaanne ve ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi hakkında dava açıldı.
4: Anne şu an fazla şey yapmak istemiyor, yanlış anlamayın.
1: Nazar, Almanya'da birlikte yaşayan Umut K. ve Rebecca S.'nin çocuğu olarak 2018'de dünyaya geldi. Daha 1 yaşındayken annesinden ayrılan babası onu kaçırdı. Alman anne yıllarca oğlunu arasa da bulamadı. Yıllar sonra oluşturulan özel ekip 8 yaşındaki çocuğu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir akrabasının evinde buldu.
5: Ayakkabı, çocuğun ayakkabısını ayakkabısı.
1: İddiaya göre kayıp çocuğu baba Umut K. öldükten sonra saklayan kişi babaannesi Hanife S.'ydi. Bu sürede ona yardım ettiği iddia edilen 5 kişi daha vardı. Alman annenin şikayeti üzerine 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede çocuğun babaannesiyle kaldığı süre boyunca hiç okula gitmediği, hiç arkadaşı olmadığı, evden hiç dışarı çıkartılmadığı ifade edildi.
6: Korkmayacak, bize emanet.
1: Şüphelilerin 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti suçundan yargılanması talep edildi. Dava gelecek ay başlayacak. Mahkeme Mart ayında 8 yaşındaki çocuğun annesine teslim edilmesine karar vermişti. Karar üzerine Bursa'ya gelen Rebecca S. oğlunu alıp Almanya'ya döndü.
0: Efendim, İzmir'de estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda yapılan kalça dolgusu bir kadının ölümüne sebep olmuştu. O olayla ilgili 6 şüpheli hakkında da dava açıldı.
1: Estetik için gitti, baygın halde kucaklanarak çıkarıldı. Kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili dava açıldı.
7: Melike ablamın hayattan koparan kişilerin de en ağır cezalarını almasını istiyorum.
1: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede otopsi raporuna yer verildi. Raporda ölümün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu meydana geldiği belirtildi. İşlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği tespit edildi.
8: Baktığımızda apartman güvenlik kamera görüntülerinin alınmadığını, ancak apartman girişinde
3: hem içe yanmışı gösteren hem otopark gösteren kamera görüntülerinin bulunduğunu tespit ettik.
1: Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde Melike çiftçinin kursa giriş yaptığı, bir süre sonra fenalaştığı, çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldığı ve araca bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde doktorun işlem sonrası yeniden kurs merkezine döndüğü ve bir süre sonra ayrıldığı görüldü.
3: Dosyamızın şüphelisinin neden olduğu ilk ölüm 2020 tarihinde ve bu şahıs 2023 tarihinde ilk derece mahkemesinden 6 sene ceza alıyor ve 1 sene sonra istinafta bunu onuyor.
1: İddianamede doktor ve iş yeri sahibi için 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 4 sanık hakkında ise suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
0: İstanbul Esenler'de vicdansız damat gözünü kayınvalidesinin altınlarına dikti, kar maskesi takıp yaşlı kadını darp etti ve altınlarını almaya kalktı. Ama polisin dikkatiyle yakayı ele verdi.
8: Perişan haldeydin.
9: Kayınvalidesini darp etti, altınlarını almaya kalktı.
8: Üzücü bir olay, ailenin içinden birisi çıkması.
9: Vicdansız damat önce kameraya sonra polise yakalandı.
10: Damat öğlen saatlerinde Esenler'de oturan kayınvalidesinin binasına geldi. İçeri girdi ve kayınvalidesinin oturduğu daireye çıktı.
9: İddiaya göre önceden hazırlık yapmıştı binaya girerken, üstünde tişört vardı ve yüzü açıktı. Ancak kayınvalidesinin kapısına geldiğinde kar maskesi taktı.
8: Birisi girmiş, kar maskeliymiş, kapıda karşılaşınca yitmiş. Yitince de o arka üstü düşüyor, zaten dizlerinde plante var.
10: Altınlarını almaya çalışmış.
8: Onu bilemem. Bilemeyiz yani neyi almaya çalıştı. O mu? O olduğundan da emin değiliz.
10: Damat kayınvalidesinin evine girdikten sonra iddiaya göre onu iterek etkisiz hale getirdi ve evdeki altınları almak istedi. Ancak bu girişimi sonuçsuz kaldı. Çünkü kayınvalidesi bir anda çığlıklar attı ve o damat da panikleyip apartmandan çıktı.
9: Panikledi ama plan yapmaktan da geri kalmadı. Apartmandan çıkarken mont giydiği görüldü. Birkaç dakika sonra kayınvalidesinin saldırıya uğradığı söylenince haberi yokmuş gibi panikle geri döndü.
8: Zaten buradaydı.
10: Siz burada gördünüz mü onu?
8: Tabii. Aşağı inmiş, tekrar yukarı çıkmış.
9: Onun bu oyunu polisin dikkati sayesinde bozuldu.
10: Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ve yaptıkları güvenlik kamera çalışmasında apartmana en son damadın girip çıktığını fark etti ve hemen çalışma başlattı.
9: Şüphelinin damat çıkması hem ailesini hem de komşularını şoke etti.
8: Bir şaşkınız, anahtarlarımız üzerinde gece gündüz girer çıkarız birbirlerimize yani.
10: Böyle bir haber sizi de bir şoke uğrattı mı yani?
8: Tabii şok olmaz mıyız? Yani sonuçta yabancı biri değil, sürekli girip çıkan yani selam verdiğimiz kişi. Beklenmedik bir şey ama yapacak bir şey yok.
9: Mahkemeye sevk edilen damat tutuklandı, cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'un şık ve lüks mekanlarıyla ünlü semti Nişantaşı'ndaki gece kulübü 2 gün arayla kurşunlandı. 4 kişinin yaralandığı bu saldırılarla ilgili 6 şüpheli yakalandı. 2 olayın birbiriyle bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor şimdi.
11: İki gün arayla olmuş.
12: Oradan sıktı. İçeri alalım.
13: Aynı mekan peş peşe hedef alındı. Çifte dehşette 4 kişi yaralandı.
11: Gece olduğu için biz ne olduğunu yani bilmiyoruz.
10: Bakın burası Şişli Vali Konağı Caddesi. Yani Nişantaşı'nın göbeği. Sürekli polis ekiplerinin olduğu bir cadde burası. İşte o kurşunlanan gece kulübü de buradaki pasajın içinde. İddiaya göre saldırgan motosikletle buraya geldi ve ateş ettiği gibi kaçmaya başladı.
13: 30 Mayıs'taki ilk saldırıda yaralanan 3 kişiden biri mekanın korumasıydı. Tetikçiler 2 gün sonra 1 Haziran'da sabahın erken saatlerinde yine oradaydı.
10: Saldırganların silahından çıkan mermiler birkaç kişiyi yaraladı ancak onunla da kalmadı. İşte o mermilerden bazıları da çevredeki iş yerlerinin camına isabet etti.
11: İkinci gün olayda da işte bizim cama isabet etti.
10: Nişantaşı'ndaki gece kulübünün 2 gün arayla kurşunlanmasıyla birlikte polis harekete geçti. Ve O iki saldırıda da bir bağlantı olup olmadığı araştırıldı. Şüpheliler tek tek tespit edildi ve adreslerine operasyon düzenlendi.
13: Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bazılarına göre o mekana alınmayan bir grup müşteri öfkelenmiş, tetikçi göndermesi için bir çeteyle anlaşmıştı.
11: İlk olay içeri alınmadıkları için kurulduğunu söylemişlerdi.
13: Bazılarına göre ise çifte dehşetin perde arkasında haraç meselesi vardı.
0: Ankara Cimer'e renk kat resim yarışması ödül törenine ev sahipliği yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların ve gençlerin de fikirlerini Cimer'e göndermelerini bekliyoruz dedi. Geçen yıl Cimer'e 5 milyonun üzerinde başvurdu.

0: yapıldığını söyledi.
1: Cimeri mektup, ağaç posta kutusu olarak tanımladılar. Önevlerini resimlerle sundular.
2: Bilincinize sistem iyi yapmışlayacak.
1: İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Cimer'e renk kat resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geçen yıl CİMER'e 5.525.000 başvuru yapıldığına dikkat çekti. Çocukların ve gençlerin de fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz dedi.
3: Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum. 1.300 resimden birçoğusu gerçekten ödül almaya layıktı. Ama ne yazık ki ancak 6 tanesine ödül verebiliyoruz. Bu resimlerde ne gördüm? Çocuklarımızın, gençlerimizin devletimize duyduğu güveni gördüm.
1: Duran, dijital dünyadaki tehlikelere de işaret etti.
3: Eğer çok fazla dijital dünyaya bağımlı olursak dikkat eksikliği yaşarız. Bir takım zorbalıklarla karşılaşırız. Ya da sonsuz tıklama ve ekran kaydırma hastalığına düşeriz.
0: Ben Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol takımı 3-0 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
4: Filenin Sultanları Hollanda'ya mağlup oldu. Milletler Ligi'nin Brezilya etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Hollanda 25-23 kazanmayı başardı. İkinci sette daha rahat bir oyun sergileyen Hollanda bu setten de 25-17'lik galibiyetle ayrıldı. Üçüncü sette oyun üstünlüğünü bırakmayan Hollanda seti 25-18, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi Brezilya etabı ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. İlk maçta Brezilya'ya 3-1 kaybeden Hollanda ise ilk galibiyetini elde etti. Filenin Sultanları üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
0: Efendim milyonlarca futbol sever heyecanla bekliyor ve Yeni Şafak gazetesi Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Dünya Kupası uykusuz bırakacak diyor bugünkü ilk sayfa haberinde. Hemen bakalım. Dünya Kupası'nda maçların başlama saatleri Türk futbol severleri uykusuz bırakacak. Turnuvada 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 00:05 arasında başlayacak. Millilerin grup maçlarının başlama saatleri ise 05:07 arasında değişecek diyor. İspanya'da sezonun golü de Arda'dan demiş spor sayfası için Yeni Şafak gazetesi. Evet, gerçekten heyecanla bekleniyor Dünya Kupası Türkiye'de de. Ve Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine gelen A Milli Futbol takımımız buradaki ilk antrenmanını da yaptı.
5: A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açıldı. Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise takım otelinde salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Oduyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacı Osmanoğlu'yla idmanı izledi.
0: Efendim yer Elazığ, sokakta yürüyen bir kişi karganın saldırısına uğradı. Sokakta ilerleyen kişi başına geleceklerden habersizdi. Bir karga yaya saldırdı. Kargadan kaçarken dengesini kaybederek iki defa yere düşen kişi saldırıdan bir iş yerine sığınarak kurtuldu. O görüntüler şu anda ekranda. Vatandaşın kargadan kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

0: İstanbul Bakırköy'deki bir oto galerinin önündeki lüks araçlarda sabah saatlerinde yandı. 4 aracın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Galeride yangın çıktı, park halindeki lüks araçlar hurdaya döndü. İstanbul Bakırköy'de sabah karşıydı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki lüks otomobil galerisinin önünde duran araçlardan biri alev aldı. Kısa sürede büyüyen o yangın diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Geriye büyük hasar kaldı. İki lüks otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken iki araçta da ağır hasar oluştu. Ekipler yaklaşık 50 milyon liralık hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.
0: Adana'da bir mahalle aylardır çamur ve toz sorunu yaşıyor. Rögar kapağı değişiminin ardından asfaltlanmayan yoldan kalkan o toz mahalleliği artık isyan ettirdi. Toz mağduru vatandaşlar yola halı serip bu duruma bakın nasıl tepki gösterdi.
2: Bu tozlardan artık her gün 3-4 defa toz alıyoruz. Elimizden bez düşmüyor. Özellikle de bu yolu geçtiğim zaman isyan ediyorum.
1: Yaz geldi ancak pencere ve camlarını açamıyorlar. Asfaltlanmayan yoldaki toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Burası Adana'nın Seyhan ilçesindeki Havuzlu Bahçe Mahallesi. Mahallede 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Ancak değişimin ardından iddiaya göre yol asfaltlanmadı. Hal böyle olunca mahallede kışın çamur, yazınsa toz oluştu.
3: Komşularımız halı sermiş. Gelin görün belediyeciler, başkanlar gelin görün.
1: Mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Ancak iddialarına göre sesleri duyulmadı. Onlar da tepki olarak önce sokağın girişine sembolik tabela astılar. Sorunları çözülmeyince bu kez de yola halı serip tepki gösterdiler.
4: Geçerken çamurla geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. O kadar yetkili insanlara başvurduk, geri dönüş alamıyoruz.
0: Efendim 1-7 Haziran arası İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında dünyanın ilk sıfır atık festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı ve bu festival 4 gün sürecek.
5: Dengede durma oynadım, ondan sonra halat atma oynadım, topu atma oynadım.
6: Burada. Eğlenceli miydi?
5: Evet, çok eğlenceliydi.
6: Güzel miydi?
5: Çok güzeldi. Burası çok güzel, her şey ücretsiz.
7: Müze gezdiler, çiçek ektiler, oyun oynadılar. Geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgi aldılar.
8: Sıfır atıkla ilgili çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yani geleceğimiz için çok önemli bunlar.
7: Dünyanın ilk sıfır atık festivali 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda Atatürk Havalimanı'nda başladı.
9: İstanbul Sıfır Atık Haftası. Bunun içerisinde 1500'den fazla irili ufaklı etkinlik yapıldı, yapılıyor.
10: Gençlerin şüphesiz en çok ilgi gösterdiği nokta oyun alanı. Çünkü burada hem dans ediyorlar, hem dijital oyun oynuyorlar, hem masa oyunu oynuyorlar, hem de basketbol oynuyorlar.
11: Labirentte oyunlar oynadık, hediye verdiler.
10: Ne hediyesi aldınız?
11: Şapka, kıyafet, rozet gibi.
12: Burada deneyim alanları var, söyleşi alanları var, kültürel alanlar var. Burada yaptığımız çalışmalar dünyaya örnek oluyor.
9: Toprağı tanıyacaklar, suyu tanıyacaklar, çevreyi tanıyacaklar, atığı tanıyacaklar, çöpü tanıyacaklar. Ama bunu böyle bir ders gibi değil, eğlenerek, çocuklar vakit geçirerek ve onların hayatında kalıcı bir iz bırakarak yapılacaklar.
7: Festival 7 Haziran'a kadar devam edecek.
12: 4 gün boyunca 1 milyondan fazla vatandaşımız gelecek.
9: 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin vakit geçireceği, atölyelerde deneyim sağlayacakları, öğrenebilecekleri bir ortam var.
0: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi de bu kez Erzurum'un kültürüne, eşsiz lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle de cağ kebabını, kadayıf dolmasını tadanların damakları bayram ediyor.
13: Ne yemeye geldik?
14: Cağ kebabı yemeye geldik. Müthiş, tavsiye ederim.
15: Erzurum'un İspir fasulyesi ilk başta geliyor, çok lezzetli. Kadayıf dolması ve çağ kebabı dünyaca meşhur. Hayvanları daha lezzetli oluyor, koyun etinden yapıldığı için.
16: Odun ateşinde yapılan tescilli lezzet cağ kebabı peynir çeşitleri, taze İspir fasulyesi.
17: Önce cağ kebabı yedik ve üstüne de kadayıf dolmamızı yedik. Vazgeçilmez tadımız bizim. O yüzden severek yiyoruz.
18: Erzurum'un lezzetleri İstanbul'a taşındı. Öyle ki burada enfes cağ kebabından İspir fasulyesine, ezmelerden tatlı çeşitlerine kadar birçok lezzet bulunuyor. Seviyor musunuz peki cağ kebabını?
19: Sevmez olur muyuz? Biz etçiyiz. Erzurum'un yöresel olarak hemen hemen bütün ürünleri gayet güzel.
18: Erzurum'un meşhur bir diğer lezzeti de elbette ki dışı çıtır, içi yumuşak cevizden yapılan kadayıf dolması. Üstelik hazırlaması da çok kısa sürüyor.
20: İçerisine kendi Erzurum'un cevizinden dolma olarak sarıyoruz. Sardıktan sonra yumurtaya bandırıp kızgın yağa batırıyoruz. 15 dakikada hazır oluyor yani.
21: Erzurum'dan çeçil peynirimiz, beyaz peynirimiz, ayrıyeten de peynir helvamız. Bunun içerisinde kaymak, un, tereyağı, cevit peyniri var. Siz de buyurun bir tadına bakın.
18: Bayağı peynirleri gözüküyor. Bakalım tadı nasılmış. Çok lezzetli.
16: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki etkinlik 7 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Efendim şimdi Milliyet Gazetesi'nden Kültür Sanat Köşesi'nden hemen bir haber getirelim ekranlara. Biennale'de sanatçılar rest çekti. Bakalım. Venedik Biennale'ine katılan yüzden fazla uluslararası sanatçı İsrail ve Rusya pavyonlarının varlığına tepki göstererek isimlerinin ziyaretçi aslanları ödül listesinden çıkarılması yönündeki çağrılarını yineledi. Sanatçılar vakfa karşı hukuki işlem başlatacaklarını duyurdu diyor Milliyet Gazetesi. Biennale'deki sanatçıların restine ilişkin haberi bu şekilde duyurmuş ve Şebnem Ferah konseri diyeceğiz. İstanbul şahlandı ve Şebnem Ferah'a koştu aslında. Rock müziğinin efsane isimlerinden biridir. 6 yıl aranın ardından döndü sahnelere. Unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Haberi izleyelim. Ardından çok kısa bir ara, sonra buradayız, devam edeceğiz.

6 yıl sonra sahneye döndü. Fırtına gibi esti. Hayranları konserinin tadına doyamadı. Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Küçük Çiftlik Park'taki konsere katılım yoğun oldu.

Şebnem Ferah, Sil Baştan, Can Kırıkları, Bu Aşk Fazla Sana gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi. İzleyenler Ferah'a tüm şarkılarında eşlik etti.

Biletler günler öncesinden tükendiği için konsere giremeyenler küçük çiftlik parkın çevresinde toplanıp şarkıları dinledi. Şebnem Ferah 27 Haziran'da yeniden Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

Efendim bir kez daha günaydın. Gün başlıyor odasınız. Hoş geldiniz Habertürk'e. Artık saatlerimizde 8'i göstermek üzere. Yurt genelinde geceden sabaha neler oldu? Gelin onunla başlayalım. Hızlıca bakalım. Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Kurtlapa köyünde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine giden ekipler 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişi yaralı kurtarıldı. Birinin durumu da ağır. Şimdi Erzurum'dayız. 5 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiyeciler apartmana koştu. Yangın kontrol altına alındı fakat alevlerin yükseldiği birinci katta yaşayan diyaliz hastası Hacer Tikankuş kurtarılamadı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı düşünülüyor. Bursa'ya gidelim. 2 ayrı noktada kavga çıktı. Yıldırım ilçesinde 2 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yanında silah bulunan kişi karşısındaki evli çifti ateş etti ve o kavga sonucu hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise aranıyor. Ve bir diğer kavga Osman Gazi'deydi. İki grup arasındaki tartışmaya aileler dahil oldu. Kavgada 3 kişi bıçaklandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. Silah seslerinin yankılandığı bir diğer kent Denizli. İddiaya göre bir kişi eski kız arkadaşının aracına pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan eski sevgilinin peşinde şimdi. Ve Kahramanmaraş'ta damatla kayınpeder arasında.

0: Aslında çıkan kavgada bıçaklar devreye girdi. 30 yaşındaki damat hastaneye kaldırılsa da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan kayınpederse aranıyor. Evet. Hızlıca baktık, yurtta yaşananları maalesef şiddet haberlerini ekranlarınıza getirdik. Şimdi CHP'nin 38. kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın reddine karar verildi diyerek siyasete dönelim. Gerekçe aynı konuda farklı mahkemelerde açılan davanın devam ediyor olması.
1: CHP Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme davanın reddine hükmetti. CHP 38. olan kurultayla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulundu. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davalarından feragat ettiğini açıkladı. Talepleri değerlendiren hakim kararını açıkladı. CHP'nin 38. olan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olan kurultayının iptali için açılan davada geçtiğimiz günlerde istinaf kararı açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Söz konusu kararın temyizi için Yargıtay'a başvuru yapıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi için İstanbul'da açılan dava ise 10 Temmuz'da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.
0: Tam CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le 3 CHP'nin İstanbul'daki dosyası hakkında yetkisizlik kararı verildi. Dosyalar fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Özkan Yalım'ın rüşvet ifadelerini ve cep telefonlarından çıkan mesajları inceledi. Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Suat Özçağdaş milletvekili olduğu için bu isimler hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezleke düzenlemesi gerekebileceğine burada dikkat çekildi. Şimdi gelin Hürriyet Gazetesi'nden hemen bir haber ekranlarınıza getirelim. Tutukluluğa anlık karar talebi diyor. İBB davasında 45. gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın 45. gününde tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu tutukluluk inceleme süresine itirazları olduğunu söyleyerek bir ayı bir haftaya indirebilirsiniz. Anlık bile karar verebilirsiniz dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir nolu duruşma salonunda görülen duruşmaya İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Usule ilişkin talepleri olduğunu belirterek söz alan İmamoğlu, bir aylık tutukluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek, esnetmek sizin uhdenizde. Bir ayı bir haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz diye konuştu. Jandarmaya doğum günü incelemesi de diyor gazete. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'nca önceki gün görülen duruşmada tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özür dilerim, doğum günü olması sebebiyle salonda poster açılması, salona pasta sokulması, benzeri yaşanan durumlarla ilgili oturumda görevli bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari tahkikat başlatıldı, öğrenildi diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini söylüyor. Bir yandan da gözler tabii terörsüz Türkiye sürecinde atılacak o yasal adımlarda DEM Parti meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
2: Hem sorunları çözer.
1: Sakık, görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
3: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları

0: kararlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bir yandan atılacak yasal adımlarda. Bunun için görüşmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
2: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
1: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yapıldı. Bakanlık Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanmayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır açıklamasını yaptı.
1: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan silahlanmaya vurgu yapıldı. Askeri gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.
4: Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını da sürdürdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine de değinildi. Güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ve NATO makamlarıyla koordineli şekilde alındığı belirtildi.
5: Askeri mali işbirliği anlaşması.
1: Bakanlık İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunu sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail üzerindeki baskı artırılmalı mesajı verdi.
5: Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu hafta sonu Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılacak. Öncesinde Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar gövde gösterisindeydi. Pistte fil yürüyüşü yapıldı.
3: Şimdi ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ı İran Savaşı konusunda frenlemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Bu tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi tabii Trump. Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi.
6: Resolution 86 on which the A's and A's are ordered.
1: ABD Temsilciler Meclisi Trump'a İran konusunda dur dedi. Savaşın sonlandırılması ve sürdürülmesi için Kongre onayını gerekli kılan tasarı oylamada kabul edildi.
6: With that objection, the motion to reconsider is laid on the table.
1: Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 208 hayır oyuna karşılık 215 evet oyu kullanıldı. Demokratların tasarısına 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Cumhuriyetçilerin desteği Trump'ın İran savaşına yönelik artan memnuniyetsizliğin göstergesi olarak yorumlandı. ABD Başkanı Trump ise tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi. İran'la müzakereler sürerken yetkilerinin kısıtlanmaya çalışıldığını söyleyen Trump, böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar? Görüşmelerin hangi aşamada olduğunu biliyorlar dedi. Tasarıya destek veren 4 cumhuriyetçi vekili de gösteriş meraklısı olmakla suçladı. Savaş yetkileri kararı olarak bilinen düzenleme, Kongre'nin savaşı ilan etmemesi veya askeri güç kullanımına özel yetki vermemesi.

0: mesalinde Trump'ın ABD askerlerini İran'dan çekmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan da onay alması gerekiyor. ABD basını Trump'ın İran'la savaşa dönmeyi düşünmediğini iddia ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı, İran doğrudan Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tutulmadığı sürece Tahran'la yeniden bir savaşa girmeyi düşünmediğini yardımcılarına özel olarak iletti. Trump'ın bazı saldırıları tolere edebileceği de iddia edildi. ABD ve İran arasında 8 Nisan'da başlayan ateşkes zaman zaman yaşanan saldırılarla ihlal ediliyor. Savaşı tamamen sonlandırmak için ABD ve İran arasında müzakereler de devam ediyor.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin önceliğinin İran olmasından yakındı aslında. Diğer savaşların bitmesini beklemeyeceğim. Putin'le görüşmeye hazırım dedi. Rusya'dan da nükleer silah tehdidi geldi.
0: Zelenski, Putin'le doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Rusya'dan nükleer silah tehdidi geldi. Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yeniden yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, başkent Kiev'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi için ABD müzakere heyetinin Kiev'e gelmesini uzun süredir beklediklerini aktardı. Bence ABD için en önemli konu İran, ardından Ukrayna geliyor dedi. Krizin çözülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
2: Bu savaşı sona erdirmek için Putin'le doğrudan müzakerelere hazırım. Herkesin dünyadaki tüm çatışmaları bitirmesini bekleyip ancak o zaman sıra bize gelsin diye beklemek istemiyorum.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü de aktardı. Biz de karşılık veriyoruz dedi. Kiev'e verilen desteğin sürdüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte ise Patriot füzelerinin Ukrayna'ya günlük ve haftalık olarak ulaştırıldığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna karşısında giderek daha çaresiz hale geldiğini savunan Rutte, Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla. Bu 1980'lerde Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin 10 yılda kaybettiğinden daha fazla değerlendirmesinde bulundu. Rusya'dansa gerekirse nükleer silah kullanırız çıkışı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda nükleer silah kullanmayacaklarını belirterek Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. Bu hafta karşılıklı saldırılarla bölgede tansiyon yükselmiş, Rusya'nın Ukrayna genelinde düzenlediği saldırıların ardından Ukrayna'da St. Petersburg'a hedef almıştı.
1: Dünyaya bakmayı sürdürelim. Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşadı. Berlin yönetimi ilk kez geçici üyelik koltuğu kazanamadı. Sonuç sebebiyle muhalefetin eleştirilerine hedef olan hükümet özellikle dış politikadaki tutumu sebebiyle eleştiriliyor.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde bir ilk yaşandı. Almanya geçici üyelik seçiminden eli boş döndü. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliklerinde boşalan koltuklar için seçimler yapıldı. Batı Avrupa grubuna ayrılan iki koltuğu Portekiz ve Avusturya kazandı. Portekiz 134, Avusturya 131 oy alırken Almanya 105 oyda kaldı. Böylece Almanya daha önce 6 dönem görev yaptığı Güvenlik Konseyi'ne ilk kez seçilemedi. Sonuç Berlin'de hem siyasi çevrelerde hem de medyada büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi sonucu federal hükümet için büyük bir utanç sözleriyle duyurdu. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise bunun Başbakan Merz'in dış politika hedefine ağır darbe vurduğunu yazdı. Muhalefet partileri de hükümeti sert şekilde eleştirdi. Yeşiller ve Sosyal Demokratlar, Almanya'nın uluslararası alanda güven kaybettiğini savundu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi de Merz'i sert şekilde eleştirdi. Berlin'in Gazze Savaşı, İran krizi ve uluslararası hukuk tartışmalarındaki tutumunun oy kaybına yol açtığı eleştirileri yapıldı. Dışişleri Bakanı Vadefull da ülkesinin Orta Doğu'daki çatışmalarda her zaman İsrail'e karşı özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği görüşünün de oy kaybına yol açmış olabileceğini söyledi. Seçimle birlikte Portekiz, Avusturya, Zimbabwe, Trinidad ve Tobago Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri oldu.
1: Efendim, Türkiye NATO zirvesine hazırlanıyor bir taraftan. Dünya liderleri 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da, başkentte buluşacaklar. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri elbette üst seviyede olacak. Protokol güzergahları, katılımcıların konaklayacağı bölgeler, oralar kırmızı alan ilan edilecek. 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.
0: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve içi kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
1: Efendim, yeni bir son dakika gelişmesi var. Ekranlara da yansıyor şu anda. Yeni bir yasa dışı bahis operasyonu bu. 24 ilde yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltında. Habertürk muhabiri Elif Yavuz da şimdi telefon attığımızda. Elif, günaydın. Nedir yaşananlar, detaylar? Ne oluyor?
3: Emine Şahin, günaydın. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 24 ilde bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon hem yasa dışı bahis hem de önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar, yani şike operasyonu düzenlendi. 80 şüpheli gözaltına alındı. MASAK tarafından yapılan tespitlerde şüpheli İbrahim Özgür Ö tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden şike ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bu gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. Yine bu suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı tespit edildi. Toplamda işlem hacminin 192 milyar Türk lirası olduğu tespit edildi. Bu kapsamda 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye sahip. Ve 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının yanı sıra 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarlaya ve yaklaşık 350 milyon Türk lirası olmak üzere 83 gayrimenkul ve menkule el konuldu. 80 kişi de gözaltına alındı Semiha Şahin.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Elif bu operasyonun detaylarını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu ve 80 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Elif Yavuz Habertürk muhabiri de detayları aktardı. Operasyona ilişkin detaylar geldikçe biz de ekranlarınıza yansıtacağız ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güney Kore temaslarının ardından Bangladeş'e gitti. Bakan Fidan resmi ziyaret için başkent Dakka'ya ulaştı. Havalimanında Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Bangladeş ziyareti 5 ve 6 Haziran'da bugün ve yarın devam edecek. Fidan'ın Bangladeş'e ilk ziyareti kapsamında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde de önce Singapur'u ardından Güney Kore'yi ziyaret etti. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Aşgabat'ta Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyonu 9. dönem heyetler arası toplantıda konuştu. Orta koridorun dünya ticareti için zorunlu bir tercih haline geldiğini ifade etti Yılmaz ve bu güzergahın en kritik eşiğinde Türkiye ve Türkmenistan var dedi. Burayı vurguladı.
4: Hazar geçişli orta koridoru artık bir alternatif değil, dünya ticareti için güvenli ve zorunlu bir tercih haline gelmiş durumda. İşte tam bu noktada bu hayati güzergahın merkezinde ve en kritik eşiğinde Türkiye ve Türkmenistan yer almaktadır. Türkiye'nin stratejik konumuna baktığımızda batıda Avrupa pazarlarına açılan bir kapı, güneyde Orta Doğu ve Afrika bağlantısı, doğuda ise Hazar ve ötesine uzanan bir bağlantı görmekteyiz. Türkmenistan ise Orta Asya'yı Hazar'a bağlayan, doğu batı ve kuzey güney akslarının kesişim noktasında yer alan modern Türkmenbaşı limanıyla bölgenin kalbi konumunda stratejik bir lojistik merkezdir. Bu anlamda birlikte güçlendireceğimiz orta koridor sadece iki ülkenin ticaretini değil, tüm Avrasya'nın yükünü, enerjisini ve geleceğini taşıyacak ana omurgadır.
1: Efendim Milliyet Gazetesi'nden hemen bir haber getirelim ekranlara. Tarihi Sarnıç'la ilgili Tarihi Sarnıç'ta yürütmeyi durdurma kararı başlığı atıldı. İstinaf Mahkemesi yere batan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB ekipleri 2 Haziran'da Tarihi Sarnıcı tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etmişti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi Sarnıç'ın İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri yeniden değerlendirilecek diyor Milliyet Gazetesi yere batan Sarnıç'ına ilişkin paylaştığı haberinde. Şimdi kira ve konut fiyatlarını düşürebilmek için TOKİ yeni bir proje başlattı. 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Satışların da 15 Haziran'da başlayacağını ekledi.
5: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan bir proje. Konutları çoğu bitti. Artık vatandaşımız gidecek, oturacak.
6: TOKİ'nin yeni projesini duyurdu. 64 ilde 20 bin yeni konutun satışa çıkarılacağını söyledi.
5: Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. TOKİ'nin yeni projesini açıkladı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde ise 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'inin peşin ödenmesi durumunda ise 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
5: Orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla satışa sunacağız. 15 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor.
6: Bakan kurum kiralık konut projesinde de teslim tarihini açıkladı.
5: Bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. Başvuru alacağız. Şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Piyasa rayişlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek. 3 yıl sonrasında başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız.
1: İstanbul'da bindiği takside dolandırılan ABD'li yayıncıyı hatırlayacaksınız. 5 kilometrelik mesafe için kendi ifadesiyle kredi kartından $183 çekilmişti. İşte o yayıncıya Habertürk'ten İrem Şimşek ulaştı. Bakın dünyaca ünlü yayıncı o anları nasıl anlattı?
7: Did you say 50 euro?
8: Yes, this one.
7: For 10 minutes?
8: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
7: Okay.
6: Konser için İstanbul'a geldi, parasından oldu. Canlı yayında binlerce takipçisinin gözü önünde dolandırıldı. ABD'li ünlü yayıncı Auger o anları Habertürk'e anlattı.
8: You are working 50 euro. Okay?
7: Okay.
9: And he said, okay.
10: Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi. Ben de otele gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu söyledi. Ama telefonuna 7300 lira yazdı.
9: I said 50 euro, I just need to get home.
8: Thank you.
7: $7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
6: Taksicinin istediği rakamı görünce şoka uğrayan turist yine de ödemek zorunda kaldı.
9: And then I tapped my phone and I said that's not.
10: İtiraz ettim ama aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde $183 çekilmişti. Hem 50 Euro'dan hem de 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim.
9: Than even 7300 lira, much more than 50 euros that I agreed to.
7: Did you say 50 euro?
8: Yes, this one.
7: For 10 minutes?
8: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
7: Okay.
6: Auger videoyu paylaştığı anda binlerce Türk'ten destek mesajı yağdı.
9: And then after that I received hundreds of direct messages on.
10: Herkes özür diliyor. Bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Herkesin bana karşı kibar olması beni çok mutlu etti.
6: Ünlü yayıncı kötü bir deneyim yaşasa da İstanbul'a ve Türkiye'ye hayran kaldı.
10: İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Çok sevdiğimi söyleyebilirim Türkiye'yi.
1: Yani tabii taksi esnafı için de bir taraftan, ülkenin itibarı için de son derece üzücü. Şimdi İstanbul Fatih'te iddiaya göre 6 kişilik grup aynı taksiye binmeye çalıştı. Şoför hepsini birden alamayacağını söyledi ve o zorbalar bakın ne yaptı.
11: Et et et et et et.
12: Videoyu mu çekiyor? Elimi videoyu çekiyor?
11: Neyi çekiyorsun? Çek! Çek! Daha sonra başlıyoruz. Bu sefer sınıf duruyorum, tamam mı? Gelin Allah'ınız gelsin.
13: Küfür ettiler, hakaret, tehdit.
14: Savcılıkta görürsünüz.
15: Hadi be, selam gel.
13: Zorla 6 kişi taksiye binmek istediler. Biz de almayınca saldırdılar.
16: Aracı nasıl almıyorlar?
17: Polislere sanarlı, bineceğim polislere.
18: 6 kural tanımaz, bir taksiye sığmaya çalıştı.
13: 6 kişiyi araca almamız yasak.
18: Şoför kuralı hatırlatınca ortalık karıştı.
13: Ne uğradığımızı şaşırdım.
18: Görüntüler Fatih'teki bir taksi durağında kayda alındı.
19: Taksi şoförü Tuncel Kırar akşam saatlerinde durakta aracıyla yolcu almak için bekliyordu. O sırada ellerinde valizleriyle 6 kişi geldi.
13: Onlar Gazi Osman Paşa Sarıgöl, Bursa Mahallesi'ne gitmek istediklerini söylediler bize.
19: Ve iddiaya göre hepsi tek bir taksiye binmek istediğini söyledi.
13: Bizim de maksimum 4 kişi almamız lazım. Şikayet geliyor, ceza yiyoruz. Yasak olduğunu söyledik. 2 araba yapalım dedik, kabul etmediler.
19: Taksi şoförü o talebi reddedince ortalık karıştı.
13: Ben de o esnada kamera kaydımı açtım.
19: Kadın ve erkekten oluşan 6 kişilik grup kamera kaydını açan Tuncel Kırar'a saldırmaya başladı. Bir yandan hakaret ederlerken içlerinden bir kadın da şoföre tükürdü.
13: Bana saldırıyorlar. Hakaret ve küfür ettiler, tükürdüler, güldüler, dalga geçtiler. Yanlış bir şey tabii.
11: Gel oğlum Allah'ımıza.
14: Et et et et et et.
17: Çektim, ben çektim seni zaten.
14: Çekebilirsin, sıkıntı yok.
11: Daha sonra başlıyoruz. Bursa Mersin'i öpüyorum, tamam mı? Gelin, Allah'ınız gelsin.
18: Taksi şoförü o magandalardan şikayetçi oldu.
13: İnşallah cezalarını bulacaklar. Biz yolcu alırken taksiye tedirgin olmak istemiyoruz.
14: Savcılıkta görürsünüz.
15: Hadi be.
1: Şimdi Posta Gazetesi'nden bir haber hemen paylaşalım. Zehirli mama skandalı diyor başlıkta. İngiltere'de bazı bebek mamalarının zehirli bir maddeyle kirlenmesi sonucu en az 61 bebeğin hastalandığı ortaya çıktı. Yetkililer sorunlu ürünlerin piyasadan toplatılmadan önce yaklaşık 8 ay boyunca marketlerde satıldığını da söylüyor. Gerçekten vahim. Bu sebeple etkilenen bebek sayısının açıklanandan fazla olabileceği düşünülüyor. Geri çağrılan ürünler arasında hangi mamaların olduğunu da söylüyor gazete. Bu markalara ait bazı mamalar var. İncelemelerde bazı ürünlerde kusma ve karın ağrısına yol açabilen, nadiren de ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen bir toksin tespit edildiğini aktarmış Posta Gazetesi zehirli mama skandalına ilişkin haberinde. Devam edelim. Burhan Aktağ boşandığı gün evine dönerken saldırıya uğradı. O anlar kayıt altına alınırken ünlü magazinci kızıyla birlikte yaşadıklarını bakın nasıl anlattı.
20: Ben çok korktum. Çok korkutucuydu.
21: Boşanmama neden olan adam?
22: Saldırganları ne kızının çığlıkları ne de kendi çabası durdurdu. Ünlü magazinci yaşadığı apartmanda böyle darp edildi.
21: Elime bastı. Bakın hala bir morluk vardır. Suratıma tekme atıyordu.
20: Boğazım sıkıldı.
22: Burhan Aktağ eşiyle ayrılık kararı almıştı. Mahkeme iki gün önce çiftin boşanmasına hükmetti. Adliyeden çıktı, evine gidecekti.
23: Asansör 6. kattayken Burhan Aktağ şüphelileri görünce inmek istedi ancak izin vermediler.
21: Asansör elini uzattı, kapı tekrar açıldı, içeri girdi.
23: İkinci kapı geldiğinde kapılar açıldı, yine inmek üzere yöneldi ancak bu sefer de kızının yanında acımasızca darp etmeye başladılar.
21: Asansör durunca biz fırladık dışarıya. Ben çıkarken arkadan birisi vurdu bana.
14: Bak. Geç içeri. Ben ayrılacağım.
21: Birden Aslı'ya saldırdığını gördüm.
22: Saldırganlardan biri tanıdıktı.
21: Benim eşimle boşanmama neden olan birisi. Yani o kişi. Tabii o kişi görünce kan benime çıktı ister istemez.
22: Babasını kurtarmak isterken Aslıhan Akdağ'da saldırıya uğradı.
14: Hala kayıt yapıyorsun.
20: Evet. Bileklerimde hala darp izleri var. En son yani nefessiz kaldığımda film şeridi gibi her şey geçiyordu.
21: Kızım yani aslan olmasaydı bu iki kişi beni yalnız yakalasaydı belki bambaşka şeyler olacaktı.
20: Babam için gerçekten korkuyorum. Bir kere yeltenen insanlar bir kere daha yeltenecektir. Lütfen bize yardım edin.
21: Benim kızım benim hem düştüğümü hem darp edildiğimi gördü. O inanıyorum ki yıllarca unutamayacak.
22: Korkunç anları saniye saniye kaydetmişlerdi. Olaydan hemen sonra da darp raporu alıp şikayetçi oldular.
20: Ben bunun bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben başka bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
1: İstanbul Avcılar'da bir kişi müşteri olarak girdiği kafeyi birbirine kattı. Eline ne geçtiyse sağa sola fırlatan saldırgan için soruşturma başlatıldı.
24: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren saldırgan masa üzerindeki eşyalara da zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı. Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.
1: Nasıl bir öfkeyse. Hem kene ısırması da bir ölüme daha sebep oldu. Yozgat'ta 15 yaşındaki bir çocuk maalesef hayatını kaybetti. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki çocuk ailesiyle gittiği pikniğin ardından rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Durumun ağırlaşması üzerine Kırım Kongo kanamalı ateş şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi çocuk. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tabii şimdi yurtta havanın ısınmasıyla kene vakaları da sık görülmeye başlandı. Uzmanlar önlem alınması için uyarılar da yapıyor. Kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekiliyor.
0: Keneler artı 15 derecenin üzerine havalar çıktığı zaman havaların sıcaklığı aktive oluyor. Temmuz ve Ağustos ayında pik yapıyor kenelerin görünmesi ve risk oluşturması.
6: Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı.
0: Ormanlık alanla ormanın bitiminden sonraki alanda keneler daha çok aktif. Ülkemizde de Bayburt'tan itibaren Bolu'ya kadar olan Kuzey Anadolu platosunun üzerindeki illerde önce 22 ilde gözüküyor. Sonraki yıllarda 32'ye kadar çıkıyor görülme sayısı.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanıyor. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı nedeniyle ölüm haberleri geliyor. Uzmanlar kene ısırması sonrası belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
0: Hastalık genelde baş ağrısı, ateş yükselmesi, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal, daha ileri noktalarda iç kanamalara sebebiyet veriyor.
6: Eroğlu kenelerden korunmanın yollarını da anlattı.
0: Kenenin görülmesi için koyu renkli giysilerden ziyade açık renk ve kollar açık olmayacak. Pantolonun paçasını çorabının içine koyacak, oradan bir tutunma olmasın diye. Eve döndü, soyunacak ve vücudunda kene taraması yapacak.
6: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
0: Kene görüldüğü zaman hemen uzaklaştırılacak. Çıplak elle olmamak üzere bir poşet yardımıyla ya da bir bez parçası herhangi bir şeyle alıyorsunuz keneyi, bir kenara koyuyorsunuz. Doğru sağlık kuruluşuna keneyi de götürüyorsunuz ki tür tayini yapılsın diye.
1: Efendim şimdi Yeni Birlik gazetesinden önemli bir haber var. Onu paylaşalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri'nde et yiyen parazit diyor. Bakanlıktan da çağrı var, tetikte olun diye. Şimdi ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. Gıda güvenliği tehdidi diyor gazete. Şimdi parazitin en yaygın bulaşma yolunun enfekte olmuş hayvanlarca taşınması olduğunu belirten federal ve eyalet yetkilileri, salgının önüne geçmek amacıyla bakanın görüldüğü bölgede 20 kilometrelik bir tespit ve karantina bölgesi oluşturulduğunu açıkladı. Ayrıca parazitin insanlara ve evcil hayvanlara bulaşma riskinin de oldukça düşük olduğu ve durumun gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı da belirtildi diyor bakanlıktan gelen bu çağrı. Ama tabii yine de tetikte olmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nde et yiyen parazit haberi Yeni Birlik'in sürmanşetinde. Şimdi Belçika'da eğitimde planlanan yeni düzenleme öğretmenleri sokağa döktü. Lise öğretmenleri ders saatlerinin arttırılmasını da içeren düzenleme var ve onu Brüksel'de, başkentte protesto etti. Öğrencilerin de katıldığı bu eylemde göstericilerle polis arasında tansiyon da yükseldi.
24: Bisiklet park yerlerini söktüler, ateşe verdiler, havai fişekler patlattılar. Belçikalı öğretmen ve öğrenciler eylemde. Brüksel hükümetinin eğitimde tasarruf içeren düzenlemeleri gündeme alması sokakları karıştırdı. Öğretmen ve öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Brüksel'de merkez tren istasyonunun çevresinde büyük bir ateş yakıldı. Göstericiler buldukları eşyaları ateşe attı. Bazı otobüs duraklarının camları kırıldı. Polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müzik Eğitim düzenlemesiyle lise öğretmenlerinin ders saatlerinin %10 artırılması, yüksek öğrenimde de öğrenim ücretlerine zam yapılması öngörülüyor. Belçika'da sendikalar öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini istemiş, eğitimcileri greve ve protestolara katılmaya çağırmıştı.
1: Öte yandan İstanbul'da özel bir İtalyan lisesinde görev yapan Türk öğretmenlerin 123 gün süren grevi sona erdi. Düşük maaş ve eşitlik.

0: Eşit olmayan çalışma koşulları gerekçesiyle başlamıştı bu grev. Anlaşmayla sonuçlandı. Öğretmenler aylar sonra yeniden öğrencileriyle buluşacak.
1: Çok zor geçen bir 4 aydı. Çok yorulduk. Çok zor koşullarda mücadele ettik.
2: 123 gündür süren grev sona erdi. Öğretmenler yeniden derslere döndü.
3: Hayatımızdaki en önemli ödül şu an bu grevin kazanılması. Yani ömür boyu bu grevi bir madalya olarak, nişan olarak göğsümde taşıyacağım.
1: Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ama tabii ki en büyük heyecan öğrencilerime kavuşacağım için. Çünkü onları çok özledim. Onlardan ayrı

0: Bir tedavisi de yok.
1: Muayene giriyor, odadan girer girmez.
2: Tam İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması yeniden başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Antik Kent gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
3: Bugün itibariyle Efes Ören yerinde gece müzeciliğine başladık.
4: Binlerce yıllık tarih ışıl ışıl oldu. Yaz gelip hava ısınınca Efes'te gece müzeciliği yeniden başladı. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yaz sıcağında gezilmesi zor olduğu için son birkaç yıldır Antik Kent'te gece müzeciliği uygulanıyor.
5: Ben Efes'e 2 defa daha önce geldim. Bu çok büyüleyici bir ortam. Yani gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir farklılık var.
4: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Antik Kent ışıl ışıl oldu.
3: Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Efes Ören yerine gece müzeciliği yapacağız. 1 Ekim'e kadar şu anki planımızda. Saat 19'da açacağız. 22'de son bilet. 23'te bütün alanımı ziyaretçilerimizden boşaltıyoruz.
4: Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Antik Tiyatro ve Yamaç Evler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
6: Polonya'da yaşıyorum. Burayı internette gördüm. Gece ambiyansı çok güzel, çok hoşuma gitti.
3: Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçkindi. Bu yılda 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz toplam ziyaretçi sayısı olarak. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçeceğimizi planlamaktayız.
2: Ve 14. kez düzenlenen Uluslararası Fethi Kupası da tüm heyecanıyla sürüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular en iyi dereceleri yapabilmek için ter döküyor.
7: Yaylar gerildi, nefesler tutuldu. Dünyanın dört bir yanından okçular İstanbul'da buluştu.
8: Biz ekip arkadaşlarımızla beraber ortak düşüncemiz burası Dünya Kupası diyebiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin olduğu yer esasında burası.
9: We are from Hungary.
10: Ekibimle beraber Macaristan'dan geldik. Her şey muhteşem. Dün oldukça görkemli bir açılış yapıldı.
7: Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fethi Kupası 3 Haziran'da başladı. Geleneksel ve modern spor dallarının bir araya geldiği kupada amaç okçuluk kültürünü günümüze taşımak.
11: Dünya Sivil Okçuluk Organizasyonu'nda modern ve geleneksel yapılan tek bir yarışmadır. 51 ülkeden 860 üzeri bir sporcu bulunmaktadır.
12: Güney Kore'den Kazakistan'a, Endonezya'dan Macaristan'a kadar dünyanın farklı noktalarından gelen sporcular İstanbul'da Fethi Kupası'nda 14. kez buluştu.
7: O sporculardan biri de Güney Koreli Tan Ho-yan. Kendisi 70 yaşında ve tam 50 senedir ok atıyor.
13: Geleneksel okçuluk Güney Kore'de oldukça önemli bir spor. Fethi Kupası'na benzer bir etkinlik kendi ülkemizde de yapıyoruz.
7: Milli okçu Mete Gazoz da kupada yarışan isimler arasında.
14: Elemeler yarın itibaren başlayacak. Pazar günü finaller var. İşte Cuma, Cumartesi belli olacak.
12: Hedef ne?
14: Hedef şampiyonluk tabii ki de burada.
12: Var mı böyle rakip gördüğün şu ülke zorlarda?
14: Yok hayır öyle artık ben onları geçtim öyle beni zorlayacak rakip olarak gördüğüm kimse yok sahada.
7: Turnuva boyunca farklı ülkelerden sporcular çeşitli kategorilerde mücadele edecek. Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Bu yıl toplam 75 bin euroluk bir ödül havuzu oluşturuldu. 7 Haziran'da kupa sona eriyor.
2: Efendim artık gün başlıyoru yavaş yavaş tamamlıyoruz. Birazdan karşınızda Serap Beret olacak. Yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerimiz de var. Derlediğimiz haber turu da ekranlarınıza gelsin. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.
15: Yamaçtan kopan parçalar bir anda yola yağmaya başladı. Kayıttaki aracın sürücüsü hemen frene basarken diğeri usta manevralarla kayalardan sıyrılmayı başardı. Önüne bakmadan yürüdü, rögar kapağı açık kalan çukura düştü. Saniyeler sonra dışarı çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Arkadaşları dans etti.

Derken o resmen ayakta uyudu. Bir ara gözleri kapandı, yere düştü. Tekrar ayağa kalksa da bir türlü kendine gelememişti. Karşıya geçerken karganın saldırısına uğradı. Kaçarken düşüp yere yığıldı. Talihsiz adamın zor anları kameraya yansıdı. Kontrolden çıkan araç son sürat otoparka dağıldı. Önce avluya sonra park halindeki araçlara çarptı. Bisiklet ve skutura binen çocuklar son anda kaçıp canlarını kurtardı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Halatı uzatırken çatıdaki arkadaşının düşeceğini anladı, hemen hamlesini yaptı. Çevik işçi adamı sert bir düşüşten böyle kurtardı. Çevirmeye takılan sürücü dur ihtarına uymadı, uzaklaşmak istedi ama kadın polis inatçıydı. Kaputun üzerine çıkıp engel olmak istedi. Tehlikeli yolculuk yüzlerce metre sürdü. Sorumsuz sürücü sonunda durdu, ardından gözaltına alındı. Onları görür görmez hemen frene basıp yol verdi. Anne ayının 4 yavrusuyla yolun karşısına geçişini izledi. Sürücünün davranışı takdir topladı. Yol çalışması yapan işçiler ona yardım eli uzattı. Yaralı sürücü iş makinesinin desteğiyle araçtan çıkarıldı. Şişede durduğu gibi durmadı. Alkollü sürücü aracın kontrolünü kaybedip restorana daldı. Feci kazada üniversiteli genç hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Gaziantep'te yol kavgasına tutuştuğu adamın aracını takip eden sürücü adeta deliye döndü. Camı tekmeleyip aynayı kırdı. Öfkesinin bedelini ise 180 bin lira para cezasıyla ödedi. Ehliyetine de 60 gün el konuldu.

0: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor. Aziz Yıldırım özel röportajı Cumartesi 20'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve

0: Güneşli İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler, para gündeme hoş geldiniz. 5 Haziran sabahındayız ve birazdan bir dakika içinde Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasını bekliyoruz. Nisan'da aylık enflasyon 4.18'de beklentilerin çok üzerinde gelmişti. Birazdan şimdi Mayıs enflasyonunu öğreneceğiz. Beklenti aralığını da hatta gelmeden tabii vakit kalırsa konuklarıma sormak istiyorum. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filizer Yılmaz ve TOBB-ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat konuğum. Filiz hocam hoş geldiniz, Atılım hocam hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar, merhabalar, hoş buldum.
0: Aslında şimdi ekrana düşer. Çok kısaca hemen sizden tahminlerinizi alayım. Filiz Hocam sizden önce lütfen.
2: Tabii Serap Hanım, yani bu ay gıda fiyatlarındaki rahatlama kaynaklı ki özellikle işlenmemiş gıdalar alt tarafında taze meyve sebze fiyatlarındaki gevşeme kaynaklı ki burada özellikle yağışların etkisini göreceğiz. Sözün özü gıda fiyatlarındaki gevşeme kaynaklı geçen ay 4.2 olan enflasyonun benim hesaplamam 1.51, piyasa beklentisi 1.6 gelmesini bekliyorum.
0: Siz Atılım Bey?
1: Ben de 1.6 bekliyorum. Aynen. Aynen, mevsimsel etkiler kaynaklı olarak. Ama önemli olan orada tabii ki ana eğilim göstergelerindeki görünümün devam edebileceği.
0: Biraz üstü geldi. 1.71 geldi. Bu herhalde şey bir sapma zaten. Hani beklentiler aralığında diyebiliriz sanıyorum.
2: Evet. Hızlıca baktım isterseniz Serap Hanım,
0: tamam,
2: ufak bir değerlendirme
0: peki
2: yapabilirim.
0: Tabii tabii, buyurun.
2: Şimdi baktım, evet, yani piyasa beklentisinin biraz üzerinde. Yani piyasa bunu kuvvetle muhtemel bir miktar beklentiye paralel olarak yorumlayabilir. Hı-hı. Dikkatimi çeken şey giyim ayakkabı tarafı aylık bazda. Giyim ayakkabı tarafında

0: 11,29'luk aylık bazlı artış var. Geçen ayda burada %9'a varan bir artış vardı. Fakat hem web tüfeğe baktığımda, özellikle İTO enflasyonuna baktığımda giyim ayakkabıda bir rahatlama vardı. Web tüfede bu kadar güçlü bir rahatlama yoktu. Dolayısıyla burası web tüfeğe daha paralel. Yani tabii normal, çünkü İTO enflasyonu İstanbul enflasyonunu örneklendiriyor. O açıdan ilk dikkatimi çeken, her iki tüfe öncü göstergesine göre giyim ayakkabı. Burada da mevsim etkileri var tabii. Tabii bu dayanıklı mallar tarafında yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Yine dikkatimi çeken bir diğer unsur gıda tarafı. Gıda tarafı negatif gelmiş. Şimdi orada da web tüfe ile İTO enflasyonu arasında bir farklılık vardı. Web tüfe de negatifti. İTO enflasyonu tarafında da bir bandında bir enflasyon vardı. Yine burada da gıdada bırakın aylık artışı negatife geçen, o mevsim etkileri kaynaklı beklediğimiz aslında unsuru görüyoruz. O nedenle gıda kaynaklı aslında bir gerileme olduğunu görüyorum. Bunun dışında özellikle benim dikkatimi çeken İTO enflasyonunda hizmet alt detaylarında lokanta, oteller, eğlence, kültür gibi. Burada hem tatil etkisi var, hem mevsim etkisi var, hem piyasa fiyatlamaları etkileri var. Acaba buralarda çok güçlü yükseliş olur mu dedim. TÜİK enflasyonunda İTO enflasyonu kadar çok güçlü, belirgin bir lokanta, oteller, eğlence, kültür tarafını görmüyorum. Çünkü bu bizim için önemli, bu alt detaylar. Çünkü hizmet enflasyonunda bir katılık var. Bizim için iyi haber şuydu. Hizmet enflasyonunda konut ve eğitim dışında talebe duyarlı hizmet dediğimiz bu alt detaylarda bir rahatlama vardı. Buranın da bozulması zaten yatay olan, katı olan hizmet enflasyonu daha sıkıntılı hale getirebilirdi. En azından TÜİK tarafının onun bir miktar
1: Evet.
0: daha uygun olduğunu görüyorum diyebilirim.
1: Siz ne dersiniz Atılım Hocam? Bu arada radyodan dinleyenler için de kira zam oranı %32,24 oldu. 32,61'de yıllık şu anda enflasyon, Mayıs 1,71 enflasyonunun gelmesiyle. Birkaç veriyi paylaştı Filiz Hocam. Siz buna ne dersiniz? Şu anda da %16'yı bulmuş oluyor bu arada. 5 aylık enflasyon farkı Temmuz ayına giderken.
2: Doğru. Benim internetimde biraz sıkıntı var. Detayları göremiyorum. Sadece başlıkları görebiliyorum. Yani
1: Evet.
2: çekirdek, tüfe vesaire gibi. Şimdi hani beklentinin çok az dostu üzerinde geldi. Çok da önemli bir istatistik olarak. Ama tabii özellikle bu alt kalemler haricinde kuvvetle muhtemelen dediğim gibi detayı göremiyorum ama o enflasyonun ana eğilimindeki trend devam ediyor. Şimdi hizmet enflasyonunda zaten çok katılık var. Orada o %2'lik, 2,5'luk artışlar genel olarak devam ediyor hizmet enflasyonunda da. Çekirdek tüfe de yine işte %30,44 aslında baktığınız zaman. Tabii mevsimsel etkiler kaynaklı olarak gelmiş. İşte Filiz Hanım söyledi zaten bunu.
1: Gıda
2: Yani
1: tarafı.
2: sebze ve gıda tarafında özellikle. Ama tabii şu var yani burada da biraz sonra belki daha ben de biraz detayı gördükten sonra daha net yorumlar yapabilirim ama şöyle bir durum var. Zaten önemli olan bu noktada enflasyon beklentileri nasıl yönetileceği ve şu anda hala işte %29'luk, %30'luk bir yıl sonu enflasyon beklentisi
1: Evet.
2: var. Yani şeyle devam ediyor sonuç olarak tamam son günlerde bu olumlu haber akışıyla beraber Brent petrol fiyatında da bizim için çok önemli tabii ki orada da bir gerileme var ama yani orada da hala nereye evrileceğini bilemediğimiz için doğal olarak da enflasyon beklentileri yüksek
1: Yani
2: kalmaya
1: gerilese bile
2: devam.
1: 80 dolarlara varili gerilecek gibi görünmüyor. 90 dolarlarda seyretse bile 85-90, aslında yıl başındaki 60'lardaki beklentilerin çok üzerinde olduğu için değil mi?
2: Doğru,
1: O yine
2: doğru.
1: de yılın tamamına büyük bir etki yapıyor.
2: Şimdi kesinlikle öyle. Zaten şu da var. Yani hani burada her şeyin yolunda gideceği varsayımıyla konuşuyoruz. Yani işte barış olacak, Hürmüz Boğazı açılacak vesaire. Yani orada küresel stoklar açısından baktığınız zaman da Temmuz sonu, Ağustos başı itibariyle o kullanılan işte ne bileyim uluslararası sulardaki Rus petrolü olsun vesaire
1: Evet.
2: bunlar da bitmiş oluyor. Uluslararası stratejik rezervlerin de Uluslararası Enerji Ajansı'nın orada da ciddi azalma olacak Temmuz sonu itibariyle. Yani Temmuz sonuna kadar şurada bir 5-6 haftada Hürmüz Boğazı açılmazsa bakın ateşkes zaten devam ediyor. O zaman bir bakmışız ki petrol fiyatı bir tur yukarı atmış. Yani yukarı derken 100 doların tekrar
1: Yüzü
2: üzerine çıkmış. O
1: geçmiş.
2: geçer. Hayır. Eğer zaten 5-6 hafta içerisinde bir şey bulunmazsa, bir çözüm
1: Anlaşmaya varılmazsa
2: bulunmazsa
1: otomatik olarak geçer diyorsunuz yüzü.
2: çok daha yukarıyı görebiliriz Serap Hanım. Çok daha yukarıyı görebiliriz. Hiç yani hatta bu savaşın başından beri gördüğümüz seviyelerin de üzerine görebiliriz. O nedenle yani enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam eder diye düşünüyorum. Zaten %30'lardayız. Bu da şu da var açık konuşmak gerekirse. Yani ekonomide işte biz bu hafta büyüme rakamını da gördük. Beklentinin altında bir büyüme var. Yani bir iki sektör mesela sanayi sektöründe daralma var. Tarım sektörü teşviklerle işte tarımsal ödemelerle biraz güçlü duruyor ama sanayi
1: Evet.
2: sektöründe ciddi sıkıntı var baktığınız zaman. O nedenle yani büyüme düşerken de bunun da tartışılması gerekiyor. Enflasyonun hala yüksek seyretmesi. Yani

0: büyüme potansiyelimizin çok altında, çıktı açığı negatif olduğu halde enflasyon hala yüksek seyretmesi de tabii tartışılması gereken bir konu ayrıca.
1: Filiz Hocam, az önce dediniz ya bazı kalemlerde İTO'daki verileri ve işte TÜİK'in verileri arasında örneklemeler yaptınız. Şimdi bu seneden itibaren sepetteki kalemler de değişti. Sepete konulanlar, TÜİK'in enflasyon hesaplama sepetine. Bunların da mı etkisi var? Ondan bağımsız bir şey mi bahsettiniz? Bununla da ilişkili mi? Tabii, ağırlığı yaş. Çünkü kullanılan ürün, hı-hı, hizmet vesaire, gıda, bu kalemlerin ağırlığında bir değişiklik yapıldı yılbaşından itibaren. Hı-hı.
2: Tabii Serap Hanım, yani orada ağırlıklı olarak hizmet ağırlıklı bir değişiklik yapıldı. Zaten o değişiklik gereği, yani hı hı, ağırlık gereği yaklaşık %1-2 puan civarında. Merkez Bankası da zaten bunu söyledi. Yıl sonu enflasyonun yukarı gideceği beklentisi vardı. Hı. Bununla ilgili değil diyebilirim aslında. Yani oradan gelen çok büyük etki yok. Yani ağırlıklı olarak biz savaş etkisi artı işte bu gıda fiyatları kaynaklı olarak etkinin altındayız. Bir de şu var, zaten hizmet enflasyonu bizde katı. Evet, eğitim tarafına bir nark getirildi. Orada geçen seneye göre bir miktar rahatlama var. Ama kira enflasyonu, evet orada da bir düşüş var. Fakat o beklenilen kadar orada güçlü bir düşüş var mı? Çok zannetmiyorum açıkçası. Dolayısıyla ağırlıkta evet oradan 1-1,5 puanlık bir etki zaten geliyordu. Piyasa onu fiyatladı. Çok orada değil. Bu arada şunu söyleyeyim, hani hocam vurgu yaptı. Şimdi çekirdek enflasyon verilerine baktım. Şimdi bakın, borsa açılışta bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükselerek başladı, sonra düştü. Şimdi çekirdek taraf çok rahatlamış gibi görünmüyor Serap Hanım bu arada. Hocamın dediği gibi, yani Merkez Bankası faiz kararını verirken manşet veriye bakarak vermiyor. Farklı detaylara bakıyor. Burada çekirdek enflasyon bizim için önemli. Çünkü burada enerji ve gıda dışı. Dolayısıyla şimdi geçen ay orada rahatsız edici, özellikle geçtiğimiz 2 ay bir yükseliş vardı. %3-3,5 bandına çıktı çekirdek B ve çekirdek C. Hı hı. Şimdi bugün bakıyorum, şimdi 1,5'un altına, 1,7'lere gelmişiz manşette. 2'nin, evet, altındayız. Fakat burada B, çekirdek B'ye bakıyorum 2,87. Çekirdek C'ye bakıyorum 2,92. 3 sınırına yakın. Dolayısıyla bu rahatsız edici. Orada çok ciddi, hani o manşet tüfede gördüğümüz rahatlığı göremiyoruz. Şimdi bir de mevsim etkilerinden arındırılmış tabii veriyi göreceğiz. İşte yıl ağırlıklandırılmış veriye bakacağız. Farklı bir takım enflasyon göstergeleri de var tabii, Merkez Bankası'nın baktı. Buralara da bakacağız. Dolayısıyla evet, bir altının biraz üzerinde, fakat evet, alt detaylarda, evet, çekirdek tarafta ben beklediğim o manşete paralel bir gerilemeyi göremediğimi paylaşabilirim. Onun için bakın, şu an tekrar borsada bir miktar satış var. Tam böyle piyasa için çok kötü değil ama piyasanın da çok hoşuna giden bir veri alt detaylarda değil gibi görünüyor Serap Hanım.
1: Evet, bu arada siz bazı verileri verdiniz. Sadece katkı olsun. Artış olan, zaten bu değişmiyor yani, gıda, konut, işte elektrik, su, gaz giderleri. Gıda ve alkol içeceklerde yıllık oranı söylüyorum. 34,86, 32,61 çünkü ortalamada. Ulaştırma onun aynı seviyelerde, 34,29. Su, elektrik, gaz, diğer yakıtlar %45,59. Burada ayrıca gıda ve alkol içeceklerde bu enflasyona katkı 8,6 oranında. Ulaştırma aylık bazda 2,03 artmış. İşte gaz, su, elektrik, bunlar konut bazlı %2,28 artmış. Buradan yola çıkarak yıl sonuna ilişkin mesela Fitch Ratings Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyonu %25'ten %29,5'a çekti. Atılım Hocam, size soruyorum. Haziran nasıl gelir? Temmuz'a nasıl gideriz? En çok insanlar bu arada, emekli ve memur bir ara zam alacak ama özel sektör çalışanları, asgari ücretliler zam alamıyorlar 2 senedir ara zam. Yılbaşına kadar da bu yüksek enflasyonla eriyor. Herkes yine de bir umutla, acaba ara zam alır mıyız? Böyle bir inisiyatif alınır mı? Böyle bir değişiklik olur mu diyor. Sizce yani bir beklentiniz ekonomi politikasına bakarak, bir de yani yıllardır konuştuğumuz konu bu ara zam, şu an seyreden ekonomi politikasını, böyle bir ara zam olsa ya da en azından bir iyileştirme, arada oluşan fark, beklentinin üzerine gelen fark eklense ekonomi politikasına, sonuçlara olumsuz etkisi olur mu?
0: Şimdi bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Nomura Yatırım Fonu'nda konuştu. Hı hı. Ve oradaki ifadelerine baktığınız zaman da mevcut dezenflasyon politikasının, mevcut ekonomi politikasının net bir şekilde devam edeceği görülüyor. Yani kendi ifadelerinden. Evet. O nedenle yani işte bütçe açığının düşürülmesi, cari açığın düşürülmesi gibi, TL'de bir kur hedefi olmadan TL'deki reel değerlenme, reel açıdan değerli TL politikasının devam etmesi, buralar zaten çok net bir şekilde ifade etti. Yani bunlara baktığımız zaman da ben zam beklemem. Yani olması gerekiyor bence bir ara zam. Hı hı. Hem zaten işte Haziran ayında da

0: %1,5 civarındadır gelecek enflasyonla beraber. İşte %20'ye yakın bir 6 aylık enflasyon olacak kabaca. İşte emekliler falan %20'ye oranında bir zam alacaklar ama yani asgari ücrete bir zam geleceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi yani Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şişek'in daha işte bu haftaki açıklamalarından yola çıkarak konuşuyorum. Ama dediğim gibi madalyonun diğer yüzünde de yani bu enflasyonun ilk 6 ayda gene yüksek. Tahminler yukarı yönde revize edildi. Merkez Bankası da son enflasyon raporunda bunu yaptı. Piyasada zaten %30 civarında bir enflasyon beklentisine sahip. Yani %30'un altı zor gözüküyor. Ama şu var Serap Hanım, biraz hani az önce de girişte bahsettim veriyi tam göremeden. Yani hem o şekilde göstergelerdeki hem de o hizmet enflasyonundaki katılık devam ediyor. O nedenle belki de işte hocamın da dediği gibi yani manşette böyle hani beklentiye yakın bir rakam gelmekle beraber manşet enflasyon o alt detaylar biraz sıkıntı yaratmış gibi. O nedenle enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam eder. Hani en düşük emekli maaşı işte 20 bin TL orası benim tahminim 22 bin TL olacak Temmuz'da. O civarda olur. Ama asgari ücretliye sanki zam gelmeyecek gibi yıl sonuna kadar bu sıkı para politikası yani mevcut politika devam edecek gibi gözüküyor.
1: Kısacık şunu da sorayım. 11 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. %37'de sabit mi bırakır yine? Bir farklı adım bekliyor musunuz?
0: Ben zaten önceki toplantıda da en azından politika faizinin gecelik fonlama faizi olan %40'a çıkarılması gerektiğini düşünüyordum. Yapmadılar. Yani aslında son iki haftadaki hani Fatih Karahan'ın açıklamalarına veya işte Mehmet Şişek'in açıklamalarına baktığımız zaman ya sanki bir politika faizi gecelik faiz olan %40'a yükseltilip faiz koridoru biraz yukarı çekilecekmiş gibi duruyor ifadelerden yola çıkarak. Ama yani bu haftaki büyüme rakamında da gördük yani Merkez Bankası faizi %5, %10 da arttırsa gelecek hafta yani biz bu tüketim artık sınıra dayanmış durumda. İşte mesela bu hafta açıklanan büyüme rakamında da büyümenin o %2,5'luk büyümenin katalizörlerinden, tetikleyicilerinden birisi tüketimde yine baktığınız zaman. Artık yani kredi kartı harcamaları olsun, avans hesaplar olsun sınıra dayanmış durumda. Yani Merkez Bankası da muhtemelen içeride bunu tartışıyorlardır ekonomistler, ekonomik araştırmalar departmanı. Yani faizi arttırsalar da yani tüketimi artık daha fazla düşürmenin bir yeri yok, bir alanımız kalmadı tüketim anlamında. Çünkü barınma ihtiyacı, zaruri ihtiyaçlar evet. Bunlara gidiyor bu harcamalar. Evet. İnsanlar borcu borçla kapatıyorlar. O nedenle de hani ben faiz arttırılması gerektiğini düşünüyorum sinyal verme açısından. Hı-hı. Ama bunun artık tüketim üzerindeki etkisi tartışmaya açıktır.
1: Kısaca Filiz Hocam hem faiz beklentiniz hem de enflasyon beklentinizi yıl sonu için almak isterim. Hı-hı. Ardından da bugünün piyasa verilerine bir hızlıca bakalım.
2: Tabii Serap Hanım şöyle yani savaşın yakında biteceği baz senaryosu üzerinden yani Haziran'da biteceği baz senaryosu üzerinden sene sonu beklentim %29. Eğer savaş uzarsa tabii bu yukarı gitme ihtimali yüksek. Yani riskler şu an ağırlıklı olarak enflasyonda yukarı yönlü, onu belirteyim. Önümüzdeki hafta ben açıkçası önümüzdeki hafta bir değişiklik beklemiyorum Merkez Bankası'nda. Bekle göre devam edeceğini düşünüyorum. Yani şu koşullarda savaş erken biterse en erken aktif faiz indirimini Eylül'de yapabilir diye düşünüyorum. Orada kritik soru şu, fonlama stratejisi değişebilir. Çünkü orada örtük bir ilk gelecekse aktif bir faizden ziyade örtük bir faiz indirimi gelebilir. Onu da şu an açıkçası en erken Temmuz gibi o bile mümkün olmayabilir savaş devam ederse. Ama savaş erken biterse belki Temmuz'da gecelik fonlamayı bırakıp haftalık repoya geçebilir. Orada örtülü bir faiz indirimi yapmış olabilir. Sonrasında da aktif indirimlere Eylül'de başlar. Bu arada biraz önce piyasanın nabzını tutmaya çalıştım. Piyasada şu beklenti oluşmaya başlamış Serap Hanım. Biraz önce hocam dedi ki bir önceki ay ben aslında 37'nin 40'a çekilmesini bekliyorum. Aslında orada piyasa faizlerini etkileyen bir durum yok. Fiili olarak aslında. Çünkü zaten şu an
1: uygulamada var.
2: Evet, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti üst bant üzerinden yapıldığı için ama orada bir siz piyasaya sinyal vermiş oluyorsunuz. Şimdi mesela bu evet 1.71 ama alt detaylarda rahatsız edici taraf sebebiyle bir de Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir erime var. İşte hem ne diyelim mutlak butlan haftası artı dün gelen verilerde özellikle swap harici net rezervler psikolojik sınır 30 milyar doların altına indi. Bu ikisiyle birlikte acaba işte o Merkez Bankası haftalık repoyu 40 yapar mı? Hani örtülü bir faiz artırımı var gibi ama fiiliyatta yok. Sadece sinyal etkisi olacak. Onu da çok zannetmiyorum. Çünkü artık eskisinden daha fazla büyümeyi de önceliklendiren bir Merkez Bankası var. Şimdilik kararım ama piyasanın biraz kafası karışacaktır bu noktada. Şimdilik kararım hiçbir değişiklik yapmadan yola devam eden bir Merkez Bankası olur önümüzdeki hafta.
1: Brüt rezervler 160 dolara gerilemişti, milyar dolara affedersiniz.
2: Evet.
1: Ya onun üzerine yeni bir veri var mı dünkü verilerde?
2: Evet, dün geldi. Hani 22-26 Mayıs haftasına dair veride 159 küsür milyar dolara geriledi dünkü verilerde brüt rezervler. Swap harç net rezervlerde 28.7'den 26 küsür

0: milyar dolara geriledi Serap Hanım. Kısa bayram haftasını içeren veriler geldi.
1: Evet.
0: Evet, çünkü kısa olduğu için çok belirgin bir düşüş yok ama Merkez Bankası da şunu da söyleyeyim.
1: Bu arada piyasa verimizi ekrana getirebiliriz. Buyurun siz devam edin.
0: Şunu söyleyeyim, mutlak buttanla ilgili piyasa, en azından ben hani borsa piyasa fiyatlamaları üzerinden konuşayım. Artık en kötünün geride kaldığını fiyatlıyor. Buna dair ekstra bir kötü fiyatlama borsa tarafında görmüyoruz. Aksine beklentimizin biraz üstünde görece bu mutlak buttan sonrası bir piyasa gördük. Onun için Merkez Bankası hani bundan sonraki sürede rezervlerdeki gelişme anlamında hani bir miktar daha kötüleşmenin duracağı olacak mı acaba? Gerçekten rezervler tarafında da en kötü geride kalmış olacak mı? Onu görmeden çok aktif bir karar alacağı kanaatinde değilim. Zaten onlar öncü verileri tabii ki görüyorlar ama oranın o kısım çok önemli olacak. Yani eğer rezervler tarafında baskı çok rahatsız edici şekilde devam etmiyor olacaksa ben bir aksiyon beklemem bu noktada Merkez Bankası'nda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum size. Ekranda da dolar da 46'yı geçmişti bu arada. Az önce bunların da belki etkisi var ve son gelişmelerin. Size teşekkür edeceğim. Bir canlı yayın noktasına gideceğiz şimdi. Doçent Doktor Atıl Murat, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Filizer Yılmaz, değerli katkınız için. Aziz Yıldırım şu anda Anadolu Ajansı spor masasında soruları yanıtlıyor. Ekrana getiriyoruz.
2: Gördüğünüzü söylemiştiniz.
3: Görüyorum çünkü de şampiyon olamazsak, sözünü kestim.
2: Estağfurullah.
3: Şampiyon olamazsak arkadan yani bunu durduracak herhangi bir şey olamaz yani. Bu gider. Yani gördüğüm gerçek lider yok yani Fenerbahçe'de şu an. Benden başka çıkıp da ben liderim, ben bunu yaparım diyebilen kimse yok. O zaman başaramazsak arkası çok tehlikeli.
2: Başkanım, orada da bir tezat yok mu? Yani Fenerbahçe bugün işte 30-40 milyon artık neyse çok fazla taraftarı olan, 60 bin kongre üyesi olan bir kulüp. Ama baktığınız zaman yine ki 20 yıl başkanlık yapmış olan siz tekrar adaysınız. Sizin dışınızda sadece bir aday var. Yani burada da bir tezat yok mu?
3: Doğru. Ben geçen sene bununla ilgili epey çalışma yaptım. Topladım gençleri. Bir araya gelin. Aranızdan birini aday yapın. Öbürü bir tane daha aday çıkarsın. 3-4 tane aday çıkarın gençler. Yarışın dedim. Ama maalesef herkes kulübün ekonomik durumundan, kulübün bazı siyasi, bak daha net konuşayım da herkes bilsin yani. O durumlarından dolayı çekiniyorlar buraya gelmeye. Çekiniyorlar yani. Yani zamanımızı ayırmak, işte tribünlerin halinin bozuk olması. Bozuk derken yani kimse kimseyi sevmiyor gibi
2: Birçok taraftar
3: 30
2: grubu
3: tane,
2: var.
3: 29 tane parçalanmış gruplar.
2: Doğru.
3: Tamam mı? Samandıra başka, stat başka, eski birlik beraberlik yok. Bunlar insanları korkutuyor yani. Bir gelirsem bunlarla nasıl mücadele edeceğim? Bir de başaramadığı zaman iyi Fenerliyken kötü Fenerli olacak. İnsanlar çekiliyorlar tabii.
4: Sayın Başkan, yani diyorsunuz ki Fenerbahçe'de aslında lider var ama öne çıkmıyorlar.
2: Şartlardan dolayı.
3: Lider anlamında söylüyorum da başkan adayları çıkabilir yani. Var ama çıkmıyorlar. Cesaret edemiyorlar. Onları cesaretlendirmek lazım. Bundan sonra çıksınlar, gelsinler. Bu benim yalnız yönetim içinde burada çıkacak insanlar olacaktır.
4: Yani mesela Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın da adaylığı söz konusuydu ama tabii adaylığını duyurmadan sonra önce aday olmayacağını belirtmişti kendisi. Mesela siz kendisiyle konuşmuş muydunuz bu
3: Hayır, hiç
4: konuları?
3: konuşmadım.
4: Peki çekilmeseydi siz aday olacak mıydınız yine?
3: Aday olacaktım tabii. Bakın 3 Temmuz'u kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'un kimse bana şöyle oldu, böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. O kırılganlık bugün devam ediyor. O kırılganlık bir örgütle Fenerbahçe camiası savaşmıştır. O örgüt ilk darbeyi Fenerbahçe'den yemiştir. Ne diyorlar? Okyanusu açtık, derede boğulduk. Kendi şeyleri, savcılar, hakimleri söylüyor bu lafları. Fenerbahçe Türkiye'de öncüdür. Kuvayi Milliye'dir. Kurtuluş Savaşı'nda da gereğini yapmıştır. Bugün de FETÖ örgütüne karşı ilk direnişi yapan bu camiadır. Herkes başka türlü bakmasın olaya. Yani 3 Temmuz'da geldi, buna şike yapmış, teşvik. Şikeyi ben kendim mi yaptım?

0: oyuncu yok karşı takımdan. Karşı takımdan
1: antrenör.
0: Şey yok, kimse yok. Antrenör kimse yok. Bir şeyden hakem yok. Bütün diyorlar ki hakemleri ayarlıyorlar, şöyle yapıyor. Bir tane hakem yok. İşte bilmem kim yok. Biz kendi kendimize yaptık. Dediler ki şurada şuraya para gitmiş. Şu kadar para gitmiş. TFF'den kulübe gelmiş para. Bir yere gitmiş diyorlar. Masak bütün inceledi. Masak kimin emindeydi? Örgütün emindeydi. Raporlarında bir tane ya sizin iddia ettiğiniz şey doğrudur bir tane kelime yok. Ama herkes çabuk unutuyor. Ya 2011 bugün 15 sene oldu. Herkes unutmaya başladı.
1: Sayın Başkan, 3 Temmuz yaşanmasaydı Fenerbahçe şu an hangi konumda
0: olurdu? Başka yerlerde. Avrupa'da çok başarılı.
1: Şu an Real Madrid seviyesinde konuşur muydu?
0: Türkiye'de ambargo her sene şampiyon olabilen bir takımı yaratılmıştı. Çünkü takım iyiydi. Bir de takviye yapıyorduk. Bir onda 8 milyara ulaşmış sportif AŞ'nin değeri vardı. İyiydik, çok iyiydik. Ama ondan
1: önce
0: sonra oyuncular da aldı. Herkes bir hapiste, oyuncular şeyde ve orada Ali Bey, benim birader Ali, Nihat Bey, Serhat Çeçen, o yönetimde olan bütün arkadaşlar, antrenör tabii ki Aykut Kocaman, hepsi mücadele ettiler yani. Onlar yani onlar da pes etseydi, bıraksaydılar daha kötü durumlara düşerdik. Ama onlar mücadele ettiler ve o senenin sonunda da bizim sahada Galatasaray Kulübü ile maç yaptık. 0-0 bitti. Şampiyonluğu kaçırdık. Yensek şampiyonlar. Biz şampiyonduk yani. Ve orada da saha içinde ve saha dışında müthiş aleyhimize olaylar gelişti. Bunları unutmak kolay değil yani. Bakmayın biz fazla bunları aşmak istemiyoruz. Dertleri bir de dertlerle buluşturmayalım diye. Ama 3 Temmuz bizim için çok acıdır. Yani bir şike davası değildir. Bir örgütün Türkiye'yi ele geçirmek için çıktığı yolda önünde olan bir taşı temizleme operasyonudur. Bunu herkes iyi bilsin.
1: Siz cezaevine girdiğinizde söylediniz hani Ali Bey, kendi kardeşiniz Sayın Ali Yıldırım, Nihat Bey elini taşın altına koydu. O dönem aslında kulüpte bazı kişilerin lider olarak sahneye çıktığını söyleyebilir miyiz o zaman?
0: Yok, herkes beraber çalıştılar. Benle diyaloglu, bana gelip gidip anlatıp benim de düşüncelerimi alıp idare ettiler. Tamam mı? Yani hep beraber çalıştılar, yaptılar yani gereğini yaptılar. Ben bazı konuları iyi biliyorum.
2: Sayın Başkan, hep liderlik vurgusunu yapıyorsunuz. Fenerbahçe'nin şu anda başkana mı yoksa lidere mi ihtiyacı var? Bu seçim başkanlık mı yoksa liderlik mi seçimi mi?
0: Liderlik, lider. Bak Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olunmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olur. O özellik bende var mesela. Ben görürüm bir şeyi. Yani bakarken öyle duvara bakınca o duvar dümdüz demem yani. O duvarda gördüğüm şekiller vardı. Ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim ya. Fenerbahçe'ye yaptığım eserlerin hepsi ortada. Hiçbir tanesi bizim bir yerde yazan bir tek şey vardı. Deve ağzını yapacağımız vaat ediyorduk. Fikirtepe. Onun dışında yoktu yani vaatlerimiz. Ama geldik gördük Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını. O ihtiyaçlar doğrusunda çalışmalar yaptık. Salon yaptık, işte stat yaptık. Topuk Yaylası, Ankara, İncek. Deve ağzını yerinden elden geçirdik. Efendime şöyle Faruk Ilgaz'ı yaptık. 1 milyon üye projesi kapsamında Anadolu çok yerde hem bina yaptık birkaç tane ve araziler aldık. Yani buna bir yapmak için başkan geldin, önüne bir şey getirirler, tamam yaparsın. Ama sen bunu yaratıyorsan o zaman bir vizyon olması lazım. O vizyon da liderde olur. Başkan da olmaz yani. Başkan da olmaz, gelir idare eder gider. Biz öyle değiliz. Onun için de zaten 20 sene başkanlık yaptım, bıraktıktan sonra da insanların sevgisi eline her zaman mazhar oluyor.
2: Başkanım, bunu tahmin ettiğimiz için tam olarak şöyle soracağım. Peki gerçek lider geri dönmek zorunda kalan kişi midir? Yoksa kendisinden sonra da liderler çıkaran kişi mi?
0: Şimdi camianın ihtiyacı olduğu zaman da geri dönebilirsiniz.

0: eve dönebilirsiniz. Ama benden sonra da yani ben lider, liderden sonra da lider çıkaramazsınız bakın. Lider çıkaramaz ama başkan yapabilirsiniz. Lider çünkü doğuştan oluyor. Yani. O kabiliyetler, ondaki hisler doğuştandır. Yani sonradan eğitimle veya herhangi bir şeyle onu şahsa, kişiye giydiremezsiniz. Onun için bizden sonra başkanlar tabii ki zaten oluyor, olacaktır da.
1: Teşekkür ederim. Sayın Başkan, siz de söylediniz. Tabii 12 yıldır şampiyonluk gelmiyor kulü camiaya ve çocuklar sıkıntı ağlıyor dediniz. Bu 12 yılın 4 yılı da sizin sürenizdi, döneminizdi. Doğru. Bu 4 yıllık dönemin siz seçimde size bir yansıması olacağını düşünüyor musunuz?
0: Yok, olmaz. Zaten öz eleştiri yapıyoruz. Hı hı. Yani onu düşünenler şunu düşünsünler. Fenerbahçe tarihinde 19 şampiyonluk var. 6 şampiyonluk Aziz Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmış. 6. %35'e yakını yani Fenerbahçe tarihinin şampiyonluk öyküsünün %35'i bize ait. 3'te son dakika kaçırdığımız son maçta kaybettiğimiz şey var. Onları da koyarsanız %50'lere gelir. Yani biz Fenerbahçe tarihinin %50'sinde varız yani. İyi düşünürseniz bu gerçek. Şimdi bizim kaybedecek veya üzülecek bir şeyimiz kalmadı. Hem kaybettik hem üzüldük. Son 4 yıl biz mahkemelerle uğraştık. Aslında 2012'den itibaren başlayan mahkemeler 2020'ye kadar devam etti. Yani 8-10 sene biz mahkemelerle uğraştık. O arada bir şampiyonluk kazandık 2014'te. Ama mahkemeler öyle bildiğiniz gibi normal bir mahkeme değil. Örgütün organizasyonunda olan mahkemelerde yargılandık. Yani biz bugünkü mahkeme hakim savcılarla yargılanmadık. Yani lütfen herkes bunları iyi görsün. Biz sabah geliyorlar diyorlar ki gayet iyi gidiyor Yargıtay'da dava. Akşam geliyor diyorlar ki ya bu dava terse döndü. Şöyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Biz bunlarla yaşadık. Biz yani motive olamadık. Moralimiz bozuk, motivasyon yok. Buyurun.
2: O dönemde takıma odaklanamadınız. Ya yani o yıllardaki başarısızlığın sebebi.
0: Bir de ikinci bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman her 3 yılda bir ortalama şampiyonluğu var. Ve hiç arka arkaya 3 senesi yok. Hep 2 sene.
1: 2 sene kırılıyor.
0: Var. O da yani 2-3 yani 3'ü geçmez. Bu biz halbuki 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Denizli. Orada olsak arkadan 2007'de şampiyon olduk.
1: Evet.
0: Yani 4 sene şampiyon olmuş olacak. Araya bir şampiyonluk girmediği için 2+1 gibi oldu. Onun için ne yapmamız lazım? Bu sene şampiyon olmamız lazım.
2: Sayın Başkan, kadın yönetici konusunda size yönelik bir eleştiriye hanımefendi savaşa gidiyoruz, savaşa yanıtını vermiştiniz.
0: Şaka yaptım. Evet, ya,
2: rakibinizin yani Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olmasında bu belirttiğiniz ifadenin bir ilgisi var mı?
0: Yok. Olmadı. Orada espri yapmak için söyledim. Ama kadın bir üyemiz var.
2: Evet.
0: Karşı listede yok galiba benim bildiğim kadarıyla. Geçmişte hep benim listelerimde kadın oldu. Mesela buradan hep anmıyoruz, anayım. Zeynep Sayın hanımefendi Zeynep Sabancı bizim ilk Feneryumları kururken stadın altındaki Feneryumu o yaptı. Her şeyle. Bakın her şeyle o yaptı. Ve ondan şey alınarak bütün Türkiye'deki Feneryumları da o şekilde yapılmasını sağladık. Ona buradan teşekkür ediyorum ki o Feneryum markasının hem binasının hem içinin doldurmasını o tarihte, dediğim tarihte 2000'ler, 2000 kaçtı, 2001 filan, yani 2000-2001 yıllarıydı. Yani onu da anmak lazım. Fenerbahçe'ye, Feneryum'u hem bina olarak hem de içindeki malzemeler olarak o sağladı, o doldurdu. Ondan sonra da zaten Feneryum büyüdü, geçti. Kadındı, o da bizde çalıştı. Beraber aynı yönetimde bulunduk. Sonra yine bayanlar, Yasemin Merşil avukat bizimle beraber oldu. Şimdi de Yasemin Hanım.

0: O da bir iyi bir hukukçu. Hayvan haklarını koruyucu meslek olarak oraya yakın bir insan. Yani bizde var ya, kadınlar zaten şimdi komiteler kuracağız. Şimdi Fenerbahçe'nin çabuk olarak toparlanması lazım. Bu toparlanma da bir kere ilk başta 5 yıllık bir plan yapmak lazım. Sonra hatta onu genişletip 10 yıllık. Fenerbahçe'de 10 yılda, 5 yılda ne yapılması lazım? Yani bunu yalnız futbol takımı olarak düşünmeyelim. Bunu diğer branşlarda da ve kulübün genel planı içerisinde de kendisi içinde bir planlama yapmak lazım. Tesisleşme ne zaman ne yapmak lazım? Finansal olarak ne yapmak lazım? Bütçeleri hangi yıllarda nerelere getirmek lazım? Yani bir kurumsal çalışma yapmak lazım. Bir de ayrıca kulüpçülüğü yapacağız. Kulüpçülük, her insan gelen bütün tesisler, ne kadar tesisimiz var, oradan kulüp üyeleri faydalanacak. Girecek çıkacak. Yasak yok. Yasak yok. Herkes kulübün bütün yerlerinden, sosyal tesislerinden faydalanacak. Statta bilet organizasyonu, bizim Barış Bey, Bursa Dernek Başkanımız Barış Bey bu konuda ve İsmail Bey sorumlu olacaklar veya başka bir arkadaş koyacağız daha. Bunlarla beraber çalışacaklar. Bütün şeyleri, kombineleri yeniden ele alacağız, organize edeceğiz. Mesela E-Tribün'den şikayet var. Onu alacağız. Nedir getirisi? Kaldırırsak ne götürü olur? Nedir imkanlarla ne yapabiliriz? Bakacağız. Yani biz, burası mabet. İyi duysun Fenerbahçe. Burası Kadıköy, çıkış olmayan nokta. Ama 20 sene Galatasaray takımı bizim oradan sevinerek çıkamadı. 20 sene hep üzülerek gittiler. Ama biz geçen sene bir bir kaldık, son saniyeler, dakikalarda gol attık. Bizim oyuncular sevindiler. Bunu kabul etmiyor. Etmek de mümkün değil. Bizim sahada yeneceğiz. Ya da beraber iyi oynayacağız, beraber kaldık. Ama biz sevinmeyeceğiz. Üzülerek soyunma odasına gideceğiz.
1: Sayın Başkan, bu
0: Bunu yaratacağız.
1: 5 ya da 10 yıllık plan dediniz ya.
0: Evet.
1: Şimdi göreve de 1 yılına talipsiniz.
0: Ama hemen oturacağız, komiteleri kuracağız,
1: Onu
0: hazırlık
1: soracaktım.
0: yapacağız.
1: Yani siz bu noktada nerede olacaksınız?
0: Efendim?
1: Çünkü siz bu noktada nerede
0: Ben
1: olacaksınız ya
0: dışarıda
1: da
0: olacağım. Ben olmayacağım.
1: sonuçta bir
0: Ben
1: onursal
0: şampiyon
1: başkan.
0: yapınca bak, ben şampiyon yapınca kararımızı o zaman bütün arkadaşlara toplanır veririz. Benim şu bütün hedefim 1 yıl. 1 yıl sonra zaten seçim var. Siz kazanamazsanız gelip de hangi yüzle diyeceksiniz ya bizi seçin.
1: Tabii ki.
0: Ben gelmem bir kere.
1: Tabii ki.
0: Ben bütün bak 20 sene kazançlarımı, artılarımı, eksilerimi veya hayat duruşumu her şeyimi getirip buraya koyuyorum. Sırf Fenerbahçe için koyuyorum, bunu da bilsinler. Benim şahsımla ilgili bir derdim yok. Her yerde gidiyorum, saygı görüyorum, sağ olsunlar insanlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim bir sorunum yok yani. Ben geleyim başkan olayım, bir şey kazanayım şeyinde değilim. Ben kazanamam zaten. Çünkü kazanmışım kazanacağımı.
2: Evet Aziz Yıldırım bu adaylık sürecinde soruları yanıtladı ve canlı olarak izledik röportajın bir kısmını. Devam edelim para gündeme. Dün akşamdan görüntülerle birazdan daha doğrusu o haberi vereceğiz. Önce fezleke konusundaki gelişmeyi verelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile 3 CHP'nin İstanbul'daki dosyası hakkında etkisizlik kararı verildi. Dosyalar fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Özkan Yalım'ın rüşvet ifadelerini ve cep telefonlarından çıkan mesajları inceledi. Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş milletvekilliği olduğu için bu isimler hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezleke düzenlenmesi gerekebileceğine dikkat çekildi aynı zamanda. CHP'de de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Dün Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK Merkez Yönetim Kurulu'na bir yazı yazdı ve özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılmasını istedi.
3: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. 38. Olağan Kurultay sonrasında partiden ihraç edilenlerin partiye geri dönmesi istendi. Bunun için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının açılışına katıldı.
4: Nasılsınız?
5: Gayet iyiyim.
4: Açılış yaptınız. Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman.
5: Umarım.
4: Açıklama öyle.
5: Hep beraber.
3: Kılıçdaroğlu içerideyken Özel'e yakın...

0: Akın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi toplantı odasına girmeli. Bir saat süren toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan ihraç işlemlerinin geçersiz sayıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarılanların tekrar partiye dönebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na talep yazısı yazıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazması talep edildi. Özele yakın 3 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Gülşah Deniz Atalar ve Saniye Barutsa karara şerh koydu.
1: Mahkemenin bu konuda tedbir kararı yoktur. Mahkemede görülen davanın şu anda kesinleşmiş bir hükmü de yoktur. Kesinleşmemiş bir hüküm varken, mahkeme kararında tedbir yokken, YDK'nın ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çıkıp da 4-5 Kasım 2023'ten sonraki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının ve üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin karar alması açıkça tam bir hukuksuzluktur.
2: Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonu siyaset ve iş dünyasını buluşturdu dün akşam. MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in resepsiyondaki yan yana görüntüleri de çok konuşulan görüntüler arasında. Koç Holding 100. yılını kutluyor. Hatta çok kalabalık bir çalışan grubuyla birlikte tüm yönetim dün Anıtkabir'e Atatürk'ün huzuruna da gittiler. Ve Ankara Ato Kongre Merkezi'nde bir resepsiyon verildi. Bu görüntülerde o resepsiyonda kaydedildi. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel resepsiyonda tokalaştılar, yan yana geldiler, el ele bir kısa bir süre böyle güler yüzle sohbet ettiler. Buluşma esnasında Bahçeli ve Özel'in kurmayları da resepsiyonda yer aldı. Yine Koç Holding yöneticileri, gördüğünüz gibi bakanlar ve partilerden katılımcılar, genel başkanlar ve siyasetçiler yer aldı dün akşamki bu 100. yıl resepsiyonunda. İzmir'e gidelim. Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkanı Görkem Duman da var. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacıyavliyagil Ayça'dan öğrenelim ayrıntıları. Gülçin.
3: Serhat Belet, hatırlayalım, operasyon hafta başında düzenlenmişti. İzmir'in en büyük ilçe belediyelerinden biri Buca Belediyesi ve bir yolsuzluk ağından bahsediliyor ki bu yolsuzluk ağında belediye yönetimi, iştirakler, imar birimleri ve müteahhitlik çevresinde bir yolsuzluk ağı bu. Bu iddialar kapsamında da özellikle rüşvetle, yolsuzlukla suçlanıyorlar. Ne yapıyorlar? Özellikle imarda usulsüzlük yaptıkları iddia ediliyor ve bu kapsamda mevcut belediye başkanı Görkem Duman olmak üzere önceki belediye başkanı Erhan Kılıç'la birlikte 54 şüpheli hafta başından bu yana Yeşilyurt Hizmet Binası'nda Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde sorgulanıyordu. Sorgulama süresi bitti ve bu sabah saatlerinde önce sağlık kontrolüne götürüldüler, ardından da İzmir Adliyesi'ne getirildiler. Bu kapsamda 54 şüpheli önce savcılığa ifade verecek ve verecekleri ifade doğrultusunda da şüphelilerin süreci belli olacak. Ancak şunu ifade edelim, bu soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ancak bu dosyaya 3 şüpheli de eklendi. Yani onlarla ilgili de gözaltı kararı olduğunu ifade edelim ve sözü bırakalım size.
2: Evet, Gülçin Hacıyavliyagil Ayça'ya çok teşekkür ediyoruz. Son bilgiler böyle. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan belediye medya sorumlusu ve Muhittin Böcek'in kuaförü de tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhittin Böcek'e ait paraların berber tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek'in rüşvet verirken çekilen görüntülerinin belediyenin sosyal medya sorumlusu, yine belediye çalışanı, kız arkadaşı ve bir gazeteci de bulunduğuna yönelik ihbar geldi ve 4 zanlı gözaltına alındı. Şüpheli gazeteci emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye medya sorumlusu ve Muhittin Böcek'in kuaförü tutuklandı. Belediye çalışanı ise savcılıktan serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı Beştepe'de kabul etti. Sakık, sürecin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutları ilettiğini söyledi. Bir yandan da gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. DEM Parti meclis kapanmadan önce yasa için temaslarda bulunacak.
4: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ı kabul etti.
1: Hem sorunları çözer.
0: Sakık görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet. Somut adım beklentilerini ilettim dedi.
2: Halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, demokratik toplum ve barış sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündemi

0: DEM Parti İmralı heyeti Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşmüş, bayram sonrası yasal düzenleme adımı atılsın çağrısı yapmıştı. 8-9 maddelik çerçeve yasa taslağına göre silah bırakan PKK'lıların dönüş süreci düzenlenecek.
1: İnfaz adaletini gözeten Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. En önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen özel yasa dediğimiz kod yasa bir an önce meclisin gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı.
0: DEM Parti Cuma günü de MK'yı toplayacak. Görüşme trafiğine yeni adreslerin eklenebileceği belirtiliyor. Heyetin AK Parti başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşülebileceği belirtiliyor. Parti temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası heyet bir kez daha İmralı'ya gidecek. Sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmesi öngörülüyor.
2: Ve İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Elif Yavuz'dan operasyon ayrıntılarını alalım. Elif.
3: Serap Bey, sabah saatlerinde düzenlendi operasyon. İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt liderlerini İbrahim Özgür Öğün'ün yaptığı bir suç şebekesiydi aslında. Bu bahis örgütü olarak adlandırılıyordu. Yasa dışı bahisle elde edilen kara parayı akladıkları gerekçesiyle 86 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlendi bu operasyon. Özellikle şüphelilerin ve örgüt liderinin İstanbul'da kapalı çarşıda bir döviz bürosuyla birlikte çalışarak yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin bu döviz bürosunu paravan olarak kullanarak yasa dışı geliri akladıkları ortaya çıktı. Özellikle dikkat çekmemek için 20-30 yaş arasındaki gençlerin hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan gençlerin hesaplarına 100 bin liralık aktarımların yapıldığı ortaya çıktı. Ve bu şekilde elde edilen paralarında 7 farklı kripto hesapla yurt dışı gönderildiği ortaya çıktı. Bu suça içerisinde bulunan ve farklı hesaplara aktarılan 100 bin liralık işlem hacminin ise 192 milyar Türk lirası olduğu tespit edildi Serap Belet. Daha önce hiçbir ticari geçmişi olmayan ve hiçbir şekilde sicili bozuk olmayan kişilerin hesaplarına 100'er bin liralık, 200 bin liralık dikkat çekmemek maksadıyla paralar gönderildi. Bu paraların daha sonra havuz hesap olarak adlandırılan hesaba gönderildi. Bu hesaptan da yurt dışında bulunan 7 farklı kripto hesaba aktarıldığı ortaya çıktı. Paranın kaynağınınsa yasa dışı bahis olduğu belirlendi. Bu kapsamda 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarla ve arsaya ve yaklaşık 350 milyon değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. 86 şüpheli de gözaltına alındı Serap Belet.
2: Elif Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü ne yazık ki. 2 de yaralı var. Kaza Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpmanın etkisiyle yoldan savruldu. Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi olay yerine. Ekipler olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi hastanede tedavi altında, birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Bursa'da da çok trajik bir olay. Silahlı bir kişiyle evli bir çift arasında bir kavga çıktı. Vurulan karı koca hayatını kaybetti. Bursa'da Merkez Yıldırım ilçesinde gece bir sıralarında meydana geldi olay. Ayrıntılar şu an bilinmiyor. 40 yaşındaki bir evli çiftle kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Ve şüpheli üstündeki silahla karı kocaya ateş etti. Silah seslerini duyanlar hemen polise haber verdiler. Sağlık ekipleri geldi olay yerine. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin sebebi bilinmiyor. Bu tartışma neden yaşandı? Kim bilir ne uğruna ateş açtı iki kişiye, genç çifte. Belki çocukları var arkada. Ne yazık ki ikisi de hayatını kaybetti. Şimdi şüpheliyi yakalamak için polis çalışmasını sürdürüyor. İstanbul Avcılar'da bir kişi müşteri olarak girdiği kafeyi birbirine kattı. Eline geçtiyse sağa sola fırlatan saldırgan için soruşturma başlatıldı.
4: Bir tane de bana versene.
5: Versene.
4: Bir tane de bana veririm.
5: Veririm.

0: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren saldırgan masa üzerindeki eşyalara da zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı. Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.
1: Yani inanılır gibi değil ne yazık ki, ne cüretle işte bunları yapıyor insanlar, hatta daha da ilerisini. Bakalım soruşturmadan ne çıkacak, bir tutuklama, gözaltı görecek miyiz? İstanbul'da bindiği takside dolandırılan ABD'li yayıncıyı hatırlayacaksınız. 5 kilometrelik mesafe için kendi ifadesiyle kredi kartından 183 dolar çekilmişti. Görüntüleri de paylaşmıştı. O yayıncıya Habertürk'ten İrem Şimşek ulaştı.
2: Did you say 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minute?
3: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
2: Okay.
4: Konser için İstanbul'a geldi, parasından oldu. Canlı yayında binlerce takipçisinin gözü önünde dolandırıldı. ABD'li ünlü yayıncı Auger o anları Habertürk'e anlattı.
3: You're working 50 euro. Okay?
2: Okay.
5: And he said, okay.
6: Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi. Ben de otele gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Otele vardığımızda tekrar 50 euro olduğunu söyledi. Ama telefonuna 7300 lira yazdı.
5: I said 50 euro, I just need to get home.
3: Thank you.
2: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
4: Taksicinin istediği rakamı görünce şoka uğrayan turist yine de ödemek zorunda kaldı.
5: And then I tapped my phone. I said that's not.
6: İtiraz ettim ama aramızda dil engeli vardı. Kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde 183 dolar çekilmişti. Hem 50 Euro'dan hem de 7000 TL'den bile daha fazla. Benim için çok büyük bir para olduğu için çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim.
5: Than even 7300 lira, much more than 50 euros that I agreed to.
2: Did you say 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minute?
3: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
2: Okay.
4: Auger videoyu paylaştığı anda binlerce Türk'ten destek mesajı yağdı.
5: And then after that I received hundreds of direct messages on.
6: Herkes özür diliyor. Bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Herkesin bana karşı kibar olması beni çok mutlu etti.
4: Ünlü yayıncı kötü bir deneyim yaşasa da İstanbul'a ve Türkiye'ye hayran kaldı.
6: İstanbul'un her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye'ye ilk gelişimdi. Kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul'un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Çok sevdiğimi söyleyebilirim Türkiye'yi.
1: Bu saati noktalıyoruz. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Enflasyon bir saat önce açıklandı ve Mayıs ayı enflasyonu %1,71 oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük ölçüde netleşti. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına 5 aylık enflasyon farkı %16,61 oldu. Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında ise fark 12,41 olarak kaydedildi. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış eğitim, konut, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Enflasyon hesap toplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış oldu, 28'inde düşüş oldu. 9 başlıkta değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29 ile giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve iş yerleri, iş yeri kiralarında tavan zam oranı da %32,24. Yani uygulanacak zam bunun üzerine çıkamayacak. Resmi olarak 5 aylık enflasyon farkı da %16,61 bugün itibarıyla. Cumhuriyet Partisi'nde son duruma bakacağız. Mutlak butlan kararı sonrası zaten siyaset, biliyorsunuz. Ankara daha doğrusu bu konuya ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere odaklı. Dün Yüksek Disiplin Kurulu'nda bir oylama yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu CHP'nin toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Emre Aytekin'e dönelim. Oradaki trafiği bugün programı öğrenelim Emre'den.
2: Evet Serap Velet, geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı 19 kişilik bir liste paylaşılmıştı. Ve ikinci kez de bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topluyor. Toplantıda 13 sıralarında başlayacak ve bu toplantıda da Kılıçdaroğlu ekibinin yol haritası kesinleşmiş olacak. Yine MYK üyeleri kendi alanlarına ilişkinde bilgilendirme yapacak. Bu toplantıda tabii bir yandan da 11 Haziran'da parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. İşte parti meclisi toplantısı da bu toplantının önemli gündemlerinden bir tanesi olacak. Bu MYK toplantısında, parti meclisi toplantısının neler yapılacak o toplantıda ele alınacağını ifade edelim. Parti meclis toplantısına bakacak olursak tabii burada hem özel hem de Kılıçdaroğlu tarafları bir araya gelecek. Bu toplantıda ise 11 Haziran'daki toplantıda özel tarafının kurultaya gitme talebinin bir kez daha bu parti meclis toplantısına dile getirilmesi bekleniyor. MYK'nın bir diğer gündemi ise tabii ki kurultay tartışması. Bu kurultay tartışmasına ilişkin atılacak adımlar bugünkü MYK toplantısında ele alınacak. Hatırlatalım, özel ve kurmayları bu hafta başında 800 imza toplamıştı. İmza ile kurultaya gidebilmek için. İşte buna ilişkin Kılıçdaroğlu ekibinin yol haritası ne olacak? Bugün MYK toplantısında bu ele alınacak. Tabii kurultay tartışması devam ederken arabuluculuk temasları başladı. İki isim arasında CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Üç vekil önce CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü burada. Bir saat bir görüşme yapıldı. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidildi ve orada da Özgür Özel ile bir görüşme yapıldı. Edindiğimiz bilgiye göre ise Özel burada vekillere tek dileğinin kurultaya gitmek olduğunu ifade etti. Düne bir parantez açmışken YDK toplantısından da bahsedelim. Toplantıda İzmir Milletvekili

0: Mahir Polat YDK Başkanı seçilmişti. Toplantı sonrasında da 38. olağan kurultay sonrasında alınan bütün ihraçların iptal edilmesi için de MYK'ya bir yazı yazılmıştı. İşte bu yazıda bugün MYK toplantısının gündeminde olacak. Bizler de burada gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız.
1: Tekin'e çok teşekkür ediyoruz. 12. yargı paketinin bu ay meclise sunulması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara ceza üst sınırını artıran düzenleme de bu pakette yer alacak. AK Parti kaynakları İBAN mağdurlarına yönelik bir çalışmanın paketi olmayacağını belirtti.
2: 12. yargı paketi bu ay meclise sunulacak. 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin pakette yer alacağı merak ediliyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. Buna göre 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Ebeveyn ihmalinde ise aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek. 12. yargı paketinde İBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor. AK Parti kaynakları İBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılmasıyla bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurgulandı. AK Parti kaynakları 12. yargı paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağını da belirtti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti. Arda arda çelişkili açıklamalar yapan Trump, bu kez görüşmek istemiyorum dedi. Hemen ardından da Hamane ile görüşmekten onur duyacağını söyledi. You'd have to
3: airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. İran dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu kez onunla görüşmek istemiyorum dedi. Ancak görüşseydim onur duyardım diye belirtti. Trump Oval Ofis'te İran müzakerelerini değerlendirdi. Daha önce dile getirdiği Müçteba Hamane ile görüşebileceği açıklaması soruldu. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almak için anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. İran'la olası anlaşmanın temelini oluşturan unsurları da dile getirdi. Bunları İran'ın nükleer sahibi olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması olarak sıraladı. Askeri olarak ya da masada biz kazanacağız diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ile görüşebileceğini söylemişti.
1: Ukrayna ile Rusya arasında sahada gerginlik artıyor. Diğer yandan liderlerden barış anlaşması hakkında olumlu mesajlar var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır ve istekliyiz dedi. Zelenski ise Putin'e hitaben yazdığı mektupta savaşı bitirmek üzere görüşmeyi teklif etti.
4: Ukrayna-Rusya arasında barış umudu yeniden yeşerdi. Putin barış anlaşmasına kapıyı araladı. Zelenski ikili görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır ve istekliyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya'dan bazı tavizler istediğini belirtti. Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi. Trump'ın barış önerileri Ukrayna ile barış anlaşmaları için temel olabilir diye ekledi.
5: Ancak Ukrayna tarafının da bu uzlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Çatışma o zaman çok çabuk sona erecek.
4: Putin, Kiev'in uzlaşmaya hazır olmadığını da belirtti. Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket edemeyeceğini, ancak Ukrayna'yı uzlaşmaya ikna etmede olumlu rol oynayabileceğini söyledi. Barış anlaşmasını belki de Zelenski ile imzalayacağız dedi. Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Rusya'nın Luhansk'ın tamamını, Donetsk topraklarının %85'inden fazlasını kontrol altına aldığını söyledi.
5: Donbas'ı kontrol altına alabilir ve yine de bir barış anlaşması yapabiliriz.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e mektup yazdı. İkili bir görüşme teklif etti. Savaşı bitirmek üzere anlaşmaları gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Kiev'in savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Trump da Zelenski'nin mektubunu değerlendirdi. Zelenski ve Putin'in görüşmesi harika olur dedi. Putin'in açıklamalarına yanıt olaraksa tarafların bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, önceki açıklamasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
1: Yasa dışı bahse yönelik operasyonlar da sürüyor. İstanbul merkezli 24 ilde 86 şüpheli gözaltına alındı yine. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahise yönelik ortak çalışma başlattı. MASAK raporlarına göre şüpheli İÖ'nün koordine ettiği suçağı önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ediyordu. Bu gelirler kripto varlık cüzdanlarına transfer ediliyordu. Suçağında döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişiler de vardı. Toplam işlem hacminin 192 milyar lira olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 gayrimenkule ve menkule el kondu. Tüm bu rakamlar neredeyse gün aşırı ya da haftada 1-2 kez verdiğimiz bu bahis operasyonlarındaki rakamlar. Bunun ne kadar bu dolandırıcılığın, yasa dışı bahsin boyutunun ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayetle ilgili Engin Polat bir ifade verdi. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'de ayrıntılar. Gülçin.
2: Serap Belet, tabii bu olayın ardından soruşturma genişledi. Hem İzmir'de hem de İstanbul'da gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Engin Polatsa bu olayda, saldırıda hedefin kendisi olduğunu ifade ediyor. 2 yıldan bu yana yeni nesil suç örgütü tarafından tehdit edildiğini ifade ediyor. Aynı zamanda bu tetikçi Serhat Altunsa 23 yaşında ve suç profilinde de yine sosyal medya üzerinden bu çete vasıtasıyla bazı silahlı saldırılar yapan bir isim. Bu kapsamda da aslında Engin Polat'ın o da hedefte olduğunu ifade ediyor. Ancak güvenlik sebebiyle her ne kadar o gün sabahtan bu yana orada Alaçatı Mahallesi'nde keşif yapsa da Engin Polat'ı silahlı saldırı düzenleyemiyor. Ancak bu noktada tam da yola çıkmak üzere olan, dönüş hazırlığında olan korumaları Can Polat'ı hedef alıyor ve çocukların gözleri önünde kamera görüntüleri de gösteriyor ki önce vuruyor. Daha sonra bilindiği gibi Dilan Polat da sosyal medya üzerinden paylaşımı yapıyor ve silahlı saldırıda Can Polat'ın hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Tabii bu noktada hem önceden keşif yapması hem de bu izi özellikle Polat ailesinin kaldığı oteli özellikle araştırdığı da ortaya çıkmış durumda. Çünkü Dilan Polat da kaldıkları süre içerisinde sosyal medyada sürekli paylaşım yapıyor. Zaten saldırgan da onların izini bu şekilde bulduğunu ifade ediyor. Başta da belirttiğim gibi gözaltı sayısı 3'e yükseldi ve yeni nesil suç örgütü özellikle bu iddiaların odağında.
1: Gülçin Hacıevliya Gülayç'e çok teşekkürler. Erzurum'a gidelim şimdi. Erzurum'da yaşlı bir çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Diyaliz hastası kadın yoğun duman nedeniyle can verdi.
3: Kurtarmak için elinden geleni yaptı ama olmadı. Diyaliz hastası eşi yangında can verdi. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 6 katlı binanın 1. katından dumanlar yükseldi. O evde 71 yaşındaki Hacer Tikankuş ve eşi Feramuz Tikankuş yaşıyordu. Yaşlı kadın diyaliz hastasıydı ve engelliydi.
4: Eşi yoğun dumandan dolayı yangını söndürmeye çalışmış ama başarılı olamamış.
3: Feramuz Tikankuş evdeki yoğun duman nedeniyle eşine ulaşamadı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerindeydi. Ekipler içeriye girdiğinde acı manzarayla karşılaştı.
4: Acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeri girdiğinde maalesef Hacer Tikankuş isimli vatandaşımızın vefat etmiş olduğunu görmüşler.
3: Feramuz Tikankuş ve oğlu acı haberle yıkıldı.
5: Benim çocukluk arkadaşlarım telefon açtı, eviniz yanmış gelin.
3: Yangının elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor.
1: İstanbul'da bir taksici iddiaya göre aracını aldığı yolcusu tarafından darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan taksi şoförü yaşam mücadelesi veriyor.
6: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı planlanmış. Olay yeri inceleme

0: Bölgede.
1: Aracın aldığı yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen taksici hastanelik oldu.
2: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
1: İstanbul'da taksicilik yapan Erdal Çiçek gece yarısı aracına yolcu aldı. İddiaya göre ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taksici aracı Şişli'de yol kenarında durdurdu. Yolcu taksici Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı.
2: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
1: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başı hesabındaki 600 bin lirayla dertte. Şöyle, İpek sanal banka hesapları arasında para transferi yapmaya çalıştı. Birkaç denemenin ardından bir türlü diğer banka hesabına parayı yollayamadı. Ama aynı dakikalarda diğer hesabına 596 bin lira para geldi. Genç taksici kendisine ait olmayan bu parayı ne yapacağını bilemiyor.
4: Avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama parayı kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadım. Hesabımda 600 bin lira var.
1: O para kimin bilmiyor, nasıl iade edeceğini de bulamıyor. Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başına ilginç bir olay geldi. Taksici İpek, kredi kartının borcunu ödemek için sanal banka hesabından diğer banka hesabına para gönderdi. 4 kez para göndermeyi denedi ama yapamadı.
4: Bir baktım, her işlem hatası dediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş.
1: Toplamda 596 bin lira hesabına geçti ama para onun değildi.
4: Baktım aynı şekilde durunca yani dedim acaba dolandırıcılar mı attı bilmem ne attı. Baktım bu sanal bankadan gelmiş.
1: Taksici Murat İpek durumu hemen yetkililere bildirdi.
4: Gerekli mercilerle görüştüğümde bu bankadır işte sanal bankayla ilgilenen arkadaşlarla hiçbir şekilde muhatap bulamadım abi para vereceğimiz kimse yok dedi. Benim amacım bu paranın bir kuruşuna tenezzül etmedi.
1: Murat İpek karşısında bir muhatap bulamadı. Hesabındaki 600 bin lirayı ne yapacağını bilmiyor.
4: Belli müddet daha uğraştıktan sonra yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı. Çünkü para benim değil, alın terim değil, bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
3: Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bir kaza meydana geldi. 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Ne yazık ki onlardan birinin durumu da ağır. Kaza Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Kurtlapa Köyü yakınlarında meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve araçlar yol kenarına savruldular çarpışmayla. Sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak 2 kişi kurtarıldı, hastaneye kaldırıldılar ancak birinin durumu ağır. Ölümcül bir hastalıkta olan cilt kanseri tüm dünyada her yaş grubunda artıyor. Türk Dermatoloji Derneği erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Bu nedenle ülke genelinde taramaya başladı. 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz yapılıyor taramalar ve 12 Haziran'a kadar devam edecek.
5: Bizim ailemizde var melanom, cilt kanseri. Aynı zamanda bir benden dolayı çıktı. Kardeşimi 6 ayda kaybettik.
6: Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısı %40 artacak. 2050'ye kadar 680 bine ulaşacak. Bu tespitler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan.
7: Cilt kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Son yıllarda da vaka sayılarında belirgin artışlar var. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Türkiye'nin 39 ilindeki 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz bent taramasına başladı.
8: Tüm vücut muayenesi yapıyoruz. Değişiklik gösteren, renk farklılıkları gösteren, kanama gösteren benleri özellikle tespit ediyoruz.
9: Çok fazla güneşi seviyorum ve çok fazla güneşte yatıyorum. Bel kısmımda bulunan bir bölümde bir et beni gibi bir şey çıktı. Bu da beni çok korkuttu. O sebepten dolayı buraya geldim.
5: Bir ben dahi olsa, bunu kesinlikle göstermeliler bir

0: dermatolojiye. Çünkü o çabuk yayılan bir tür.
1: Cilt kanserleri içinde en tehlikeli tür melanom.
2: İleri evre bir melanom hastası bir yıl yaşayabiliyor. Erken tanıyla beraber normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Küçük bir operasyonla, cerrahi işlemle hastalıktan kurtulmuş oluyorlar.
1: Peki özellikle kimler cilt kanserinde riskli grupta?
2: Açık tenli, açık renk gözlü, yani mavi gözlü, yeşil gözlü olan, sarışın olan, çillenme eğilimi olan, vücudunda 50'den fazla beni olan hastalar risk grubunda yer almaktadırlar.
1: Çevresel faktörler de cilt kanserini tetikliyor.
2: Cam binalar daha fazla güneş ışını yansıtıyor. Her yer asfalt, daha fazla. Bunlar hep olumsuz faktörler.
1: Cilt kanserinden korunmak için sadece güneş koruyucu sürmek yeterli değil.
2: En yüksek koruma faktörlü güneş kremi bile %100 korumuyor. Sabah 10 ile öğleden sonra 10 ile 5 arası güneşe çıkmamalarını öneriyoruz. Sık dokulu ve koyu renkli kıyafetler bizi çok daha iyi koruyor.
3: İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsü yandı. Motorda başladı yangın. Daha sonra tüm otobüsü sardı. Neyse ki zarar gören olmadı.
4: Bir anda alevler yükseldi. Ard arda patlama sesleri duyuldu. İETT otobüsü yangında demir yanına döndü.
5: Türk-Alman Üniversitesi yanı, kaymak donduran mesire alanı yanı. İETT otobüsü yandı.
4: İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsü seyir halindeydi. Otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden şoför hemen müdahale etmeye başladı ama işe yaramadı. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İETT otobüsü demir yanına döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
3: Aracın içinde kapalı kalmak hele de çocuklar için çok tehlikeli. Sayısız haber yaptık bugüne kadar. Hele sıcak havalarda Antalya'da şimdi yaşanan olaydaki gibi bir aracın kapıları kilitlendi. Küçük çocuk içeride kaldı, mahsur kaldı. Annesi neyse ki oradaydı. Hava da çok sıcak olduğu için çocuk çıkarılana kadar büyük korku yaşandı.
6: Tamam, siz oyalayın, çocuk size baksın. Süleyman,
4: oradan gelir. Anahtar içeride kaldı, kapı kilitlendi. Çocuk aracın içinde mahsur kaldı.
7: Tamam bir tane, tamam.
4: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çocuğunu aracın arka koltuğunda oturtan anne sürücü koltuğuna geçecekti. Ancak o sırada aracın kapıları kilitlendi. Anne ne yaptıysa kapıları açamadı.
7: Çocuğu koydum, gelip buradan alacağım.
4: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan gözyaşlarına boğulan anneyi, diğer yandan araçtaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Aracın arka camı kırılarak kapı açıldı.
7: Anneciğim.
4: Sıcak nedeniyle araçta zor anlar yaşayan çocuk kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.
3: Almanya'nın Frankfurt Havaalanı'nda bir yolcu uçağının iniş takımı çöktü. Yaralananlar var kazada. Açıklama Lufthansa Hava Yolları'ndan geldi. Frankfurt'tan Los Angeles'a gitmeye hazırlanan Boeing 787 tipi yolcu uçağının iniş takımı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Uçağın burnunun nasıl yere çakıldığını gördünüz az önceki görüntüde. Havayolu şirketi kazada birden fazla personelin yaralandığını ve tedavi altına alındığını söylüyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de uçağın ön iniş takımının bir anda çöktüğü görülüyor. Uçağa yolcu ve bagaj binişi, girişi yapılırken planlanan sefer iptal edildi. Olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı sebebinin tespit edilebilmesi için. Evet, şu anda da görüntü ekranda. Belçika'da eğitimde planlanan yeni düzenleme öğretmenleri sokağa döktü. Lise öğretmenleri ders saatlerinin artırılmasını da içeren düzenlemeyi başkent Brüksel'de protesto etti. Öğrencilerin de katıldığı eylemde göstericilerle polis arasında tansiyon yükseldi.
1: Bisiklet park yerlerini söktüler, ateşe verdiler, havai fişekler patlattılar. Belçika'da öğretmen ve öğrenciler eylemde.

0: Brüksel hükümetinin eğitimde tasarruf içeren düzenlemeleri gündeme alması sokakları karıştırdı. Öğretmen ve öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Brüksel'de merkez tren istasyonunun çevresinde büyük bir ateş yakıldı. Göstericiler buldukları eşyaları ateşe attı. Bazı otobüs duraklarının camları kırıldı. Polis ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eğitim düzenlemesiyle lise öğretmenlerinin ders saatlerinin %10 artırılması, yüksek öğrenimde de öğrenim ücretlerine zam yapılması öngörülüyor. Belçika'da sendikalar öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini istemiş, eğitimcileri greve ve protestolara katılmaya çağırmıştı.
1: Arnavutluk'taki protestocular da günlerdir sokaklarda. Göstericiler Trump'ın damadı Kushner'in yapmaya başladığı turizm projesini protesto etti. Projenin durdurulmasını isteyen göstericilere de güvenlik güçleri müdahale etti.
2: Arnavutluk'un başkenti Tiran'da halk sokaklarda. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın damadı ve kızıyla bağlantılı şirketin yapmaya başladığı turizm projesine karşı çıkıyor. Projeye karşı olan binlerce Arnavut gösterilerin dördüncü gününde başkent Tiran sokaklarını doldurdu. Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Arnavutluk Dubai olmasın dövizleri taşıdı. Turizm projesinin durdurulmasını isteyen göstericilere polis tazyikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başbakan Edirama protestocularla görüşmeye hazır olduğunu ifade etti ancak ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak dedi. Tepki çeken projenin arkasında ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı bir şirket bulunuyor. Affinity Partners adlı bu şirket, Zvernek bölgesinde doğal koruma alanı olan bir bölgede 10 bin yataklı bir lüks turizm tesisi inşa ediyor. Protestolar sürerken bölgedeki inşaat faaliyetleri de başladı. Doğal koruma alanı olan bölgenin etrafına tel çekilirken inşaat makinelerinin çalıştığı görüldü. Jared Kushner, projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Çevreciler 1,6 milyar dolarlık projenin bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoları, fokları ve deniz kaplumbağalarını doğal yaşam alanlarından mahrum edeceğini savunuyor.
1: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin nükleer silah programını daha da büyüteceğini açıkladı. Kim, nükleer malzeme üretim kapasitesinin son 5 yılda 2 katından fazla arttığını söylerken yeni bir nükleer tesisi de ziyaret etti.
0: Kuzey Kore nükleer programını genişletme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin yeni nükleer tesisini gezdi. Nükleer silah kapasitelerinin katlanarak artacağına inanacağını söyledi. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde Kim'in santrifüj salonu olduğu değerlendirilen tesiste incelemelerde bulunduğu görüldü. Yetkililerden bilgi alan Kim, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin son 5 yılda 2 katından fazla arttığını açıkladı. Nükleer silah kapasitesinin de katlanarak artırılacağını belirtti. Pyongyang yönetimi, nükleer savaş caydırıcılığının hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlar Kuzey Kore liderinin ziyaret ettiği tesisin büyük olasılıkla Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme merkezi olduğunu değerlendiriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde Pyongyang'dan gelen açıklamalar Washington'a yönelik açık bir mesaj olarak yorumlanıyor. Böylece nükleer silahsızlanmanın müzakere konusu yapılmayacağının gösterilmek istendiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin onlarca nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.
1: Türkiye NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Kentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri üst seviyede olacak. Protokol güzergahları ve katılımcıların konaklayacağı bölgeler kırmızı alan ilan edilecek. 40 bin emniyet ve jandarma personeli bu süreçte görev alacak.
2: Güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte kırmızı alan uygulaması yapılacak. Binlerce personel sahada olacak. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkent.

0: Kent'te düzenlenecek. Zirve dolayısıyla Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları da bu alan içerisinde yer alacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek. Kırmızı alan bölgelerine araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak. Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev alacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek. Ankara genelindeki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya da üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. İHA, anti-drone ve hava savunma sistemleri devrede olacak. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırılacak. Kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek. 6-12 Temmuz arasında da Ankara'daki kamu personeli idari izinli sayılacak. Yurt dışında eylemlere karıştığı bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişlerine izin verilmeyecek.
1: Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Artık doğal kaynaklar ve çevreyi korumak için geri dönüşümün yanı sıra ileri dönüşümün konuşulduğu bir dönem. Türkiye'de de bu yönde başarılı projelere imza atan iki genç girişimci var. Biri kahve posasını, diğeri de sanayi atıklarını yeniden üretime kazandırdı.
2: Sanayide kullanılan atık suyu da kahve posasını da dönüşüm zincirine dahil ettiler. Çevreci iki genç girişimcinin projeleri yatırım aldı, ödül kazandı.
3: Mikroalglerle tekstil sektöründen gelen atık suları temiz sulara çeviriyoruz.
4: Aslında kahve posasında gelebileceğimiz nokta bir pipetle başladık. Daha sonrasında bir araba parçasına kadar üretime aşamasına geldik.
2: Doğal kaynakların korunması, atık maddelerin yeniden üretim zincirine kazandırılması. Birçok ülke bu projelere destek veriyor. Türkiye'de de T3 Vakfı o genç girişimcilere destek oluyor. Aslıhan Yesir de o isimlerden biri. Sanayi atıklarının dönüşüm projesini hayata geçirdi.
5: Sanayi atıklarıyla kirlenen suları algler temizliyor. O alglerden elde edilen atıklarla da tekstil boyaları üretiliyor.
3: Tekstil sektörü en fazla atık su üreten de sektörlerden bir tanesi. Mikroalglerle tekstil sektöründen gelen atık suları temiz sulara çeviriyoruz. Atıkları besin olarak kullanıp kendi büyümeleri için, biyokütle üretimi için aslında kullanıyorlar. Biz de 5 farklı renk üretebiliyoruz şu an.
2: Yesir'in bu projesi Teknofest'ten birincilik ödülü aldı. Bir diğer girişimci isimse Kerem Acar. O da sıra dışı bir projenin sahibi. Kahve posasını ileri dönüşüme soktu.
5: Tek kullanımlık ürünler yıllardır tartışılıyordu. Her gün içtiğimiz kahvelerin posaları da çöpe gidiyordu.
2: Projenin ortaya çıkış amacı tam da bu oldu. Peki kahve posası nasıl oldu da bir dönüşüm projesinin temel fikri haline geldi?
4: Kafe, restoran, otel, işletmelerin genel müdürlüklerindeki tüketilen kahve posalarını topluyoruz. Ve daha sonrasında topladığımız bu atıklardan biyo ham madde üretimi yapıyoruz.
2: 82 ton kahve posası ileri dönüşüme sokuldu. 33 ton plastik üretimi engellenmiş oldu. Girişimcilerin bu yolla ürettiği yeni ürünlere gelince.
4: Aslında kahve posasında gelebileceğimiz nokta bir pipetle başladık. Daha sonrasında bir araba parçasına kadar üretime aşamasına geldik. Hiçbir plastik içermiyor. Tamamen aslında kahve posalarından ve mısır nişastasılarından üretilen ürünlerimiz bunlar bizim.
1: Evet, yolları açık olsun bu başarılı gençlerin. Elazığ'da sokakta yürüyen bir kişinin başına gelenler, sıradaki görüntüde zaman zaman olur. Belki sizin de başınıza gelmişti. Bir karga saldırdı kaldırımda yürüyen kişiye ama o kadar bir agresif bir şekilde saldırdı ki gördüğünüz gibi yolda yürüyen bu adam iki kez düştü kargadan kaçarken. Tam çimenlik alanda zaten kaçtığını görüyoruz. Işıkların olduğu yerde de yere düşüyor. Elazığ'da sokakta ilerleyen bu kişi, neyse ki orada bir araç trafiği yok, sonra da muhtemelen bir iş yerinin önüne doğru geliyor. Kargadan ancak içeriye girerek kurtulmuş bu talihsiz adam. Adana'da bir mahalle aylık

0: aylardır çamur ve toz sorunu yaşıyor. Rögar kapağı değişiminin ardından asfaltlanmayan, yoldan kalkan toz mahalleliyi canından bezdirdi. Onlar da tepki olarak halı serdiler sokağa.
1: Bu tozlardan artık her gün 3-4 defa toz alıyoruz. Elimizden bez düşmüyor. Özellikle de bu yolu geçtiğim zaman isyan ediyorum.
2: Yaz geldi ancak pencere ve camlarını açamıyorlar. Asfaltlanmayan yoldaki toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Burası Adana'nın Seyhan ilçesindeki Havuzlu Bahçe Mahallesi. Mahallede 8 ay önce rögar kapakları değiştirildi. Ancak değişimin ardından iddiaya göre yol asfaltlanmadı. Hal böyle olunca mahallede kışın çamur, yazınsa toz oluştu.
3: Komşularımız halı sermiş. Gelin görün, belediyeciler, başkanlar gelin görün.
2: Mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Ancak iddialarına göre sesleri duyulmadı. Onlar da tepki olarak önce sokağın girişine sembolik tabela astılar. Sorunları çözülmeyince bu kez de yola halı serip tepki gösterdiler.
4: Geçerken çamurla geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. O kadar yetkili insanlara başvurduk, geri dönüş alamıyoruz.
0: COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, dumansız sahiller için düğmeye bastı. Gelişmiş ülkelerde sigara izmaritleriyle ilgili çok katı kurallar var. Ama bizde herkes piknikte, plajda, aracıyla, trafikte giderken hop diye içtiği sigaranın izmaritini hiç düşünmeden her yere atıyor. Çok sorumsuzuz bu konuda. Ülkemizde çöp konusunda gerçekten ciddi bir duyarsızlık var. Sigarasız plajlar uygulamasının ilk örneği dünyaca ünlü Kaputaş plajında başlatıldı.
5: Dumansız plaj uygulamasını Kaputaj'la başladı.
2: Amaç plajları sigara dumanı ve izmarit kirliliğinden kurtarmak. Bunun için ilk adım dünyaca ünlü Kaputaj plajında atıldı. Antalya'da dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Uygulamanın amacı plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması. Kentteki plajlarda sadece belirlenen alanlarda sigara içilebilecek. İlk uygulama Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında başladı.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında Belek de var.
2: Uygulama Antalya Valiliği'nin yayımladığı genelgeyle duyuruldu.
5: Burada özel plajlar var biliyorsunuz. Onlara da çağrıda bulunuyoruz aracılığınızla. Onlar da bu çalışmayı yapsınlar. Gerek yerel yönetimlerimiz, gerek özel işletmelerimiz, gerekse kamunun diğer unsurları bu plajlarda hassasiyeti göstersinler.
2: Dumansız plaj uygulaması Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde yürütülecek.
5: Hedefimiz Konyaaltı plajlarının tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek.
0: Keşke çöp atanlara da, her yere çöp atana da bir para cezası uygulanabilse de tertemiz plajlar ve mesire yerleri, doğayı görebilsek gittiğimiz her yerde. Ve böylece noktalayalım para gündemi. Spor haberleri var sırada. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Akşam da 20'de olaylar ve görüşlerle burada olacağız. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor. Aziz Yıldırım özel röportajı. Cumartesi 20'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
2: Seymen, güvenli gıda rehberiniz.

0: sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dünya Kupası'na hazırlanan Amili Futbol takımının Miami'deki ilk idmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve antrenmanı ziyarete gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi. Antrenmanın ardından basın mensuplarının soruları

0: yanıtlandı.
1: Öncelikle tekrar huzurlarınızda Sayın Başkanı ve yönetimini, daha sonra da tüm sporcu arkadaşları, hocayı kutlamak istiyorum. Gerçekten 24 seneden sonra ülkemizi dünya şampiyonasına katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Sonuçta futbol ülkemizin en önemli branşlarından bir tanesi ve ülkemizin de ne kadar takip ettiğini, ne kadar desteklediğini hepimiz görüyoruz.

0: Allah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz.
1: Allah nasip etti 24 senenin üzerine. İşte arkadaşlar çalışıyor. Biz de tabii onların peşinden geleceğiz. Yorulmak diye bir şey yok. 80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık siz kendini düşünemezsiniz. Onu düşünmek zorundasınız. Tabii şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. Yani her hareketinden anlıyorsunuz. O samimiyeti biz de yönetim olarak da teknik kadroya aktarmak istiyoruz biz de. Onun mücadelesini veriyoruz.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den bir transfer hamlesi daha geldi. Safi milli oyuncu Melih Demiral'la anlaştığını açıkladı.
3: Hakan Safi'den seçim öncesi bir transfer hamlesi daha geldi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, milli stoper Melih Demiral'la anlaşma sağladığını açıkladı. Safi, Melih Demiral'ın projelerine destek verdiğini ve Sarı Lacivertli Kulüp'te önemli bir rol üstleneceğine inandığını ifade etti. Hakan Safi açıklamasında, "Hoş geldin Melih Demiral, cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman büyük başkanım, senin için her yere gelirim." dedi. "Kendisine hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de yıllık 12 milyon euro kazandığı belirtilen Melih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 7 milyon euro ücret almayı kabul ettiği iddia edildi. Böylece milli futbolcunun Sarı Lacivertli Kulübe dönebilmek için maaşında yaklaşık 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü. Melih Demiral hamlesi Hakan Safi'nin seçim öncesindeki en dikkat çekici projelerinden biri olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki savunmacı geride kalan sezonda El Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaparak takımının savunmadaki en önemli isimlerinden biri oldu.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da dün açıklamalarda bulundu. Yıldırım Başkan Adayı Hakan Safi'nin açıkladığı transferleri eleştirdi. Yıldırım diğer başkan adayı Hakan Safi'nin transfer açıklamasına cevap olarak "ben de Mbappe'yi alacağım" dedi. "Bir oyuncuya talibiz. Bugün durumu tam olarak belli olur. Şu anki yönetim teklif yapmış. Üzerine pazarlık yapamıyoruz. Aşağıya indiremiyoruz. Yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz. Karşı taraf şu oyuncuyu alacağım diyor. Yarın da ben söyleyeceğim. Mbappe'yi alacağım. Alıyorum ne olacak? Ne olacak yani? Önemli olan iyi bir takım kurmak. Şimdi bunu söyledim. Yarın da almadım. Bu değil mesele. Luis Suarez'in baktığınızda 80 milyon euro bonservisi varmış galiba. Yanlış yani. Oyuncuyla ilgimiz yok. Acele etmemek ve beklemek lazım. Belli şartlara getirmek ve seçimden sonra almak lazım. Bizim görüştüğümüz oyuncuları onlar kazanırsa seçimi gidip alabilirler. Biz de onların görüştüğü ve camianın kabul ettiği isimleri alabiliriz. Söyleyip de almamak daha kötü" şeklinde konuştu. Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile anlaşmak üzere. Siyah beyazlar görüşmelerde son aşamaya gelirken İtalyan teknik adama ödenecek maaşın 4,5-5 milyon olacağı öğrenildi.
4: Beşiktaş, teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazların 49 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Her iki taraf arasında sözleşme maddeleri konuşulurken görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. İtalyan teknik adama ödenecek maaşın 4,5-5 milyon euro civarında olması bekleniyor. Vincenzo Italiano son 2 sezon Bologna'yı çalıştırdı. Daha önce de 3 sezon Fiorentina'da görev yapan Italiano, hücum futboluna verdiği önemle tanınıyor. İtalyan teknik adam kariyerinde Bologna'yla İtalya Kupası kazanırken Fiorentina'yla da 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.
2: Bu haberin ardından bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Hakan Saati soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Hakan Saati cevaplıyor. Hakan Safi özel röportajı. Bugün 17'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 5 Haziran Cuma bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Haftanın son iş gününde gün ortasında 2 saat boyunca beraberiz. Sıcak gelişmeler var. Gelin onlarla başlayalım. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 54 şüpheli var. Geçtiğimiz dakikalarda şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kim hangi taleple sevk edildi İzmir'de? Gülçin Hacı Evliya Gülayçe, Habertürk İzmir temsilcisi bizi bekliyor. Söz sende Gülçin.
1: Sena Alkan, 54 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılıksa 54 şüphelinin 51'i hakkında tutuklama talep etti ve sulh ceza hakimliğine sevk etti. 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol talebinde bulundu ve aralarında mevcut başkan Görkem Duman da var. Yolsuzluk operasyonu hafta başında olmuştu. Daha önce de Buca Belediyesi'ne farklı operasyonlar düzenlenmişti. Ancak bu kez daha geniş bir yolsuzluk ağından bahsediliyor ki özellikle iştirakler, belediye yönetimi ve müteahhitlik çevresinde bu yolsuzluk ağından bahsediliyor. Peki neyle suçlanıyorlar? Özellikle rüşvet ve irtikap dikkat çekiyor. İmarda usulsüzlükler dikkat çekiyor ve aynı zamanda da bankamatik personel çalıştırdık iddia ediliyor. Bu kapsamda da aslında birçok kredi kartı harcamaları, etkinlikler hepsi mercek altına alındı ve öncelikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da koordinasyonunda 62 şüpheli gözaltı kararı verildi. Onlardan da şu anda 3 şüphelinin de artmasıyla birlikte bu soruşturma dosyasında 65 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Hafta başından bu yana Yeşilyurt'taki hizmet binasında Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde bu şüpheliler gözaltındaydı. Sorgulamaları yapılmıştı ve sabah saatlerinde de adliyeye sevk edilmişti. Aralarında mevcut başkan Görkem Duman ve önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu tüm sevk yapılan isimler hakkında da şu anda savcılığın talebi belli olmuş oldu. Mevcut başkan Görkem Duman'la birlikte 51 şüpheli hakkında savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine yazı yolladı. Şimdi bundan sonraki süreçte önümüzdeki dakikalarda net
0: Gülçin Hacı Evliya Gülayça İzmir'den aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara İzmir uçağında şarj cihazı alev aldı, yolcular tahliye edildi. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel bize tüm detayları aktaracak. Aykut, ne oldu, ne biliyoruz?
2: Sena, senin de söylediğin üzere Ankara-İzmir seferini gerçekleştiriyordu bu uçak. Taksi sırasında kabin içerisinde yer alan bir powerbank'in duman çıkması üzerine uçağın acil tahliyesine karar verildi. Pilotlar taksi yolunda durdu ve yolcular acil durum kaydırakları ile tahliye edildi. Havalimanı acil durum ekipleri de hızlı bir şekilde uçağa müdahale etmeye başladı. İlk gelen bilgilere göre, edindiğimiz bilgilere göre ise bazı yolcular dumandan biraz etkilendi. Ancak ciddi anlamda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Tabii yolcular için yeni bir uçak tahsisi de yapıldı ve uçakta şu an teknik bir inceleme yapılıyor. Bu dumanın çıkması neden böyle bir sorun meydana geldi? Tabii yapılacak teknik inceleme sonrasında daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak bir kez daha hatırlatalım, Ankara-İzmir seferini gerçekleştiren bu uçakta dumanların yükselmesi

0: üzerine acil tahliye kararı verildi. Pilotlar taksi yoluna durdu. Şimdi ekranlara da getiriyoruz Sena, yolcuların tahliye edildiği anlara dair görüntüleri. Yolcular acil durum kaydıraklarından şimdi ekrana da geliyor. Tahliye edildi. Havalimanı acil durum ekipleri de hızlı bir şekilde uçağa doğru müdahale etmeye başladı. Dediğimiz gibi ilk gelen bilgiler, bazı yolcular dumandan biraz etkilendi ancak ciddi anlamda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Yolcular şu an için tahliye edildi. Yeni bir uçakta tahsis edildi ve uçakta teknik incelemeye alındı.
1: Bu böyle power bank dediğimiz o içindeki lityum pillerle şarj eden bir cihaz mı Aykut?
0: Evet, ilk gelen bilgiler o yönde. O power bank denilen cihazdan bir duman çıkıyor. Dumanın biraz yoğun olması sonrasında da tabii pilotların hemen bir tahliye kararı devreye giriyor. Havalimanı acil durum ekipleriyle hızlı bir şekilde kontak, iletişim sağlanıyor ve yolcular da o acil durum kaydıraklarıyla tahliye ediliyor. Ekipler de uçağın içerisine girip incelemeye başlıyorlar. Tabii Ankara'dan İzmir'e giden bir uçak. Dediğimiz gibi teknik inceleme şu an yapılıyor. Ancak Sena, tabii korkulan bir durumun olmadığında özellikle vurgulayalım. Yolculardan biraz etkilenenler var. Ancak büyük boyutlu bir sorun söz konusu değil.
1: Şimdi bu havayolu şirketinden bir açıklama var mı? Ya da havalimanından gelen bir açıklama var mı? Bir yandan bu power banklerin kullanımı ile ilgili bir takım önlemler alındığını biliyoruz. Mesela 100 watt saatin üstünde olanlar taşınamaz gibi bazı havayollarında bazı önlemler alındı. İşte kargo bölümünde taşınamaz, check-in bagajına konulamaz, görünür bir yerde olmalı gibi bir dizi önlemin olduğu hava yolları var. Burada böyle bir önlem varmış da yine buna rağmen mi bu cihaz içeri taşınmış acaba? Bir açıklama var mı?
0: Tabii Sena, senin de söylediğin gibi bu taşınabilir cihazlarla ilgili çeşitli kararlar vardı. Her yolcu en fazla iki tane yanında bulundurabilecekti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararlar söz konusuydu. Öncelikle şunu söyleyelim, havayolu firmasından şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de muhtemelen ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapacaktır. Tabii biz şu an ekranlara da getiriyoruz Ankara-İzmir seferini yapan bu uçaktaki tahliye görüntülerini. Tabii böyle kararlar alındıktan sonra acaba niye böyle bir sorun meydana geldi? Boyutu, o cihazın kapasitesi nasıldı? Bunlar tabii incelenecek. Çünkü dediğimiz gibi bu cihazlarla ilgili alınan çeşitli kararlar söz konusuydu. Çok uzun uzun da haberlerini yaptığımız, tartıştığımız bir meseleydi. Havacılık özelinde çok tartışılan bir konuydu. Dolayısıyla şu anki ekranlara getirdiğimiz görüntüye acaba sebebiyet veren durum nedir? Muhtemelen dediğim gibi ilerleyen dakikalarda hem havayolu firmasından hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama gelecektir. Şu an kontrol altında her şey. Ekipler içeride, ekrana da getiriyoruz. Hatta uçuş görevlileri de o yolcuların tahliye edilmesine yardım ediyor. Teknik ekipler var. Sena, sen de bilirsin, izleyenlerimiz de bilir. Hava limanlarında özellikle yangınla alakalı tedbirler, ekipler çok geniş bir şekilde çalışır. Bu konuda çok hassas süreçler yürütülür. Dolayısıyla burada da o işlemlerin prosedürlere göre uygulandığını görüyoruz. Yolcularda da zaten görüntülerden de izlediğimiz kadarıyla herhangi bir panik yok. Ancak özellikle o cihazın bulunduğu noktada, dumanların yükseldiği yerde bulunan yolculardan bazılarının ufak çaplı bir etkilenmesi söz konusu oldu. Şimdi böyle bir tablo var ortada. Acaba o kararlar alındıktan sonra niye böyle bir hadise meydana geldi? Muhtemelen ilerleyen dakikalar ve saatler bize tabloyu biraz daha netleştirecektir.
1: Teşekkürler Aykut Türel, Habertürk Ankara Haber Müdürü. Sen konuşurken bir açıklama da geldi. Sen telefondaydın, belki o esnada göremedin. Pegasus Havayolları olayla ilgili inceleme başlatmış. Bir kişiye, ya bir küçük valiz bile çıksa, çanta bile çıksa sahibi bilinmeyen, böyle durumlar yaşanabiliyor. Bütün uçak tahliye edilebiliyor. Burada da bir şarj cihazının, bir power bank'in alev alması sonucu bir takım düzenlemeler olsa da bu konuda yaşanmış. Takip edeceğiz ve detay

0: haberler geldikçe aktaracağız. Şimdi İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 80 şüpheli gözaltına alındı. Elif Yavuz bize tüm detayları aktaracak. Bir dönelim Elif, söz sende.
1: Sena Alkan, sabah saatlerinde düzenlendi operasyon. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı arttı. Sabah saatlerinde 80'di. Bu sayı 86'ya yükseldi. 104 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 86'sı gözaltına alındı. İbrahim Özgür Ö suç örgütü liderliğinde aslında yasa dışı bahisten elde edilen gelirin aklandığı ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şebekeye bağlı kişilerin yasa dışı bahis elde edilen gelirleri yurt dışında bulunan 7 farklı kripto hesaplarına aktardıkları ve İstanbul'da kapalı çarşıda bir döviz bürosuyla çalıştıkları ortaya çıktı. Döviz bürosunu da bir paravan olarak kullandıkları, bu büro üzerinden yasa dışı kripto hesaplarına aktardıkları paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Aslında oldukça yüksek meblağlarda paralardan da söz ediyoruz. Yaklaşık 4 milyar Amerikan dolarında işlem hacminden bahsediyoruz. 192 milyon Türk lirasına tekabül ediyor. Şüphelilerin özellikle dikkat çekmemek için 20 yaşlarındaki kişilerin, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan kişilerin hesaplarını kullandıklarını, bu kişilerin hesaplarına gün aşırı 100 biner lira para atarak daha sonra havuz hesap olarak adlandırılan hesapla topladıkları ve toplanan parayı da yine yurt dışına kripto hesaplara aktardıkları ortaya çıktı. Ancak şüphelilerden en az hesap bakiyesine sahip kişinin bile hesabında 90 milyon Türk lirasının olduğu ortaya çıktı. Bu şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ise 86 kişi gözaltına alındı. Yine kişilere ait, bu şüphelilere ait suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve bu parayla elde edilen bazı mal varlıklarına el konuldu. Bunlar neler? 45 araç, 16 konut, 11 arsa, tarla ve 83 adet menkul, gayrimenkul olmak üzere 350 milyon Türk lirası değerinde mal varlığına da el konuldu. 86 şüpheli şu sıralarda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeler Sena Alkan.
0: Elif Yavuz aktardı, ekranlarınıza getirdik tüm detayları. Şimdi MSB bedelli askerlik ödemesinin 1 Temmuz'da artacağını, mevcut bedelden müracaat etmek isteyenlerin 30 Haziran'a kadar ödeme yapması gerektiğini duyurdu. Yine bir Ankara'ya gidelim. Emre Karaca karşımızda, detayları aktaracak. Bu açıklama ne söylüyor Emre, söz sende.
2: Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu açıklama yapıldı ve 30 Haziran tarihine kadar bedelli askerliğin mevcut ücretinden faydalanmak isteyen vatandaşların başvurması gerekliliğine dikkat çekildi. Yani 1 Temmuz itibariyle bir ücrette artış söz konusu olacak, bir zam söz konusu olacak. Yapılan açıklamada asker alma kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellemenin gerçekleşeceği ifade edildi. Peki mevcut miktar ne kadar? Yani şu anda bir vatandaş bedelli askerlik başvurusu yapmak için ne kadarlık bir ücret ödemesi gerekiyor? 417 bin TL olduğunu hatırlatalım. Nisan ayında bir düzenleme yapılmıştı meclis çatısı altında ve torba yasa teklifinin kabul edilerek yasalaşması sonucunda 335 bin olan rakam 417 bin TL'ye çıkmıştı. Özellikle 1 Temmuz itibariyle de artışın yaklaşık %14 seviyesinde olması öngörülüyor. Yani şu anda 417 bin TL olan ücretin 475 bin bandına çıkması söz konusu olabilecek. Bir kez daha yineleyelim. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve mevcut ücretlendirmeden faydalanmak isteyen vatandaşların 30 Haziran tarihine kadar müracaat işlemlerini tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.
0: Emre Karaca Ankara'dan aktardı. Şimdi bir de CHP'ye gideceğiz. CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya başkanlık edecek. Emre Aytekin o toplantıyı takip ediyor ve tüm detayları bize Ankara'dan aktaracak CHP Genel Merkezi'nden. Emre, ne konuşacak CHP MYK'sı bugün?
3: Evet Sena Alkan, bu konulardan bir tanesi hiç şüphesiz kurultay tartışması olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü MYK toplantısında bir saat sonra da bu toplantı başlayacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'nin yeni MYK'sı ikinci toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Dediğimiz gibi kurultay tartışması bu toplantının en önemli başlıklarından bir tanesi. Yine önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek parti meclisi toplantısı da ele alınacak bu toplantıda. bir 11 Haziran tarihinde yapılacak parti.

0: Meclisi toplantısı. İşte bu toplantıya ilişkin gelişmeler ele alınacak ki parti meclisi toplantısında hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu taraftarlarının bir araya gelmesi bekleniyor. İşte bu konudaki gelişmeler ele alınacak. Kurultay tartışması önemli. Buna da bir parantez açmış olalım. Özgür Özel ve kurmayları hafta başından itibaren 800 imza toplamıştı. İmza ile, delege imzası ile kurultaya gidebilmek için. Bununla ilgili de önümüzdeki günde bu imzaların genel merkeze getirilmesi bekleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı bu konuda şunu ifade ediyor. Delege imzasıyla kurultaya gidilemeyeceğini söylüyor. Bunun nedeninin ise ortada tedbirli bir mahkeme kararının olması olduğuna işaret ediyor. Tabii bu kurultay tartışması devam ederken, kurultaya gitme tartışması devam ederken arabuluculuk temasları da başladı. İki isim arasında, hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki arabuluculuk için CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Dün hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme yapıldı. Önce CHP Genel Başkanı'na gelindi genel merkeze. Kılıçdaroğlu ile bu 3 milletvekili 1 saat bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Orada da CHP Grup Başkanı ile bir görüşme yapıldı Özgür Özel'le. Özgür Özel şunu ifade etti milletvekillerine, tek dileğinin kurultaya gitmek olduğunu belirtti. Bu dilek 3 milletvekili aracılığıyla iletilmiş oldu. Dünden bahsettik. Dün burada önemli bir toplantı daha vardı. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yapıldı ve bu toplantıda da 38. olan kurultayda alınan tüm disiplin ihraç işlemlerinin iptali içinde MYK'ya bir yazı yazıldı. İşte bu konuda bugün MYK toplantısında ele alınacak. Bizler de MYK toplantısını takip ediyor olacağız ve gelişmeleri an be an aktaracağız.
1: Emre Aytekin CHP Genel Merkezi'nden son durumu bizlerle paylaştı. Şimdi Koç topluluğunun 100. kuruluş yılı dolayısıyla Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi. İş dünyasının yanı sıra resepsiyona çok sayıda siyasetçi de katıldı. MHP lideri Bahçeli ve Özgür Özel arasında Koç Holding etkinliğinde bir araya geldikleri ve samimi sohbetin görüntüleri oldukça dikkat çekti. O anları görelim, sonra siyasetin gündemini konuşuruz.
2: Merhaba,
3: oturacak yer yok.
4: Mutlak mutlan kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez yüz yüze geldi. Kısa ama samimi bir sohbet gerçekleşti. Ankara'da Koç Holding'in 100. yılı dolayısıyla Ato Kongrezyum'da resepsiyon düzenlendi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra siyasetçiler ve bürokratlar etkinlikte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç resepsiyonda bir araya geldi. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel tokalaşarak birbirlerini selamladı. Özel daha sonra da resepsiyon salonunda Bahçeli'nin yanına gitti. Bir süre sohbet ettiği o anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından 100. yıl etkinliğine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlayan bu yolculuk, Türkiye'nin sanayileşme, üretim ve kalkınma hamleleriyle birlikte büyüyen önemli bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Koç Holding'in ikinci yüzyılının ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Şimdi siyasetin gündemini konuşacağız. Gazeteci Ali Şerderek ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk bizimle. Hoş geldiniz.
5: Merhabalar, kolay gelsin Hasan abi, selamlar.
6: Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben 10 gündür buralarda yoktum. Yeni geliyorum. Kusurumuza bakmayın.
1: Hoş geldiniz diyelim. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Şöyle Alişer Delek'le başlayalım. Bu görüntüler o kadar çok konuşuldu ki Alişer, dün akşamdan beri. Sen nasıl yorumladın? Görüntüler de gelsin ekrana.
5: Yani çok üzerine çok konuşulacak görüntü, çünkü iki kere bir görüntüyü gördük. Ben açıkçası biraz ondan dolayı şaşırdım. Şimdi bu ilk, mesela şu an ekrandaki ilk, bir araya geldikleri an bir görüntü verilmişti. Peki sonra ikinci kez bu görüntü niye?

0: verildi diye de çok soru soruldu. Özgür Özel gidiyor, daha birebir bir sohbet imkanı bulabiliyor ve her ikisinin de hani Hasan abi 10 gün önce bıraktığı yerden şu görüntüyü görse normal karşılayabilir ama 10 günde o kadar çok şey yaşadık ki nerede şimdi bu görüntü onun için anlaşılması zor bir hale geliyor. Sebebi de şu, daha bu görüntünün yayınlandığının ya sabahında ya da dün, yani böyle o kadar çok artık şey yaptı ki Devlet Bahçeli Özgür Özel'e son dönemin en ağır eleştirilerini yaptı. Türk Gün Gazetesi'ndeki röportajdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Yani ben hani burada tekrarlamayayım, verdiniz siz de. Onun üzerine bunu gördük. Özgür Özel belki de en zor dönemlerinden geçiyor. O da zannederim birkaç gün öncesiydi. Yani
1: çok böyle aradan vakit geçmiş de değildi.
2: Dün.
0: Değildi ya. Birkaç gün önce yani.
1: Doğru, dün. Dün doğru.
2: Evet.
0: Yani tabii zaman algımız o kadar koptu ki o kadar peş peşe şeyler geliyor. Onun için bu görüntü böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hatta yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hangi Cumhuriyet Halk Partisi'de? Özgür Özel'i ne daha destekleyen, onun yakınında duranlar tarafından bile niye şimdi bu görüntü var, niye böyle yaptın gibi kendisine yönelik bir eleştiriler de oldu. Benim kişisel yorumum, siyasette de hayatın her alanında da görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Yani rekabet olur, hı hı. Siyasetin doğası gereği acımasız eleştiriler de olur birbirlerine karşı. Ama hani karşı karşıya geldikleri zaman da her iki tarafında konuşabilmesi. Ama ortada kocaman bir soru işareti var. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntüyü bize aylardır vermediler. Cumhuriyet Halk Partisi içinden bakıldığı zaman da bunu da eleştirmek lazım. Hatırlayın, hatta bir cenaze vardı. Birbirlerine bakmadan geçtiler cenaze töreninde. Yani o soğuk savaşın sıcak savaşında yaşadığımız günlerdeyiz. Birkaç sıcak bilgi vereyim istersen sana. Biraz kulis bilgisi var. Aha. Yayına gelmeden önce aldığım. Onları da ben hani aktarayım. Hı hı. Üzerine hep beraber konuşma fırsatımız olsun. İki taraf arasında böyle kılıçlar çekildi. İşte haftaya salı günü grup toplantısını kim yapacak? PMD kimde daha fazla güçlü, karşılıklı açıklamalar, FETÖ iddiaları, işte İmamoğlu tarafında eklersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emir eri gibi böyle çok yüksek sesle birbirlerine karşı eleştiriler devam etse de bir yandan da bir trafik var, görüşme trafiği var. Hı-hı. Artık. Onu tam söyleyeyim. Üç isim, üç önemli isim, üç tane büyükşehir belediye başkanı, Ankara, Mersin ve Adana'nın büyükşehir belediye başkanları. Yani Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler.
1: Abi,
0: ve
1: çok
0: öncesinde
1: önemli.
0: Öncesinde de Özgür Özel'le bir görüşme var. Şimdi bu, bir kere şunun hemen adını koyayım. Ben hem Deniz Demir'le, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanın ve medya işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyla, hem de Burhanettin Bulut'la, yani Özgür Özel'in medya işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyla bu sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Nedir bu görüşme dedim. Her iki tarafta görüşmenin olduğunu doğruladı. Ama şunun adını her iki tarafta koyuyor. Bu, her iki tarafın da onayladığı yahut da görevlendirdiği bir heyet değil. Üç belediye başkanının kendi inisiyatifleriyle bir ortak bir yol bulabilir miyiz adına geliştirdikleri bir girişim. Hı. Onu bir netleştirelim. İki tarafta bunda bir durdu. Bakın aman dedi, bu yanlış anlaşılmasın. Vahap Seçer, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar'ın ortak amacı ne peki? Bir an önce kurultaya gidilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde ne diyeceği. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi peki diye sorduğumdaysa, hı hı. Bildiğimiz görüşlerini aktardı. Ne o bildiğimiz görüşleri? Şu an ben istesem de bir kurultaya gidemem. Mahkeme kararı bu konuda benim elimi kolumu bağlıyor. Dolayısıyla bir yol bulalım, kurultayın nasıl olacağını, nasıl yapacağımızı beraber, birlik içerisinde bu işi yapalım diye Kemal Kılıçdaroğlu 3 belediye başkanına bunu aktarmış. 3 belediye başkanı şöyle önemli, zaten hatırlayacaksınız, çok da gördük. 4 ya da 5 kere 3 tane vekil de Engin Altay'ın başını çektiği bir heyet de aslında taraflar arasında görüşüyor ama belediye başkanları ayrı bir pozisyonda, ayrı bir konumda. Çünkü belediye başkanları aslında tabandaki rahatsızlığı da biraz bilebiliyorlar ve okuyabiliyorlar. Onu da Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardıklarını, bölünme ihtimalinin, bölünme konuşmasının, senaryosunun çok da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarar getirmeyeceğini söylemiş. Kemal Kılıçdaroğlu da bu noktada aslında daha önceki açıklamalarını tekrarladı diye biliyorum. O da ne? Bölünmeyi kendisinin de istemediğini, beraber hareket edilmesinden yana olunduğunu. İşte bu noktada henüz doğrulayamadığım bir iddia daha var. Bunu artık bu saatten sonra ben de iddia olarak söyleyeceğim. Özgür Özel'in de artık bana göre gidişat o yönde ama ayrı bir parti ama Özgür Özel'in de kurultay konusunda bir esneklik payı bıraktığı yönünde bir elimde bilgi var ama ben hani iki taraftan da doğrulatmadan burada söylemeyi doğru bulmuyorum. Onun için iddia olarak söyleyeyim. Ne bu esneklik? Peki. Hatırlayacaksınız, hep dedi ki 45 gün

0: içerisinde kurultay, bir an önce kurultay. Burada mahkeme süreçlerinin de kurultaya pek de öyle 45 günde gidilemeyeceğini gösterdiği yönünde genel bir kanı artık oluşmuş durumda. Özgür Özel tarafında da Eylül neden olmasın. Orada da belki de işte az önce görüntüde gördüğümüz Devlet Bahçeli'nin söylediğini yine hatırladım ben de. 9 Eylül demişti. Hani partinin de kuruluş yıldönümü tekabül eden. Eylül ihtimali gündemde. Bunların hepsi bir şey söylüyor. İki cümleyle onu da söyleyeyim. Artık taraflar en azından 45 gün içinde olmayacağı noktasında hemfikir olsa da beraber bir kurultaya gitme ihtimalini daha çok el üstünde tutuyorlar. Daha çok en azından ağızlarında ve dillerinde karşılıklı iki taraf bir araya net bir şekilde gelmese de bunu daha çok konuşuyorlar. Bu önemli çünkü partinin bölünme ihtimali hep konuşuluyordu. Özgür Özel ve ekibinin ayrı parti kurma ihtimali hep konuşuluyordu. Bu arada bana göre gidişat o yönde. Bugünkü Trabzon'da başlayan da yeni partinin ayak sesleri gibi geliyoruz. Onu gene konuşuruz ama en azından tarafların, heyetlerin araya girmesiyle, partinin önemli isimlerinin araya girmesiyle kurultayı öncelik mi versek, bölünmeden önce mi alsak diye bir gündeminin şu an CHP'de olduğunu görebiliyorum.
1: Pekala. Öyle bir giriş yaptın ki bütün başlıkların hepsine bir girizgah niteliğinde
0: oldu. Hasan abiye hoş geldin demek istedim. 10 günün sonunda
1: başlıyor. Hızlandırılmış siyaset Eyvah. Gündemi aktardı sana Eyvah. Alişer. Hasan Eyvah. Abi şöyle, önce bir o görüntülerle başlayalım. Ben ona ilişkin Hasan Öztürk'ün yorumunu merak ediyorum çünkü. Çok konuşulduğu için siyasette. Daha sonra diğer başlıkların da detayına gireriz. Çünkü Alişer'in verdiği bilgiler hem sıcak hem ilk defa duyduğumuz bilgiler hem de önemli her biri. Ama bu görüntüler ya bu mesela normalleşme döneminde gördüğümüz ya da bir kere yine yanlış hatırlamıyorsam bir resepsiyondu. 29 Ekim resepsiyonu muydu? Siyaseten söylememiz gereken şeyler olabiliyor gibi bir ifadesi olmuştu. Değil mi Devlet Bahçeli'nin?
2: Evet.
1: Onu hatırlattık gibi de oldu biraz. Buyurun.
2: Şimdi şuradan başlayalım. Tam da bu şu sahneyi konuşmamız lazım. O 29 Ekim resepsiyonundaki de Sayın Bahçeli Özgür Özel'e çok müşfikti. Ve demişti ki sizi zaman zaman siyasetten üzüyor olabilirim. Hı hı. Hatırlıyorsunuz o görüntüyü. Ve burada
1: bazen söylememiz gereken şeyler oluyor siyasetin gereği. Evet. Yanlış anlamıyorsunuz evet. değil mi gibi bir ifadeydi zannedersem.
2: Evet, aynı. Ama Sayın Bahçeli çok müşfikti orada. Burada Sayın Özgür Özel'in Bahçeli'nin elinin üstünü sımsıkı tutması, bırakıp bir daha tutması, Sayın Bahçeli gelirken otururken yanına oturup bakın bu sahne. Ben bunu görünce açıkçası yani Bahçeli'nin bu meseleye bakışını Türk'ün tabii hatırlattı Alişer önemli. Türk'ündeki röportajda bazı yorumcular ve bazı CHP'li siyasetçiler de var. Özgür Özel lehine de bir bakış olduğu yönünde bir yorum yaptılar. Ben buna katılmıyorum. Yani o metnin tamamına baktığınız zaman öyle bir şey çıkmaz. Hani iki başlık meselesinden yola çıkarak söylüyorum. Burada Bahçeli'nin desteğini alma arzusunun çok güçlü bir şekilde görüldüğünü görüyorum. Özgür Özel'den. Fakat Sayın Bahçeli'yi tanıyanlar, yakından tanıyanlar sadece işte efendim kürsüde konuşma yapan bir siyasetçi olarak değil de günlük hayatta sonra siyasetin efendim diyeyim kulislerinde, meclis kulislerinde, resepsiyonlarda Sayın Bahçeli'yi görenler bilirler ki Sayın Bahçeli insani ilişkilerde çok üst düzey bir profil. Yani o nezaketini en ağır eleştirileri yaptığı isimlere dahi ona karşı yapılan en ağır eleştirileri yapanlara karşı dahi çok nezaketli, çok saygın bir duruş sergiliyor. Ben Bahçeli'nin duruşunu bu şekilde algılıyorum. Yoksa şunu unutur mu Sayın Bahçeli acaba Sinan Ateş cinayeti sırasında Bahçeli'ye olan sözleri konusunda doğrudan itham ettiği şahsın, ismin, siyasetçinin Sayın Bahçeli olduğu konusundaki düşüncelerini, sözlerini unutur mu? Unutmaz. Ama Bahçeli, yani duayen bir siyasetten bahsediyoruz. Türk siyasetinin önemli aktörlerinden birinden bahsediyoruz. Ve elbette Özgür Özel'in geldiği zaman o anda ona nezaketli davranıyor.

0: Kur'an'dı. Bunu da söylemek
1: Peki,
0: istiyorum.
1: Bahçeli özel görüntüsü tamam ama şimdi az önceki görüntüler arkadaşlarım tekrar getirir. Orada Cevdet Yılmaz var, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Zannederim Ticaret Bakanı'yla. Mehmet Fatih Kacır var. Onlarla da el sıkışıyor. Hatta Cevdet Yılmaz'la Cumhurbaşkanı yardımcısıyla kısa bir sohbet ediyor. Bilmiyorum orada ne konuşuluyor. Bu görüntüler de var. Yani Bahçeli ile olan kısmı en çok konuştuğumuz kısım ama onun yanında iktidarla da bir orada bu kadar samimi olmasa da bir sohbet ve temas var.
0: Şimdi Sena Alkan, önemli bir toplantı orası. Ne? Türkiye'nin en önemli dünyasının en önemli aktörü bir ailenin, değil mi? Koç Holding'in yıl dönümünde ve orada başka siyasetçiler de var. Ve Rahmi Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu değil, Özgür Özel'i tercih etmesi de belki, veya onun mesela davete Kemal Kılıçdaroğlu davet edildi mi bilmiyorum ama Özgür Özel'in o toplantıya katılıp kendini CHP Genel Başkanlığı konusundaki meşruiyetini, tırnak içinde söylüyorum, pekiştirme arzusunu da görebiliyoruz. Oradaki siyasetçilerle tokalaşmasını, selamlaşmasını, merhabalaşmasını, mesela şu görüntü değil mi? Yani Rahmi Bey ortada, Cevdet Yılmaz hem hükümeti temsil eden orada, işte yanında hemen Özgür Özel bir şöyle diyelim, muhalefet, ana muhalefetin lideri pozisyonunda burada. Dolayısıyla yani bu dün akşamki resepsiyon Özgür Özel'in hem iş dünyası tarafından hem siyaset açısından meşruiyetine bir zemin hazırlama çabası olarak görebiliriz. Ben bunu böyle yorumlarım. Fakat iş öyle değil. İş öyle yürümüyor. Yani bu işler böyle olmuyor. Bu işin sonucunda Alişer bir sürü örnek verdi, bir sürü tablo da çizdi. Arkada bir trafik yürüdüğünden de bahsetti. O trafiğin ne kadar sağlıklı yürüyüp yürümediğini de bilmiyorum. Ama bana gelen bir bilgi de ben paylaşmak istiyorum. Ben normalde kulis haberciliği yapmayan birisi biliyorsunuz. Ama Alişer'in söylediği bir cümle üzerine yine CHP'yi yakından takip eden bir gazeteci arkadaş tarafından bir bilgi notu olarak bana geçten bir şey söyleyeyim. Hani 45 günlük kurultay çağrısı Özgür Özel'in ya da ısrarlarından vazgeçmediği yönünde. Hani Alişar dedi ki vazgeçti ve bir sürece yayıldı ve beraber kurultaya gitme meselesi var. Bana da Özgür Bey'le görüşen bir gazetecinin söylediği bilgi olarak bu ısrarına devam ettiği yönünde. Şimdi o zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Ya bu cümleyi kurmak istiyorum. Tehlikeli bir cümle ama kurmak zorundayım. Şimdi bu kadar hani baba oğul ilişkisinden başlayarak geldiğimiz, sonrasında işte beraber yol yürünen, işte sağına ve soluna aldığı iki tane belediye başkanıyla beraber işte bir cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütülüp işte kazanıyoruz dendiği, Sayın Cumhurbaşkanı diye hitap edildi Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta, öbür tarafta CHP'yi yerelde birinci parti yapmış. Bakın, yerelde birinci parti yapmış. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra da tabanı konsolide etmiş bir Özgür Özel var. Bunlar daha önce beraberlerdi. Şimdi de Alişer'den anladığım kadarıyla arkada yürüyen bir trafikte yeniden beraber olma ihtimalleri var. Ama söylemedikleri laf kalmadı. Şimdi kritik cümle şu. Onları bir arada tutan veya tutmak zorunda olan mefkure ne? Çıkar ilişkisi ne? Hedef ne? Ben bunu bilmiyorum artık. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mefkuresi, ideali, hedefi, hayali ne? Ya da CHP'lilerin, CHP'nin aktörlerinin, güçlü aktörlerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, biraz önce isimleri geçti, Mansur Yavaş'ın, Vahap Seçer'in idealleri ne, mefkureleri ne? Ben bunu bilmiyorum. Çünkü çıkıyor dün Müyüklü Böcek diyor ki ben kardeşim tuttum, şu kadar parayı verdim. Öyle değil mi? Verdim. Ya şimdi o parayı verirken ki trafiğin zamanlamasına bakıyorsunuz, adam aday olamayacaktı ya. Ya Muhittin Böcek aday olamayacaktı. 15 Ocak'ta açıklamışlar, Antalya'ya gitmişler, tören yapıyorlar. 15 tane, 20 tane ilçe belediye başkanının ismini açıklıyorlar, yürüyüp gidiyorlar. Açıklama şu arkasından. MYK'da Muhittin Böcek'in ismi duruyor, hala tartışıyoruz. Muhittin Böcek o arada 17'sinde çıkıyor, gidiyor

0: Manisa'ya para verdim diyor. Direkt rahmetli Fevzi Bey'e. Sonrasında 27'sinde de adayla açıklanıyor. Şimdi bakar mısınız bu trafik? Şimdi o zaman soruyu tekrar soruyorum. CHP'nin aktörlerinin, CHP'deki siyaset yapanların mefkuresi, ideali, amacı, hedefi ne? Ben bunda gerçekten şüphede kaldım. Şüphe duyuyorum artık. Yani Cumhuriyeti kuran bir partinin siyasi aktörlerinin neyi nasıl tartıştığı, nasıl birbirlerine hakaret ettiği ve sonrasında da arka taraftaki yürüyen trafikte de tekrar beraberce yol yürüme hesabı yaptıkları konusunda
1: Teşekkür
0: niye nasıl
1: ediyorum.
0: düşünüyorum bilmiyorum.
1: Hızlıca vaktim daraldığı için Alişer az önce kurultay konusunda Özgür Özel'in bir iddia olarak söyledin. Esneklik gösterebileceğine dönük bazı iddialar da var diye. Şimdi bu üç önemli isim Ankara, Mersin, Adana belediye başkanları gittiklerinde bu görüşmeleri yaptıklarında kurultay konusu mu konuşulmuş sadece? Başka ne konuşulmuş olabilir? Ve bu kendi inisiyatifleriyle başlattıkları görüşmeler devam edecek mi?
2: Devam edecek mi noktasını ben de sordum. Şimdilik hani ihtiyaç halinde tekrar araya girebileceklerini söylüyorlar ama asıl mesele 3 tane milletvekilinin devam eden görüşmeleri. Oradan bir sonuç çıkma ihtimali çok daha yüksek. Yani sonuçtan kastım bu arada ben de şeyi söyleyeyim hep iddia olarak söyledim. Ben bir ortak beraber yürüme ihtimalinin, beraber bir kurultaya gitme ihtimalinin çok da güçlü olduğunu görmüyorum. Hatta hani çekilerek konuşuyorum ama imkansız değil. Yani olmaz artık. Bu saatten sonra o dikiş tutmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani kaba ifadeyle kılıçlar çekildi diyoruz da öyle böyle de çekilmedi. Yani bir tarafta arınma diyor Kemal Kılıçdaroğlu. FETÖ imasında bulunuyor. Cumartesi günkü o hatırlayın genel başkanlığın önündeki konuşmasında. Diğer taraf Erdoğan'ın emirleri diyor. Bu arada duygusal kopuşlar da çok fazla. Onu da söyleyeyim. Yani parti içerisinde, parti tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok büyük bir öfke var. Bir yandan ama bu yaşananlardan rahatsızlık duyanlar da var. Ama hani şu an Kemal Bey'in tarafında yavaş yavaş durmuyorlar. Hepsinden öte başka bir şey daha söyleyeyim. Bunu söylediğimiz zaman da çok tepki alıyoruz ama ben bilgiyle söylüyorum bunu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu genel merkeze ziyaretler hala gerçekleşiyor. Pek çok kişi, benim de telefonlarım çalıyor görüyorum. Pek çok kişi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalacaksa ki kalacak gibi gözüküyor. Doğru zamanı bekliyor kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu açıklamak için. Yahut da biz partide kalırız. Hani taraf değiliz ama partiyi bırakmayız demek için.
1: Kim bu pek
2: Yani
1: çok kişi?
2: siyasette
1: Yani bu pek
2: bu
1: çok kişi milletvekili mi yoksa parti
2: milletvekili de
1: meclis
2: var,
1: üyesi
2: belediye
1: mi?
2: başkanı da var.
1: Belediye başkanı da var.
2: Parti meclisinde de haftaya biz mesela böyle çok da öyle konuşulduğu gibi Özgür Özel'in büyük bir çoğunlukla ezici çoğunluğunu görmeyebiliriz. Söyleyeyim Perşembe günü PM toplanacak. Salı günkü grup toplantısı biraz önemli. Salı günkü grup toplantısına kadar bugünkü bütün trafiğin sebebi bir ortak uzlaşı bir yol arayışı. Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapacak. Yani ben yapacağım dedi. Şimdi dün mesela muhtemelen bir öyle biraz yuvarlak konuştu ama hayır Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü çıkıp o grup toplantısını yapılacak. Orada da aranan bir formül var. Hani çok uzatmayayım o da şu. Özgür Özel'in tam doğru gün Ankara'da olmama ihtimali var. Çünkü rahmetli Deniz Zeyrek'in tam ölüm yıl dönümü, 1. yılı oraya katılacak. Heyetle beraber, beraberliklerle hep beraber oraya gitmesi, dolayısıyla Ankara'da olmaması, grup toplantısında da bir gerginlik çıkmaması gibi bir formül üzerinde de konuşuluyor. Salı günü grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Salı gününe kadar ne bulunacak? Bütün bu pazarlıklar nereye evrilecek? Aslında hızlanmasının sebebi de bu. Bu hafta sonu biraz daha hızlı geçecek belli CHP içerisinde ama sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Ben bunu yaklaşık bir ay önce de söylemişim bu arada. Ayrı parti geliyorum. Ya imkansız, dikiş tutmaz. Yani bu saatten sonra bir arada bir kurultaya bile gitmeleri, birbirlerinin karşısında rakip olmaları da artık olmaz. Söylemler çok sert. İdeolojik çok büyük bir ayrılık yok ama iş tutuşları farklı. Yani siyasete yaklaşımları farklı.
0: Ya
2: Olmaz.
0: benim sorum
2: Bir
0: haklı
2: de
0: değil mi?
2: üstüne efendim
0: Benim sorum haklı değil mi işte? Hangi mefkure, hangi ideal üzerine bu CHP siyaset yapıyor?
2: şöyle haklısınız. Mesela ben hep şunu da söyledim abi. Bundan bir ay önce Özgür Özel mesela erken seçim diyordu. Halkın önüne sandığı getirin diyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta kurultayı için delegenin önüne sandık getirin. Kendi içerisinde kapandı ve mesele parti içerisindeki
1: Pekala.
2: kavgaya döndü. İster istemez oraya döndü. Gideceği yolda o olacak. Burada önemli olan şu. Cumhuriyet Halk Partisi bu işten güçlü çıkabilirdi. Hala da çıkar umududayım. Sebebi de şu. Ben Cumhuriyet

0: Halk Partili değilim ama ana muhalefet partisinin, CHP'nin Türkiye demokrasisinin ona ihtiyacı var. Bence Devlet Bahçeli de son 3 açıklamasında bunu işaret ediyor zaten. Yani evet, o da CHP'li değil herhalde, aldığımız gibi biliyoruz. Ama demokrasinin CHP'ye ihtiyacı var. Umarım selametle çıkarılır.
1: Teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. Çünkü vaktim kalmadı. Akşam programlarında uzun uzadıya konuşmak, buluşmak dileğiyle. Gazeteci Alişer Delek, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Çok sağolunuz katıldığınız için. Şimdi devam edelim. Umman'ın Mina El Fahal terminalinde patlama meydana geldi. Patlamanın insansız hava aracı saldırısından kaynaklanmış olabileceği öne sürülüyor. Patlamanın ardından terminalde petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Ancak Umman Petrol Geliştirme Kurumu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada El Fahal Limanı'ndaki operasyonların normal şekilde sürdüğünü duyurdu kurum. Limanda herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi. Patlamanın nedeni ve İHA saldırısı iddialarına ilişkinse yetkililerden henüz resmi bir detaylı açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için bütün bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirten Fidan, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma da çağrı yaptı.
2: Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
3: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi dedi. İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Halilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve savaş önceki duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik bakımından zorunlu olduğunu söyledi. ABD ile İran görüşmelerine de değinen Fidan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini ve bu konuda Türkiye'nin gayretinin yoğunlaştığını belirtti. Bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.
2: İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
3: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik işbirliği mutabakatı da imzalandı.
1: İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
3: Bir anda alevler yükseldi, ard arda patlama sesleri duyuldu. İETT otobüsü yangında demir yanına döndü.
4: Türk-Alman Üniversitesi yanı, kaymak donduran mesire alanı yanı. İETT otobüsü yandı.
3: İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsü seyir halindeydi. Otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden şoför hemen müdahale etmeye başladı ama işe yaramadı. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İETT otobüsü demir yanına döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Engin Polat da cinayetle ilgili ifade verdi. Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Gözaltı sayısı ise 3'e yükseldi.
3: Dilan ve Engin Polat'ın koruması neden öldürüldü? Hedefte Engin Polat mı vardı? Başsavcılık ve polis bu sorunun yanıtını arıyor.
5: Biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
3: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde kalan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'daki otelde tatillerini tamamlayıp ayrılmak için hazırlanan çift ve yakınları silah sesleriyle şok

0: ki oldu. Vurulan kişi Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'tı. Dört çocuk babası olan Polat hastanede hayatını kaybetti.
1: Polat'ta biz standart 5-6 saat.
2: 5-6 saat.
1: Normalde yol 4 saat.

0: burada düşüyor Can Polat Bey.
1: Katil zanlısı 23 yaşındaki Serhat Ağa çok geçmeden yakalandı. Zanlının olaydan önce otel çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.
2: Olay sokakta, zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş yani.
1: Olay sonrası polis Engin Polat'ın ifadesine de başvurdu. Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Abi. Katil zanlısı Serhat Ağa'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Daha önce de suç örgütü adına Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve 100 bin lira aldığını söyleyen Serhat Ağa, son olarak Engin Polat'ı vurma talimatı aldığını söyledi. Sosyal medyadan Dilan Polat'ın Çeşme'de olduğunu öğrenince İzmir'e gelmişti. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi. Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
3: Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Artık doğal kaynaklar ve çevreyi korumak için geri dönüşümün yanı sıra ileri dönüşümü de konuşuyoruz. Türkiye'de de bu yönde başarılı projelere imza atan iki genç girişimci var. Biri kahve posasını, diğeri de sanayi atıklarını yeniden üretime kazandırdı. Gelin bir bakalım o projelerin detaylarına.
4: Sanayide kullanılan atık suyu da kahve posasını da dönüşüm zincirine dahil ettiler. Çevreci iki genç girişimcinin projeleri yatırım aldı, ödül kazandı.
5: Mikroayklarla tekstil sektöründen gelen atık suları temiz sulara çeviriyoruz.
6: Aslında kahve posasında gelebileceğimiz nokta bir pipetle başladık. Daha sonrasında bir araba parçasına kadar üretime aşamasına geldik.
4: Doğal kaynakların korunması, atık maddelerin yeniden üretim zincirine kazandırılması. Birçok ülke bu projelere destek veriyor. Türkiye'de de T3 Vakfı o genç girişimcilere destek oluyor. Aslıhan Yesir de o isimlerden biri. Sanayi atıklarının dönüşüm projesini hayata geçirdi.
7: Sanayi atıklarıyla kirlenen suları alkler temizliyor. O alklerden elde edilen atıklarla da tekstil boyaları üretiliyor.
5: Tekstil sektörü en fazla atık su üreten de sektörlerden bir tanesi. Mikroayklarla tekstil sektöründen gelen atık suları temiz sulara çeviriyoruz. Atıkları besin olarak kullanıp kendi büyümeleri için, biyokütle üretimi için aslında kullanıyorlar. Biz de 5 farklı renk üretebiliyoruz şu an.
4: Yesir'in bu projesi Teknofest'ten birincilik ödülü aldı. Bir diğer girişimci isimse Kerem Acar. O da sıra dışı bir projenin sahibi. Kahve posasını ileri dönüşüme soktu.
7: Tek kullanımlık ürünler yıllardır tartışılıyordu. Her gün içtiğimiz kahvelerin posaları da çöpe gidiyordu.
4: Projenin ortaya çıkış amacı tam da bu oldu. Peki kahve posası nasıl oldu da bir dönüşüm projesinin temel fikri haline geldi?
6: Kafe, restoran, otel, işletmelerin genel müdürlüklerindeki tüketilen kahve posalarını topluyoruz. Ve daha sonrasında topladığımız bu atıklardan biyo ham madde üretimi yapıyoruz.
4: 82 ton kahve posası ileri dönüşüme sokuldu. 33 ton plastik üretimi engellenmiş oldu. Girişimcilerin bu yolla ürettiği yeni ürünlere gelince.
6: Aslında kahve posasında gelebileceğimiz nokta bir pipetle başladık. Daha sonrasında bir araba parçasına kadar üretime aşamasına geldik. Hiçbir plastik içermiyor. Tamamen aslında kahve posalarından ve mısır nişastasılarından üretilen ürünlerimiz bunlar bizim.
3: Şimdi size bir elma düşünün dendiğinde gözünün önüne hiçbir şey gelmeyen insanlardan bahsedeceğiz. Afantazi adı verilen bu yoksunluğa sahip kişiler hiçbir şeyi kafasında canlandıramıyor. Yani hayal kuramıyor. Hatta içinde kendisiyle konuşan bir iç sesi de yok. Habertürk ekibi afantazi tanısı konulan bir kişiyle konuştu. Hayal kuramamak ne demek? Kişinin kendi iç sesiyle konuşamaması ne demek? Kendisinden dinledi.
8: Hayal görmediğini hayal et. Çünkü her seferinde sıfırdan keşfetmem gerekiyor.
9: Gözünüzü kapattığınızda ne geliyor gözünüzü?
8: Hiçbir şey yok, simsiyah.
10: Ne bir görüntü ne de bir yüz. Gözünü kapattığı an hiçbir şeyi hayalinde canlandıramıyor, anılarını hatırlamıyor. Bir hastalık olarak tanımlanmasa da bu durumun adı afantazi, yani zihin körlüğü.
8: Bir hafta boyunca bir şey görmeyeyim, benim için o şey artık yok.
11: Kişinin zihinde bir takım görselleri canlandıramama hali. Bu aslında nöropsikiyatrik bir durum.
9: Ben size şimdi elma desem.
8: Evet.
9: Gözünüzün önüne bir elma gelir mi?
8: Gelmez.
9: Tam anlamı bu.
8: Ancak gider.

0: dersen ki kırmızı elma alınacak. Ben markete girerim bakarım. Bu elmanın rengi ne? Yeşil. Bu elma ne? Sarı. Bu elma ne? Kırmızı. Tamam, kırmızı elma. Ama o kırmızı elmayı hayal edemem. Yok.
1: İşte elma armut dediğinizde ya da masa sandalyeden bahsettiğinizde bunun ne olduğunu biliyorlar ama sadece bir zihinde canlandırma mekanizması ile ilgili farklılık var.
2: 24 yaşındaki Berke Güzel bir yazılımcı. Kod yazarken hayal kuramadığını uzun süre anlamadı. Bu yoksunluğu 2000'li yılların başında tanımlanmaya başlanan afantazi hakkında izlediği bir videoyla fark etti.
0: Hemen yazdım millete, dedim sen hayal kurabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Evet dedi. Sen kuramıyor musun dedi. Dedim ya, hiç duymamış birine sen şimdi ben sana seslendiğimde duymuyor musun diye yazmak gibi. E duymuyor.
2: Ona önce kimse inanmadı.
0: Böyle bir şey olamaz, yalan söylüyorsun. Hayal görmediğini hayal et. E tamam, yine hayal ediyorsun. Nasıl hayal görmeyeceksin?
1: Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları diyor ki arka beyin, ön beyin ve bizim işte default mode network dediğimiz bir ağ sisteminin farklı bağlantısallığıyla aslında bu durum ortaya çıkıyor.
3: Çok acıktığınızda bir yemek hayal ediyor musunuz?
0: Hayır. Yolda giderken restoranlar yemek yapar ya, onun kokusu gelir. İşte o kokuyu alınca derim, ah acıkmışım. Canım şu an bunu yemek istiyor.
3: Biri sizin canınızı sıksa, size kötü bir şey söylese, sonradan insanla içinizde kavga edebilir misiniz?
0: Hayır. Hatırlamam için o kişiyi bir daha görmem lazım.
2: Afantazi, şekillerle ve seslerle yani hayali düşünmeyi engelliyor. İç ses bu kişilerde yok. Berke'nin durumu aslında bazılarının keşke bende de olsa diyeceği türden. Ben mesela onun hakkında bir şeyler anlatırken acaba kötü mü bahsedecek, iyi mi bahsedecek diye içinde onunla savaşan, onu strese sokan bir iç sesi bulunmuyor. Öyle mi?
0: Tam olarak öyle. Siz dedikten sonra ben düşünüyorum.
1: %1 ila 3, hatta kimi çalışmalarda 3 ila 5 arasında bu durumun görülebildiği ifade ediliyor.
2: Tanısı dahi yeni konulmaya başlanan bu yoksunluğun henüz bir tedavisi de yok.
4: Bu haberle bu saat dilimini kapatalım. Kısa bir aradan sonra da ikinci saate başlarız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

CHP'de uzlaşı arayışları sürüyor. Arabulucuların çabaları sonuç verecek mi? Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu yüz yüze görüşecek mi? CHP'de kurultay

Kaybilmecesi nasıl çözülür? Yargı kararı kesinleşmeden kurultay yapılabilir mi? Özgür Özel ve ekibinin yol haritası ne? CHP'den kopuş yaşanırsa yeni bir parti mi kurulur, yoksa başka bir partiye geçiş mi yapılır? Serap Belet soruyor, siyaset bilimci Dr. İbrahim Uslu, iletişim bilimci Ali Haydar Fırat, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ferhat Murat ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Peki ikinci saate başlıyoruz gün ortasında. Şimdi geçtiğimiz saat dilimi içerisinde gelen sıcak bir haberdi. Bu Ankara-İzmir uçağında taşınabilir şarj cihazı, power bank olarak da bildiğimiz o cihazlardan biri alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Bakalım sıcak gelişmenin detaylarına. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan uçakta taksi sırasında kabin içerisinde yer alan bir power bank'ten dumanlar çıktı. Uçağın acil tahliye edilmesine karar verildi. Uçağın içinden bazı görüntüler de ekranlarınıza geliyor zaman zaman. Ve pilotlar taksi yolunda durdu. Yolcular bu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Havalimanı acil durum ekipleri uçağa müdahale etti. Ve yolcuların sağlık durumuyla ilgili ciddi bir durum olmadığı öğrenildi. Yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi. Uçak teknik incelemeye alındı. Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61 oldu. En fazla fiyat artışı yıllık hesaplamada eğitim, konut, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranında netleşti. Bakalım detaylara.
1: Mayıs'ta enflasyon %1,71 oldu, yıllık enflasyon ise %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %50,06 ile eğitimde görüldü. Konutla gıda ve alkolsüz içecekler artışın en fazla olduğu diğer kalemler oldu. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış, 28'inde düşüş gerçekleşti. 9 başlıkta ise değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29'da giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve işyerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %32,24'ten fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Mayıs'ta 20 bin lira olan kiraya Haziran'da 6.448 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira 26.448 liraya ulaşacak. Geçen ay kira zam tavan oranı %32,43 olmuştu.
0: Şimdi şöyle bir bakalım oranlara, sonra bir konuğumuz olacak. Çünkü bir yandan SSK Bağkur emeklisi memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zamlarına ilişkin de tablo yavaş yavaş netleşiyor. 5 aylık verileri gördük. 6. ayın verileri de geldiğinde artık iyiden iyiye netleşmiş olacak. Nihai halini göreceğiz. Enflasyon oranına baktık. 5 aylık toplamda %16,61'de görüyoruz. Haziran ayı için tahmin, beklenen diyelim. %1,5 civarı olursa şayet 6 aylık toplamda %18,35 gibi bir oran çıkıyor karşımıza ilk 6 ayın enflasyon oranı olarak. SSK ve Bağkur emeklisi için direkt olarak yansıdığından 5 aylık toplam şimdiye kadar %16,61. Haziran'da da yine 6 aylık toplam %18,35 olabilir. Eğer Haziran tahmini beklendiği gibi çıkarsa, 6 üstü olursa elbette bu oran değişebilir. Memur ve memur emeklisinde durum biraz daha farklı. Oraya da bakalım. Memur emeklisi toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile beraber alıyor zammını. 5 aylık toplamda %12,41. Haziran burada da %11 barajının aşılmış olması önemli. Birazdan uzmanımız bize detaylarını da aktarır. Yine Haziran tahmini beklendiği gibi çıkarsa 6 aylık toplamda %14,09 gibi bir orana tekabül ediyor denir ama acaba bunlar nasıl yansıyor? Yansıyacak maaş zammına. Bir ikinci grafimiz vardı, bilgi ekranına geldi şimdi. En düşük emekli maaşında olası zam senaryoları neler? Şimdi %10

0: %15 zam sen en düşük emekli maaşı 20 bin lira. %15'lik bir zam senaryosu ki bu biraz düşük ihtimal artık bu saatten sonra 5 ayın verisini de gördükten sonra yaklaşık 23 bine tekabül ediyor. %20 seviyelerinde olursa yaklaşık 24 bin %25'lik bir senaryo ki bu da uzak ihtimal artık 5. ayın verisini de gördükten sonra yaklaşık 25 bin liralık bir senaryodan bahsediliyor. Bu en düşük emekli maaşında ama tabii SSK Bağkur emeklisi için dün de konuşmuştuk. İşte ilk 6 ayın sonunda %18,5'u aşan bir veri olursa orada da bazı rakamlar var. Konuşuruz şimdi birazdan konuğumuz bize aktarır. Kiminle beraberiz? Hemen hoş geldiniz diyelim konuğumuza. Sosyal güvenlik uzmanı doçent doktor Okan Güray Bübül hoş geldiniz.
1: Merhabalar Sena Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi 5 aylık enflasyon verilerini gördük. Önce bir şöyle SSK Bağkur emeklisi için başlayalım. Sonra memur ve memur emeklisi için de devam ederiz. 6. ayın sonunda, ilk 6 ayın sonunda ne beklersiniz?
1: Sena Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün itibariyle açıklanan veriler sonrasında %16,61'lik zam oranı SSK ve Bağkur emeklileri için garanti altına alınmış durumda. Şimdi bunun üstüne açıklanacak Haziran ayı enflasyonunu bekliyoruz ve bu enflasyon sonrasında SSK ve Bağkur emeklilerin 6 aylık zam oranı ortaya çıkacak ve Temmuz ayından itibaren bu zamlı aylıklar ödenmeye başlayacak. Şimdi burada aslında temelde 3 senaryo var. Birincisi, iyimser bir beklentiyle %1'lik bir enflasyon söz konusu olursa Haziran ayında bu durumda ortaya %17,7'lik bir zam oranı çıkacak SSK ve Bağkur emeklileri için. Bunun üzerinde bir enflasyon söz konusu olursa %1,5 olursa bu durumda oran %18,35'e gelecek. %2'lik bir enflasyon oranı söz konusu olursa %18,94 yani yaklaşık %19'luk bir zam oranı ortaya çıkabilecek. Şimdi bu 3 senaryoyu aslında ekonomik gidişat ve siyasi konjonktür belirleyecek. Hem içeride hem dışarıda. ABD-İsrail arasındaki gerginlik, işte içerideki siyasi gelişmeler bu oranın aslında nereye çıkacağı konusunda önemli göstergeler durumundalar. Ama şunu ifade etmek gerekir ki bugün itibariyle söyleyebileceğimiz şey %16,6'lık enflasyon sonrasında SSK ve Bağkur emekleri bu kadar zammı garanti etmiş oldular. Bunun üzerine çıkacak durumun, tablonun Haziran ayı enflasyonuyla Temmuz ayının 3'ünde açıklandıktan sonra göreceğimizi ama temelde yaklaşık %18 ila %19 arasında bir zam oranının ufukta görüneceğini söyleyebiliriz SSK ve Bağkur emeklileri için. Gelelim memur
0: ve memur oraya gelmeden hemen %18-19 arası dediniz. Bu da geneliyle zaten bu gün biz Mayıs ayı verilerini görmeden de beklentiler bu düzeydeydi. Buna paralel ilerliyor. Eğer Haziran da şayet böyle gelirse bu senaryoda %18,5 diyelim hadi ikisinin ortasını alalım. 20 bin lira alan 23 bin 700 lira alıyor SSK Bağkur emeklisinde gibi bir senaryo çıkıyor karşımıza. 25 bin lira maaş alan da 29 bin 625 lira. 30 bin lira alan emekli de 35 bin 550 lira alıyor diyor senaryolar. Sizdeki rakamlar da böyle buna paralel mi? 18,5 seviyesinde geliriz 6 ayın ortalaması.
1: Evet, %18,5'luk bir zam 6 aylık enflasyon sonrası söz konusu olursa sizin de ifade ettiğiniz gibi aynı oranda emekli aylıkların artılacak. Fakat burada bir detay var, önemli olan o kök aylık meselesi. Şimdi kök aylıklar üzerinden aslında bu zam uygulanacak. %18,5'luk senaryo üzerinden gidelim. Hali hazırda kök aylığı 20 bin liranın altında olan emekliler 20 bin lira emekli aylığı alıyorlar. Ama aslında hak ettikleri aylık bu değil. Ama zam oranı kök aylıklar üzerinden uygulanacak ve %18,5'luk zammın sonrasında dahi bu rakamın altında kalabilenler olabilir. Dolayısıyla burada bir kanuni değişikliğe ihtiyacımız olacak Temmuz ayı başında. O da en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın en az %18,5 oranı da arttırılması. Bunun üzerine çıkılması ve %20'lik bir artışın olması söz konusu olabilir. Diğer taraftan aynı şekilde bütün emeklilerin refah payı olarak %20'lik bir zam uygulanması da söz konusu olabilir. Ama eğer böyle bir şey olmazsa 18,5'luk senaryo üzerinden gidersek kök aylıklar %18,5 oranında arttırılacak ve ödenmeye devam edilecek. Ama buna rağmen 20 bin liranın altında kalan emeklilerin aylıkları 20 bin lira olarak ödenecek. Ama çok büyük bir ihtimalle Temmuz ayında bu rakam en az 6 aylık enflasyon kadar, bir ihtimal bunun biraz daha üzerinde.

0: şekilde arttırılarak işte %20'lik bir artış olursa 24 bin liraya getirilecek ve bu durumda daha yüksek oranda bir zam alınması söz konusu olacak 20 bin liranın altındaki emekli aylıkları için.
1: Teşekkürler, bu da önemliydi. Geçelim o zaman memur ve memur emeklisine Okan Hocam. Orada biraz daha hesap farklı. Bu gelen verilerle neyi söyledi bize enflasyon farkına dair, önümüzdeki döneme dair beklentiler size?
0: Senan, burada memur ve memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerini ayıran şey toplu sözleşme. SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar ama görevdeki memurlar ve memur emekliler için toplu sözleşmeye bakıyoruz. Toplu sözleşme de bize şunu söylüyor. Temmuz ayında %7'lik bir zam uygulanacak görevdeki memurlara ve memur emeklilerine. Bunun üzerindeki enflasyon farkı için ise bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmı kadar enflasyon farkı uygulanacak. Yani 18,5'luk senaryo üzerinden gidersek memur emeklileri %18,5'luk enflasyonun tamamını almayacaklar. Bir önceki 6 aylık zam oranı olan %11'i aşan kısmını alacaklar. Dolayısıyla %18,5'luk bir senaryoda %14,65'lik bir memur ve memur emeklisi enflasyon oranı ortaya çıkıyor. Bu da yaklaşık 4 puan daha düşük zam alınması demek. Bunun söylediğimiz gibi sebebi memur ve memur emekliler için uygulanan toplu sözleşme. Şimdi bu tabloda elbette en ilk zikredilecek talep bu aradaki 4,20 puanlık farkın kapatılması olacaktır. Bunun üzerine yine bir refah payı beklentisi ve toplamda %20'lik bir artışa gidilmesi talebi de zikredilecektir. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Son 4 dönemdir Sena Hanım. Yani 2024 Temmuz'dan bu zamana ele aldığımız SSK ve Bağkur emeklileri lehine yüksek oranda olan zam artışları memur ve memur emeklilerine uygulanmadı. 2026'nın ocağında ise bunun tersi söz konusuydu. O zaman toplu sözleşme yeni imzalanmıştı ve memur ve memur emeklilerinin zam oranı daha yüksekti ve bir eşitleme olmadı. Dolayısıyla 2026'nın Temmuz'unda da ben bu yönde bir eşitleme olacağını ya da refah payı artışı olacağını çok zannetmiyorum ama göreceğiz Temmuz ayının enflasyon rakamları açıklandıktan sonra.
1: Bu refah payı kısmını, yani o %14'ü %18'e yüksel, böyle bir beklentiniz yok memur ve memur emeklisi için.
0: Şu an için ne yazık yok. Bunu konuşurken tabii geriye dönüp bazı değişkenlere bakıyoruz. Son dönemde asgari ücrette biliyorsunuz bir Temmuz ayı artış beklentisi var ama buna yönelik ciddi bir hazırlık olmadığını biliyoruz. Bayram ikramiyeleri konusunda herhangi bir gelişme olmadı. Yine enflasyon rakamları konuşurken tüketim talebinin kısıtlanmasına yönelik ciddi önlemler alındığını biliyoruz. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda satın alma gücünün korunması adına yapılması şart olan refah payı düzenlemesinin ne yazık ki enflasyonist etkileri nedeniyle yapılmayacağını öngörüyorum. Ama tekrar söyleyeyim, hem asgari ücretteki bir artışın hem de refah payının mutlaka yapılması lazım. Çünkü emeklilerin ve çalışanların satın alma gücünü korumak refah devletinin bir gereği. Ama şu anki tablo ne yazık ki bu yolda emareler içerdi.
1: Size hemen en düşük emekli aylığı ile ilgili ve bu az önce bir parça bahsettiniz, kök ücretler, bunlar da çok konuşuldu. Bunlarla ilgili bir düzenleme bekliyor musunuz?
0: Şu an için ne yazık ki Sena Hanım bu konuda bir düzenleme olmasını beklemiyoruz. Bu konuda bir hazırlık da yok Ankara'da. Ama mutlaka önümüzdeki süreçte hem emeklilere intibak hem bu kök aylıklarının yeniden ele alınması ve zam oranlarında bir iyileşme mutlaka gündeme gelecektir. Ama tabii ki burada aslında iki önemli belirleyici var. Birisi ekonomi, diğerisi siyasi gelişmeler. Buradaki tablonun değişmesi halinde bu taleplerin karşılanması mümkün olabilir. Ama şu an itibariyle hem kök aylıklar üzerinden yapılacak bir düzenlemenin, yani intibakın 2000 sonrası emekliler için, hem de emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin, ilk kez 2008 sonrası sigortalı olmuş kişilerin emekli aylıkları biliyorsunuz ne yazık ki çok daha düşük oluyor. Ve biz aslında her bu dönem geldiğinde Aralık'ta ve Haziran'da Ocak ve Temmuz zamlarını konuşurken kök aylıkları konuşuyoruz ve en düşük emekli aylığını konuşuyoruz. Yani neredeyse emeklilerin artık yarısı bu düzeyden emekli aylığı almaya başladılar. Dolayısıyla bunun, bu tablonun değişmesi için köklü düzenlemelere ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi intibak, diğeri aylık bağlama oranlarındaki düzenlemeler. Ama şu an için bu konuda bir gelişme olacağı yönünde olumlu sinyaller yok. Ama ilerleyen süreçte hem ekonomideki gidişat hem siyasi süreç bu konuda değişikliklere gelir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik uzmanı doçent doktor Okan Güray Bülbül, çok sağ olun katıldığınız için.

0: Devam edelim şimdi haberlerle. CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Karadeniz'e gitti. Trabzon'da konuşan Özel sandık saldırı altında dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli stajyer öğrencilere taciz iddiasına ilişkin davada 4 sanık tahliye edildi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. 4'ü tutuklu, 5 sanık hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Mahkeme ara kararında 4 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 51'i için savcılık tutuklama talep etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ile iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. 4 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Ekrem Duman'ın da olduğu şüpheliler bu sabah İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 51'i için tutuklama, 3 şüpheli için adli kontrol talep edildi. Şüpheliler rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarda suçlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptal edilmesine dair kararın ardından gözler yasal düzenleme için mecliste. Sonbaharda nafaka düzenlemesinin meclise sunulması bekleniyor. Peki süresiz nafakanın kaldırılmasıyla yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Kadınlara ne kadar süreyle nafaka verilecek? Bakalım haberde.
2: Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Bunun için hazırlanacak yasal düzenleme sonbaharda meclise sunulacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar da AK Parti yeni nafaka uygulamasına dair yasal düzenleme hazırlayacak. Düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar sade bir model olması lazım ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. 15 yıllık evlilikte ise 20 yıl süreyle nafaka verilmesine karar verilebilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınların nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Peki nafaka süresi sona eren kadın nasıl desteklenecek? AK Parti bu konuda akademisyenlerden görüş alıyor. 65 yaş üstünde olup nafakası sona eren kadınlara dul ve yetim aile gibi nafaka tutarı kadar maaş bağlanması üzerinde duruluyor. Uzun süren boşanma davalarında ise nafaka süresinde çiftlerin evlilik birliğinin bozulduğu ya da evleri ayırdığı tarihin esas alınması bekleniyor. Düzenlemenin sonbaharda meclise sunulması bekleniyor.

0: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Dosya İzmir'den İstanbul'a gönderildi. İzmir'e bir gidelim. Gülçin Hacı Evliyagil Ayça bize hem saldırıyı hem de dosyaya ilişkin detayları aktaracak. Gülçin, ne biliyoruz?
1: Sena Alkan, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de Alaçatı Mahallesi'nde bir otelin önünde yaşandı bu olay. Ancak karşımızda organize bir suç örgütü var ve iddiaların odağındaki yeni nesil suç örgütü de Daltonlar. Böylesine bir şüphe var. Bu şüphe nereden kaynaklanıyor? Öncelikle hedefte olduğu iddia edilen Engin Polat'ın ifadesinden anlaşılıyor. Çünkü Engin Polat 2 yıldan bu yana bu çete tarafından tehdit edildiğini ileri sürüyor. Aynı zamanda tabii gözaltına alınan silahlı saldırgan. Silahlı saldırgan da hedefinde Engin Polat'ın olduğunu iddia ediyor ve sabahtan itibaren de burada keşif yapıyor ve sonrasında da saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu soruşturma sürecinde 3 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırgan bunlardan biri. Ancak dosya özellikle organize bir suç örgütü durumu olduğu için İstanbul'a yollandı ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü bu soruşturma yürütecek. Dilan Polat'ın sosyal medyada yapmış olduğu bu saldırının ardından yapmış olduğu bir paylaşım var. Aynı zamanda ifadeler var ve 22 yaşlarındaki suç örgütüne mensup olduğu iddia edilen bu isim de Serhat Altun. Bu da sosyal medya üzerinden böylesine bir görevi talimatı aldığını ifade ediyor. Bundan sonraki bu süreç Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından İstanbul'da araştırılacak. Tabii ki ayrıntılar da daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
0: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça tüm detayları aktardı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Fiyatların yakından takip edildiğini belirten Bolat, tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini vurguladı.
2: Şikayet ve mağduriyetlerin incelendiğini söyledi. Damacana su fiyatlarının yakından takip edildiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Bolat, fiyat istikrarıyla piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde tüketicinin korunması için kesintisiz sürdüğünü paylaştı. Tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini ifade etti.
3: Bakanlığımız, vatandaşlarımızın su başta olmak üzere tüm gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talepleri, şikayetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir.
2: Bolat, üretici, tedarikçi, perakende işletmelerle elektronik ticaret pazar yerlerinin günlük denetlendiği, aylık tespit edilmesi durumlarında haksız fiyat değerlendirme kurulunca idari yaptırımların uygulandığı bilgisini verdi.
0: Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu 3 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada beraat etti. Erman Toroğlu bir televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakim karşısına çıktı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanan Toroğlu, savunmasında neden burada olduğumu anlamadım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır dedi. Beraatini istedi mahkeme. Erman Toroğlu'nu dinledikten sonra beraatine karar verdi. Toroğlu hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Adana'da oğluyla kavga eden emekli polis baba 23 yaşındaki oğlunu öldürmüştü. Tutuklanan baba ifadesinde oğluna neden ateş ettiğini anlattı.
2: Oğluyla kavga etti, silahını çekip peş peşe ateş etti. 23 yaşındaki genç öldü, oğlumu uyuşturucudan kumardan kurtaramadım diyen emekli polis baba tutuklandı. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu almak için babasından para istemeye gitti. Ancak emekli

0: Kuvvetli polis olan baba Faruk Kayhan para vermek istemedi. İkili arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Bıçakla saldıran ve babası tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis gelene kadar oğlunun başında bekleyen baba Faruk Kayhan gözaltına alındı. Baba ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle gözüm karardı," dedi. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı.
1: Burdur'da mühendislik eğitimi alan 22 yaşındaki Zehra Kaçar kaldığı yurtta pencereden düştü. Genç kız hayatını kaybetti.
0: Yurtta kaldığı odanın penceresinden düştü. Ölümüyle ailesinin yüreğini yaktı. 22 yaşındaki Zehra Kaçar, Burdur'da elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu. Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan genç kız gece saatlerinde kaldığı odanın penceresinden düştü. 5. kattan düşen genç kızı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Sağlık ekibi Zehra Kaçar'ın öldüğünü belirledi. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı. Genç kızın 5. kat penceresinden nasıl düştüğü araştırılıyor. Soruşturma sürüyor.
1: Erzurum'da yaşlı çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Diyaliz hastası kadın yoğun duman arasında can verdi.
0: Kurtarmak için elinden geleni yaptı ama olmadı. Diyaliz hastası eşi yangında can verdi. Erzurum'un Yakuti ilçesinde 6 katlı binanın 1. katından dumanlar yükseldi. O evde 71 yaşındaki Hacer Tikan Kuş ve eşi Feramuz Tikan Kuş yaşıyordu. Yaşlı kadın diyaliz hastasıydı ve engelliydi.
2: Eşi yoğun dumandan dolayı yangını söndürmeye çalışmış ama başarılı olamamış.
0: Feramuz Tikan Kuş evdeki yoğun duman nedeniyle eşine ulaşamadı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerindeydi. Ekipler içeriye girdiğinde acı manzarayla karşılaştı.
2: Acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeri girdiğinde maalesef Hacer Tikan Kuş isimli vatandaşımızın vefat etmiş olduğunu görmüşler.
0: Feramuz Tikan Kuş ve oğlu acı haberle yıkıldı.
3: Benim çocukluk arkadaşlarım telefon açtı ki eviniz yanmış gelin.
0: Yangının elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor.
1: Yalova'da kayıp olarak aranan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek deniz kıyısında ölü bulundu. Akasya plajında kıyıya bir çocuk cenazesi vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede cansız bedenin bir gün önce kayıp başvurusu yapılan 9 yaşındaki Yusuf Gezek'e ait olduğu anlaşıldı. Bölgede yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Boğulduğu tahmin edilen Yusuf Gezek'in ailesinin yaklaşık 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da rampadan inerken iddiaya göre freni boşalan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi. 10 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Kamyonu görmemle geri çıktım. Telefonun kamerasını açıp çekmeye başlarken aldı götürdü buradaki bütün araçları. Vura dağıttı.
0: Hafriyat kamyonu önüne ne çıktıysa ezdi geçti. Yoldakiler ölümden döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Elazığ'da meydana geldi. Hafriyat kamyonu rampa aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Hızlanan kamyon bazı araçları önüne alarak sürükledi. Bazıları kaçmaya çalışsa da herkes onlar kadar şanslı değildi. 10 aracın zarar gördüğü kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Hafriyat kamyonu güçlükle durabildi.
4: Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım. Nefes almasını sağladım. Buradaki yaralıda baktık, sıkıntı yok. Zaten kamyon geldiği gibi gitti. Vura.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Antalya'da bir aracın kapıları kilitlenince küçük çocuk içeride mahsur kaldı. Havada sıcak. Sıcak havada çocuğun araçta mahsur kalması korku dolu anlara neden oldu.
5: Tamam, siz oyalayın, çocuk size baksın. Süleyman, poliganı gelir.
0: Anahtar içeride kaldı, kapı kilitlendi. Çocuk aracın içinde mahsur kaldı.
6: Tamam bir tane, tamam. Tamam.
0: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çocuğunu aracın arka koltuğunda oturtan anne sürücü koltuğuna geçecekti. Ancak o sırada aracın kapıları kilitlendi. Anne ne yaptıysa kapıları açamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan gözyaşlarına boğulan anneyi, diğer yandan araçtaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Aracın arka camı kırılarak kapı açıldı.
6: Anneciğim.
0: Sıcak nedeniyle araçta zor anlar yaşayan çocuk kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.
1: İstanbul'da bir taksici iddiaya göre aracını aldığı yolcusu tarafından darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan taksi şoförü yaşam mücadelesi veriyor.
7: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı düzenlenmiş. Olay yeri inceleme bölgede.
0: Aracını aldığı yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen taksici hastanelik oldu.
8: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
0: İstanbul'da taksicilik yapan Erdal Çiçek gece yarısı aracına yolcu aldı. İddiaya göre ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taksici aracı Şişli'de yol kenarında durdurdu. Yolcu taksici Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı.
8: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
0: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başı hesabındaki 600 bin lirayla dertte. İpek sanal banka hesapları arasında banka para transferi yaparken aktardığı hesaptan para çıkışı olmadı. Ancak diğer hesabına 596 bin lira para geldi. Genç taksici kendisine ait olmayan parayı ne yapacağını bilemiyor.
9: Avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama para kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadık. Hesabımda 600 bin lira var.
0: O para kimin bilmiyor. Nasıl iade edeceğini de bulamıyor. Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başına ilginç bir olay geldi. Taksici İpek, kredi kartının borcunu ödemek için sanal banka hesabından diğer banka hesabına para gönderdi. 4 kez para göndermeyi denedi ama yapamadı.
9: Bir baktım her işlem hatası dediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş.
0: Toplamda 596 bin lira hesabına geçti ama para onun değildi.
9: Baktım aynı şekilde durunca yani dedim acaba dolandırıcılar mı attı bilmem ne attı baktım bu sanal bankadan girmiş.
0: Taksici Murat İpek durumu hemen yetkililere bildirdi.
9: Gerekli mercilerle görüştüğümde bu bankadır işte sanal bankayla ilgilenen arkadaşlarla hiçbir şekilde muhatap bulamadım abi para vereceğimiz kimse yok dedi. Benim amacım bu paranın bir kuruşuna tenezzül etmedi.
0: Murat İpek karşısında bir muhatap bulamadı. Hesabındaki 600 bin lirayı ne yapacağını bilmiyor.
9: Belli müddet daha uğraştıktan sonra yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı. Çünkü para benim değil, alın terim değil, bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
1: 3 hafta boyunca telefonun diğer ucundakilere inandı, altınlarını verdi, hesaplarını boşalttı, evini sattı. Çünkü dolandırıldığını değil, gizli bir operasyonun parçası olduğunu sanıyordu. 66 yaşındaki Müge Torgay'ın akıl almaz dolandırıcılık vakası Arzu Kaya'nın özel haberinde.
0: Ne zaman dışarı çıkacağına, kimle konuşacağına başkaları karar verdi. Gizli bir operasyonda olduğuna inandırılan kadın, dolandırıcıların elinde adeta esir alındı.
10: Çarpıntı da başladı. Yani kalbim şurada atıyordu. O ürküttü, çok ürküttü.
0: Sahte polis kimlikleri, soruşturma evrakları, telefonun diğer ucundaki ses kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcıların hedefinde 66 yaşındaki Müge Törgay vardı.
11: Kimlik bilgilerin suç örgütünün elinde. Operasyon başladı.
5: 17 kişiydik. Artık

0: seninle birlikte 18. kişi olduk dediler. Sürekli korku saldılar. İçtiğin suya kadar hakimiz. 7/24 takiptesin deyip gerçeklik algısına da oynadılar.
1: 3 haftalık bir operasyon dediler. Gizlilik kararı beni çok korkuttu. O yüzden hani söylenen her şeye uymam gerektiğini düşündüm.
2: Dolandırıcılar kadının dış dünyayla bağlantısını da kesti. Eski telefonunu su dolu bir kabın içine koymasını istediler.
1: Arayanın biz olduğunu belirlemek için parola oluşturalım dediler. Parola onlar bana Müge diyecekti, ben de onlara Perihan diyecektim.
2: Süreç içinde oğlum diye kaydettiği sözde polise önce altınlarını teslim etti. Sonra banka hesapları boşaltıldı ve sonunda yıllardır yaşadığı evi sattı.
1: Gidip kasadan bütün her şeyi almamı söylediler. Ve eve gelince de bana eldiven giy, bunları bir havlunun üstüne koy, yan yana diz dediler. MİT'ten olduğunu söylediler. 3 dakikalık bir operasyon dediler.
0: Bu sırada banka çalışanları yüksek miktardaki para transferlerinden şüphelendi. Kendisini hakim savcı olarak tanıtan kişilere mi para gönderiyorsunuz dedi. Ancak kadın iddiaları reddetti. Çünkü kendisinin dolandırıcılık vakasının değil, bir operasyonun parçası olduğuna inandı.
1: Korku unsuru çok fazla.
2: Ve son perde.
1: Operasyonu savcıyla konuştuk. Yurt dışına taşıyoruz dediler, sizin de çıkmanız lazım dediler.
2: Mağdur kadın bilet alıp Almanya'ya kızının yanına gitti. İndiğinde telefonuna baktı. Tüm yazışmalar silinmişti. Ama o yine de şüphelenmedi.
1: Kızım dolandırılmışsın dedi. Hayır, gizlilik sözleşmesi var dedim.
2: Ortada ne polis ne de gizli operasyon vardı. Geriye 15 milyona yakın maddi ve onarılması güç manevi zarar kaldı.
1: Çok büyük utanç hissettim.
2: Hukukçular dolandırıcılık vakalarında kritik noktalara dikkat çekiyor.
3: Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir polis, hiçbir hakim, savcı sizleri arayarak kasadaki paranızı, altınınızı, evinizdeki paranızı hiç istemezler. Herhangi bir soruşturma için sizleri aramazlar. Zaten devam eden, yürütülen bir soruşturma varsa bu size tebligatla gelir. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
4: Ölümcül bir hastalık olan cilt kanseri tüm dünyada her yaş grubunda artıyor. Türk Dermatoloji Derneği erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ülke genelinde taramaya başladı. 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz yapılan taramalar 12 Haziran'a kadar sürecek.
5: Bizim ailemizde var melanom, cilt kanseri. Aynı zamanda bir benden dolayı çıktı. Kardeşimi 6 ayda kaybettik.
6: Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısı %40 artacak. 2050'ye kadar 680 bine ulaşacak. Bu tespitler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan.
7: Cilt kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Son yıllarda da vaka sayılarında belirgin artışlar var. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Türkiye'nin 39 ilindeki 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz bent aramasına başladı.
8: Tüm vücut muayenesi yapıyoruz. Değişiklik gösteren, renk farklılıkları gösteren, kanama gösteren benleri özellikle tespit ediyoruz.
9: Çok fazla güneşi seviyorum ve çok fazla güneşte yatıyorum. Bel kısmımda bulunan bir bölümde bir et beni gibi bir şey çıktı. Bu da beni çok korkuttu. O sebepten dolayı buraya geldim.
5: Bir ben dahi olsa, bunu kesinlikle bunu göstermeliler bir dermatolojiye. Çünkü o çabuk yayılan bir tür.
6: Cilt kanserleri içinde en tehlikeli tür melanom.
8: İleri evre bir melanom hastası bir yıl yaşayabiliyor. Erken tanıyla beraber normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Küçük bir operasyonla, cerrahi işlemle hastalıktan kurtulmuş oluyorlar.
6: Peki özellikle kimler cilt kanserinde riskli grupta?
8: Açık tenli, açık renk gözlü, yani mavi gözlü, yeşil gözlü olan, sarışın olan, çillenme eğilimi olan, vücudunda 50'den fazla beni olan hastalar risk grubunda yer almaktadırlar.
6: Çevresel faktörler de cilt kanserini tetikliyor.
8: Cam binalar daha fazla güneş ışını yansıtıyor. Her yer asfalt, daha fazla. Bunlar hep olumsuz faktörler.
6: Cilt kanserinden korunmak için sadece güneş koruyucu sürmek yeterli değil.
8: En yüksek koruma faktörlü güneş kremi bile %100 korumuyor. Sabah 10'la öğleden sonra 10'la 5 arası güneşe çıkmamalarını öneriyoruz. Sık dokulu ve koyu renkli kıyafetler bizi çok daha iyi koruyor.
4: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması yeniden başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan antik kent gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
10: Bugün itibariyle Efes Ören yerinde gece müzeciliğine başladık.
2: Binlerce yıllık tarih ışıl ışıl oldu. Yaz gelip hava ısınınca Efes'te gece müzeciliği yeniden başladı. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yaz sıcağında gezilmesi zor olduğu için son birkaç yıldır Antik Kent'te gece müzeciliği uygulanıyor.
11: Ben Efes'e 2 defa daha önce geldim. Bu çok büyüleyici bir ortam. Yani gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir farklılık var.
2: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antik Kent ışıl ışıl oldu.
10: Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Efes Ören yerine gece müzeciliği yapacağız. 1 Ekim'e kadar şu anki planımızda. Saat 19'da açacağız. 22'de son bilet, 23'te bütün alanımı ziyaretçilerimizden boşaltıyoruz.
2: Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Antik Tiyatro ve Yamaç Evler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
12: Polonya'da yaşıyorum. Burayı internette gördüm. Gece ambiyansı çok güzel, çok hoşuma gitti.
10: Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçkindi. Bu yılda 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz toplam ziyaretçi sayısı olarak. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçeceğimizi planlamaktayız.
4: Şimdi bir Bursa'ya götürelim sizi. Kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti Hasan Ağa Enginar'ında hasat başladı. Gazeteci Nejat Kırbulut da orada bize aktaracak. Nejat, söz sende.
13: Bursa'nın bereketli topraklarında o gastronomi içinde en önemli ürünlerinden biri Hasan Ağa Enginar'ı şu an hasatı başladı ve işçiler de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya girdiler ve enginar hasadına başladılar şu an itibariyle. Biz de bir enginar tarlasındayız. Şöyle görelim tarlayı, bakın. Şu anda hasat da bir yandan yapılıyor ve işçiler de günün ilk ışıklarıyla birlikte hasata başlamış durumdalar. Oldukça özellikli bir enginar ve meşhur Türkiye'nin en önemli enginarlarından biri şu an itibariyle üretimde ve hasatta başlamış oldu. Tarladan toplanıyor, sepetlere yükleniyor. Sepetin ardından da kasalara konarak market raflarındaki ve pazarlardaki yerlerini alıyor. Son olarak da bizimle sofralarda buluşuyor şu an itibariyle. Hemen soralım üretici yanımızda Nusuf Bey. Bu Hasan Ağa enginarı neden bu kadar ünlü? Sizden dinleyelim.
14: Hoş geldiniz efendim öncelikle. Biz üreticisiyiz, ben bize sahibiyim. İnsan sağlığında karaciğer dostu olarak bilinen en faydalı ürün ve Bursa'mızın patentli ürünü.
13: Patentli ürün, özelliği ne? Daha mı etli?
14: Kılçıksız, taze. Bu üründe kılçık bulamazsınız.
13: Kılçıksız olması önemli.
14: Evet,
13: bir tane kılçıksız soyalım bakalım.
14: Bak ben hemen bir tane efendim soyayım size. Çıtır çıtır, evet. Tazecik. Bunlar direkt buradan pazarlara gidiyor.
13: Karaciğer dostu.
14: Karaciğer dostu. İnsan sağlığında en faydalı. Kandaki, evet, yağı alır.
13: Çiçeğini de gördük böyle.
14: Evet efendim.
13: Enginarı soyuyoruz. Ve bu enginar zeytinyağıyla çok daha lezzetli bir hale geliyor. Nasuh Bey hazırlamış bizim için. Zeytinyağlı, evet, enginar haşlamış. Enginar bir yandan da burada
14: tazecik üretimden size ikram edeceğim efendim.
13: Tarladan hemen.
14: Tarladan.
13: Burada enginarı hazır hale getirdi. Tamamıyla kılçıksız. Oldukça da lezzetli bir ürün enginar. Tabii rekolte nasıl bu sene, onu soralım size.
14: Çok güzeldi. Rekolte güzel ama fiyat, buyurun efendim.
13: Evet.
14: Pırıl tazecik, pırıl pırıl.
13: Taze kılçıksız bir enginar. Hiç kılçık yok.
14: Hiç kılçık, evet, yok, tazecik.
13: Bu hanımların işini kolaylaştırıyor tabii. Bunun kılçığını ayıklamak da oldukça zor değil mi?
14: Kılçıklısı yenmez. Evet. Zaten yemezsiniz. Tamamen kartlaşmış olur. Ama bizim enginarımız kesinlikle kılçıksızdır.
13: Geçen yıla oranla nasıl
14: verim, rekolte iyi mi? Rekolte bu sene daha güzel. Geçen yılki orana göre. Evet. Ama şey var yani,
13: fiyatlar düşük.
14: Fiyatlar düşük tabii.
13: Pazarda 80 lira, 90 lira. Tarlada kaç lira?
14: Vallahi bizden 13-15 lira gibi gidiyor tanesi. Evet. Ama pazarlarda tabii yiyen 80 lira diyor, 70 tane diyor.
13: Kaç dönümlük araziye ekim yaptınız?
14: 39.

0: dönüm burası tek parça.
1: 39 dönüm.
0: Evet.
1: Tamamıyla enginarla doldurulmuş durumda. Şöyle elimizde enginar var. Bak. Evet, Bayrampaşa enginarı.
0: Çiğ enginarımız.
1: Çiğ, yanında da pişmişi var.
0: Yanında da pişmiş, haşlanmış.
1: Haşlanmış, zeytinyağıyla çok daha lezzetli oluyor değil mi?
0: Kesinlikle zeytinyağıyla.
1: Evet. Şöyle bakalım tadına. Evet.

0: göstermiş bak, olalım. Bir yandan da hasat devam ediyor tabii. Hasan Ağa Enginarı dünyaca ünlü. Bursa gastronomisinde de oldukça değerli bir ürün. Çok çeşitli yemekleri yapılıyor. Bununla birlikte tabii belirtelim, tarlada 10 liraya 15 liraya üretim yapılıyor, satılıyor. Ama şu anda ne yazık ki
1: 80 lira gibi.
0: Evet, üreticinin de dediği gibi pazarda ne yazık ki 70-80 bazen de 90 lirayı buluyor fiyatlar. Ama bu lezzeti Bursalılar çok bekledi bu sene. Artık hasat zamanı. Üretici de tarlaya indi ve artık enginarı hasat etmeye başladılar diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Nejat, sana da afiyet olsun. Hakikaten çok lezzetli görünüyor ama ya Çeşme Ildır'ın sakız enginarı da fena değildir. Onu da söyleyeyim, tatlı bir rekabet olsun. Üreticimizi de gördük. Kolaylıklar dileyelim. Bursa'dan alalım yayını, bir reklama gidelim.

0: Arı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor. Aziz Yıldırım özel röportajı. Cumartesi 20'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 5 Haziran Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde belli oldu. Peki kime ne kadar zam yapılacak, gelin bir bakalım.
1: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
0: Bu arada CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir araya geliyor. MYK toplantısı düzenlenecek. Peki gündemde hangi başlıklar var? Merkezde bulunan Emre Aytekin bize aktaracak. Seni dinleyelim Emre.
2: Evet Ayşe Süberker, normalde toplantı 13 sıralarında başlayacaktı. Ancak 40 dakika bir gecikmeli olarak başladı MYK toplantısı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında şu an itibariyle devam ediyor. Tabii ikinci kez bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. A takımı ile ikinci kez bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda ekibin yol haritası belirlenmiş olacak. Yine MYK üyeleri kendi alanlarına ilişkin bir bilgilendirme yapacak. Peki toplantının gündeminde neler var? Birçok başlık aslında bu toplantıda masaya yatırılacak. Onlardan bir tanesi de 11 Haziran tarihinde yapılacak olan meclis, parti meclisi toplantısı. Bu toplantıda gündeme alınacak ki o toplantıda önemli bir toplantı. Çünkü hem Özgür Özel tarafları hem de Kılıçdaroğlu tarafları bu toplantıda yer alacak. Bu toplantıda neler konuşulabilir? İşte bu konu masaya yatırılacak MYK toplantısına. Bir diğer başlık ise kurultay tartışması. Bu konuda geçtiğimiz hafta, bu hafta başından itibaren Özgür Özel ve kurmayları imza toplamaya başlamıştı. Yaklaşık 800'ün üzerinde bir imza toplandı. İmzalarla, delege imzasıyla kurultaya gitmek istiyor Özgür Özel ve kurmayları. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Bunun gerekçesi ise ortada bir mahkeme kararının olması ve tedbir kararının bulunması. İşte bu konuda da atılabilecek adımlar bu MYK toplantısında ele alınacak. Tabii kurultay tartışması devam ederken bir arabuluculuk teması da başladı. Dün önemli bir görüşme trafiği yaşandı. CHP'li 3 milletvekili Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol önce CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bir saatten fazla bu görüşmenin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti milletvekilleri. Orada da CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme yaptı. Özgür Özel bu görüşmede tek dileğinin kurultay olduğunu milletvekillerine iletmiş oldu. Dediğimiz gibi MYK toplantısı 13.40 sıralarında başladı. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise parti sözcüsü

0: Müslüm Sarı MYK'ya ilişkin bir basın açıklaması düzenleyecek. Bizler de basın açıklamasını ve toplantıyı yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Pekala, Emre Aytekin aktardı son notları. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Karadeniz'e gitti. Trabzon'da konuşan Özel, sandık saldırı altında dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı. Yani sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan siz bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
1: Koç topluluğunun 100. kuruluş yılı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. İş dünyasının yanı sıra resepsiyona çok sayıda siyasetçi de katıldı. Bahçeli ve Özel Koç Holding etkinliğinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Özgür Özel arasındaki samimi sohbet dikkat çekti.
3: Merhaba,
4: Mutlak kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez yüz yüze geldi. Kısa ama samimi bir sohbet gerçekleşti. Ankara'da Koç Holding'in 100. yılı dolayısıyla Ato Kongrezyum'da resepsiyon düzenlendi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra siyasetçiler ve bürokratlar etkinlikte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç resepsiyonda bir araya geldi. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel tokalaşarak birbirlerini selamladı. Özel daha sonra da resepsiyon salonunda Bahçeli'nin yanına gitti. Bir süre sohbet ettiği o anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından 100. yıl etkinliğine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlayan bu yolculuk, Türkiye'nin sanayileşme, üretim ve kalkınma hamleleriyle birlikte büyüyen önemli bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Koç Holding'in ikinci yüzyılının ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına gözaltına alınan 54 şüphelinin 51'i savcılığın tutuklama talebiyle karşılaştı. Ayrıntıları alacağız. Son durumu bize aktaracak Gülçin Ayçe. Seni dinleyelim Gülçin.
5: Ayşe Süperker sabah saatlerinde 54 şüpheli İzmir Adliyesi'ne gelmişti ve öğleye doğru da savcılık 51'inin tutuklama talebiyle suç ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep etti. Tabii 51 şüpheli arasında önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç ve şu andaki mevcut belediye başkanı Görkem Duman da var. Görkem Duman aslında mahkemenin sevk yazısı şu ifade var, tariflendirme var. Erhan Kılıç'ın yani önceki dönem belediye başkanının suç örgütünün kurucusu olduğunu, Duman'ın ise bunun devam ettiricisi olduğu yönünde bir ifadesi var, açıklaması var. Bu kapsamda hiyerarşik bir aslında örgütlenme olduğu ifade ediliyor. Ve bu şekilde de kamu kaynakları özellikle etkinlik giderleri üzerinden, araçlar üzerinden kullanılıyor. Bir de bankamatik memur çalıştırma sistemi var. Bu şekilde de suistimal yapılıyor. iddia ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilindiği gibi hafta başında 6 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlemişti ve bu kapsamda da 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti ki bunlara 3 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı

0: kararı da eklendi. Sabah saatlerinde 54 şüpheli buraya sevk edildi. Mahkemenin sevk yazısı bu şekilde. Yani hiyerarşik bir suç örgütü yapısı var ve bu yapının aslında en tepesinde önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç var ve onun devam ettiricisi ise şu anki mevcut başkan Görkem Duman. Bir taraftan da tabii ki bu sevk yazısının ardından 51 şüphelinin suç ceza mahkemesindeki sorgusu devam ediyor. Bu süreçte de tabii ki Buca Belediyesi'nin çalışanları ve şüphelilerin yakınlarının da İzmir Adliye Sarayı'nda bekleyişi sürüyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Gülçin Ayçe de aktardı Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonun detaylarını. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli stajyer öğrencilere taciz iddiasına ilişkin davada 4 sanık tahliye edildi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Mahkeme ara kararında 4 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Amerika ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Trump anlaşma için İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini söylemişti. Onunla tanışmaktan onur duyarım diyen Trump, olası anlaşma maddelerini de sıraladı.
2: Anlaşma için İran lideriyle görüşebilirim dedi. Müşteba Hamaney ile tanışmaktan onur duyacağını söyledi. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te dolaylı müzakereleri değerlendirdi. Anlaşmanın yakın olduğunu yineleyen Trump, olası anlaşma metninin temel şartlarını açıkladı.
3: You know, we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military.
2: Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusundaysa Tahran'ın kendileriyle işbirliği yapacağını düşündüğünü söyledi. Lübnan konusunda da değerlendirme yapan Trump, barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olduklarına dikkat çekti. Bu konuda İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da net bir şekilde konuştum dedi. Taraflar arasında barış umudu artarken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa Orta Doğu'ya seyahat uyarısı geldi. Açıklamada bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebileceği belirtildi. Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin uyarısı, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse seyahat etmeyin uyarısı yapıldı. Taraflar arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
1: Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile kriz haline dönüşen Hürmüz Boğazı'nın geleceğine dair konuştu. Boğaz hakkındaki nihai kararı Umman'la vereceklerini söyledi. Lübnan medyasına açıklamalarda bulunan Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yönetim sorununu komşusu Umman'la çözeceklerini söyledi. Krizin uluslararası hukuk standartlarına göre düzenleneceğini belirtti. Basra Körfezi ülkeleriyle durumu istişare edeceklerini ifade eden Arakçı, nihai kararın Umman'la verileceğini vurguladı. Arakçı, önceki açıklamalarında da Hürmüz'ü Umman'la kontrol edeceklerini duyurmuştu. Açıklamalar üzerine Amerikan Başkanı Trump da Umman'ın herkes gibi davranması gerektiğini söyleyerek Umman'ı havaya uçurmakla tehdit etmişti. Ermenistan'da seçmenler parlamentonun yeni üyelerini seçmek için 7 Haziran Pazar günü sandığa gidiyor. Başbakan Paşinyan'ın 2018'de iktidara gelmesinden beri düzenlenen bu üçüncü seçim olacak. 2,5 milyona yakın seçmen sandık başına gidecek.
4: Hoş geldin.
2: Türkiye ile artan temas trafiği, Azerbaycan'la masada bekleyen normalleşme süreci. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gözler Ermenistan'daki seçimlerde. Güney Kafkasya'nın siyasi kaderini belirleyecek Ermenistan seçimleri 7 Haziran Pazar günü yapılacak. 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. 2,5 milyona yakın seçmen sandık başına gidecek. Başbakan Nikol Paşinyan'ın 2018'de iktidara gelmesinden beri düzenlenen 3. seçim olacak. Anketlerin tepesinde Paşinyan ve Sivil Sözleşme Partisi yer alsa da muhalif blok da iddialı.
4: Ermenistan'da genel seçim için geri sayım başladı. Toplumun kutuplaştığı yakından gözlemlenebiliyor. Eğer Paşinyan tarafı seçimi kazanırsa Avrupa Birliği'ne giden süreçte ivme olumlu olarak artarak devam edecek. Ancak eğer muhalif blok kazanırsa bu kez de Rusya'nın etkisi daha da derinden hissedileceği benziyor.
2: Sosyal medya paylaşımları, ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Paşinyan'ın siyasi kariyeri için bu seçim kilit dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Paşinyan'ın Batı ülkelerinin desteğini arkasına alması toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılansa da Rus yanlısı kitle tarafından izlenen politikalar eleştiriliyor. Seçim sonucu bölgesel gelişmeleri de etkileyecek. 8 Ağustos'ta Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla barış anlaşması metni paraflanmış ancak nihai imzalar atılmamıştı. Azerbaycan, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Ermenistan anayasasında değişiklik şartını öne sürüyor. Ermenistan'da anayasa değişimi için parlamentoda 3/2 çoğunluğa ulaşılması gerekiyor. Başbakan Paşinyan'ın hedefi mecliste bu sayıyı yakalamak. Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde ivme kazanan ilişkiler de dikkat çekiyor. Kars-Gümrü demiryolu hattının açılması için Mayıs'ta imzalar atıldı. Doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde de bölgede kalıcı barışın önemine dikkat çekildi.
1: Şimdi konuşacağız Ermenistan seçimini ve bölgeye olası yansımalarını. Konuğum Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş. Merhaba Yıldız Hocam, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
5: Merhabalar, iyi yayınlar Ayşe
1: Hanım. Teşekkürler. Şimdi haberde de bakınca hatırlamak istedim tekrar, 2,5 milyon kayıtlı seçmeni var. Bizde de 70 milyonmuş. Yani aramızdaki hani devasa farkı da biraz açıklayan bir rakam aslında. Şöyle, Paşinyan gitti geldi, Karabağ kaybetti ama yine geri geldi. Batı'ya açık bir lider profili izliyor. Rusya ile ilişkilerini tamamen koparmıyor ama zaten tamamen de koparamaz. Dolayısıyla siz nasıl okuyorsunuz? Görev oranı, onayı yüksek gözüküyor Paşinyan'ın. Bu seçimleri de kazanmasını bekliyor musunuz?
5: Aslında Paşinyan Karabağ Savaşı sonrası biliyorsunuz bir takım darbe ve suikast girişimlerine rağmen yeniden seçilmiş bir lider. Evet. Bu açıdan çok önemli. Buna rağmen seçilmiş olması, yani Ermenistan açısından bakacak olursak Karabağ hezimeti sonrası yeniden seçilmiş olması zaten ciddi bir destek aldığını gösteriyor. Az önce sizin de işaret ettiğiniz üzere Karabağ Savaşı'nın ardından Paşinyan özellikle de pazar günü yapılacak seçimler öncesi sıradan halk gibi, yani kamuoyuyla doğrudan temas, korumasız dolaşması, kafelerde işte kendisini eleştiren insanlarla da konuşması, metroda en son tartıştığı bir bayanla aralarında geçen tartışma yine kamuoyuna yansımıştı. Aslında kendisinin diğer muhaliflerden farklı olarak halkın içinden gelen biri olduğu net bir şekilde, işte yemek videoları paylaşıyor, bir yandan dediğim gibi tartışma videolarını görebiliyoruz. Yani kendisinin halktan gelen biri olduğu ve halkla temasının olduğunu net bir şekilde vurgulamaya çalışıyor. Tabii burada sadece bu seçim propagandası ya da seçim çalışmaları kapsamında değerlendiremeyiz. Çünkü bu seçim aynı zamanda Ermenistan toplumu için, Ermeni toplumu için Doğu ile Batı arasındaki bir mücadelede yönünü hangi tarafa çevireceğini net bir şekilde ortaya koyması bakımından da önemli. Çünkü gerek Rusya, gerekse Avrupa Birliği ve Amerika ile yürütülen politikalar, Ermenistan dış politikasında Paşinyan'ın artık gerçek Ermenistan olarak adlandırdığı yeni bir politikanın uygulanmaya başlanması bu bağlamda çok önemli. Paşinyan'ın şu an ki oy oranına baktığımızda evet %30'larda, 30'la 32 arasında bir oy oranı aldığını görüyoruz anketlere yansıdığı kadarıyla. Fakat bu tek başına kesin bir şekilde bir zafer getirir demek için biraz erken. Çünkü burada her ne kadar muhalefet parçalı bir yapı sergilese de kararsızların oyları da çok önemli. Yani evet, %30'lara varan bir kararsız seçmen var. Bu kararsızların oy oranı seçimin gidişatını ciddi oranda etkileyebilir. Ama bu süreçte Rusya'nın izlemiş olduğu politika adeta Rusya ile Avrupa Birliği arasında bir çatışmaya da dönüştü diyebiliriz. Yani Büyükelçisini en son çekti biliyorsunuz Rusya Ermenistan'dan. Avrupa siyasi zirvesinin gerçekleştirmesinin ardından gerek Zelenski'nin Erivan'da yapmış olduğu açıklamalar, gerekse de Avrupa Birliği'nin buradaki tutumu Rusya tarafından rahatsızlıkla karşılaştı.

0: açıklanmıştı ve Rusya'nın bu seçimlerde işte belki de bir uçak kaldırarak Ermenistan'a seçmen getireceği, onların burada oy kullanması konusunda bir takım adımlar attığına dair iddialar var. Öte yandan yine seçimleri işte bu bot hesaplar oluşturarak ya da Paşinyan aleyhine bir takım haberler yayarak aslında onun aleyhinde bir takım faaliyetler yürüttüğüne dair iddialar da var. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Yani bu seçimleri sadece Ermenistan açısından değil, bu bölgenin yani Güney Kafkasya'nın yeni dönemde nasıl
1: Evet.
0: adeta dünyanın merkezine dönüştüğünü göstermesi açısından da önemli. Dolayısıyla da evet yani seçim büyük oranda Paşinyan'ın kazanma ihtimali var. Fakat burada o kararsız seçmenlerin oy oranında dikkate almakta fayda var diyebiliriz.
1: Şimdi şöyle de yorumlar var. Yani evet seçimleri kazanabilir ama anayasayı değiştirmek için yeterli çoğunluğa da sahip olamayabilir. Bu da tabii akıllara neyi getiriyor? Azerbaycan'la imzalayacağı yani artık nihayete erdirmesi beklenen bu anlaşmayı. Şimdi Bakü anayasanı değiştirmezsen diyor. Yani Karabağ'ın Ermeni topraklarında gözüktüğü bu anayasayı değiştirmezsen diyor. Ben seninle bir anlaşma yapmam. Ne dersiniz? Bu eğer hani parlamentoda çoğunluğu sağlayamazsa bütün bu barış süreci işte normalleşme tabii burada Türkiye'de devrede onu da çok iyi biliyoruz. Hatta Azerbaycan'la Türkiye arasında bir takım gerginlikler de yaşandı bu süreç içerisinde. Bunu tehlikeye mi atar ve bu tabii ki Güney Kafkaslar için ne anlama gelir?
0: Evet, Ermenistan'da halkın, kamuoyunun yani sağduyuyla hareket edeceğini düşünenlerdenim. Zira 30 yıllık Karabağ topraklarının işgali sırasında izlemiş olduğu politikaların aslında kendilerine de zarar verdiği ve bu işte komşularla ilişkiler, komşularla sınırların kapalı olmasını gerek ekonomik gerekse siyasi ve ticari birçok açıdan kendi ülkelerine de zarar verdiğini farkında Ermeni kamuoyu. Dolayısıyla bu yeni başlayan normalleşme süreci gerek Türkiye ile Ermenistan normalleşmesi gerekse Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinin Ermeni toplumuna, Ermenistan halkına kazandırdıklarını kamuoyu bunu net bir şekilde görüyor. Bakın daha yakın geçtiğimiz aylarda Azerbaycan tarafından petrol varilleri biliyorsunuz Ermenistan'a ulaştı. Keza
1: Evet.
0: Türkiye ile ilişkiler bağlamında baktığınızda Avrupa siyasi zirvesinin yapıldığı Erivan'da hani köprüsün restorasyonu konusunda bir antlaşma imzalandı. Daha bu hafta Kars'ta Ermeni ve Türk iş adamlarının bir toplantısı gerçekleşti ve
1: Türk Hava
0: önümüzdeki
1: Yolları
0: günlerde
1: var.
0: tabii yani seyahatler zaten o bambaşka bir boyutu. Artık bu bölge hani connectivity dediğimiz yani bağlantısallık üzerinden adeta dünyanın merkezine dönüşmüş durumda ve bu dünyanın merkezine dönüşmüş olma durumundan pay alabilmek, kazançlı çıkabilmek, buradan yararlanabilmek için de burada Paşinyan döneminde başlatılan bu politikaların, uygulamaların, bu normalleşme de dahil olmak üzere işte Trump yolu, Trip yolu antlaşması da dahil olmak üzere bunların hayata geçebilmesi, devam edebilmesi için Paşinyan'ın göreve gelmesi gerekiyor ve
1: Evet.
0: kamuoyunun, Ermeni toplumun bunu göz önünde bulunduracaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha önce işte Koçaryanlar döneminde veya Rusya'nın desteklediği o muhalif gruplar döneminde yaşananlarla bir yere varılamadığının
1: Evet.
0: farkında kamuoyu. Zaten Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve sonrasında işte İran'ın şu anda Amerika ile yaşadıkları da göz önünde bulundurulduğunda artık Ermenistan'ın yüzünü doğudan batıya çevirdiği bir yeni dönemin başladığını görürüz ve bu yeni dönemde sadece aslında Avrupa Birliği değil, Amerika'nın da burada aktif bir politika uygulamaya başladığını görüyoruz.
1: Evet,
0: Bu
1: şimdi şurada
0: anlamda
1: evet.
0: Trip yolu antlaşması çok önemli.
1: Şimdi
0: Evet.
1: çok çok yoksul bir ülke. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi artık dünyaya açılması gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin desteğini zaten biliyoruz. Siz Amerika dediniz. Bu Biden döneminde yanılmıyorsam C5 artı 1 diye de bir oluşum kuruldu. Yani burada Batı aslında Ermenistan üzerinden Orta Asya ülkelerine de yöneliyor. Yani çok ciddi enerji anlaşmaları var. Bunların başında aslında Kazakistan da çok öne çıkıyor. Yıldızı parlamaya başladı vesaire. Ama orada bir engel görüyoruz. Biz şimdi önce hani Türkiye hep şunu demişti bu zamana kadar. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki normalleşme Ankara ile Ankara ile Yerevan arasındaki normalleşme ile paralel olarak gidecek. Şimdi bir kara sınırının açılması mevzu var. Fakat bu hani iki ülke vatandaşlarına uygulanan bir şey değil ve teknik detayların nihayete erdiğini söyledi Türk yetkililer ama bir gerginlik var gibi duruyor. Özellikle Bakü ile Ankara arasında buna baktığımız zaman. Çünkü gerçi bu kara sınırının açılması hani barış anlaşmasıyla çok da alakalı değil. Ne dersiniz?
0: Bu gerginlik kısmına katılmıyorum çünkü bu bölgeyi yakından takip eden bir akademisyen olarak şunu biliyorum. Yani Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının ardından gereksiz Karabağ sorunun çözülmesi konusunda Türkiye'nin sağlamış olduğu desteği göz önünde bulundurduğumuzda
1: Tabii.
0: Türkiye aslında şunu söylüyor. Yani biz sınırların açılması konusunda ya da ilişkilerin normalleşmesi konusunda Azerbaycan'la eş güdüm içerisinde hareket ediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada hani eş zamanlı olarak bir ilerleme kaydedildiği için birbirinden bağımsız iki yapı değil birlikte hareket edildiğini göstermesi bağlamında önemli. Zaten Azerbaycan'ın burada Ermenistan'la izlemiş olduğu politikalar, Trump yolu antlaşmasını imzalamış olması zaten belli bir noktaya gelinmiş durumda. Son aşamaya geldiğimizde de aslında Azerbaycan şunu söylüyor. Yani burada seçimin ardından bu anayasal değişikliğin yapılmasının ardından sınırların açılması ve ilişkilerin artık ileri bir seviyeye taşınması konusunda bir
1: Yok
0: engel
1: diyor.
0: söz konusu değil. Zaten Paşinyan da bu konuda ciddi adımlar atmış bir lider. İşte en son pasaportlardan biliyorsunuz Ağrı Dağı'na dair sembollerin
1: Evet.
0: çıkartıldığını gördük. Onun dışında 1915 olaylarıyla ilgili kullanmış olduğu ifadeler çok önemli. Dolayısıyla yani Paşinyan döneminde Türkiye ile ilişkiler ya da Azerbaycan'la ilişkiler konusunda kullanılan söylem, dil, ifade daha dün akşam Ermenistan'da bir yapılan kamuoyu önünde yapılan bir tartışmada tekrar işte Ermenistan'da tek bir işte Azerbaycanlı ya da Türk var şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya kaldı Paşinyan. O da sensin şeklinde tırnak içinde böyle bir suçlama. Hatta zaman zaman işte Türk Nikol suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldığını görürüz. Yani Paşinyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme konusunda izlemiş olduğu politikalar Ermenistan'da şu anda muhalefet tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor ve
1: Evet.
0: hatta dijital mecralara yansıyan bazı videolar var yapay zeka ile oluşturulmuş. Eğer siz işte Paşinyan'ı seçerseniz artık burası Batı Azerbaycan olacak şeklinde bir takım böyle hani kamuoyuna yönelik propaganda videolarının döndüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla burada ben aslında Azerbaycan'da, Türkiye'de, Ermenistan'da yani Paşinyan yönetiminde de artık bunun farkında yani bu bölgede normalleşmenin, barışın, huzurun ve istikrarın herkesin yararına olacağının farkında olarak hareket ettiklerini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu gerginlikten ziyade aslında işbirliği içerisinde bir hareket etme durumu söz konusu
1: Evet.
0: olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ama benim anladığım Bakü için olmazsa olmaz bu anayasa maddesinin değiştirilmesi değil mi?
0: Tabii. Yani Bakü bu konuda net. Ama hani eğer oraya takılacak olursak yani 1915 olaylarıyla ilgili de henüz yani çözüme kavuşturulamayan meselelerin de var olduğunu biliyoruz. Ermenistan'la Türkiye arasında hani masaya ilerleyen aşamalarda gelecek bir takım sıkıntılı meselelerin de halen var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artık tarafların hani o çözülemeyen meselelerden ziyade adım adım çözülebilecek konular üzerinden ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde yani geçmişe takılıp kalırsak ya
1: Evet.
0: da bu tarz ön koşullar ileri sürülürse ilerleme sağlamaz ve bugüne kadarki kazanımlar da arka planda kalır. Çünkü Güney Kafkasya yeni dönemde sadece Ermenistan değil, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan bu
1: Evet.
0: bölge büyük güçler olarak tarihte adlandırdığımız Veli Muazzama dediğimiz o devletlerin adeta rekabet alanına dönüşmüş durumda. Yani biz burada Çin'i de görüyoruz, işte
1: Tabii.
0: Rusya da var, Amerika da var, Avrupa Birliği de var. Az önce sizin de söylediğiniz gibi aslında burada Orta Asya'ya yönelik de bir takım politikalar var. Yani
1: Tabii.
0: burada Semerkant zirvesinde alınan kararlar, C+ konusunda atılan adımlar, Avrupa Birliği'nin buraya yönelik 5 milyon avro yanılmıyorsam Ermenistan'a bir yardım programı onaylandı. Öte yandan Rusya, eğer Ermenistan bu Avrupa Birliği yanlısı ya da Avrupa devletleri ilişkilerinde bu şekilde devam edecekse Avrupa Ekonomik Birliği ile Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü içerisinde yer almaya devam edemez şeklinde açıklamalar var.
1: Evet.
0: Yani Rusya biraz Ermenistan'ı zorlamaya çalışıyor uluslararası yapılar üzerinden. Ya benimlesin ya karşımdasın şeklinde ama Ermenistan net bir şekilde ilişkileri kesmek yerine aslında Avrupa Birliği de olabilir. İşte NATO da olabilir. Biliyorsunuz işte Ankara'da bir NATO zirvesi olacak. Belki de NATO'da görüşülecek konulardan bir tanesi de bu husus olacak. Çünkü bu trip yolu dediğimiz trip yolu antlaşması sadece Türkiye, Amerika açısından değil Orta Asya sizin de belirttiğiniz gibi Orta Asya'daki enerji kaynaklarından tutun da güvenlik koridorlar, demir yolları, bu bağlantısallıklar açısından da önemli. Yani bu
1: Tabii.
0: süreç Türkiye'nin orta koridor dediğimiz yani orta koridorla da bu süreç yani yarın bir gün sınırların açılması orta koridorun önemini daha da arttıracaktır.
1: Tabii.
0: Enerji konusunda keza aynı şekilde. Dolayısıyla Rusya elindeki gücü yani daha çok siyasi, diplomatik ve uluslararası örgütler, yapılar üzerinden Ermenistan'ı bir bir bakıma hani
1: Evet.
0: Batı yanlısı bir politika izlemesi halinde hani kendisi ya benimlesin ya da karşı taraftasın şeklinde bir tercihe zorluyor.
1: Ama
0: Ama
1: burada
0: Ermenistan
1: Yerevan'ın
0: biraz
1: da
0: daha
1: çok
0: temkinli.
1: evet yani ince bir çizgi üzerinde yürüdüğünü görüyoruz. Bu da politik açıdan herhalde yanlış değildir. Ama hani Ermenistan'ın Rus

0: Rusya ile ilişkilerini tamamen koparması da söz konusu olmaz. Tamamen batıya dönmesi de söz konusu olmaz. Sizin de işaret ettiğiniz gibi rekabet alanı. Yani hem Rusya hem de Çin'in özellikle Orta Asya ülkelerinde enerji sahibi olanlarda çok ciddi yatırımları var. Yine biz aslında batıyla hani Rusya ve Çin'in rekabet alanının buraya kaydığını, burada da bir tasarımla birlikte, yani bu ülkenin connectivity'si sizin dediğiniz gibi, yani birbirine bağlılığı, işte bu tren yolları vesaire. Hele hele bu İran'daki kriz yaşanırken, enerji krizi de yaşanırken farklı bir yere götürecek. Çok teşekkür ediyorum. Merakla bekleyeceğiz seçim sonuçlarını. Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş, sağolunuz. Ve yasa dışı bahise yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezli 24 ilde 86 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahise yönelik olarak çalışma yaptı. MASAK raporlarına göre şüpheli İÖ'nün koordine ettiği suçağı önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalarla yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ediyordu. Bu gelirler kripto varlık cüzdanlarına transfer ediliyordu. Suçağında döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şahıslar da vardı. Toplam işlem hacminin 192 milyar lira olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi ve 86 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 350 milyon değerindeki 83 menkul ve gayrimenkul de el konuldu. Bursa'da silahlı bir kişiyle evli çift arasında çıkan kavgada kan aktı. Vurulan karı koca hayatını kaybetti. Olay Merkez Yıldırım ilçesine gece bir sularında meydana geldi. 40 yaşındaki evli çiftle kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheli üstünde bulundurduğu silahla karı kocaya ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul'da bir taksici iddiaya göre aracını aldığı yolcusu tarafından darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan taksi şoförü yaşam mücadelesi veriyor.
1: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı planlanmış. Olay yeri inceleme bölgede.
2: Aracını aldığı yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen taksici hastanelik oldu.
3: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
2: İstanbul'da taksicilik yapan Erdal Çiçek gece yarısı aracına yolcu aldı. İddiaya göre ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taksici aracı Şişli'de yol kenarında durdurdu. Yolcu taksici Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı.
3: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
2: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Ankara-İzmir uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan uçakta taksi sırasında kabin içerisinde yer alan bir powerbank'ten dumanlar çıktı. Uçağın acil tahliye edilmesine karar verildi. Pilotlar taksi yolunda durdu ve yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Havalimanı acil durum ekipleri uçağa müdahale etti. Yolcuların sağlık durumuyla ilgili ciddi bir durum olmadığı öğrenildi. Yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi. Uçak teknik incelemeye alındı. Beykoz'da ise bir İETT otobüsü alev aldı. Olayda kimseye bir şey olmadı.
2: Bir anda alevler yükseldi, ard arda patlama sesleri duyuldu. İETT otobüsü yangında demir yanına döndü.
4: Türk-Alman Üniversitesi yanı, kaymak donduran mesire alanın yanı. İETT otobüsü yandı.
2: İstanbul Beykoz'da bir İETT otobüsü seyir halindeydi. Otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden şoför hemen müdahale etmeye başladı ama işe yaramadı. Çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İETT

0: TRT otobüsü demir yığınına döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Antalya'da bir aracın kapıları kilitlenince küçük çocuk içeride mahsur kaldı. Sıcak havada çocuğun araçta mahsur kalması korku dolanlara neden oldu.
2: Tamam, siz oyalayın, çocuk size baksın.
0: Anahtar içeride kaldı, kapı kilitlendi. Çocuk aracın içinde mahsur kaldı.
3: Tamam bir tane, tamam. Tamam.
0: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çocuğunu aracın arka koltuğunda oturtan anne sürücü koltuğuna geçecekti. Ancak o sırada aracın kapıları kilitlendi. Anne ne yaptıysa kapıları açamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan gözyaşlarına boğulan anneyi, diğer yandan araçtaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Aracın arka camı kırılarak kapı açıldı.
3: Anneciğim.
0: Sıcak nedeniyle araçta zor anlar yaşayan çocuk kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.
1: Erzurum'da yaşlı çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Diyaliz hastası kadın yoğun duman nedeniyle hayatını kaybetti.
0: Kurtarmak için elinden geleni yaptı ama olmadı. Diyaliz hastası eşi yangında can verdi. Erzurum'un Yakuti ilçesinde 6 katlı binanın 1. katından dumanlar yükseldi. O evde 71 yaşındaki Hacer Tikankuş ve eşi Feramuz Tikankuş yaşıyordu. Yaşlı kadın diyaliz hastasıydı ve engelliydi.
4: Eşi yoğun dumandan dolayı yangını söndürmeye çalışmış ama başarılı olamamış.
0: Feramuz Tikankuş evdeki yoğun duman nedeniyle eşine ulaşamadı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerindeydi. Ekipler içeriye girdiğinde acı manzarayla karşılaştı.
4: Acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeri girdiğinde maalesef Hacer Tikankuş isimli vatandaşımızın vefat etmiş olduğunu görmüşler.
0: Feramuz Tikankuş ve oğlu acı haberle yıkıldı.
5: Benim çocukluk arkadaşlarım telefon açtı, eviniz yanmışken.
0: Yangının elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor.
1: 3 hafta boyunca telefonun diğer ucundakilere inandı, altınlarını verdi, hesaplarını boşalttı, evini sattı. Çünkü dolandırıldığını değil, gizli bir operasyonun parçası olduğunu sanıyordu. 66 yaşındaki Müge Törgay'ın akıl almaz dolandırıcılık vakası var sırada. Arzu Kaya'nın özel haberi.
0: Ne zaman dışarı çıkacağına, kimle konuşacağına başkaları karar verdi. Gizli bir operasyonda olduğuna inandırılan kadın dolandırıcıların elinde adeta esir alındı.
6: Çarpıntı da başladı. Yani kalbim şurada atıyordu. O ürküttü, çok ürküttü.
0: Sahte polis kimlikleri, soruşturma evrakları, telefonun diğer ucundaki ses kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcıların hedefinde 66 yaşındaki Müge Törgay vardı.
7: Kimlik bilgilerin suç örgütünün elinde. Operasyon başladı. 17 kişiydik, artık seninle birlikte 18. kişi olduk dediler. Sürekli korku saldılar. Dahası evini 24 saat drone'la izliyoruz. İçtiğin suya kadar hakimiz. 7/24 takiptesin deyip gerçeklik algısına da oynadılar.
6: 3 haftalık bir operasyon dediler. Gizlilik kararı beni çok korkuttu. O yüzden hani söylenen her şeye uymam gerektiğini düşündüm.
0: Dolandırıcılar kadının dış dünyayla bağlantısını da kesti. Eski telefonunu su dolu bir kabın içine koymasını istediler.
6: Arayanın biz olduğunu belirlemek için parola oluşturalım dediler. Parola onlar bana Müge diyecekti, ben de onlara Perihan diyecektim.
0: Süreç içinde oğlum diye kaydettiği sözde polise önce altınlarını teslim etti. Sonra banka hesapları boşaltıldı ve sonunda yıllardır yaşadığı evi sattı.
6: Gidip kasadan bütün her şeyi almamı söylediler. Ve eve gelince de bana eldiven giy, bunları bir havlunun üstüne koy, yan yana diz dediler. MİT'ten olduğunu söylediler. 3 dakikalık bir operasyon dediler.
7: Bu sırada banka çalışanları yüksek miktardaki para transferlerinden şüphelendi. Kendisini hakim savcı olarak tanıtan kişilere mi para gönderiyorsunuz dedi. Ancak kadın iddiaları reddetti. Çünkü kendisinin dolandırıcılık vakasının değil, bir operasyonun parçası olduğuna inandı.
6: Korku unsuru çok fazla.
0: ve son perde.
6: Operasyonu sağ

0: ile konuştuk. Yurt dışına taşıyoruz dediler. Sizin de çıkmanız lazım dediler.
1: Mağdur kadın bilet alıp Almanya'ya kızının yanına gitti. İndiğinde telefonuna baktı. Tüm yazışmalar silinmişti. Ama o yine de şüphelenmedi.
0: Kızım dolandırılmışsın dedi. Hayır, gizlilik sözleşmesi var dedim.
1: Ortada ne polis ne de gizli operasyon vardı. Geriye 15 milyona yakın maddi ve onarılması güç manevi zarar kaldı.
0: Çok büyük utanç hissettim.
1: Hukukçular dolandırıcılık vakalarında kritik noktalara dikkat çekiyor.
2: Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir polis, hiçbir hakim, savcı sizleri arayarak kasadaki paranızı, altınınızı, evinizdeki paranızı istemezler. Herhangi bir soruşturma için sizleri aramazlar. Zaten devam eden, yürütülen bir soruşturma varsa bu size tebligatla gelir. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
3: Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başı hesabındaki 600 bin lirayla dertte. İpek, sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken aktardığı hesaptan para çıkışı olmadı. Ancak diğer hesabına 596 bin lira para geldi. Genç taksici kendisine ait olmayan parayı ne yapacağını bilemiyor.
4: Avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama para kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadım. Hesabımda 600 bin lira var.
1: O para kimin bilmiyor, nasıl iade edeceğini de bulamıyor. Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başına ilginç bir olay geldi. Taksici İpek, kredi kartının borcunu ödemek için sanal banka hesabından diğer banka hesabına para gönderdi. 4 kez para göndermeyi denedi ama yapamadı.
4: Bir baktım, her işlem hatası dediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş.
1: Toplamda 596 bin lira hesabına geçti ama para onun değildi.
4: Baktım aynı şekilde durunca, yani dedim acaba dolandırıcılar mı attı, bilmem ne attı. Baktım bu sanal bankadan girmiş.
1: Taksici Murat İpek durumu hemen yetkililere bildirdi.
4: Gerekli mercilerle görüştüğümde bu bankadır, işte sanal bankayla ilgilenen arkadaşlarla hiçbir şekilde muhatap bulamadım. Abi para vereceğimiz kimse yok dedi. Benim amacım bu paranın bir kuruşuna tenezzül etmedi.
1: Murat İpek karşısında bir muhatap bulamadı. Hesabındaki 600 bin lirayı ne yapacağını bilmiyor.
4: Belli müddet daha uğraştıktan sonra, yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı. Çünkü para benim değil, alın terim değil, bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı, avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Fiyatların yakından takip edildiğini belirten Bolat, tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini de vurguladı.
1: Şikayet ve mağduriyetlerin incelendiğini söyledi. Damacana su fiyatlarının yakından takip edildiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Bolat, fiyat istikrarı ile piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde tüketicinin korunması için kesintisiz sürdüğünü paylaştı. Tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini ifade etti.
5: Bakanlığımız, vatandaşlarımızın su başta olmak üzere tüm gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talepleri, şikayetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir.
1: Bolat, üretici, tedarikçi, perakende işletmelerle elektronik ticaret pazar yerlerinin günlük denetlendiği, aylık tespit edilmesi durumlarında haksız fiyat değerlendirme kurulunca idari yaptırımların uygulandığı bilgisini verdi.
3: Malum cilt kanseri tüm dünyada her yaş grubunda artıyor. Türk Dermatoloji Derneği erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ülke genelinde taramaya başladı. 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz yapılan taramalar 12 Haziran'a kadar devam edecek.
6: Bizim ailemizde var melanom, cilt kanseri. Aynı zamanda bir benden dolayı çıktı. Kardeşimi 6 ayda kaybettik.
7: Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısı %40 artacak. 2050'ye kadar 680 bine ulaşacak. Bu tespitler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan.
8: Cilt

0: Kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Son yıllarda da vaka sayılarında belirgin artışlar var. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Türkiye'nin 39 ilindeki 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz bent aramasına başladı.
1: Tüm vücut muayenesi yapıyoruz. Değişiklik gösteren, renk farklılıkları gösteren, kanama gösteren benleri özellikle

0: O sebepten dolayı buraya geldim.
1: Bir ben dahi olsa, ben dahi olsa bunu kesinlikle bunu göstermeliler bir dermatolojiye. Çünkü o çabuk yayılan bir tür.
2: Cilt kanserleri içinde en tehlikeli tür melanom.
0: İleri evre bir melanom hastası bir yıl yaşayabiliyor. Erken tanıyla beraber normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Küçük bir operasyonla, cerrahi işlemle hastalıktan kurtulmuş oluyorlar.
2: Peki özellikle kimler cilt kanserinde riskli grupta?
0: Açık tenli, açık renk gözlü yani mavi gözlü, yeşil gözlü olan, sarışın olan, çillenme eğilimi olan, vücudunda 50'den fazla beni olan hastalar risk grubunda yer almaktadırlar.
2: Çevresel faktörler de cilt kanserini tetikliyor.
0: Cam binalar daha fazla güneş ışını yansıtıyor, her yer asfalt daha fazla. Bunlar hep olumsuz faktörler.
2: Cilt kanserinden korunmak için sadece güneş koruyucu sürmek yeterli değil.
0: En yüksek koruma faktörlü güneş kremi bile %100 korumuyor. Sabah 10'la öğleden sonra 10'la 5 arası güneşe çıkmamalarını öneriyoruz. Sık dokulu ve koyu renkli kıyafetler bizi çok daha iyi koruyor.
3: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulaması yeniden başladı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Antik Kent gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
4: Bugün itibariyle Efes Ören yerinde gece müzeciliğine başladık.
5: Binlerce yıllık tarih ışıl ışıl oldu. Yaz gelip hava ısınınca Efes'te gece müzeciliği yeniden başladı. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yaz sıcağında gezilmesi zor olduğu için son birkaç yıldır Antik Kent'te gece müzeciliği uygulanıyor.
6: Ben Efes'e 2 defa daha önce geldim. Bu çok büyüleyici bir ortam. Yani gündüz gelmekle gece gelmek arasında çok büyük bir farklılık var.
5: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Antik Kent ışıl ışıl oldu.
4: Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Efes Ören yerine gece müzeciliği yapacağız. 1 Ekim'e kadar şu anki planımızda. Saat 19'da açacağız. 22'de son bilet. 23'te bütün alanımı ziyaretçilerimizden boşaltıyoruz.
5: Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Antik Tiyatro ve Yamaç Evler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
7: Polonya'da yaşıyorum. Burayı internette gördüm. Gece ambiyansı çok güzel, çok hoşuma gitti.
4: Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçkindi. Bu yılda 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz toplam ziyaretçi sayısı olarak. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçeceğimizi planlamaktayız.
3: Ve bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Artık doğal kaynaklar ve çevreyi korumak için geri dönüşümün yanı sıra ileri dönüşümü de konuşuyoruz. Türkiye'de de bu yönde başarılı projelere imza atan iki genç girişimci var. Biri kahve posasını, diğeri de sanayi atıklarını yeniden üretime kazandırdı. Gelin o projelerin detaylarına bir bakalım.
2: Sanayide kullanılan atık suyu da kahve posasını da dönüşüm zincirine dahil ettiler. Çevreci iki genç girişimcinin projeleri yatırım aldı, ödül kazandı.
8: Mikroalglerle tekstil sektöründen gelen atık suları temiz sulara çeviriyoruz.
9: Aslında kahve posasında gelebileceğimiz nokta bir pipetle başladık. Daha sonrasında bir araba parçasına kadar üretime aşamasına geldik.
2: Doğal kaynakların korunması, atık maddelerin yeniden üretim zincirine kazandırılması. Birçok ülke bu projelere destek veriyor. Türkiye'de de T3 Vakfı o genç girişimcilere destek oluyor. Aslıhan Yesir de o isimlerden biri. Sanayi atıklarının dönüşüm projesini hayata geçirdi.
8: Sanayi atıklarıyla kirlenen suları algler temizliyor. O alglerden elde edilen atıklarla da tekstil boyaları üretiliyor.
10: Tekstil sektörü en fazla atık su üreten de sektörlerden bir tanesi. Mikroalglerle tekstil sektöründen gelen atık suları temiz sulara çeviriyoruz. Atıkları besin olarak kullanıp kendi büyümeleri için, biyokütle üretimi için aslında kullanıyorlar. Biz de 5 farklı renk üretebiliyoruz şu an.
2: Yesir'in bu projesi Teknofest'ten birincilik ödülü aldı. Bir diğer girişimci isimse Kerem Acar. O da sıra dışı bir projenin sahibi. Kahve posasını ileri dönüşüme soktu.
8: Tek kullanımlık ürünler yıllardır tartışılıyordu. Her gün içtiğimiz kahvelerin posaları da çöpe gidiyordu.
2: Projenin ortaya

0: çıkış amacı tam da bu oldu. Peki kahve posası nasıl oldu da bir dönüşüm projesinin temel fikri haline geldi?
1: Kafe, restoran, otel, işletmelerin genel müdürlüklerindeki tüketilen kahve posalarını topluyoruz. Ve daha sonrasında topladığımız bu atıklardan biyo ham madde üretimi yapıyoruz.
0: 82 ton kahve posası ileri dönüşüme sokuldu. 33 ton plastik üretimi engellenmiş oldu. Girişimcilerin bu yolla ürettiği yeni ürünlere gelince...
1: Aslında kahve posasında gelebileceğimiz nokta bir pipetle başladık. Daha sonrasında bir araba parçasına kadar üretime aşamasına geldik. Hiçbir plastik içermiyor. Tamamen aslında kahve posalarından ve mısır nişastasılarından üretilen ürünlerimiz bunlar bizim.
2: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, Erzurum 23, Van 22 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptal edilmesine dair kararın ardından gözler yapılacak yasal düzenleme için meclise çevrildi. Sonbaharda nafaka düzenlemesinin meclise sunulması bekleniyor. Peki süresiz nafakanın kaldırılmasıyla yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Kadınlara ne kadar süreyle nafaka verilecek? Gelin bir ayrıntılara bakalım.
1: Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Bunun için hazırlanacak yasal düzenleme sonbaharda meclise sunulacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar da AK Parti yeni nafaka uygulamasına dair yasal düzenleme hazırlayacak. Düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar sade bir model olması lazım ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. 15 yıllık evlilikte ise 20 yıl süreyle nafaka verilmesine karar verilebilecek.

0: gidecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınların nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Peki nafaka süresi sona eren kadın nasıl desteklenecek? AK Parti bu konuda akademisyenlerden görüş alıyor. 65 yaş üstünde olup nafakası sona eren kadınlara dul ve yetim aile gibi nafaka tutarı kadar maaş bağlanması üzerinde duruluyor. Uzun süren boşanma davalarında ise nafaka süresinde çiftlerin evlilik birliğinin bozulduğu ya da evleri ayırdığı tarihin esas alınması bekleniyor. Düzenlemenin sonbaharda meclise sunulması bekleniyor.
1: Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyonda %32,61 oldu. En fazla fiyat artışı yıllık hesaplamada eğitim, konutla, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise giyim ve ayakkabıda görüldü. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da böylelikle netleşti.
0: Mayıs'ta enflasyon %1,71 oldu, yıllık enflasyonsa %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %50,06 ile eğitimde görüldü. Konutla gıda ve alkolsüz içecekler artışın en fazla olduğu diğer kalemler oldu. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış, 28'inde düşüş gerçekleşti. 9 başlıkta ise değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29'da giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %32,24'ten fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Mayıs'ta 20 bin lira olan kiraya Haziran'da 6.448 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira 26.448 liraya ulaşacak. Geçen ay kira zam tavan oranı %32,43 olmuştu.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyası İzmir'den İstanbul'a devredildi. Şüpheliler de İstanbul'a gönderildi.
0: Katil zanlısı Dilan ve Engin Polat'ın yerini nasıl buldu? Talimatı kimden aldı, kim yardım etti? Dilan ve Engin Polat'ın korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma İstanbul'a devredildi. İzmir Çeşme'de Engin Polat'ın hem koruması hem de kuzeni olan Can Polat, otel önünde beklerken silahlı saldırının hedefi olmuştu. Dört çocuk babası Polat'ı öldüren katil zanlısı Serhat Ağa'nın Konya'dan önce İstanbul'a ardından da İzmir'e gittiği belirlendi. Zanlı, Dilan ve Engin Polat'ın yerini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan tespit etmişti.
2: Rölantide biz standart 5-6 saat gidiyoruz.
3: 5-6 saat.
2: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
4: Olay sokakta. Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri. Çıkılmasını bekliyormuş yani.
0: Cinayetten önce saatlerce keşif yapan zanlı, saldırı talimatını Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünden aldığını iddia etti. Serhat Ağa, örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi.
3: Kovboy ya. Geliyor kovboyumuz.
0: Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Katil zanlısı Serhat Ağa ve İzmir'de kalacağı evi ayarlayan diğer şüpheli de işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.
1: Bursa'da ise bir kişi ablası ve eniştesine pusu kurup sokakta öldürdü. Yakalanan katil zanlısı bakın ifadesine ne söyledi.
0: Ablası ve eniştesinin evinin önünde bekledi. Karşılarına çıkıp peş peşe tetiğe bastı. İkisini de öldürdü. Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden dönüyordu. Evlerine varmak üzereyken karşılarına bir kişi çıktı. Önce tartışma sesi yükseldi, ardından da silah. Ya, Evli çift sokak ortasında öldürüldü. Polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Katil zanlısı çok geçmeden yakalandı.

0: Zan da tanıdık bir isimdi. Zanlı Niyazi K. Yağmur Demirkıran'ın kardeşiydi. Eniştesi ve ablasını öldürdüğünü kabul etti. İddiasına göre eniştesi ve eşi arasında ilişki olduğundan şüphelenmişti. Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Umman'ın Mina El Fahal terminalinde patlama meydana geldi. Patlamanın insansız hava aracı saldırısından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Patlamanın ardından terminalde petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Ancak Umman Petrol Geliştirme Kurumu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada El Fahal limanındaki operasyonların normal şekilde sürdüğünü duyurdu. Kurum limanda herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirdi. Patlamanın nedeni ve İHA saldırısı iddialarına ilişkinse yetkililerden henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. Bu arada Amerika ile Küba arasında gerilim artıyor. Her konuşmasında sırada Küba var diyen Amerikan Başkanı Trump bir kez daha İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba ile ilgileneceğiz dedi. Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia ederek açlıktan ölüyorlar ifadesini kullandı. Amerikan Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı.
0: İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba ile ilgileneceğiz dedi. Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia etti.
2: It sort of collapsed. And we're going to handle that as soon as we finish. I like to do one thing at a time. And we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop.
0: Kübalıların kendisinden yardım istediğini de savunan Trump, açlıktan ölüyorlar dedi.
2: The country is starving and it's got no energy, it's got no oil, it's got no money, it's got nothing. It's got a beautiful piece of land. You could have beautiful resorts.
0: ABD Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Açıklamaya göre Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, eşi, üvey oğlu ve eski federal devlet başkanı Castro'nun oğlu ve torunu yaptırım listesine eklendi. Bu isimlerin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı. Küba'dan yeni yaptırımlara tepki gecikmedi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, bu adımlar ablukayı ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır dedi. ABD ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
1: İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Birleşmiş Milletler raporuna yansıdı. Tel Aviv yönetiminin bu rapordaki ifadeleri yalanlama çabası belgelerle boşa çıkarıldı. İsrail'in Yalanları adlı platform Gazze'de sivillerin kasten hedef alındığını bir kez daha ortaya çıkardı.
0: Gazze şeridinin %70'i işgal altında. 7 Ekim 2023'ten bu yana 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in uyguladığı soykırım Birleşmiş Milletler'in raporuna da yansıdı. Kadın ve çocukların nasıl katledildiğini gözler önüne seren o rapor, İsrail'in tepkisini çekti. İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, soykırımı aklamak için manipülasyon çalışmalarına başladı. İsrail'in Yalanları adlı medya platformu ise İsrail'in tüm iddialarını inceledi. Bu iddialara Türkçe, İngilizce, İbranice, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde yanıt verildi. İsrail'in öne sürdüğü, siviller hedef alınmadığı iddiası İsrail içinden sızan askeri istatistiklerle çürütüldü. İsrail ordusu içindeki gizli istihbarat raporlara göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin yaklaşık %80'inden fazlası sivillerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının raporlarına göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin %60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kayıt altına alınan can kayıpları isim, kimlik numarası ve doğum tarihi üzerinden tek tek doğrulanarak sisteme işleniyor. İsrail'in Gazze'de kıtlık yoktur, Birleşmiş Milletler siyasi amaçlarla suni kıtlık anlatısı üretiyor iddiası da yalanlandı. Uluslararası Gıda Enstitülerinin bulunduğu 19 bağımsız kuruluştan gelen veriler kıtlığı da belgeliyor. İsrail'in ortaya attığı hastanelerin altındaki karargah iddiası da kanıtlanamayan bir diğer başlık oldu.
1: Dışişleri Bakanı Fidan Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için bütün bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirten Fidan, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulundu.

0: Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
1: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi dedi. İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Halilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve savaş önceki duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik bakımından zorunlu olduğunu söyledi. ABD ile İran görüşmelerine de değinen Fidan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini ve bu konuda Türkiye'nin gayretinin yoğunlaştığını belirtti. Bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.
0: İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
1: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik işbirliği mutabakatı da imzalandı.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup yazarak yüz yüze görüşme teklifinde bulundu. Barışın ancak Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan bir diyalog yoluyla sağlanabileceğini savundu.
1: Zelenski Putin'e mektup yazdı, yüz yüze görüşmeyi teklif etti. Adres olaraksa Türkiye'yi önerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazdığı açık mektupta Avrupa'daki savaşın ABD'nin dikkatini tekrar çekmesine sadece oturup beklemenin yanlış olacağını belirtti. Barışın ancak Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan bir diyalog yoluyla sağlanabileceğini savundu. Zelenski mektubunda müzakere sürecinde tam ateşkes çağrısında da bulundu. İki liderin bir araya gelebileceği adresin Türkiye veya benzer görüşmelere daha önce ev sahipliği yapmış ülkeler olmasının uygun olacağını belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Zelenski'nin mektubu hakkında bilgilendirildi. Ancak Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'nın barışı sağlamaya hazır olmadığını iddia etti.
3: Ukrayna'da barış sağlanırsa iç siyasi mücadele, Kiev'deki iktidar mücadelesi ve bu arka plandaki ekonomik durum önemli ölçüde kötüleşecektir. Ukrayna'daki iktidar çevrelerinin çatışmaların gerçekten sona ermesiyle pek ilgilenmediklerini düşünüyorum.
1: Putin, ABD Başkanı'nın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmeye çalıştığını belirterek, Trump'ın teklifleri barış anlaşmasının temelini oluşturabilir görüşünü paylaştı. ABD Başkanı Trump ise Zelenski'nin teklifine destek verdi. Trump, iki liderin görüşmesinin harika olacağını düşündüğünü söyledi. Ukrayna lideri daha önce de benzer tekliflerde bulunmuş, Kremlin, Zelenski konuşmak isterse Moskova'ya gelip konuşabilir açıklamasında bulunmuştu.
2: Ve Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne başvuran 72 kadın göreve ilk adımı attı.
1: Yunanistan ordusu yeni bir uygulama başlattı. Kadınlar askere alındı. Gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Sivil Kuvvetleri'ne başvuran kadınların ilk grubu Lamia kentinde göreve başladı. Program, ordunun personel havuzunu genişletmek ve askeri katılımı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Georgios Kostidis, göreve başlayan kadınlarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 72 gönüllü kadın, erkek askerlerle aynı şartlarda ve aynı sorumluluklarla 12 ay boyunca orduda görev yapacak. Gönüllü kadın askerler görev süreleri boyunca askeri personelin sahip olduğu tüm haklardan yararlanacak. Ayrıca yedek subaylık seçimlerine katılabilecek ve askerlik süreleri kamu işe alımlarında mesleki deneyim olarak değerlendirilecek. Gönüllü askerler için Savunma Bakanı Dendias'ın katılımıyla 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenecek. Kadınlar daha önce subay olarak

0: olarak görev yapabilse de bu uygulama gönüllü askerlik için oluşturulan ilk kapsamlı yasal düzenleme niteliğinde.
1: Narin Güran cinayetine ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni Tavşantepe köyünde silahlı kavgaya karıştı. Yaralananlar var. Olaya ilişkin ayrıntıları alacağız şimdi Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'ten. Veysi, seni dinleyelim.
2: Evet, aslında Mardin Karayolu üzerindeki Çarık Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafe var Tavşantepe Köyü'ne ki Nari'nin de cesedini bulunduğu noktaya aslında çok yakın bir yerdeyiz. Nevzat Bahtiyar'ın ailesi daha sonra buraya taşınmıştı. Oğlu burada ev yapıyordu cinayet işlendiği günlerde. İşte tam da bu noktada Kaya ailesi, ki eşinin de akrabaları olduğunu söyleyelim, Kaya ailesinin 3 fert de Tavşantepe Köyü'nden karşıda bulunan berbere tıraş olmak için geldiği iddia ediliyor. Yani henüz sebebi belli olmayan bir tartışma aralarında yaşandığı ifade ediliyor. O gençler burada darp edildikten sonra, Nevzat Bahtiyar'ın ailesi tarafından darp edildikten sonra da yine Kaya ailesinin fertleri Tavşantepe Köyü'nden buraya geldi. Bu noktada da büyük bir taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Daha sonra olay yerine polis sevk edildi. Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin silah da kullandığı iddiası var. Diğer taraftan da karşı taraftan da Kaya ailesinde de silah kullanıldığı ifade ediliyor. Toplam 6 kişi şu an itibariyle yaralı. Polis burada güvenlik önlemleri almış durumda. Her iki aileyi de aslında karşılıklı olarak, Kaya ailesinde burada Salim Güran tutuklandıktan ve ceza aldıktan sonra Kaya ailesi muhtarlığa vekalet ediyordu. İşte o muhtarlığın da bulunduğu noktada önlemler almış durumda polis. Yine çok sayıda polisin önlemler çerçevesinde burada bekleyişte sürüyor. İki aileden de 6 kişi yaralanmıştı. Bu yaralardan bazılarının silahla yaralandığını ifade edelim. Şu an itibariyle 4 Kaya ailesinde, 2 Bahtiyar ailesinde yaralı olduğunu ifade edelim. O yaralardan biri de Nevzat Bahtiyar'ın oğlu olduğu ifade ediliyor. Evlerin hemen yakınındaki berberde tıraş olmaya gelen Kaya ailesi fertlerine öncelikle henüz sebebi belli olmayan bir tartışma yaşandığını ifade edelim son kez. Bunu vurgulayalım. Daha sonra da bu kavgaya dönüşüyor. Kaya ailesinin gençleri de ailelerine haber vermesi üzerine burada taşlı sopalı silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların şu an itibariyle de devlet hastanelerinde tedavilerini sürdüğünü söyleyerek sözü bırakalım.
1: Peki, Alan Veysi İpek son durumu aktardı bizlere Diyarbakır'dan. Şimdi kısa bir reklam arası.

0: Saat 15.22 haber hattındasınız. Denizli'de bir erkek eski sevgilisinin içinde olduğu araca kurşun yağdırdı. Araçtaki iki kız kardeş yaralandı.
1: İki kadının bulunduğu aracı ateş etti. Otomobiline binip böyle kaçtı. Denizli'nin Pamukova ilçesinde Azerbaycan uyruklu Metanet A, 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. O sırada araca bir erkek yaklaştı. Metanet A'nın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Sabit Ö, pompalı tüfeğiyle otomobile ard arda ateş açtı. Saldırganın kaçış anı cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 35 yaşındaki Metanet A ile 32 yaşındaki kardeşi Turna K ambulansla hastaneye kaldırıldı. Metanet A'nın oğlunun saldırıda yara almadığı belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor.
0: Adana'da oğluyla kavga eden emekli polis baba 23 yaşındaki oğlunu öldürmüştü. Tutuklanan baba ifadesinde oğluna neden ateş ettiğini anlattı.
1: Oğluyla kavga etti, silahını çekip peş peşe ateş etti. 23 yaşındaki genç öldü, oğlumu uyuşturucudan kumardan kurtaramadım diyen emekli polis baba tutuklandı.

0: Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu almak için babasından para istemeye gitti. Ancak emekli polis olan baba Faruk Kayhan para vermek istemedi. İkili arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Bıçakla saldıran ve babası tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis gelene kadar oğlunun başında bekleyen baba Faruk Kayhan gözaltına alındı. Baba ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle gözüm karardı," dedi. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı.
1: Burdur'da mühendislik eğitimi alan 22 yaşındaki Zehra Kaçar kaldığı yurtta pencereden düştü. Genç kız hayatını kaybetti.
0: Yurtta kaldığı odanın penceresinden düştü. Ölümüyle ailesinin yüreğini yaktı. 22 yaşındaki Zehra Kaçar, Burdur'da elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu. Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan genç kız gece saatlerinde kaldığı odanın penceresinden düştü. 5. kattan düşen genç kızı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Sağlık ekibi Zehra Kaçar'ın öldüğünü belirledi. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı. Genç kızın 5. kat penceresinden nasıl düştüğü araştırılıyor. Soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
0: Önce kaza oldu, sonra taraflar birbirine girdi. O kavga bir cana mal oldu. 25 yaşındaki Baran Fakani, babası ve abisinin de içinde olduğu otomobille seyir halindeydi. Otomobil Sultan Gazi'de başka bir araçla çarpıştı. Taraflar otomobillerden inerek önce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopalar havada uçtu. Fakani ailesinin 3 ferdi bıçak ve sopa darbeleri nedeniyle yaralandı. Baran Fakani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç adam yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Soruşturma kapsamında katil zanlısı İlyas Denizhan'ın yakını olduğu belirlenen biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı. Polis 5 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Denizhan'ı arıyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandı ve beraat etti. Kadının ailesi itiraz edince şüpheli koca yeniden yargılandı ve bu kez müebbete mahkum oldu.
0: O mutlu günler çabuk geçti. Genç kadın 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayetle yargılanan eşi önce beraat etti, sonra müebbet aldı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Sevgi ve Durdu Gevşek çifti arasında anlaşmazlık vardı. 5 yıl önce 17 Kasım günü genç kadın sokak ortasında yaralı halde bulundu.
2: Kızım bıçaklandıktan sonra kendisini dışarıya atmış. Beni kurtarın, ölmek istemiyorum, beni bıçakladılar, içeride 2 yaşında çocuğum var, ölmek istemiyorum diye feryat etmiş.
0: Hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Sevgi Gevşek tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eşi Durdu Gevşek hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık koca, eşinin kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Mahkeme beraat kararı verdi.
3: İlk derece mahkemesi yapılan yargılama sonunda sanığın beraatine karar vermiş ve 3 aylık tutukluluk süresi sonunda da tahliye etmişti.
0: Ölen genç kadının ailesi karara itiraz etti. Yargıtay kararı bozunca Durdu Gevşek yeniden hakim karşısına çıktı. Ceza beraatten hapis kararına döndü.
3: Sana kasten eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve hükümle birlikte tutuklama kararı verilerek cezaevine sevk edildi.
2: Çok şükür adalet yerini buldu. Kızımın kanı yerde kalmadı.
1: İstanbul Avcılar'da gittiği kafede kadın çalışana hakaret edip ortalığı birbirine katan saldırgan yakalandı. Çalışanlar da şikayetçi oldu.
4: Orada arkadaşlarım engelledi diğer tarafa geçmesini, yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı.
0: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. O müşteri gözaltına alındı.
5: Allah Allah.

0: İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri, kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi.
1: Sen niye bu kadar ağlıyorsun?
2: Ben babam bana bir sinirsin.
0: Kadın çalışana bağırmayı sürdüren müşteri, masa üzerindeki eşyalara zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı.
3: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
0: Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheli AÜ'yü mala zarar verme, tehdit ve hakaret etme suçlarından gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
4: Elazığ'da rampadan inerken iddiaya göre freni boşalan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi. 10 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Kamyonu görmemle geri çıktım. Kamera, telefonun kamerasını açıp çekmeye başlarken aldı götürdü buradaki bütün araçları. Ura ura dağıttı.
0: Hafriyat kamyonu önüne ne çıktıysa ezdi geçti. Yoldakiler ölümden döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Elazığ'da meydana geldi. Hafriyat kamyonu rampa aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Hızlanan kamyon bazı araçları önüne alarak sürükledi. Bazıları kaçmaya çalışsa da herkes onlar kadar şanslı değildi. 10 aracın zarar gördüğü kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Hafriyat kamyonu güçlükle durabildi.
5: Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım. Nefes almasını sağladım. Buradaki yaralıda bak sıkıntı yok. Zaten kamyon geldiği gibi gitti. Vura vura vur.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram tatilini kapsayan 22-31 Mayıs tarihleri arasında otoyol kullanım verilerini açıkladı. Otoyol ve köprüleri yaklaşık 29,3 milyon araç kullandı. En çok yolcuyu ağırlayan havalimanı ise İstanbul Havalimanı oldu.
0: Bayramda otoyol ve köprüleri yaklaşık 29,3 milyon araç kullandı. İstanbul Havalimanı'nda rekor uçuş gerçekleşti. Şehirler arası yolcu otobüsleri 5.850.128 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 22-31 Mayıs tarihleri arasındaki ulaşım verilerini paylaştı. Otoyollardan yaklaşık 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollardan 18.468.781, yap işlet devlet projeleri kapsamındaki otoyollardan da 10.794.375 araç geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 2 Boğaz Köprüsü'nü bu dönemde 4.692.868 araç tercih etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 186.828 araç olan günlük geçiş rekoru 22 Mayıs'ta 189.004 araçla yenilendi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 540.682 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 5.850.000 yolcu taşındı. En fazla uçuş trafiği İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketliliğiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nı yoğunluk açısından Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları takip etti. 22-31 Mayıs tarihlerinde yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerle kent içi raylı sistemleri 5.745.275 kişi kullandı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor.
6: Kıtaları, kültürleri ve kalpleri birbirine bağlayan bu aziz şehirde 3. İslam Dünya Ekonomi Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden bu önemli zirveye iştirak eden tüm misafirlerimize, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvemizi yurt dışından teşrif eden konuklarımıza her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran, tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, yeşili ve mavisiyle göz kamaştıran bu şehrin tadını çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burada geçirdiğiniz zamanı ve İstanbul'un manevi havasını uzun yıllar boyunca huzuru kalple yad edeceğinize inanıyor. Ülkelerinizde yaşayan kardeşlerimize 86 milyon vatandaşımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün bir kez daha El Bereke grubunun banisi ve İslami finansın öncü şahsiyeti Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ediyor. Rabbim mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Merhum Şeyh Salih'in fikir ve ideallerini bugüne taşıyan, onun inşa ettiği bu binayı yeni yapılarla güçlendiren Abdullah Salih Kamil kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, İslam ekonomisinde sermaye, sürdürülebilir kalkınma için servetin yapılandırılması temasıyla tertip edilen zirvede fevkalade nitelikli tartışmalar yapıldı ve yapılacak. Akademisyenlerimiz, politika üreticilerimiz, alanında uzman isimler, sermayenin İslam ekonomisindeki rolünü, fikri, stratejik, etik, sektör bazlı ve pratik boyutlarıyla etraflıca değerlendirecek. Dijital dönüşüm ve yönetişim gibi çağımızın yeni gerçekliklerinin de masaya yatırıldığı zirvede ulusal ve bölgesel tecrübelerden çıkarılan dersler de mercek altına alınacak. Uluslararası yatırımlar ve bölgesel finans entegrasyonundan dijital İslami bankacılığa, sermaye oluşumu ve finansal aracılık mekanizmalarından İslami sermayenin makro ve mikro ekonomik düzeylerdeki rolüne, yapay zeka araçlarının kullanımından üretken sermaye olarak vakıfların güçlendirilmesine, farklı konular özelinde yapılacak fikir alışverişlerinin hepimiz için ufuk açıcı, faydalı ve müşahhas neticelere vesile olmasını diliyorum. Mevcut engellerin aşılması, alternatif çözümlerin geliştirilmesi noktasında zirveyi yeni bir kilometre taşı olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. El Bereke Forum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimize, Türkiye Varlık Fonu'na, İstanbul Finans Merkezi'ne, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'na ve İbn Haldun Üniversitemize yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde organizasyonun partnerleri olan Halk Bankımızı, Türk Hava Yollarımızı, Anadolu Ajansımızı ve Demirören Medya'yı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz.

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Halihazırdaki küresel finans mimarisine yönelik eleştiri ve itirazlarımızı daha da yoğunlaştırmalı, somut alternatifleri hayata geçirebilmek için daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli nedenli odak
ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın

kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Dolayısıyla bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır. Elbette bunun için bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız, çok daha önemlisi evimiz, sokağımız ve ticarethanemizden başlayarak bereketin temsil ettiği hasletleri bizzat yaşamamız ve yaşatmamız gerekir. İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, tasarruf finansmanı ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir yapı olarak görüyorum. Katılım finans sistemini Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve finans istikrarı açısından stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin iki taşıyıcı kolonundan birinin fintech, diğerinin ise katılım finans olması bu sistemin gelişimine verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Ayrıca ülkemizi yatırımın, üretimin ve finansal araçların bir araya geldiği güçlü bir bağlantı noktası yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Dün yürürlüğe giren kapsamlı yasal düzenleme ile ülkemizin yatırım cazibesini artıracak rekabetçi bir teşvik programını hayata geçirdik. İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılım finans kuruluşlarının finansal hizmet ihracatından elde ettikleri gelirler için uygulanan %100 oranındaki kurumlar vergisi matrah indiriminin süresini 2047 yılına kadar uzattık. Finansal faaliyet harcı muafiyetini 5 yıldan 20 yıla çıkardık. Banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve harç istisnaları ile nitelikli uluslararası çalışanlara yönelik gelir vergisi avantajlarını devreye aldık.

0: İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri kurumlar vergisinin dışında tuttuk. Tek durak ofisimizi 15 gün önce İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açtık. 2027-2030 dönemini kapsayacak katılım finans strateji belgesinin hazırlıklarını da sürdürüyoruz. Kıymetli dostlar, şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısı ve işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Aktif büyüklüğü 4,7 trilyon lirayı aşan katılım bankacılığı sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselterek güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Halihazırda üçü dijital olmak üzere faaliyet gösteren 10 katılım bankamız çeşitlenen ürün ve hizmet portföyleriyle sistem içindeki ağırlığını artırıyor. Bu bankalar reel ekonomimize de önemli katkılar sunuyor. Katılım sermaye piyasalarında ise sukuk ihraçları ciddi büyüklüğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle toplam sukuk ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesine geldi. Bu tutarın %64'ü Hazine ve Maliye Bakanlığımız, %36'sı ise katılım finans kuruluşları ve reel sektör tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kesimin sukuk ihraçları da bir önceki yıla göre reel olarak %33,3 artışla 16,6 milyar lira oldu. Yani kamu ve özel sektörün katılım finans araçlarına olan ilgisi güçlenerek devam ediyor. Bu tablo bize sukukun alternatif bir finans aracı olarak sermaye piyasalarındaki konumunu giderek sağlamlaştırdığını gösteriyor. Diğer taraftan katılım esaslı menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğü de bir önceki seneye göre reel olarak %47 oranında arttı ve 2025 yılı sonu itibariyle 864 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde katılım esaslı emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü %74 artışla 798 milyar liraya, katılım esaslı borsa yatırım fonlarının toplam değeri ise %128 artışla 239 milyar liraya yükseldi. Ülkemizde katılım esaslı faaliyet gösteren 9 tasarruf finansman şirketinin toplam aktif büyüklüğü 2 sene öncesine kıyasla 5 kat artış kaydederek 323 milyar liraya çıktı. Yine aynı dönemde tasarruf finansmanı sistemine katılan kişi sayısı da 3 katına çıkarak 1,2 milyonu aştı. 2026'nın ilk çeyreğinde katılım endeksinde yer alan şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değerinin %36'sına ulaştı. Borsa İstanbul'daki 6,3 milyon yatırımcının 4,4 milyonu yani %69'u katılım endeks kapsamındaki şirketlere de yatırım yaptı. Sigortacılık sektöründeki 5 katılım sigorta şirketinin toplam pazar payı yine bu yılın ilk çeyreğinde %6,5 seviyesine ulaşırken bu şirketlerin toplam prim üretimi 26 milyar lira oldu. Aynı periyotta bireysel emeklilik sistemindeki 2,3 trilyon liralık toplam fon tutarının %40'lık bölümü katılım esaslı fonlarda değerlendirildi. Otomatik katılım sisteminde ise katılım esaslı fonların payı %60'a yükseldi. Türkiye Varlık Fonu da katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekleyerek bu alanda öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Kıymetli misafirler, bu vesileyle katılım finans sistemine güç katacak iki haberi burada sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye teşrif eden kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. El Bereke Forum başta olmak üzere organizasyonun başarıyla icrasında payı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza tebrik ve şükranlarımı iletiyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Tekrar buluşmak temennisiyle sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni gün anısına hediye takdimi için yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere önce Albaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdullah Saleh Kameli bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: Merhabalar, HT360'tan saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Ben Dilek Gül, bu dilimde beraber olacağız. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız manşetlerle başlayalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Karadeniz'e gitti. Trabzon'da konuştu Özel. Şöyle söyledi, sandık saldırı altında Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız, Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz dedi. Daha fazla neler söylemiş HT360'da aktaracağız. Ve Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon Mayıs'ta %1,71 arttı. Yıllık %32,61 olarak gerçekleşti. Tabii verilerin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık fark %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve emekli memur için %12,4 oranında bir fark ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla Temmuz'da maaş zammının ne olacağı Haziran ayında açıklanacak, enflasyona bağlı olacak. Bunu da aktarmış olalım. Ve HT360'da dünya dediğimiz dilimde neyi konuşacağız? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup yazdı. Dedi ki gel yüz yüze görüşelim. Barış ancak böyle olur dedi. Diyalog kurarak, yüz yüze diyalog kurarak olur dedi. Doğrudan bir diyalog yoluyla sağlanabileceğini savundu Zelenski Barış'ın. Ve adres olarak da Türkiye'yi önerdi. ABD Başkanı Trump da Zelenski'nin bu teklifine destek verdi. Gayet memnun kaldığını söyledi. İki liderin görüşmesinin harika olacağını ifade etti. Daha fazlası için bir bakalım. Çünkü Putin bugün bir konuşma yapacak. Gündeminde bu mesele var mı? Bu çağrı var mı? Ne düşünüyor kısmına? Konuklarımız olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemi için Emre Aytekin'e döneceğiz. Neler var Emre?
1: Evet, önemli açıklamalar yaptı CHP sözcüsü Müslim Sarı. Toplantı devam ederken kameralar karşısına geçti. Neler söyledi bir hemen ona bakalım. Diyalog zeminine işaret etti CHP sözcüsü Müslim Sarı. Parti içindeki fiili durumu cendereden çıkmak için bir çalışma içine girdik. Biz aynı yerde duruyoruz, konuşmaya açığız ama diğer arkadaşlarımızdan buna uygun olmayan sert açıklamalar geldi diyerekten eleştirilerini sürdürdü. İyi niyetli gelişmeler olduğuna işaret etti. Buna ilişkin şu örneği verdi. Dün yaşanan görüşme trafiğine 3 vekil hem Özgür Özel hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bunu değerlendirdi. Şu ifadeleri kullandı. Siyasetçi abilerimiz Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile bir mekik diplomasisi uyguladılar. İyi niyetli görüşmeler devam ediyor. 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yine Kılıçdaroğlu ile görüşme yaptığını ifade etti. Peki kim bu belediye başkanları? Onu da hemen söyleyeyim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın geçtiğimiz günlerde bu diyalog zemini için yine Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Diyalog tamamen kapalı değil. Diyalog çalışmalarını sürdürüyoruz. Parti organlarımızın çalışması konusunda da süreç işliyor dedi CHP sözcüsü. Parti meclis toplantısına da bir parantez açtı. Toplantının 11 Haziran Perşembe günü yapılacağını söyledi. Partinin yol haritasının bu toplantıda oluşturulacağını ifade etti. Tabii en önemli başlıklardan bir tanesi de Salı günü yapılacak olan CHP grup toplantısıydı. Bununla ilgili şu ifadeleri kullandı. Salı günü toplantımız var. Grup genel başkanımız bu toplantıya katılacak. Bu toplantı yapacağımızı bir kez daha ifade ediyorum dedi CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları bu şekildeydi. MYK toplantısı da henüz bitmedi, devam ediyor. Bizler de toplantıyı takip ediyoruz. Yine gelişmeler oldukça da aktaracağız.
0: Emre sağ olasın. Emre Aytekin aktardı bize. Bu arada CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecan partisinden istifa etti. Bilecan istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. Hakan Bilecan

0: Dejan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %41,97 oy almıştı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu efendim. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Şanlıurfa il ve 13 ilçe teşkilatları feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığı da duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 14'e yükselmiş oldu. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlatılmıştı. Koç topluluğunun 100. kuruluş yılı dolayısıyla Ankara'da bir resepsiyon düzenlendi. İş dünyasının yanı sıra resepsiyona çok sayıda siyasetçi de katıldı. Bahçeli ve Özel Koç Holding etkinliğinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Özgür Özel arasındaki samimi sohbet dikkat çekti. O anlara bakalım.
1: Merhaba.
2: Mutlak mutlan kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel ilk kez yüz yüze geldi. Kısa ama samimi bir sohbet gerçekleşti. Ankara'da Koç Holding'in 100. yılı dolayısıyla Ato Kongrezyum'da resepsiyon düzenlendi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra siyasetçiler ve bürokratlar etkinlikte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç resepsiyonda bir araya geldi. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel tokalaşarak birbirlerini selamladı. Özel daha sonra da resepsiyon salonunda Bahçeli'nin yanına gitti. Bir süre sohbet ettiği o anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından 100. yıl etkinliğine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlayan bu yolculuk, Türkiye'nin sanayileşme, üretim ve kalkınma hamleleriyle birlikte büyüyen önemli bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Koç Holding'in ikinci yüzyılının ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde belli olmuş oldu. Peki kime ne kadar zam yapılacak?
2: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira.

0: Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
1: Dorukhan Büyükışık davasında yargılanan 8 polis ve bekçi hakim karşısında. Polislerin ifadesi alınacak, tanıklar dinlenecek. Ama son durumu Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'dan alacağız. Gülçin, sözü sana bırakayım.
2: Dilek Gül, tabii bu dava aslında daha önceden devam eden polislerin yargılandığı ve kasten öldürme suçlamasıyla bekçilerin yargılandığı bir dava. Ancak soruşturma tabii ki daha da genişledi. Aslında biraz Dorukhan Büyükışık'ı tekrar hatırlayalım. 2018 yılında, yani 8 yıl önce evinden çıktıktan sonra yürümek istediği o sokakta bir şantiye alanına girmişti. Ve cansız bedenin sabah saatlerinde bulunmuştu. Ailesine bu haber verildi. Emekli General Ethem Büyükışık da oğlunun cansız bedenini gördüğü anda aslında oğlunun 27 metre yükseklikten beton zemine düşerek ölmediğini düşündü. Aslında bu dosyada intihar denilerek, yüksekten düşme denilerek kapatılmıştı. Onun çabalarıyla birlikte, delilleri karartıldığı iddialarıyla birlikte bu soruşturma dosyası yeniden açılmıştı. Ve bu kapsamda da 8 polis görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyordu. Bir diğer dosyada bekçiler hakkında. Onlar da kasten adam öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandıktan sonra yargılanmaya başladılar. Ancak 13 tutuksuz sanık vardı. Sonrasında ne oldu? Soruşturma genişledi. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürley'in fail meçhul cinayetlerle ilgili yapılan bu soruşturmalar neticesinde bu olayın raftan indirilmesiyle birlikte tabii ki bu soruşturma daha da genişledi ve 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu süreçte bugüne gelinceye kadar da 25'i tutuklandı ve bu tutuklanan isimler de sürekli aslında Ethem Büyükışık tarafından dikkat çekilen isimlerdi ki şantiyenin yüklenici firmanın sahibi, oğlu ve o dönemde İzmir'in Nardere ilçesinde yaşanmıştı bu olay. O dönemde görev yapan dönemin ilçe emniyet müdürü, olay yeri inceleme müdürü, komiserleriydi. Son süreçte de aslında dün de İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda firarda bulunan o polisten biri yakalandı. Ve böylece şu anda aslında bu soruşturma sürecinde Dorukhan Büyükışık dosyasıyla birlikte 25 kişi tutuklanmış durumda. Ancak tabii ki önceki dosyanın birleştirilmesiyle birlikte o dava hala devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yeni bir iddianame bekleniyor ve bugünkü duruşmada tanıklar dinleniyor. Bir taraftan da polisler ifade veriyor.
1: Gülçin, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerdeki iddianameyi de aktaracağız elbette size ve dünya diyelim. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken El Arabiya müzakerelerin odağını oluşturan geçici anlaşmanın detaylarını paylaştı. Buna göre olası anlaşmanın uygulanma mekanizması 4 aşamaya dayandırılacak. Peki bu aşamalar neler ve nasıl ilerleyecek? Bakalım.
0: ABD ile İran arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. Olası anlaşmanın detayında ise 4 aşama öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken, Dubai merkezli El Arabiya, müzakerelerin odağında oluşturulan geçici anlaşmanın detaylarını yazdı. Kaynaklara dayandırılan habere göre, olası anlaşmanın uygulanma mekanizması 4 aşamaya dayandırılacak. Habere göre birinci aşama, mevcut ateşkesin devamını, doğrudan askeri operasyonların durdurulmasını ve yeni cephelerin açılmasının engellenmesini öngörüyor. İran bu düzenlemelerin Lübnan sahasını da kapsaması gerektiğinde ısrar ediyor. İkinci aşama, uluslararası deniz taşımacılığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği üzerine kuruluyor. Bu aşama, boğazın tamamen açılması, gemiler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve enerji hatlarıyla deniz geçişleri için özel güvenlik düzenlemeleri yapılmasını içeriyor. Habere göre üçüncü aşama sınırlı ekonomik güven artırıcı adımları kapsıyor. Bazı yaptırımların kontrollü biçimde hafifletilmesini, İran'ın dondurulmuş fonlarının bir bölümünün serbest bırakılmasını ve petrol ihracatıyla ticarete yönelik kolaylıklar sağlanmasını içeriyor. En karmaşık olduğu belirtilen dördüncü aşama ise İran'ın nükleer programı. Uranyum zenginleştirme seviyeleri, uluslararası denetim mekanizmaları ve uzun vadeli bölgesel güvenlik düzenlemelerini kapsıyor. Kaynaklara göre bu başlığın aylar sürebilecek zorlu bir diplomatik pazarlığa dönüşmesi bekleniyor. Tahran'dan yapılan açıklamada ise mutabakat zaptının imzalanmasıyla dondurulmuş varlıkların %50'sinin serbest bırakılması gerektiği belirtiliyor. İran Dışişleri

0: Bakan yardımcısı Garibabadi, kalanının da makul bir süre zarfında İran'a aktarılması gerektiğini söyleyerek, "Bunlar bize ait paralardır" ifadesini kullanıyor. Savaşın yol açtığı hasarın tanzim edilmesi hususunun da mutabakat zaptında yer alması gerektiği belirtiliyor.
1: Şimdi bugün HT-360'da Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Ama bir tespit yapalım, küçük bir tespit. Rusya'nın sorunu şu: savaşı kaybetmeden bitirmek istiyor biliyorsunuz ama istediği siyasi sonuçları da tam olarak elde edemiyor. Ukrayna'nın derdine bir de tabii Rusya'nın toprak meselesi var. Ukrayna'nın derdi de toprak tavizi vermeden savaşı bitirmek istemesi ve bunu askeri yollarla gerçekleştirmenin de giderek zorlaştığı bir dönemden geçiyor şu anda. Dolayısıyla her iki tarafında zorlandığı bir süreç. Bu sorunların etrafında 4 yıldır devam eden bir savaşta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup yazdı. "Gel yüz yüze görüşelim, barış ancak doğrudan bir diyalogla olur, diyalogla mümkün olur" dedi. Ve buluşmanın adresini de İsveç-Türkiye olarak gösterdi. Putin bugün St. Petersburg'da Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşacak. Bir yanıt gelir mi, ne der, neye evrilir konuklarımızı görüyoruz ve soracağız elbette. Bülent Atasever ve Özcan Tekit, hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar,
3: iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Özcan Tekit, sizinle başlayayım. Rusya'nın insan gücü ve savunma sanayi avantajına karşılık, son dönemde özellikle Ukrayna'nın teknoloji, batı desteği ve uzun menzilli saldırı kapasitesi dengeleri değiştirebilir mi dediğimiz bir zamanda, bir evrede Zelenski böyle bir önemli çağrı yaptı. Bu çağrının altında neler var? Hem zamanlaması hem de o mektuba da baktıysanız eğer içeriği anlamında merak ediyorum. Ne ifade ediyor bu çağrı?
2: Şimdi nispete Ukrayna'nın kendisini avantajlı hissettiği bir konjonktürden geçiyoruz. Bir 3 ay öncesine kıyaslayacak olursak, 6 ay öncesine kıyaslayacak olursak. Neden? Çünkü hatırlayın, Trump savaşı hemen bitirmek istiyordu ve Ukrayna'ya verebileceği her türlü tavizi verdirmek istiyordu. Hatta Beyaz Saray'da bu Zelenski'yi bir nevi hakaret ederek bir barışa zorlama seansına da dönüşmüştü. Fakat bugün geldiğimiz noktada Trump biraz istediğini aldı Ukrayna'dan. Neydi o istediği? İşte o parayı çok önemsiyor, ihaleleri çok önemsiyor. Trump'ın yakın bir arkadaşına Ukrayna'nın lityum pillerinin bu malzemelerinin çıkarıldığı yerin ihalesini verdi. Yani bu Trump'ı gayet mutlu etti, memnun etti. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Trump biraz memnun olmuş görünüyor. Ve zaman içerisinde Avrupalılar da Trump'a baskı uyguladı. Bu şartlarda Ukrayna'yı bir barışa zorlayarak Rusya'yı daha fazla bir nevi Ukrayna'nın üzerine getirecek şekilde teşvik etmek doğru değil şeklinde. O anlamda da ikna edici oldular. Ve dolayısıyla eski Trump yok. Belki orada savaşı körüklemek istemiyor. Pardon, barışı körüklemiyor. Savaşı körüklemek istemiyor ama diğer taraftan da bir barış için çok fazla zorlayıcı olan eski Trump yok. Öte yandan Ukrayna'nın önünde şu açıdan bakıldığında ekonomik olarak daha öngörülebilir bir periyot çıkmış durumda. İşte 90 milyar euroluk AB yardımı geldi. Evet. En son Ukrayna Meclisi de bunu onayladı. Dolayısıyla bu ekonomik olarak da savaşın daha fazla devam ettirilebileceği anlamına geliyor. Anladığımız kadarıyla el altından özel ordulardan hani her ne kadar Ukrayna'nın insan savaşa insan bulmak gibi bir zorluğu olsa da onlar da büyük ölçüde sağlanıyor. Bir de son 2-3 aydır Ukrayna'nın Rusya içerisine etkili saldırıları oluyor. Özellikle dronlarla, SİHA'larla çok etkili saldırılar düzenleyebiliyor Ukrayna. Dolayısıyla şu geldiğimiz noktada Zelenski bu mektubu neden şimdi yazdı? Evet. İşte bunun için yazdı. Zelenski son bir yıldır, iki yıldır kendisini en güçlü hissettiği noktalardan bir tanesinde, bir anlardan birini yaşıyor. Ve hal böyleyken Putin'i masaya çekmeye çalışıyor. Ama elbette ki Bülent Hocam da mektuba bakmıştır, siz de baktınız, ben de baktım. Bu mektup Putin'i masaya getirebilecek bir mektup değil.
1: Zaten Putin konuşuyor, küçük bir konuşması da var Özcan Hocam. Yani şey diyor, hani anlaşma yapmaya istekli bir Zelenski ya da bir Ukrayna yok karşımızda diyor yani. Söylüyor.
2: Gerçekten bunu öyle. Siz de başta söylediniz ve bence çok önemli bir noktaya değindiniz. Taraflar siyaseten kaybetmiş görünmemeye çok büyük özen gösteriyor. Evet. Çünkü bu savaşta işte Donbas'ı vermiş, Kırım'ı vermiş, Zaporijya'yı, Herson'u vermiş bir Zelenski Ukrayna'da iktidarını sürdürülemez. Vatan haini kabul edilir. Öte yandan bu kadar insan öldükten sonra, 1 milyona yakın insandan bahsediliyor. Bu kadar büyük kayıplar verdikten sonra buraları alamamış, Rus topraklarına katamamış bir Putin'in de içeride önünü görebilmesi biraz zor. Rus devleti tarafından alt edilebilir, sahneden silinebilir. İşte bu açıdan bakıldığında iki taraf içinde savaşı sürdürmek, savaşı durdurmaktan daha ucuza geliyor. Ve savaş işte bu nedenle devam ediyor. Aslında biz bunun aynısını İran'da da yaşıyoruz.
1: Ben onu konuşacağım çünkü olasılıkları merak ediyorum. Orada da sorun olacak ama bir es vereyim buraya Özcan Hocam. Devam edeyim Bülent Bey sizinle. Şimdi bir tespiti var. Dedi ki Özcan Bey, Ukrayna kendini en güçlü hissettiği anda bu çağrıyı yaptı. Ama ben biraz da yayın öncesi düşünürken şöyle bir soru geldi aklıma. Batılı ülkelerde yaşanabilecek siyasi değişimler var, askeri değişimler var. Ve bunun etrafında böyle gerçekten çabalayan bir Batı profili söz konusuyken ya da işte ekonomik baskılar söz konusu Ukrayna'ya, her ne kadar son dönemde başka bir perspektife kaymış olsa da durum. Dolayısıyla bunun arka planında da böyle bir süreç yaşanıyor Batı'da ve dolaylı olarak Ukrayna'da elbette. Bunların etkisi olduğunu düşünüyor musunuz bu çağrının yapılmasında ve elbette Putin ne der?
3: Şimdi Dilek Hanım şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak Ukrayna ile ilgili konuşurken bu meseleyle ta 2. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar gitmeniz gerekiyor. Burada bildiğiniz gibi özellikle Donbas bölgesi sürekli taraflar arasında bir problem. Aslında çatışmaların biz bilinen 4-5 yıl öncesinden değil çok daha eskiden paramiliter gruplar aracılığıyla burada zaten devam etmekte olduğunu biliyoruz. Hatırlayacaksınız Stalin buraya Rus yerleşmecileri getirmişti ki buradaki yeraltı zenginlikleri az önce kıymetli Özcan Hocam da söyledi. Hala bugün geçerli nadir toprak elementleri, efendim çelik, kömür yani gerçekten çok zengin bir bölge. Ve bu yüzden de zaten Ukrayna'nın ilk Rusya Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından bu yana burada bir takım problemler zaten baş gösteriyordu. 2016'dan itibaren artık paramiliter grupların birbirlerine savaşmaya başladığını görüyoruz. Ve şimdi aslında sizin sorunuz son derece değerli. Bu Batı nasıl bu işe bakıyor? Ben Batı'nın içinde de çok Ukrayna meselesine benzer biçimde bakmadıklarını düşünüyorum. Buradaki aktörlerin arasında sayılması gereken önemli bir aktör Amerika, Rusya, Ukrayna ve İngiltere. Yani İngiltere'nin de Rusya'yla girişmiş olduğu mücadelenin de unutulmaması gerekiyor gerçekten. Ve bu mücadele Ukrayna kapsamında da devam etmekte diye görüyorum. Ve ben bu mektubun bugün yazılıyor olmasının yaklaşan bir NATO zirvesi. Evet Zelenski bir taraftan barışa çağrı yapıyor ama bir yandan da Ukrayna'nın NATO'ya alınması gerektiği yönde de hala beyanlar Ukrayna'dan bildiriliyor. Ki biz bir mektubun içine baktığımız zaman doğrudan görüşme meselesi var. Ateşkes ve esir takası konusu yazılmış. Benzer biçimde savaşın Putin'in seçimi olduğu. Yani aslında Rusların savaşı başlattığı yönde yine Putin'e bir ithaf var. Ve benzer biçimde de burada tekrar başlamayacağı yönünde bazı garantiler istiyor Zelenski ki şu anda ben Ukrayna'nın bütünüyle kendi ordusunun içinde ya da paramiliter gruplara da hakim mi değil mi? Az önce yine kıymetli hocam belirtti. Rusya'nın burada yapmış olduğu bu sözde operasyon ki normalde biz uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylememiz lazım. Burada tartışacak çok mesele var ama Rusya'nın işgalidir temel mesele. Yani burada da toprakla ilgili olarak da zaten Kırım'dan tutun, diğer Donbas bölgelerinden tutun ve çatışmanın devam ettiği bölgelerden de bakacak olsanız tamamı Ukrayna toprağıdır. Yani burada Ukrayna'nın haksız olduğu herhangi bir meselenin olmadığını gündeme getirmek gerekiyor. Ve yine arkada Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin meseleye nasıl baktığını, Ukrayna'yı bir kalkan olarak kullanmakta olduklarını ve bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri artık ayrışan bir bakış açısıyla Ukrayna'ya bakmakta olduklarını da görmek lazım. Ben de bu anlamda bu mektuptan çok bir sonuç çıkar mı düşünmüyorum. Çünkü mektubun içerisinde Dilek Hanım şunu da yazmış Zelenski. 2027 ve 2028'de de bu savaşı devam ettireceğiniz evet. Öngörülüyor. Yani Putin'e yönelik olarak zaten bu savaşın bitmesi yönünde bir çağrı var. Ama yine de o Ukrayna'nın güvensizliği bence çok haklı bir güvensizlik. Ve bir garanti meselesi de var ki buna kim garanti verebilir? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği yani Avrupa'nın üzerinde gezmek
1: olur dedi. Olan... Yani bir görüşmeyi sağlamada ön ayak olup ya da ne bileyim müzakerelerin devamlılığı açısından bir irade koyabilir mi?
3: Yani Dilek Hanım, zaten müzakereler bu arada devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Türkiye'den başlayan bir süreç var. Yani halen bugün mesela daha 150-160 tane Ukraynalı esir askerin Ukrayna'ya teslim edildiğini biliyoruz. Aslında bir yandan
1: Ama son
3: alternatif
1: aylarda o
3: istihbarat...
1: müzakerelerin tıkandığını biliyorum ben Bülent Bey.
3: Tabii.
1: Yanlış mı biliyorum acaba?
3: Şunu söyleyeceğim Dilek Hanım, işte burada mesele Ukrayna değil. Yani mesele biraz daha mesela Kaliningrad meselesi var, biliyorsunuz ki burada stratejik eksklav söz konusu. Yani buradaki mücadelenin Ukrayna'ya karşı olmadığını, aslında İngiltere ve Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu, biraz NATO'ya karşı olduğunu görmek de gerekiyor. Hatırlayacaksınız, Beyaz Rusya'da bir takım hazırlıklar var. Orada bir nükleer bir takım denemeler gerçekleştirdiler. Bazı işte askeri faaliyetler gerçekleştirdiler. Yani bu çerçevede önümüzdeki süreçte savaş daha da kızışabilir. Ki Zelenski'nin mektubunun içinde de Beyaz Rusya'dan yapmakta olduğunuz hazırlıkları da görüyoruz diyor. Ve az önce yine kıymetli hocam belirtti. Daha iç yerlere yönelik. Yani 1600-2000 kilometre civarında St. Petersburg'a bir drone saldırısı oldu. Biliyorsunuz, ben Rusya'nın bunu çok beklediğini düşünmüyorum. Benzer biçimde Moskova'ya bazı saldırılar var. Ve bu anlamda Rusya'yı daha şiddetli biçimde bu cepheye çekecek saldırılar bunlar. Belki önümüzdeki günlerde taktik nükleer silahların gündeme gelebileceği. Çünkü çok açık ki Rusya konvansiyonel biçimde Ukrayna'yı bir şekilde yenemedi, yenemiyor. Ve farklı bazı, acaba bu özellikle Beyaz Rusya'da gelişen işte nükleer bir takım faaliyetleri acaba sahaya döndürür mü diye bir takım endişelerim de benim, işin doğrusu var. Çünkü Ukrayna düşünüyorum, ama Türkiye arabuluculuğuyla umarım bir masaya yaklaşırlar. Trump dediniz Dilek Hanım, ki Trump çok yine her zamanki gibi harika, süper, şahane olur. Ama ortada bir gerçeklik de var.
1: Evet, ama Trump'ın söylediği o cümlenin üstüne Putin de şöyle diyor. Ne dersiniz Özcan Bey? Trump'ın teklifleri barış anlaşmasının temelini oluşturabilir minvalinde bir açıklama yaptı. Yani bir kapı aralamak anlamına mı gelir bu ifade? Ya da tabii şu da bir soru. Trump gerçekten bu savaşın bitmesini de istiyor mu? Ben bunu da merak ediyorum. Bir de adres olarak Türkiye var. Ne dersiniz
2: Şimdi
1: müzakereler
2: Trump,
1: için?
2: Tabii bu uluslararası meselelere ilk günden beri ortaya çıkan manzara şu ki bir satranç gözüyle değil bir dama gözüyle bak. Yani işte bir hamle yaptım, diğeri de hamlesini yapsın, kim yendi ortaya çıksın. O öyle bakıyor, ama uluslararası siyasete, yani böyle savaş şartları, bunun diplomasisi bir satrançtır. Birden çok hamle vardır, çok fazla detay vardır. Putin bunu görüyor. Onun için Trump'ın da kişiliği de görüyor, yönetim tarzını da görüyor. Onun hiddetini üzerine çekmek istemiyor. Yani Amerika yeniden Rusya'ya çok ağır yaptırımlar yapmasın. Ama onun dediğini yapmaya niyeti de yok. Ne diyor bu nedenle? İşte Trump'ın söyledikleri bu anlaşmaya bir zemin olabilir diyor. Yani diyor ki daha çok konuşulacak şey var. Yani bu ancak bir zemin olabilir. Senin söylediklerin ancak bir zemin olabilir, ama bir yandan da kızdırmamaya çalışıyor. Ve Trump'ı tam olarak karşı cepheye, eski Biden dönemindeki gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni inşa edecek, o duruşu sergileyecek bir noktaya götürmemeye çalışıyor. İlk günden beri aslında Putin'in Trump'a yönelik muamelesi tam olarak bu ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Çünkü normal şartlar altında, hatırlayın, bir aralar sert konuşmaya başlamıştı Trump. Bu anlaşmanın olmaması halinde Rusya'ya yeni çok ağır yaptırımlar getirmesi bekleniyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama o yaptırımlar gelmedi. Bu da Rusya'da gerçekten bir nevi soluk kaldırıyor. Çünkü Rusya'nın izolasyonunu biraz daha azaltıyor. Yer yer, zaman zaman işte bu hayalet filolarla Rusya petrol satabiliyor, doğal gaz satabiliyor. Dikkat edin, Avrupa ülkeleri bu hayalet filolara yönelik, Fransa başta olmak üzere, İngiltere başta olmak üzere Rusya'nın savaşı finanse etmesini engellemek amacıyla sık sık operasyonlar düzenliyorlar.
1: Evet.
2: Ama biz Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bu tür operasyonlar düzenlediğini görmüyoruz. Hatta şu an düşman olarak seçtiği ve yakın zamanda askeri bir işgali bile yapabileceğini işaret ettiği Küba'ya daha yakın zamanda bir Rus gemisi, bu hayalet filolardan bir tanesi, petrol götürdü. Amerika Birleşik Devletleri kimseye izin vermezken Rusya'nın bu hayalet filosuna bir müdahalede bulunmadı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Putin bakıldığında bence Trump'ı idare etmeye çalışıyor ve gayet güzel idare ediyor.
1: Peki bir cümlede Türkiye'nin müzakere adresi olarak Zelenski tarafından zikredilmesine bir cümle alayım, sonra Bülent Bey'e geçeceğim. Ne dersiniz?
2: Şimdi Türkiye tabii burada bu güvenlik şartlarının,
1: nasıl
2: anlaşma
1: katkısı
2: şartlarının
1: olabilir
2: inşa...
1: sorusunu merak ediyorum esasında Özcan Bey.
2: Şimdi nasıl bir katkısı olabilir? Şimdi Nasıl bir anlaşma sağlanacak? Bir anlaşmanın sağlanabilmesi için ortada garantör devletlerin olması gerekiyor. Rusya'nın bu anlaşmaya aykırı hareket ettiği

0: ettiği takdirde bedel ödemesini sağlayacak bir takım aktörlere ihtiyaç var. Türkiye burada hem askeri olarak hem ekonomik olarak hem de diplomatik olarak Rusya'ya karşı caydırıcılığı en yüksek devletlerden bir tanesi. Üstelik bu savaşta sıçın engellenmesinde çok daha bugüne kadar diğer aktörlerle kıyaslandığında daha tarafsız bir çizgide durabilmiş aktörlerden biri. Dolayısıyla bu Ukrayna için eşsiz bir fırsat. Putin de bu şekilde Türkiye'nin bu tarafsızlığına çok büyük önem veriyor. Rusya ile münasebetlerimiz savaşa rağmen Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin aksine dostane ilişkilerimiz evet. devam ediyor. Halen çok büyük projeler var. Dolayısıyla Rusya açısından da bir tercih ama Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir barış söz konusu değil. Öncelikle tarafların buna hazır olması gerekiyor. Şüphesiz. Tarafların bunu istemesi gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada hani çok detaya girmeyeceğim ama özetlemek gerekirse ben Rusya'nın iktidarda olduğu, Zelenski'nin de iktidarda olduğu bir Ukrayna ve Rusya'nın barış anlaşması yapabileceğine çok ihtimal vermiyorum.
1: Çatışma siyasi bir değişim diyorsunuz bile, yani.
0: Evet, çatışmayı doldurmaları bile büyük bir peki. başarı olur, büyük bir sürpriz olur ama barış çok uzak.
1: Savaşın sonlanma biçimine dair bir öngörü de bulundu aslında Özcan Bey. Yani bir değişimden bahsetti Bülent Bey. Benim bugün okuduğum analistlerde şöyle bir baktım. Özellikle uluslararası basında ne koyuyorlar buraya? Yani hangi senaryoları, nasıl bir sonlanma biçimi koyuyorlar diye. Birkaç madde dikkat çekiciydi. Mesela diyorlar ki cephelerin büyük bir ölçüde donduğu uzun süreli bir ateşkes mümkün olabilir. Ya da işte Kore Yarımadası benzeri resmi bir barış olmadan süren bir çatışmasızlık hali mümkün olabilir. Ya da Rusya'nın kademeli toprak kazanımlarıyla Ukrayna'yı müzakereye zorlaması da bir seçenek deniliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir sonlanma biçimi koysanız bu savaşın bitmesine dair siz nasıl bir senaryo koyarsınız ve bunlara nasıl bakarsınız? Son iki dakika.
2: Tabii şunu söyleyelim hemen hızlıca o zaman Dilek Hanım. Yani ben aslında az önce saymış olduğum seçeneklerden sonuncusunu. Yani biraz daha sanki Rusya'nın baskısının artacağı yönünde düşünüyorum. Çünkü Beyaz Rusya'yı da artık işin içine çekmeye çabalayan bir Putin var. Ve çatışmanın da artacağını görmek gerekiyor. Burada biraz daha askeri anlamda zorlayacak Ukrayna'yı diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü Ukrayna hiçbir şekilde boyun eğmedi. Yani daha önce de anlaşmalar yapıldığını biliyoruz biz ki. Bu noktada işte belki Türkiye'nin işin içine girmesiyle beraber... Çünkü burada NATO'nun ikinci büyük gücünden bahsediyoruz. Benzer biçimde bütün bu çatışma boyunca hem Putin'in hem Zelenski'nin güveni kazanmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ki ben unutulmaması gerekir çok değerli bir fotoğraftı. Zelenski'nin Türkiye ziyareti sırasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz bir şemsiye fotoğrafı vardır. Hı hı. Karadeniz'in güvenliği, gıda güvenliği yani enerji güvenliği burada o kadar çok başlık var ki Dilek Hanım. İşte bu noktada geçici bir dönemde olsa... Belki cephe hatlarında biraz daha Rusya'nın işte bir baskısıyla beraber bir dondurulma söz konusu olabilir. Ama şunu tekrar vurgulayacağım. Tarihi boyutunu konuşmamın başında o yüzden söyledim. Donbas bölgesi ordulara rağmen paramiliter grupları barındıran ve her an tekrar çatışmanın başlayabileceği alanlar. Yani asıl meselenin burada Donbas ve Kırım olduğunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Buralardan da Rusya'nın kolay kolay çıkmayacağı meselesi var. Ve yine az önce aslında hocam iyi bir noktaya da değindi. Zelenski'nin hain ilan edileceği yani buralarda bir Rusya toprak vermesiyle beraber madem verecektik neden bu kadar direndik, neden bu kadar insan kaybettik? Ukraynalılar da haklı olarak soracaklar. Bu çerçevede işte biraz da Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İngiltere ben tekrar sayıyorum. Burada görünmeyen önemli bir aktör İngiltere yine. Benzer biçimde bir şimdilik dondurma meselesine gidilebilir. Ancak görünen o ki işte iki tarafta birbirini bir taraf Avrupa Birliği'nden yardım almakla, savaş sürdürmekle diğer tarafta 2027-2028 boyunca Putin'in bu savaşa hazırlanmakta olduğu yönünde suçlarken ben de çok zor görüyorum işin doğrusu. Maalesef biraz anlamsız hale gelen ve neredeyse ayda yaklaşık 50 bin 70 bin arası insanın hayatını kaybetti. Bu savaşta böyle devam edecek gibi görünüyor üzülerek söylüyorum.
1: Bir de Ukrayna topraklarında aşmış saldırılar söz konusu. Bu da önemli tabii.
2: Başka bir yere de çekebilir Dilek Hanım. O da çok önemli bir nokta son olarak. Başka bir yere evirebilir. Yani Rusya'nın daha savaşı şiddete sürüklemesi gerekebilir bu yönde. Çünkü gerçekten St. Petersburg'da, Moskova'da dronların görünmesi olayın başka bir boyuta geldiğini gösterir bize.
1: Süren bu kadar maalesef. Çok çok teşekkür ederim Bülent Atasever ve Özcan Tekit değerli katkılarınız için. HDP 360'a sağ olun efendim.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Devam edelim. Narin Güran cinayetinde hapse mahkum olan Nevzat Bahtiyar'ın bu kez oğlu gündemde. Nasıl? Şöyle, oğlu ve yeğeni çıkan akraba kavgasında silahla vuruldu. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeniyle akraba oldukları Kaya ailesinin fertleri arasında bir kavga çıktı. Taşlı ve sopalı kavgada ortalık karıştı. Silah da ateşlendi. Kaya ailesinden 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Nevzat Bahtiyar'ın oğluyla yeğeni de silahla vuruldu bu kavgada. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde önlem aldı. Narin Güren cinayetinde Nevzat Bahtiyar'a hatırlayacaksınız nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti efendim. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli stajyer öğrencilere taciz iddiasına ilişkin davada 4 sanık tahliye edildi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Mahkeme ara kararında 4 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi ve duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. Tartışmalı bir mesele süresiz nafakanın iptali. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptal edilmesine dair kararın ardından gözler şimdi yapılacak yasal düzenleme için meclise çevrilmiş durumda. Sonbaharda nafaka düzenlemesinin meclise sunulması bekleniyor. Peki süresiz nafakanın kaldırılmasıyla yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Kadınlar ne kadar süreyle nafaka talep edebilecek ve kadınlara ne kadar süreyle nafaka verilecek? Bakalım habere.
3: Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Bunun için hazırlanacak yasal düzenleme sonbaharda meclise sunulacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar da AK Parti yeni nafaka uygulamasına dair yasal düzenleme hazırlayacak. Düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar sade bir model olması lazım ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. 15 yıllık evlilikte ise 20 yıl süreyle nafaka verilmesine karar verilebilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınların nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Peki nafaka süresi sona eren kadın nasıl desteklenecek? AK Parti bu konuda akademisyenlerden görüş alıyor. 65 yaş üstünde olup nafakası sona eren kadınlara dul ve yetim aile gibi nafaka tutarı kadar maaş bağlanması üzerinde duruluyor. Uzun süren boşanma davalarında ise nafaka süresinde çiftlerin evlilik birliğinin bozulduğu ya da evleri ayırdığı tarihin esas alınması bekleniyor. Düzenlemenin sonbaharda meclise sunulması bekleniyor.
1: İlginç bir haber var sırada. 3 hafta boyunca telefonun diğer ucundakilere inandı, altınlarını verdi, hesaplarını boşalttı, evini sattı. Çünkü dolandırıldığını değil, gizli bir operasyonun parçası olduğunu sanıyordu. 66 yaşındaki Müge Törgay'ın akıl almaz dolandırıcılık vakası Arzu Kaya'nın özel haberinde efendim.
3: Ne zaman dışarı çıkacağına, kimle konuşacağına başkaları karar verdi. Gizli bir operasyonda olduğuna inandırılan kadın dolandırıcıların elinde adeta esir alındı.
4: Çarpıntı da başladı. Yani kalbim şurada atıyordu. O ürküttü, çok ürküttü.
3: Sahte polis kimlikleri, soruşturma evrakları, telefonun diğer ucundaki ses kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcıların hedefinde 66 yaşındaki Müge Törgay vardı.
5: Kimlik bilgilerin suç örgütün elinde. Operasyon başladı. 17 kişiydik, artık seninle birlikte 18. kişi olduk dediler. Sürekli korku saldılar. Dahası evini 24 saat drone'la izliyoruz. İçtiğin suya kadar hakimiz. 7/24 takiptesin deyip gerçeklik algısına da oynadılar.
4: 3 haftalık bir operasyon dediler. Gizlilik kararı beni çok korkuttu. O yüzden hani söylenen her şeye uymam gerektiğini düşündüm.
3: Dolandırıcılar kadının dış dünyayla bağlantısını da kesti. Eski telefonunu su dolu bir kabın içine koymasını istediler.
4: Arayanın biz olduğunu belirlemek için parola oluşturalım dediler. Parola onlar bana Müge diyecekti, ben de onlara Perihan diyecektim.
3: Süreç içinde oğlum diye kaydettiği sözde polise önce altınlarını teslim etti. Sonra banka hesapları boşaltıldı ve sonunda yıllardır yaşadığı evi sattı.
4: Gidip kasadan bütün her şeyi almamı söylediler. Ve eve gelince de bana eldiven giy, bunları bir havlunun üstüne koy, yan yana diz dediler. MİT'ten olduğunu söylediler. 3 dakikalık bir operasyon dediler.
5: Bu sırada banka çalışanları yüksek miktardaki para transferlerinden şüphelendi. Kendisini hakim savcı olarak tanıtan kişilere mi para gönderiyorsunuz dedi. Ancak kadın iddiaları reddetti. Çünkü kendisinin dolandırıcılık vakasının değil, bir operasyonun parçası olduğuna inandı.
4: Korkunç. Soru çok fazla.
3: Ve son perde.
4: Operasyonu savcıyla konuştuk. Yurt dışına taşıyoruz dediler. Sizin de çıkmanız lazım dediler.
3: Mağdur kadın bilet alıp Almanya'ya kızının yanına gitti. İndiğinde telefonuna baktı. Tüm yazışmalar silinmişti. Ama o yine de şüphelenmedi.
4: Kızım dolandırılmışsın dedi. Hayır, gizlilik sözleşmesi var dedim.
3: Ortada ne polis ne de gizli operasyon vardı. Geriye 15 milyona yakın maddi ve onarılması güç manevi zarar kaldı.
4: Çok büyük utanç hissettim.
3: Hukukçular dolandırıcılık vakalarında kritik noktalara dikkat çekiyor.
6: Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir polis, hiçbir hakim, savcı sizleri arayarak kasadaki paranızı, altınınızı, evinizdeki paranızı hiç istemezler. Herhangi bir soruşturma için sizleri aramazlar. Zaten devam eden, yürütülen bir soruşturma varsa bu size tebligatla gelir. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
5: Reklam.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

İyi akşamlar, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Hülya Hökenek ben, akşam haberlerindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Savaşın bir sonucu olarak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ekonomi ve finans alanında küresel kırılma yaşandığına dikkat çekti. İkinci gündem maddesi enflasyon. Bakın enflasyon Mayıs'ta 1,71 oranında arttı ve 6 aylık enflasyon farkı için Haziran beklentisi gerçekleşti.

0: Gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Yani memur emeklisi ve memur aylıklarına ne kadar yansıyacak ona bakacağız. Onun da ayrıntıları var elbette. Komşuda bu arada bir ilk yaşandı. Yani Yunanistan'da yeni uygulamayla kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı orada. Yunanistan silahlı kuvvetlerine başvuran 72 kadın göreve ilk adımı attı. Bu ne anlama geliyor? Bir savaş hazırlığı mı var? Onu soracağız Taki'ye. Taki Berberakis'e. Başlasın efendim akşam haberleri. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Ekonomi ve finans alanında küresel kırılma yaşandığına da dikkat çekti. Hürmüz'de yaşanan kriz tüm dünyayı etkiliyor dedi.
1: İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Karadeniz'e gitti bu arada. Trabzon'da konuşan Özel sandık saldırı altında diyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
0: CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler nedeniyle yorulduğunu belirtti. Diyor ki ben yoluma bağımsız olarak devam edeceğim.
3: Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum.
4: Bu sözlerle istifasını duyurdu. Mutlak butlan kararı sonrası yorulduğunu belirtti. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
3: Malumunuz butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
4: Bilecen, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu, nedenlerini anlattı.
3: Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç. Onun dışındaki hiçbir belediyeden hiçbir şey Kilis Belediyesi'ne gelmemiştir. Oysa ben göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim, Kilis'in deyimiyle dilenci oldum ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahanesi vardı, sürekli bir sebebi vardı bunların.
4: Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %41,97 oy almıştı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakika'daki Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için bütün bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtiyor Hakan Fidan. İsrail'in saldırılarının durdurulması için de uluslararası topluma çağrıda bulundu.
5: Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
4: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi dedi. İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Halilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve savaş önceki duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik bakımından zorunlu olduğunu söyledi. ABD ile İran görüşmelerine de değinen Fidan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini ve bu konuda Türkiye'nin gayretinin yoğunlaştığını belirtti. Bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.
5: İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
4: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik işbirliği mutabakatı da imzalandı.
0: Amerika ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor bir taraftan. Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşma için İran lideri Hamane ile görüşebileceğini de söyledi. Onunla tanışmaktan onur duyarım diyor Trump. Olası anlaşma maddelerini de sıraladı, bakalım bir.
4: Anlaşma için İran lideriyle görüşebilirim dedi. Müşteba Hamane ile tanışmaktan onur duyacağını söyledi. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te dolaylı müzakereleri değerlendirdi. Anlaşmanın yakın olduğunu yineleyen Trump, olası anlaşma metninin temel şartlarını açıkladı.
6: You know, we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper. Or we're going to win military.
4: Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda ise Tahran'ın kendileriyle işbirliği yapacağını düşündüğünü söyledi. Lübnan konusunda da değerlendirme yapan Trump, barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olduklarına dikkat çekti. Bu konuda İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da net bir şekilde konuştum dedi. Taraflar arasında barış umudu artarken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa Orta Doğu'ya seyahat uyarısı geldi. Açıklamada bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebileceği belirtildi. Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için seyahati yeniden değerlendirin uyarısı, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen içinse seyahat etmeyin uyarısı yapıldı. Taraflar arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor.
0: Umman'ın Mina el-Fahal terminalinde bir patlama meydana geldi ve patlamanın insansız hava aracı saldırısından kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyorlar. Bu arada patlamanın ardından terminalde petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu da belirtiliyor. Ancak Umman Petrol Geliştirme Kurumu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada El-Fahal limanındaki operasyonların normal şekilde sürdüğünü de duyurdu. Kurum limanda herhangi bir aksama yaşamadığını da bildirdi. Patlamanın nedeni ve İHA saldırısı iddialarına ilişkinse yetkililerden henüz resmi ve detaylı bir açıklama da yapılmadı diyelim. Çetiner'e gidelim. Çetin bizi bekliyor. Orta Doğu'daki savaş tabii en çok nereleri vurmuştu? Körfez ülkelerini vurmuştu. Çok ciddi anlamda etkiledi. Şetler, sen o savaş sürecinde yani İran'da, Tahran'da savaşın kalbindeydin ama bir ara mesela ben hatırlıyorum bu yakın

0: yakın dönemde sen yine Körfez ülkelerindeydin. Ve yine Dubai'deydin değil mi? Yani orada mesela öyle ki işte Dubai deyince ne gelir mesela insanın aklına? İşte küresel sermayenin belki de tatil yeri, merkezi, işte akın ettiği bir yer. Öyle ki bir dönem öyle gerçekten. Ama şimdi daha sakin bir süreç yaşıyor gibi gözlemlerini almak isterim. Füzeler vurmuştu bir ara. Şimdi ne durumda? Senden alacağım Çetin Erçetin'den.
1: Ya tabii küresel ekonomi dediğimiz zaman akla gelen adresler New York, tabii Hong Kong ve bir taraftan elbette en önemli adreslerden biri Dubai. Dubai sermayenin neredeyse çok büyük bir bölümünü içinde tutan, içinde barındıran bir bölge. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ben bugün böyle hani özellikle finans çevrelerinden bazı isimlerle bir araya geldim ki onlar ne düşünüyorlar? Çünkü bir taraftan Dubai'nin yerini almak için hazırlanan ülkeler var. Türkiye var, Umman var, Suudi Arabistan hazırlık yapıyor ve birçok ülke aslında böyle bir şeye aday ama ülkelerin bu anlamda ekonomik altyapıları buna hazır mı? Kanunları, yasal çerçeveleri buna hazır mı? Herkes buna bakıyor Dubai'de ama tabii bir taraftan da Türkiye'de yasal düzenlemeler çok hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Tabii. Nitekim savaşla beraber Türkiye aslında belki de yasal olarak, ekonomik olarak ve ekonomik düzlem adına bu hazırlıkları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Şimdi tabii Dubai dediğimiz zaman burada İranlı iş adamları var, Rus iş adamları var, Ukraynalı iş adamları var ve Balkanlardan gelen iş adamları var, Afrika'dan gelen iş adamları var, Çin'den gelen iş adamları var. Aslında burada sanayi ve üretime dair aslında çok şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bu anlamda sadece enerji üreten ama evet, aynı zamanda finansı bütün dünyada yönlendiren iyi bir trafik, iyi bir adres. Fakat savaşla beraber, nitekim şöyle hatırlayalım Hülya, 94 gün önce biz Tahran'dan, Zencan'dan, Tebriz'den bahsediyorduk. Nitekim 94 gündür biz bu haberleri de yapıyoruz İran'la ilgili ama öyle bir noktaya geldi ki İran adeta 3000 yıllık siyasi kültürünü oyuna dökebilmiş bir devlet olmanın becerisiyle. Yani dama, santraç, tavladan bahsediyorum. Bu oyunları oynarcasına bu savaşı Körfez'in bir savaşına dönüştürdü. Kuvvette dün işte haberlerde vardı, ondan önceki günde vardı. Havalimanı vuruldu, askeri alanlar vuruldu. Bahreyn keza aynı şekilde. Az önce sen haberde duyurdun. Umman hemen yanı başımızda yaklaşık 2 saatlik bir mesafe Dubai'ye. Ve şimdi böyle bir ortamda Dubai'de de hatırlayacaksınız kent merkezinde Amerikan Büyükelçiliği konsolosluğu 2 sefer hedef oldu. Ve finans merkezine yönelik bazı saldırılar gerçekleşmişti. Şimdi tabii böyle bir ortamda herkesin gözü kulağı güvenlik tam anlamıyla sağlanacak mı? Tabii evet. Birleşik Arap Emirlikleri diğer Körfez ülkelerinden biraz daha farklı. Çünkü bir taraftan sermayeyi burada tutarken güvenliği de sağlamak zorunda. Nitekim bu güvenliği sağlamak için de Türk güvenlik şirketleri dahil olmak üzere, yani savunma sanayi şirketleri dahil olmak üzere birçok ülkenin savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yapıyorlar. Mesela bugün sabah saatlerinde kaldığım otelde 3 tane Türk savunma sanayi şirketinin yetkilisi vardı. Yine Abu Dhabi'ye gitmiştim sabah o görüşmeden sonra. Abu Dhabi'de de keza aynı şekilde. Şu anda dünyadaki ve Türkiye'deki birçok savunma sanayi şirketi Dubai'de ve onlar hem hükümetle görüşmeler yapıyorlar hem de buranın durumuna dair neler yapılabilir buna bakıyorlar. Ama tabii bir kez daha söyleyeyim. Peki. Sermaye ürkektir. Adres arar, yer arar. Bu konuda da Türk yetkililer son 48 saatte önemli adımlar attılar. Şimdi buradaki yatırımcılar Türkiye'ye gelir mi gelmez mi Hülya, hepimiz buna bakacağız.
0: Peki bakacağız, evet, ilginç gerçekten, hayalet şehirdi. Ama bu bayram öncesi falan da yani böyle alınan haberlerde doluymuş bayağı yerler. Yine seninle
1: şöyle otellerdeki doluluğu şöyle ifade edeyim. Buradaki otel zincirleri genelde hani ismini vermeyeyim ama önemli otel zincirleri her birinin 3'er 4'er 6'er oteli var. Peki. Bir şehir merkezinde otelleri var. Bir de Palm dedikleri bölgede genelde turizm bölgesinde yani deniz kıyısındaki oteller çok dolu değil. Onu özellikle söyleyeyim. Dışarıdan gelen turist sayısı az. Mesela ben Dubai'nin trafiğini çok iyi bilirim. Dubai'de trafik mesela eskiden 1 saatte gittiğim bir yere şimdi 18-19 dakikada çok rahatlıkla gidebiliyorum. Yani o kalabalık, eski Dubai'yi hatırlatan kalabalık çok yok açık söylemek gerekirse. 9 Haziran'dan itibaren

0: de Türk Hava Yolları da Dubai uçuşlarını yeniden başlatacak.
1: Peki, yani güvenlik olmadan yatırımlar olmuyor işte, turizmde olmuyor. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetner Çetin, sağ olasın. Şöyle devam edeceğiz. Ermenistan'da seçmenler parlamentonun yeni üyelerini seçmek için 7 Haziran Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanıyorlar. Başbakan Paşinyan'ın 2018'de iktidara gelmesinden beri düzenlenen bu üçüncü seçim olacak. 2,5 milyona yakın seçmen sandık başına gidecek.
2: Hoş geldin.
3: Türkiye ile artan temas trafiği, Azerbaycan'la masada bekleyen normalleşme süreci. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gözler Ermenistan'daki seçimlerde. Güney Kafkasya'nın siyasi kaderini belirleyecek Ermenistan seçimleri 7 Haziran Pazar günü yapılacak. 17 siyasi parti ve 2 ittifak yarışacak. 2,5 milyona yakın seçmen sandık başına gidecek. Başbakan Nikol Paşinyan'ın 2018'de iktidara gelmesinden beri düzenlenen 3. seçim olacak. Anketlerin tepesinde Paşinyan ve Sivil Sözleşme Partisi yer alsa da muhalif blok da iddialı.
4: Ermenistan'da genel seçim için geri sayım başladı. Toplumun kutuplaştığı yakından gözlemlenebiliyor. Eğer Paşinyan tarafı seçimi kazanırsa Avrupa Birliği'ne giden süreçte ivme olumlu olarak artarak devam edecek. Ancak eğer muhalif blok kazanırsa bu kez de Rusya'nın etkisi daha da derinden hissedileceği benziyor.
3: Sosyal medya paylaşımları, ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Paşinyan'ın siyasi kariyeri için bu seçim kilit dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Paşinyan'ın Batı ülkelerinin desteğini arkasına alması toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılansa da Rus yanlısı kitle tarafından izlenen politikalar eleştiriliyor. Seçim sonucu bölgesel gelişmeleri de etkileyecek. 8 Ağustos'ta Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla barış anlaşması metni paraflanmış ancak nihai imzalar atılmamıştı. Azerbaycan, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Ermenistan Anayasası'nda değişiklik şartını öne sürüyor. Ermenistan'da anayasa değişimi için parlamentoda 3/2 çoğunluğa ulaşılması gerekiyor. Başbakan Paşinyan'ın hedefi mecliste bu sayıyı yakalamak. Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde ivme kazanan ilişkiler de dikkat çekiyor. Kars-Gümrü demir yolu hattının açılması için Mayıs'ta imzalar atıldı. Doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde de bölgede kalıcı barışın önemine dikkat çekildi.
1: Şimdi biz yayının başında söyledik, aslında akşam haberlerinin başında, Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla kadınlar için gönüllü askerlik dönemi de başladı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne başvuran tam 72 tane kadın göreve ilk adımını atmış.
3: Yunanistan ordusu yeni bir uygulama başlattı. Kadınlar askere alındı. Gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Sivil Kuvvetleri'ne başvuran kadınların ilk grubu Lamia kentinde göreve başladı. Program ordunun personel havuzunu genişletmek ve askeri katılımı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Yorgios Kostidis göreve başlayan kadınlarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 72 gönüllü kadın, erkek askerlerle aynı şartlarda ve aynı sorumluluklarla 12 ay boyunca orduda görev yapacak. Gönüllü kadın askerler, görev süreleri boyunca askeri personelin sahip olduğu tüm haklardan yararlanacak. Ayrıca yedek subaylık seçimlerine katılabilecek ve askerlik süreleri kamu işe alımlarında mesleki deneyim olarak değerlendirilecek. Gönüllü askerler için Savunma Bakanı Dendias'ın katılımıyla 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenecek. Kadınlar daha önce subay olarak görev yapabilse de bu uygulama gönüllü askerlik için oluşturulan ilk kapsamlı yasal düzenleme niteliğinde.
1: Bir Taki Berber Aksa gidelim, Taki ile konuşalım. Çünkü Yunanistan ordusunda kadınlar ilk kez gönüllü askerlik hizmetine başlamış. Taki merhaba, nasılsın? Yunanistan'da kadın askerlik dönemi başlığıyla veriyoruz. Yeni uygulamayla ilk etapta bu arada 72 kadın orduya katılmış. Yani yönetim amacın kadınların ordudaki temsilini arttırmak hem de ordunun personel kapasitesini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Şimdi bu mesele hemen akıllara tek bir soruyu getirir. Ya ne oluyor? Hayırdır yani? Bu nasıl bir durum? Bir savaş hazırlığı mı var? Savaşa hazırlık mı ya da? Ve bir saldırı endişesi mi var? Bir durumu anlayalım.

0: Mı?
1: Merhaba Hülya.
0: Selam.
1: Kına'dan. Gerçekten çok ilginç. İlk kez oluyor Yunanistan'da. Kadın gönüllü olarak askere gidebiliyor artık. Başvuruda bulunması gerekir tabii. İlk aşamada Yunan ordusunun modernizasyonu kanunu çerçevesinde 170 kadın başvurdu. Bunlardan 72'sinin askerlik yapması onaylandı. Bazı testlerden geçirildi. Sağlık testi ve vesaire. Yaşları 20-26 arası olması gerekiyordu. Bunları tutturan 72 kadın dün Lamia'da, Orta Yunanistan'da kara eğitim kampında göreve başladı. Yani bu sabah da bir göreve başladı. Dün oraya gittiler. Katılımı artırma, senin de dediğin gibi. Yalnız daha sakin bir yorum yapmak gerekir burada. Yunanistan'ın büyük bir sorunu var. Yunanistan'ın demografi sorunu var. Örneğin son yıllarda Yunanistan'ın son 10 yıl değil daha az yarım milyon nüfusu azaldı. Devamlı nüfusu azalıyor ve yaşlanıyor Yunanistan'ın. Dolayısıyla erkek el sayısı azalıyor. 2060 yılında eğer hiçbir önlem alamazsa Yunan hükümeti, çünkü çeşitli hep önlem alacağız, bir şeyler yapacağız diyor ama büyük çapta, milli çapta bir önlem alınmıyor bu demografi sorununa karşı. 2060 yılında nüfus 8,5 milyona inecek. Yani 11 milyondu geçtiğimiz yıllarda. 2100 yılında ise 7,2 milyona inecek yani sen nüfusu. Dolayısıyla bu bir zorunluluktu. Yani kadınların da yavaş yavaş.
0: Peki şimdi galiba böyle bir sıkıntı oluştu. Takile Habertürk Atina muhabiri. Ege'de savaş mı öngörüyor başlığı atmış hemen editörüm Mehmet Ali. Mehmet Ali çok da aslında öyle değil. Biraz da zorunluluk Takil'in de söylediği önemli. Tabii kadınların temsilini arttırmak önemli ama sayı olarak da böyle çok güçlü değil ordu. Bakalım nedir? Ama elbette bir endişe alt nedeni de vardır diye düşünüyorum. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte tam 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu arada memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde aslında belli oldu. Kime ne kadar zam yapılacak, ayrıntılar haberimizde diyelim.
2: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
0: Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı. Mahkeme Mehmet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3.921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden segbis üzerinden katıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılara ilişkin son sözü sorulan sanıklar terör saldırısıyla ilgililerin bulunmadığını öne sürdü. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkemede sanıkların devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan bir kez özür dilerim. Beşi çocuk, 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı mahkeme. Avukatı süre isteyen sanık Koreli'nin yanı sıra firari sanıklar Omar Al-Hatip'le Mihraç Ural'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

0: Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak bir uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Uçak içerisinde kısa sürede olsa bir panik yaşandı. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi. Bakalım.
1: Dumanlar yükseldi. Uçak içerisinde kısa sürede olsa panik yaşandı. Ankara-İzmir uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan uçak Esenboğa Havalimanı'nda taksi sırasındaydı. O sırada kabindeki bir çantada bulunan şarj cihazı yanmaya başladı. Dumanlar çıktı. Uçağın acil tahliye edilmesine karar verildi. Pilotlar taksi yolunda durdu, acil durum bildirildi. Yangının kabin personeli tarafından söndürüldüğü, pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi, durum kontrol altına alındı. Yolcuların sağlık durumu ile ilgili ciddi bir durumun olmadığı öğrenildi. Yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi. Uçak teknik incelemeye alındı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza can aldı. Motosiklet sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti.
2: Sanıyorum motor yanıyor. Yaralı olduğunu söylüyorlar.
1: Alevlere teslim olan motosiklette Fatıma Zehra Riyad vardı. Korkunç kaza onu hayattan kopardı. Fatıma Zehra Riyad, İstanbul Sultan Gazi'de motosikletiyle seyir halindeydi. Akşam 22 sıralarında bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü.
3: Abi sürücüsü...
1: Kazayı görenler 112 ekiplerine haber verdi. Riyad'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
0: İstanbul Avcılar'da gittiği kafede kadın çalışana hakaret edip ortalığı birbirine katan saldırgan yakalandı. Çalışanlar şikayetçi oldu.
4: Orada arkadaşlarım engelledi diğer tarafa geçmesini, yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı.
1: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. O müşteri gözaltına alındı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri, kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren müşteri masa üzerindeki eşyalara zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı.
4: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
1: Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheli AÜ'yü mala zarar verme, tehdit ve hakaret etme suçlarından gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
0: Burdur'da mühendislik eğitimi alan 22 yaşındaki Zehra Kaçar kaldığı yurtta pencereden düştü. Genç kız hayatını kaybetti.
1: Yurtta kaldığı odanın penceresinden düştü. Ölümüyle ailesinin yüreğini yaktı. 22 yaşındaki Zehra Kaçar, Burdur'da elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu. Safaat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan genç...

0: Genç kız gece saatlerinde kaldığı odanın penceresinden düştü. Beşinci kattan düşen genç kızı görenler 112 ihbarda bulundu. Sağlık ekibi Zehra Kaçar'ın öldüğünü belirledi. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı. Genç kızın 5. kat penceresinden nasıl düştüğü araştırılıyor. Soruşturma sürüyor.
1: Bursa'da da bir kişi ablası ve eniştesine pusu kuruyor ve sokakta öldürüyor. Katil yakalandı ve katil zanlısı dahası ifadesinde bakalım ne söylemiş.
0: Ablası ve eniştesinin evinin önünde bekledi. Karşılarına çıkıp peş peşe tetiğe bastı. İkisini de öldürdü. Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden dönüyordu. Evlerine varmak üzereyken karşılarına bir kişi çıktı. Önce tartışma sesi yükseldi, ardından da silah. Evli çift sokak ortasında öldürüldü. Polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Katil zanlısı çok geçmeden yakalandı. Zanlı tanıdık bir isimdi. Zanlı Niyazi K. Yağmur Demirkıran'ın kardeşiydi. Eniştesi ve ablasını öldürdüğünü kabul etti. İddiasına göre eniştesi ve eşi arasında ilişki olduğundan şüphelenmişti. Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Peki şimdi konuğum var. Hemen yönetmenim Kadir'den rica edeyim konuğumu da görelim. Soner Kuru İstanbul Stüdyosu'nda bir piyasalara birlikte bakalım istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Ama aslında altını konuşalım. Kripto ile birlikte belki ama şöyle altın daha öncelikli elbette.
1: Bugün özelinde ikisinde de benzer etki var.
0: Ve düşüş var. Yani bir de çok ilginç aslında baktığımda mesela işte kripto piyasasına ve altcoin'ler falan yani hepsi kan kaybediyor değil mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden hani biraz onu konuşalım. Altını konuşalım. Altında çünkü çok ciddi bir düşüş var. İşte jeopolitik riskler hep böyle bahsediyoruz. Merkez bankaların alımları devam ediyor
1: bu arada.
0: Bu sefer
1: işin müsebbibi merkez bankalarına ilişkin faiz beklentileri.
0: Faiz beklentileri.
1: Onu ifade etmek lazım. Şimdi bugünkü piyasa özelinde özellikle son bir aydır Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bu da bütün varlık fiyatlarında baskı yaratıyor. Yani kriptoda da altında da son dönemde kafa kaldıramıyor oluşunun sebebi bu. Bugün ama biraz daha böyle eksilerin büyüdüğü, kırmızı grafiklerin arttığı bir gün. Sebebi Amerika'da istihdam verilerini aldık. İstihdam verileri Amerika'da güçlü geldi. İstihdam verilerinin Amerika'da güçlü gelmesi Fed'in faiz artış ihtimalini arttıran bir unsur.
0: Tabii.
1: Fed'in faizleri yani Amerikan dolarının faizleri dünyada bütün varlık fiyatlarının rakibi. Yani Amerikan faizleri yükselecekse altın düşüyor, kripto varlıklar düşüyor. Hatta petrol fiyatları dahi bundan baskı altında kalıyor diyebiliriz. 85 bin bekleniyordu tarım dışı istihdam. Yani tarım sektörü dışında kalan yeni istihdam sayısı 170 bin üzerinde geldi. Amerika'da son 3 aydır istihdam piyasaları beklenenden daha iyi gidiyor. Bu da iyiden iyiye Fed'in faiz artış ihtimalini kuvvetlendirdi. Varlık fiyatları bu sebeple baskı altında.
0: Bu seyir çok dalgalı bir seyir ya. Yani altın konusunda falan da yani böyle gerçekten ne olur? Yani bugünden sonrası için bir böyle mevcut fiyat seviyesine bakıldığında mesela önümde açık. Benim de şimdi böyle bakıyorum. Yani orta vade için en azından böyle bir alım fırsatı mıdır bu? Böyle görüyor musunuz yoksa gerçekten hani kırılma burası bakın ya da teknik seviyeler açısından siz daha böyle
1: şöyle,
0: onu söyleyebilirsiniz. Uzman sizsiniz.
1: İçinde bulunduğumuz dönemin belirsizliği itibariyle bugünden haftaya bugünden 15 gün sonrasında bir tahmin yapmak zor. Özellikle savaş ortamı belirleyici olacak ama vademiz bir veya daha uzun yılsa yani burada neden vadeyi biraz daha genişletiyoruz? Yani yarın öbür gün özellikle bu savaş ortamı dağılıp petrol fiyatı biraz daha normalleşmesinin önü açıldığında altın fiyatlarında yukarı hareket bekleriz. Çünkü özellikle güvenli liman algısı üzerinden gelen talep altında hala güçlü. Ama daha güçlü olan Amerikan 10 yıllıklardaki yukarı gidiş kısa vadede ve Fed'in faiz artış beklentisi. Öyle ki yaklaşık bir ay öncesinde 4.25'lerdeydi. 4.60'ların üzerine gitti bu Amerikan 10 yıllıkları. Haliyle kısa vadede baskı bu yaratıyor ama orta uzun vadedeki altın yatırımcısı zaten genelde bugünden yarına değil. Tabii. Böyle biriktirmek üzere hareket eder. O

0: böyle bekliyor orada.
1: Çok problem evet, yok diye değerlendiriyorum. Peki. Ama şu var, altın borcu olanlar var. Onlar açısından alış fırsatı oluşturur.
0: Peki, ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: sağ olun.
1: Ederim.
0: Soner Kuru ile birlikteydik. Altın ve para piyasaları uzmanı kendisi ama özellikle altını merak ediyorduk. Teşekkürler diyelim. Bu arada Fenerbahçe hafta sonu seçime gidiyor. Ve başkan adaylarından Hakan Safi, Habertürk, KT Spor ortak yayınında birazdan soruları yanıtlayacak. Bizden ayrılmayın efendim.

Mutlu akşamlar Habertürk ET Spor ortak yayınımıza hoş geldiniz. Özel röportajla karşınızdayız. Malum seçim süreci çok yoğun bir şekilde devam ediyor. O nedenle programımıza biraz rötarlı başladık. Özür diliyoruz sizlerden. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Pazar günü yaklaştıkça bu heyecan artıyor. Bize yaklaşan kritik seçimin nabzını bu ekranlarda

0: Tutuyoruz. Özel röportaj konuğumuz Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi. Sayın Safi, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, merak edilen birçok soru var. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Tüm bu sorular Sayın Hakan Safi'ye sorulacak. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç konuğumuz. Sizlere de hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk Selim.
0: Evet, tüm merak edilen soruları yöneltecekler Sayın Hakan Safi'ye. Evet, tabii ki sizi biz iş hayatınızda tanıyoruz Sayın Hakan Safi. Fenerbahçe'de yönetim kurulu olduğunuz süreçte yaptıklarınızı da biliyoruz. Açıklamalarınız var. Bugüne kadar birçok açıklama yaptınız. Özellikle son dönemlerde tabii ki bu açıklamalar yoğunlaştı. Şimdi Fenerbahçe'nin futbolda 12 yıllık şampiyonluk özlemini bitireceğinizi söylüyorsunuz. Doğru futbol aklında güçlü finansal kaynaklarla birleştirerek tarihinde en iyi kadrosunu kuracağınızı da söylediniz. Cümlelerinizin arasında bu da vardı ve bu sözümden de kesinlikle geri adım atmayacağım dediniz. Şimdi bu doğrultuda sizin yaptıklarınızı, Fenerbahçe'ye başkan olma kararınızı aslında biz programın ilk başında bir duymak istiyoruz sizin ağzınızdan. Biraz daha Hakan Safi'yi aslında yakından tanımak istiyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için. Ben de sizlerle bugün inşallah güzel bir program yapacağız. Gürcan abimizden ve Selim kardeşimizle ve sizlerle Habertürk ailesinde buradan selamlarımı, sevgilerimi söylüyorum. Evet, iddialı birisiyiz, cesaretli birisiyiz. Fenerbahçe'mizin en tarihin en iddialı kadrosunu kuracağım diye söyledim. Doğrudur. Kurmaya da başladık. İlk önce ben niye aday oldum onu söylemeye çalışalım. Ben 2024 seçimlerinde 15 ay Fenerbahçe'de yöneticilik yaptım. Yöneticilik pozisyonundaki görevim de kamu alanındaki yöneticilikti. Ve ben seçmiştim bu bölümü de. Aktif bir yönetici değildim yapısı gereği. Neydi görevimiz? Kamusal ilişkiler, federasyon ilişkileri, kulüpler birliği ve Ankara ilişkileri. Ben de işlerim gereği sonuçta buralarda bulundum. Buralarında bizzat niye seçtim? Burada Fenerbahçe'mizin eksiklerini gördüğüm için de, bildiğim için de dışarıdan da olan birisi olarak buraların geliştirilmesi gerektiğini düşündüm. 15 ay yöneticilik yaptım. Fenerbahçe'nin birçok içerideki sorunlarını ve dertlerinin ne olduğunu gördüm, anladım ve onlarla ilgili gözlemlerim oldu. İyi şeyler de çok vardı. Eksik olan şeyler de vardı, kötü demeyelim. Dolayısıyla bunları gözlemleyerek Fenerbahçe için hayallerimi de gerçekleştirmek için de şu an Fenerbahçe'de biliyorsunuz bir seçim çalışması var. Normalde olağan seçimler 2027'de olacak ama olağanüstü durumlar oluştuğu için de seçimimiz şu an 2026 Haziran ayında ve yarın başlayacak biliyorsunuz. Ben de kendi hayallerimle beraber hesap kitap yapmadan şartsız koşulsuz adayım dedim. Aslında benim için bu bir risk. Ben normalde Fenerbahçe'ye maddi manevi emek vermiş, gönüllerine girmeye çalışan ve hayallerimi de yapmaya çalışan birisi olarak normalde bir sene daha beklesem kimse de bana bir şey demezdi herhalde. Derdim ki işte biraz sağlık sorunlarım var, işlerim var. Ama ben ne yaptım? Şartsız, koşulsuz adayım dedim. Kimsenin çıkmaya da bakmadım. Fenerbahçe'nin bu ateşten gömleğini giyeceğim dedim. Bu ateşten gömleği giyip de kendi felsefemle, kendi tecrübemle de bunu da söndüreceğim dedim. Dolayısıyla kimin adayı olmadığına da bakmadan adayım dedim. Ben de kendime o konularda güveniyorum. Hayatım sonuçta hayatı meydan okumakla ve cesaretle bu işleri yapmakla geçti. 15 ay çalışma döneminden sonra da ben buraları yapacağıma ekibimle inandığım için de 2027 Haziran ayını beklemeden adayım dedim ve hala da aynı noktadayım. İnşallah hafta sonunda seçimlere katılacağız ve hayatımda hiçbir seçimde, kendi girdiğim hiçbir seçimde kaybetmedim. Öyle de bir özelliğim var. Kendime, ekibime de güveniyorum. İnşallah pazar akşamı Fenerbahçe'miz için yeni bir dönem başlayacak. 8'i itibariyle de Fenerbahçe'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz.
3: Başkanım, evet. 8 Haziran 2024 burada tarihi bir yayın oldu hatırlarsınız. Bir önceki seçimde.
1: Tarih ne zamandı?
3: 8 Haziran 2024.
1: Sen zaten moderatördün herhalde, evet. O yüzden hatırlıyorsun.
3: Tam bu
1: yani,
3: stüdyo. Aynen. Burası mıydı? Tam bu stüdyoydu. Ertesi gün seçimi Ali Bey kazandı ve seçim heyecanı bittikten sonra sahnede beni kolumdan tuttunuz.
1: Ben mi tuttum?
3: Evet.
1: Peki.
3: Bana dediniz ki Ahmet Selim Kul dediniz. Bir gün dedin o yayını benle yapacaksın.
1: Oh.

0: başkanım hırslı biri olduğunuzu evet, ben orada hani anladım. Biraz kendinizden bahseder bu evet, hırsı bunu, Fenerbahçe'ye nasıl yansıtacaksınız?
1: Bunu sevgili amcam da bana söyledi. Yıllar önce ben ona yaşım 17 iken söylemişim. Buradan da kendilerine selamlar söylüyorum Celal amcama. Bir gün Fenerbahçe'ye ben de hayallerim var. Hizmet etmek istiyorum, başkan olacağım demişim. Yaşım da 17'ymiş. Şu an yaşım 53.

0: ise bir Fenerbahçe sevdalısının, taraftarının ve yöneticisinin olması gerektiğinden ne şekilde sevgi saygımı ve bütün hizmetlerimi de Fenerbahçe'ye karşı gösterdim. Ali Bey'in ekolünden de çok yeni yöneticiler ve başkanlar çıktı. Ali Bey de Aziz Bey'le çalıştığı zamanda biliyorsunuz. Doğru mu? Aziz evet. Bey de zamanında kimle çalıştı?
1: Metin Aşık'la çalıştı.
0: Metin Aşık rahmetli abimizle çalıştı. Murat Aşık kardeşimizin babası. Allah rahmet eylesin, tekrar söylüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ekol var. Dolayısıyla şu an benim ekibimden de göreceksiniz. İleride çok yönetici ve çok başkan adayları çıkacaktır. Herkese eşit fırsatlar çıkacak. Bu iş bir sevda yarışma işi. Dolayısıyla ben de eski bir sporcu olarak hayatım sonuçta bana kurulan ne diyelim duvarları, kaleleri yıkmakla geçti. Ben de iddialı biriyim, hırslı biriyim. Çalışmayı çok seviyorum. Gözlem yapmayı iyi bilirim. İyi dinlerim, çabuk karar alırım. Dolayısıyla ticari hayatımda da Kasımpaşa'nın esnaf çocuğu olarak da ticari hayatımda da çok şeyler yaptım Allah'a şükür. Ama yaparken de insanlar beni övsün diye yapmadım. Kendim için yaptım, memleketim için yaptım. Bugün Allah'a şükür milyar dolar şirketler yönetiyoruz. Hepsine de Türkiye'ye mal olmuş şirketler. Güzel yerlerdeyiz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de kendi becerdiğim işlerle beraber de burada da bir şeyler yapabileceğimi hissettim, gördüm. Ve kendi oyunumu kurmak için de Fenerbahçe'nin başkanlık makamına talip oldum. Şimdi bu oyunu benim yöntemlerimle kuracağız. Benim ve arkadaşlarımın yöntemleriyle kuracağız. İnşallah Fenerbahçe'ye göreceksiniz. Yakışır şekilde şu 12 yıllık bir kara kötü kaderini hep beraber sileceğiz. Onun için de var gücümüzle, cesaretimizle, yeteneğimizle, iştahımızla, maddi manevi desteğimizle de bu işi yapacağımızdan %100 eminim ben.
1: Hakan Bey, ben ziyaretlerinizi, oradaki yaptığınız açıklamaları falan dikkatle takip ediyorum, dinliyorum. Biraz sonra konu da gelecek herhalde. Ahmet de merak ediyor, Selen de merak ediyor, izleyenler de transferleri falan soracağız ama 15 yıllık bir tecrübenizden, bir tedrisattan bahsettiniz.
0: 15 ay
1: Fenerbahçe'de geçen. Neler yapacaklarınızı anlatıyorsunuz. Ben neleri yapmayacağınızı merak ediyorum. Yani bu süre içinde neleri yapmayacağınızı gördünüz. Neleri yapmamalısınız.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Neleri yapmayacağız? Bir kere camiamıza yukarıdan bakmayacağız. Kibirli olmayacağız. Herkesi dinlemeye çalışacağız. Kimseyi de ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Ne yazık ki Fenerbahçe'miz son yıllardaki sahadaki başarı sonuçlardan sonra 4-5 parçaya bölündük. Hala da yokuş aşağı gitmeye devam ediyoruz. Bunların bir an önce toparlanması lazım. Benim gençliğimdeki Fenerbahçe'de her zaman Fenerbahçe her yerde en büyüktü. Taraftar sayısında da Temmuz-Ağustos transfer şampiyonuydu. Mayıs aylarının lig şampiyonuydu. Ekonomik olarak en büyük değeri Fenerbahçe sahipti. Stat kapasitesi, işte forma satışları, o zamanlar Fener'im yoktu. Dolayısıyla benim hayal ettiğim Fenerbahçe böyle bir Fenerbahçe. Ben öyle bir Fenerbahçe'nin içinden doğup devam ettim. Biz de maçları önceden giderdik. Maçlarda önceden maçlar 2'de oynanırdı öğleden sonra. Geceden giderdik biz de. Gider gazete kağıdına birbirimize sarılıp yatardık. Sabah 9'da da gişe açılırdı. O gişeyle beraber de biletimizi alır içeri girerdik. O zamanlar tabii tribünler kapalı falan değildi yani. Yarısı kapalı, yarısı değildi. Hatırlayın. Biz de kağıttan şapkalar takardık. Güzel. Hala bende evde de vardır. Tutuyorum hala onları da hatıra olarak. Dolayısıyla biz bir ekolün evlatlarıyız.
1: Hayır, şimdi Kasımpaşa varsa geride gece yatıp kapı tutmada vardır İnönü Stadı'nda.
0: Fenerbahçe'de vardı o zamanlar. Karşıya giderdik vapurla. Oradan gidip stadın kapısına yatardık. İnönü'de de çok maçlar seyrettik. Dolayısıyla biz o zamanın çocuklarıyız, evlatlarıyız. Biz Fenerbahçe'mizde öyle birbirine sımsıkı sarılan taraftarlardık o zamanlar. Kimse birbirini kötü göze bakmazdı. Fenerbahçelilik bir asker ocağı gibiydi. Öyledir zaten. Bir yerde iki tane Fenerbahçeli varsa birbirine daha çok güvenir, birbirine daha çok sarılır. O benim ilkokul arkadaşım dersin, asker arkadaşım dersin. Birbirinden heyecan alırsın ve dost olursun. Kötülük gelmez diye bakarsın. Şimdi görüyoruz Fenerbahçelilere hep ötekileştirme var. O onun adamı, bu bunun adamı, o onun adamı diye bizi ne yazık ki parçalara böldüler, bölündük. Hala da bu işleri konuşmayı, yapmayı seviyoruz hala. Atı alan Üsküdar'a geçiyor. Biz hala içimizdeki o kavgayı bitiremedik hala. Ama sıkıldık artık.
2: Kavgadan da sıkıldık artık.
0: Ben de sıkıldım.
2: Biter mi?
0: Bitmesi için biz işimizi doğru yapacağız. Takımı şampiyon yapacağız. O şampiyonluk da Fenerbahçe'nin kötü kaderi değişecek. Ondan sonra da tekrar Fenerbahçe'nin altın çağını başlatmak için

0: 2050 hayallerimizi, hedeflerimizi yapmak için biz sımsıkı yine işimize sarılacağız. Başarı gelirse bunlar herkes susar. Başarı gelmediği sürece herkes birbirini parçalamaya devam edecek. Bizim de en büyük amacımız şampiyonlukla beraber Fenerbahçe'mizin birlik beraberliği diyoruz hep. Lafta da kalmayacak bunların hepsi. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Fenerbahçe'mizi memleketimize ve Fenerbahçe'mize yakışır şekilde Fenerbahçe'mizi inşallah yöneteceğiz.
1: İzninizle ben transfer konusuna hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki her gün bir transfer açıklıyorsunuz. İki transfer açıkladınız şu ana kadar. Hem Luis Suarez ismi hem Melih Demirel ismi tabii ki Fenerbahçe taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı. Şimdi bu akşam çok büyük bir buluşmanız var. Sanırım da son buluşmanız kongre üyeleriyle birlikte. Buradan çıkacaksınız ve Fenerbahçe tarafına, Falco Gas tarafına geçeceksiniz. Ve orada da bir isim açıklayacaksınız. Acaba böyle diyorum kongre üyelerini, taraftarlarını çok bekletmeden saatler de zaten akşam olmak üzere 17.52. O ismi burada verir misiniz Sayın Safi?
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de biliyorum beklentiyi çok yukarılara çıkardım. Ama söylediğim gibi ben iddialı bir adamım. Matematiği çok severim. İstikrarı çok severim. İstatistikleri çok severim. Bu akşam açıklayacağımız oyuncu yine rekorları altı setmiş bir oyuncu. O yüzden biraz da beklemenizi tavsiye ediyorum. 5000'den fazla kişi var. Bana şimdi fotoğraflı videoları geliyor. Beklenti çok büyük. Tabii görüyoruz. Bilerek ben de bunu son zamanlara sıkıştırdım. Daha çok ne diyorlardı bize? İşte limit yok, getiremez. Parayı nasıl sokacaksın? Allah'tan dertlerimiz böyle yani. Para yok demiyorlar da parayı nasıl sokacaksın diyorlar. Geçmişte paraları nasıl soktuysak, geçmişte İmaj Aktar'ı kontratı nasıl soktuysa yaptıysak Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok Fenerbahçe'de çok enstrümanlar var. Biz de dediğim gibi milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Bunda işlerin burada nasıl yapıldığını, Türk hukuk sistemine ve UEFA sistemine uygun şekilde nasıl davrandığını da çok iyi biliyoruz. Taraftarımız rahat etsin, rahat olsun. Bu işlerin hepsini yapacak bizim maddi gücümüz de var, manevi gücümüz de var. Geçmişte nasıl yaptıysak bunları bugün de aynısını yapacağız. Kısaca ne diyeceğiz? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Daha da bir şey de yapmadım. Yapmak istiyorum. O yüzden
2: isim konusunda siz bu söylemeyeceksiniz ama isim, Mason Greenwood isim, duyuyoruz. Biz en azından sormuş olalım.
0: İsim şimdi burada. Bana diyorlar ki kontratı yok. Kontratı yanıma getirdim. Akşam açıklayacağım bunları da.
2: O kontrat
0: ben
2: mı?
0: Ben işimi ıslak imza atmadan söylemem. Benim hayatım öyledir. Sözü verdiğim zaman da sözümden asla dönmem. Dönen adamlara da çalışmam.
1: Hani hiç değilse ülke, mevki, birazcık bir
0: akşam
1: ipucu.
0: Biraz bekleyin. Sadece burada şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hayatımı hep sözle kazandım. Söz benim için çok kıymetli. Yine Kerem Aktürkoğlu transferine geliyorum. Biz seçimi kaybettik. Ne dediler? İstiyorsan dediler. İşte Kerem transferinden dolayı sorumluluğunu bırak. Benim de Fenerbahçe camiasına vermiş olduğum bir söz vardı. O sözümü tutmak için dedim ki söz paradan değerli dedim. Benim kontratım devam ediyor hala. Allah'a şükür birinci yılımızı tamamladık. Bütün vergisini, stopajını, her şeyini ödedik. Sorumluluğumuz çünkü öyleydi sorumluluğumuz ve Fenerbahçe lig göstermek için, Fenerbahçe sevdamı göstermek için ben de bu sorumluluğu devam ettirdim. Ama bakın rakibimize, sevgili Aziz Başkanımıza, 2018 seçimi kaybettiğinden beri hiçbir kere güzel bir şey söyledi mi o? Ne Ali Koç için, ne Saadettin Başkan için, yönetimler için bir şey söyledi mi? Bir tane loja mı aldı? Bir tane sponsorluk mu yaptı? Ben 10 yıldan beri Fenerbahçe'nin emrindeyim. Fenerbahçelik sadece ben başkanım veya yöneticiyken değil. O işleri bıraktığınız zaman da bu sorumluluğunuzun, bu sevdanızın devam etmiş olması lazım. Kimin başkan olduğu önemli değil. Önemli olan Fenerbahçelik, Fenerbahçeliğin bir an önce tekrar biz birinci yapmamız. Buralar kinle, nefretle, hesaplaşmayla yönetilmez. Hep ileri bakacağız. Biz hep geri çıkartıyorlar. Geri bakın, geri bakın, geri bakın diye bizim ileri bakmamız lazım. O yüzden Fenerbahçe'de nasıl Fenerbahçe'de olduğumuzu da herhalde 2025 Eylül'den beri gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Benim localarım ve sponsorluklarım ve transferlerle ilgili sorumluluklarım devam ediyor. Bunlardan da gurur duyuyorum. Hepsi Fenerbahçe'me helali hoş olsun diyorum.
2: İki isimi açıkladınız. Luis Suarez ve Merih Demiral isimlerini açıkladınız. Şöyle bir merak oluştu. Şöyle bir sorgu oluştu. Bu oyuncular kulüpleri olan oyuncular. Sayın Hakan Safi bu oyuncularla anlaştı ama kulüp kısmı ne olacak? Bu konuyla ilgili hani kafalardaki soru işaretlerini gidermek için ne söyleyebilirsiniz? Veya bu akşam açıklayacağınız

0: oyuncunun da belki kulübü vardır hani.
1: Hayır, bir de şey, El Ahli de bir açıklama yaptı galiba.
0: Mesela fotoğraf paylaştı sizden sonra.
2: Yani şöyle söyleyeyim, biz ligler daha yeni biliyorsunuz tescil edildi. Liglerimiz 20-21 Haziran'da başlayacak. Transfer sezonu da 1 Temmuz'da başlayacak. Dolayısıyla bugün yapmış olduğunuz kontratlarınızın geçerlilik tarihi 1 Temmuz. Ben de bu bilinçle hareket ediyorum. Tabii ki topçularla konuşup anlaşırken kulüplerle de görüşüyoruz. Onların da bu işlerden haberleri var. Ama birileri bunlara manipüle etmeye çalışıyor. Biz topçularla anlaşırken de sporcularla da kulüplerle de görüşüyoruz. Onların da haberleri var. Ama tabii hukuki olarak bundan açıklanma tarihi dolayısıyla 1 Temmuz. 1 Temmuz'dan sonra bunlar hepsi geçerli olabilir. Ben de diyorum ki seçimi alınca, başkan olunca 8 Temmuz itibariyle, 8 Haziran itibariyle bunların hepsini kontrata dökeceğim diyorum. Benim zaten şu an söylediklerim zaten taahhüt. Zaten başkan değilim ben. Sadece başkan adayım ben. Şimdi sanki sonu çıkmış gibi yine ne derler, ceza gelecek. İşte futbolcunun değeri işte 3'e 4 söyleyeceklerdi. Arkadaşlar ben hepsini konuştum. İkimizi konuşuyor. Şu an futbol şubemize bakacak olan Özgür Özaktaş ve Ömer Topbaş kardeşim yurt dışındalar. Nerede olduklarını söyleyeyim size. Bulursunuz sonra nerede olduğunu. O yüzden kulüplerle de görüşüyoruz. Topçuyla da görüşüyoruz. Biz sonuçta herkesin tecrübesi var. Hayat tecrübesi var. Ömer kardeşimin de var. Özgür'ün de var. Benim de var. Dolayısıyla bu işlerin hepsinin nasıl yapılacağını biliyoruz. Bizlere hep korku veriyorlar. Ceza çıkacak. Limit yok. Beni Fenerbahçe dünya yıldızlarını getirme hayalimden hiçbir güç vazgeçiremez.
1: Peki burada şöyle bir parantez açalım. Mesela transferi yönetim mi yapar, teknik direktör mü yapar?
2: Evet.
1: Aziz Bey'in de açıklamaları var. İşte anlaştığımız santraforlar var diyor. Açıklayamam diyor. Siz de isimler açıkladınız. Bunu ismini açıklamadınız. Bir teknik direktörün tavsiyeleri üzerine mi yapıyorsunuz? Ya da sizin transferleriniz bu. Hocaya biz bu takımı vereceğiz diyorsunuz.
2: Evet. Teşekkür ediyorum Gürcan Bey. Yine aynı konulardan örnek vereceğim. 15 ay yöneticilik yaptım. Fenerbahçe'de hem Mario Branco'yla hem de Devin Özek'le çalıştım. Avrupa'da yönetimi yönetimden ayrıldıktan sonra Avrupa'daki bizim iş hayatımla gereği çok geziyoruz, tozuyoruz. İşlerimiz gereği Avrupa'yla 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyoruz dünyada. Dolayısıyla sporun içinde biz kalmaya devam ettik. Çok kişiyle görüştük işte Milan'la, Atalanta'yla, Tottenham'la, Porto'yla, Braga'yla, Lille'le. Türkiye'de ben zaten sportif direktör kavramının ne olduğuna inanmıyorum. Biraz sonra açıklayacağım onun iyi olmadığını. Gördüm ki Avrupa'da da sportif direktörün karşılığı idari menajer demek. Yani işin tekniğinde sportif direktör yok. İşi yapan tamamıyla başkan ve yöneticiler. Futbol aklında böyle oluşturuluyor. Ama yanlarına danışman koyuyorlar. İşte arkadaşlarını koyuyorlar. Sonuçta böyle ilerliyor. Bizim de kendi şirketlerimizde, bizlerin de benim genel müdürüm veya CEO'm yok. Yönetim kurulu başkanı olduğum veya yöneticiye yönetim kurulu olduğum yerlerde biz bizzat işin içindeyiz.
1: Ama oralar şirket Hakan Bey.
2: Bir dakika.
1: Burası dernek. Yani başkan değişebiliyor. O
2: uzay
1: yüzden
2: mekiği, uzay mekiği
1: bir futbol hakkı lazım yani.
2: Yeni bir lastik de icat etmiyoruz. Tekerlek de icat etmiyoruz. Diyoruz ki model bu. Bak ne diyorum. Kendi şirketler modelimi zaten uygulardım ama yine de bilen ülkelerdeki kıymetli başkanlara da hepsine de sordum. Nasıl? Hemen hemen aynı yanıtlar aldık. Burada icracı olan yönetim kurulu ve başkandır. Ben de öyle yapıyorum. Sadece yanıma futbol aklına yardımcı olacak arkadaşlar aldım. Maldini de bugün geldi zaten. Akşam yanımda olacak kendisi. Buradan da Paolo Maldini'ye sevgilerimi gönderiyorum. Bizde onun arkadaşımız, dostumuz var. Bunlara da hiçbir maddi menfaat
3: beklemiyor. Bu akşam kendisi lansmanda da mı olacak?
2: Evet. Olmadan geliyor kendisi. Yardımcı olmaya çalışıyor. O da büyük bir efsane. Sağ olsun geçen hafta Şampiyonlar Ligi finaline beraber gittik. Yıllardan beri kendi de gitmiyor. Gidelim dedi. Kalktık gittik. Fenerbahçe markamızın ne kadar Avrupa'da kuvvetli olduğunu, iyi olduğunu gördük. Bizler Fenerbahçe'mizi daha güzel yerlere, daha kuvvetli yerlere çıkartmamız lazım. Paolo Maldini ne yapıyor? Paolo Maldini kendi işini yapıyor. O zaten Milan'ın efsanesi. O Milan'a yakışıyor. Biz de buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama benimle de dostu olduğu için de benim de futbol sohbetlerimde o da sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyor.
3: Danışman pozisyonu gibi.
2: Futbol aklımız diyelim. Futbol elçimiz, futbol yüzümüz. Ben Şampiyonlar Ligi'nde gittiğim zaman da gördüm. İnanılmaz derecede kendisine bir teveccühü var camiadan. Yaşı 57.

0: 41 yaşında topu bırakmış. Dediğim gibi 4 kuşak futbolcu. Dedesi de topçu, babası da topçu, kendisi de topçu. Çocukları da topçu. Dolayısıyla inanılmaz bir olgunluğu var. Futbolu da çok iyi biliyor sizler kadar. Dolayısıyla bu işlere de gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyor. Çok kişiye telefon açtı. Ben ne kadar kendisinin güçlü olduğunu ve sözünün dinlendiğini de gördüm. O yüzden Maldini gibi kişileri ileride çoğaltmamız lazım Türk futbolunda da. Orada onların da çalışmasını yaptık. İleride bakarsanız Maldini ile Türkiye dışında Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bakarsanız kulüp satın alırız, kulüp işleri yaparız. Kulübü satın alıp başka bir yerlere götürürüz. Bir tane benim de biliyorsunuz projem var. Fenerbahçe'ye 5 tane Anadolu'da pilot takım satın alacağım diyorum. Bir tane de Avrupa'da Belçika veya Portekiz'de takım satın alacağım diyorum. Güney Afrika, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden gelen topçular veya Fenerbahçe'nin oraya gidenler veya oradan buraya gelip çalışacaklarla ilgili bu devşirmeleri her zaman yapmamız lazım. Bu değiş tokuşları fırsat bulamayanlar var. Fenerbahçe her zaman için futbolcu alıp yani yetiştirip satmak durumunda.
1: Genç oyuncuları orada değerlendirip Fenerbahçe platformuna yetişmiş, daha olgun.
0: Hem dediğiniz hem de tersi. Yani hem Güney Amerika'dan, Afrika'dan gelen topçu ilk önce orada oynayıp oradan Fenerbahçe'ye gelebilir. Oradan satabiliriz. Veya Anadolu'da Anadolu'ya gelip pilot takımlarda oynayıp Fenerbahçe'ye getirip yine satabiliriz. Veya tersi olabilir. Avrupa'dan getirip, Afrika'dan getirip pilot takımlara götürebiliriz. Buraları da bizim eski sporcularımızla biz bunları yapacağız. Bunlar Fenerbahçe için büyük bütçe gibi gözüküyor ama aylık 2-3 milyon TL'lerle 5 tane takımı enteresan yerlere getirebiliriz. Yusuf Akçiçeklerin ve Arda Güler'lerin çıkması için böyle bir fırsatların verilmesi gerekiyor. Ben Anadolu'da çok yer dolaştım, hala dolaşıyorum. Her yeri de bilirim. Bildiğimi iddia ederim. Çok gezen birisiyim. Dolayısıyla çok oradaki cevherleri görüyorum. Çok insan var. Ya bir futbola ulaşıyorsunuz, inanılmaz şeyler geliyor ama biliyorsunuz köşeler tutulmuş. Kimse bu işlere ilgilenmek istemiyor. Yani bunların çeşitli çeşitli modelleri var. Yani aylık 10 bin 15 bin euro oynayan topçu var Avrupa'da. Görüyorsunuz, gidiyorum, inceliyorum Lille ve Braga'yı. O yüzden çok fırsatlar var. Hani diyoruz ya arkadan topçu gelmiyor diye. Hayır, çok topçu geliyor. İnanılmaz. Akıyor resmen yani. Ama bunları...
2: Fırsat mı bulamıyor?
0: Bunları fırsat vermek lazım, bunları değerlendirmek lazım.
1: Yalnız başkan çok iyi savuşturdu. Süleyman, rahmetli Süleyman Bey'le ilgili soru cevap vermek yerine hoca. Yani Maldini mi belirliyor transferde isimleri size?
0: Biz...
1: Benim anladığım oldu yani. Hocanız
0: istişare değil ediyoruz. De. Maldini gibi çok arkadaşımız da var. Cemil Turan abimiz var mesela. Efsanemiz yanımızda. Başka eski oyuncular var.
3: Böyle bir istişare kurulu
0: i̇stişare
3: gibi.
0: İstişare kurulumuz var. Ben istişare etmeyi çok severim. Hayır, tek başıma iş yapmayı sevmem. Hayır, İki kişidir bu işler.
1: Transfere baktığımız zaman aslında en büyük transfer Cemil abi olmuş yani. Aziz Bey'in.
0: Cemil abimiz efsanemiz.
1: Dururken sizinle beraber olması.
0: Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olsun bana o da inandı. 50 yıllık dostlukları var. Sevgili Aziz Başkanımızla beraber ama bana inandı. Hani sağ olsun yanımda durdu. Bana abilik yapıyor. Camiamıza abilik yapıyor. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. O da gençlerin bu işlere bakması gitmesi yönünde. O yüzden ondan da futbol aklımızla beraber. O da buradan Abdullah Kiyılı abimize, Şeniz Erzik Başkanımıza, Cemil Turan abimize, Uğur Dündar Beyefendi'ye ve kimi saymadık? 5 kişiydi. Yanlış olmasın, eksik bir şey söylemeyelim. Futbol aklı diye bir Fenerbahçe aklı, akil adamlar ekibi kurmaya çalışıyorum.
1: Ali Koç'u saymadınız.
0: Ali Koç da o kadar yaşlı değil canım da. Ali Koç da o kadar.
3: Bir konu çok dağılmasın, transferden bir çok uzaklaşmayalım.
0: Yani pardon, ne yapacak bu akil adamlar? Fenerbahçe'nin bütün dertleriyle ilgili konuşmalar yapacağız her ay. Bazen benim evimde, bazen başkasının evinde toplanacağız. Fenerbahçe'nin her türlü sorununu konuşmak için. Bunlar Fenerbahçe'nin tecrübeli direktleri, Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimleri, çok büyük tecrübeleri var. Bunlardan da Fenerbahçe'nin faydalanması lazım. O yüzden bu 4-5 ekibimiz, akil adamlar ekibimiz yarın daha da çoğalacak. Böyle bir topaç gibi büyüye gideceğiz. Ben dinlemeyi ve hızlı karar almayı seviyorum. O yüzden dediğim gibi başkasının, bizim görmediğimiz bir kelimeyi birisinin söylemesi hayatımızın akışını değiştirebilir. Ama çok dinleyen olmamız lazım yani. Ben de o yüzden sağ olsun onlara öyle bir teklifte bulundum. Hepsi de gönüllü olarak gelmeyi kabul etti. Kendilerine tekrar buradan şükranlarımı sunuyorum.
1: Valla sosyal medyanın çok etkin olduğu bir dönemde, özür dilerim Ahmetciğim. Böyle bir grup sizinle daha doğru karar vermenizi sağlayabilir.
4: İyi, ben de zaten yani merak etmiştim Sayın Safi. Sizin bir teklifiniz mi oldu yoksa aday olduğunuzu söylediğiniz anda senin yanındayız diye desteğe mi geldiler? Ama sanırım bir ikna çabası olmadı. Karşılıklı konuştuktan sonra sizin yanınızda olmayı mı tercih ettiler?
0: Yani süreç içerisinde ben adayım dedim işte. Demin anlattım biraz önce. Adaylığım süresince de sağ olsun beni daha yakından tanıma fırsatı buldular.

0: bu işte Topaç gibi gelişti. Ben de kendilerinden nasıl faydalanacağımı düşünürken de, konuşurken de karar verdim. Hemen teklifte bulundum. Hepsi sağ olsun kimse düşünmeden biz başkanımızın yanındayız. Benim de sağ olsun vizyonuma ve enerjime güvendikleri için de yanımda olmayı tercih ettiler. Futbol AŞ'miz bu arada çok enteresan. Ve YK'mız. Ben iki seçim geçirdim. Biliyorsunuz birini kazandık, birini kaybettik. Dolayısıyla teşkilatlamanın da doğru olduğunu düşündüğüm için de ilk defa 185 teşkilatımız, 185 derneğimizden grupları buralara soktum. Çok eleştirildik ama benim inandığım model buydu. Ne yaptık? Hem akil adamlar yaptık. YK'da iş insanları yaptık. Finansçılar yaptık. Hukukçular yaptık. Kadınlardan birilerini aldık ve teşkilatlardan birilerini aldım. Böyle bir kolaj dediğimiz karma bir yönetim yaptık. Aynısını da Futbol AŞ'de yapmaya çalıştım. Onu da yavaş yavaş açıklayacağız. Dolayısıyla yönetim kurulu toplantılarımızı çok kalabalık yapacağız. Çok kalabalık yapacağız. Fenerbahçe'de yüzlerce, binlerce insan hizmet etmek istiyor. Bize başvurdu. Ben de sağ olsun bu süreçte 2005 Eylül'den beri bu kardeşlerimizle görüşüyorum. İstişare yapıyorum. Göz göze temas yapıyoruz. Dolayısıyla hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe sevgisi içeri alınmayan veya davet edilmeyen kişilerle ilgili de küsmek değildir. Daha çok çalışmakla geçer bu işler. Daha çok çalışacaklar, daha çok çalışacaklar. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti gibi sonsuz bir bayrak. Yarın biz burada, buralara çivi çakmaya da gelmedik. Bizden sonra gelecek olan kişilerin gelip buralarda çalışması lazım. Camiasına küsmemesi gerekiyor. Dolayısıyla işte benim de listemde görüyorsunuz hep yeni insanlar var. Yaşlısı demeyelim, tecrübelisi artı genci. O yüzden buralarda Fenerbahçe ne yazık ki geçmiş dönemlerle ilgili bir çeyrek asır kaybetti.
1: Peki
2: iç çekişmeler mi?
1: Bir saniye.
2: İç çekişmelerle ilgili değil mi?
0: Kendimizi yenileyemedik. Kendimizi yenileyemedik. Değişmeyen tek şey değişimdir. Kendimizi yenilemedik. Rakip adayımızın listesine bakınca ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız.
2: Şunu transfer konusu çok daldı. Bir orayı toparlamamız gerekiyor. İki isim sizin açıklamalarınızdan anladığım kulüpler de aslında bunu benim sizin söylemeniz belki olmaz da benim söylemem olur. Onay vermiş diye anlatıyorum. Çünkü sizi de takip etmeye başladı futbolcular.
0: Öyle mi? Ben bilmiyorum. Ediyor mu? Demek ki doğru yapıyorlar yani.
2: Bu akşam üçüncü ismi açıklayacaksınız. Yarın bir beklentimiz olsun mu? Bir de bunun sonuna şu soruyu ekleyeyim. Bir de gönderilecek oyuncular sorunu var Fenerbahçe'nin. Bununla ilgili planınız nedir? O da çünkü ciddi bir mali yük. Hani yarın bir beklentimiz olsun mu dördüncü isim? Bir de gönderecek oyuncularla ilgili planınız nedir?
0: Evet, teşekkür ediyorum. Biz de tabii sağ olsun Saadettin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Oryantasyonlarımızı yapmamız için bize gerekli fırsatları verdi. Kulübü zaten biz sorunlarını ve dertlerini, finansının ne olduğunu biliyorduk. Tekrar üstüne bir oryantasyon daha yaptık. Fenerbahçe'de şu an 37 tane oyuncusu var. Sonradan öğrendim. 38'miş herhalde. Geleceklerle beraber. Dolayısıyla biz ilk önce gideceklere değil de kimlerin geleceklerine bakıyoruz. İlk önce bir takımı bu seneki 10 artı 4 kuralı var biliyorsunuz. Ne demek 10 artı 4? 10 tane yabancı artı 4 tane de 23 yaş altı yabancı tutabiliyorsunuz. Bu 23 yaş altı kuralında uyan oyuncularımız kimler? Sidiki Şerif, doğru mu? Nene, Osterwolde ve Açı Buran. Dolayısıyla bu gerçekler ışığında yeni gelecek olanlarla beraber dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir tekrar bir kadro yapılaması olacak. Biz ilk önce dünya yıldızlarımızı getirelim yerli yabancı da sonra derdimiz hangi topçunun gideceği olsun onları yapmak daha kolay. Anladım. Orada ABC'de şeyimiz var, rasyolarımız var. Onlara göre de onları rahat rahat kolay kolay yapacağız. Kimsenin ondan şüphesi olmasın. Tabirleri gelir mi? Ne dedim ben? İki tane dünya yıldızı yerli, iki üç tane de dünya yıldızı yabancı diye söyledik. Dolayısıyla bunları getirmek de kolay değil. Ben bunlarla aylardan beri biz çalışıyoruz bunlarla. Böyle bu işler kolay olmuyor. Dolayısıyla sezon var, kulüpleri var, kendi kontratları var, Dünya Kupası var. Bunların hepsi bir dert. Yoksa bunları getirmesi kolay gibi gözüküyor ama çok zaman alıyor. Zaman süreç işliyor. O yüzden yarın olabilir mi? Olabilir. Bakacağız. Gece uzun.
2: Çalışıyoruz hala. Anladım.
3: Peki teknik direktör konusuna geçmek ister misiniz? Tabii ki orada söylenen isimler var, yabancı isimler ön plana çıkıyor. Olmazsa Türk antrenör dendiğinde yine aslında Fenerbahçe taraftarının, oyuncuların çok yakından tanıdığı bir isim de ön plana çıkıyor. O konuya nasıl bir açıklık getirirsiniz?
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de yine aynı şeylere tecrübe tabii işte tecrübe çok önemli. Fenerbahçe'miz...

0: Ben iki yaz geçirdim Fenerbahçe'yle. Şunu gördüm. Ağustos 10'da ligler başlayıp 25 Aralık Christmas'a kadar çok hızlı bir süre var. Yani ligimizin en yoğun temposu buralarda oluyor. Dolayısıyla fikstür çok önemli. Hem ligimiz var, hem Avrupa Kupası, hem de milli maçlarımız var. Dolayısıyla bu aralarda Fenerbahçe'miz, hatırlayın, 25 Aralık'a genelde hep geride bitiriyor. Bunun da türlü türlü sebepleri var tabii. Bir tanesi de ligimizi, ne diyelim, alışamayan yabancı hocalar. Ben de o yüzden ne dedim? Dedim ki, Türkiye Ligi'ni bilen hoca dedim. Tanımını da yaptım. Sonra da bombayı sizlere bıraktım. Siz de sağ olun, aylardan beri bunlarla konuşuyorsunuz. Var, ben de kendi bildiğim yolda var. Devam ediyorum.
1: Farioli gibi
0: isim geçmiyorum. Ben de
1: isimler.
0: Kendi bildiğim yolda geçiyorum. Niye bunu yapmaya çalışıyorum? Bizlerin de mesela bir işe başlarken ki ilk 3 ayı farklı, sonraki 3 ayı farklı. Hepsinin zamanı var. Sonuçta futbol diyeceksiniz ki basit bir oyun. Evet, basit bir oyun ama alışma denen bir şey var yani. Vücut alışıyor, yol alışıyor, senin ayakların alışıyor, çime ona göre alışıyorsun, soyunmadan alışıyorsun, insanlara alışıyorsun, odan alışıyorsun, alışkan alışkanlık. Dolayısıyla bizim de 3 yıllık direkt bir benim bir Fenerbahçe başkanlığım olsa başka bir şey yapardım. Biz şimdi ne yapıyoruz? 1 yıllık bir yönetimiz biz. Tabii ki hedeflerimiz, hayallerimiz 1+3 yıl ama ilk önce Fenerbahçe'mizin ilk yılında şu şampiyonluk sıkıntısını ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden ortaya attığım iddia doğruydu. Kendi adıma hala aynı yerdeyim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca. Bugün seçimden önce yerli açıklasam İtalyanlar bağırıyor, İtalya açıklasam yerliciler bağırıyor. Doğru mu? İşte görüyorsunuz. Sevgili efsane başkanımız, aziz başkanımızın Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'le ilgili gelen tepkilerini görüyorsunuz. Veya ne bileyim işte eski sporcularımızdan kim var? İşte İsmail hocamız var değil mi? Ne bileyim işte Tuncay Şanlı'mız var. Kimi açıklarsanız tepki çıkıyor. Ya bunlar Fenerbahçe'nin değeri ya. Aynen. Biz bunları bile konuşamıyoruz ya. Ya ne hallere düştük ya? Niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü insanların işine gelmiyor. Ne diyorum? Yerli açıklasak İtalyanlar bağırıyor. İtalya açıklasak yerliciler bağırıyor. Ya biz bu ülkeden Mourinho'yu gönderdik ya. Geçen gün görüştüm kendisiyle. Tebrik ettim de. Ya adam Benfica'ya gitti, şimdi Real Madrid'e geldi ya. Ya biz bu adamın arkasında falan duramadık. Hala dünyanın en iyi 3 hocasından bir tanesi benim gözümde. Dolayısıyla yani bu ne yazık ki sıkıntılı bir durum. Ama tabii ki bir kararımız olacak. O kararımızın arkasında sonuna kadar duracağız. Ben istikrardan yanayım. Her gün karar değiştiren bu konularda insan değilim. Olmadığım için de Fenerbahçe'nin istikrara ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin her yıl seçim yapılan bir Fenerbahçe olmaması gerekiyor. 3 yılda bir yapılması lazım. Fenerbahçe'nin de her zaman genlerinde her 2 yılda 3 yılda bir şampiyonluk vardır. Doğru mu? Dolayısıyla biz de bu gerçekte yaşıyoruz. Gerçeği de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hepsi anlattığım ipuçlarını verdim size. İnşallah 8 Haziran sabah sizinle bir röportaj yaparız. Bütün planlarımızı gerçekleştirmek üzere söylerim. Ben planlı programlı bir adamım. Ekip çalışmasına inanıyorum. Her şeyi de görüyoruz. İstatistikleri çok severim. Matematiğe bayılırım. İlk önce gittiğimiz Avrupa'daki kulüplerde de gördüm. Biliyor musunuz artık kaç saat uyuduğunu dahi insanlar yazıyor. Doktorlar yazıyor. Bir saat fazla uyuyan artık öne geçiyor bir sonraki maçta. Bir saat. Artık bu bile yazılıyor. Yani artık bırakın ne yediğini, ne içtiğini, ne kalori aldı, onlar zaten yazılıyor. Artık fark yaratmak çok ince ayrıntıda. Artık buna gelmiş. O yüzden iletişim çağı, bilişim çağı diyoruz. Bunlardan faydalanmak lazım. Rakamlar yalan söylemiyor. İşte ben de mesela topçu getiriyorum. Baktım topçunun istatistiklerine, inanamadım yani. Seyrettik, bir daha seyrettik. Ekip arkadaşlarla seyrettik.
2: Bu akşam kimi?
0: Hayır. Suarez'le ilgili konuşuyorum. Herif çocuk fırtına yani. Şunu onu da onu da sana söyleyeceğim ondan sonra. O da onunkiler de öyle.
3: Başkanım ben çok sözleri faydalı. Unutmam. Bakın hiçbir sözü unutmam.
0: Evet güzel. Bak kolumdaki şeyi de yakalamışsın yani, ne güzel. Süper.
4: Sayın Safi, biraz önce dediniz ki inşallah seçilirsem 8 Haziran sabahı size röportaj yaparız dediniz. Seçilir seçilmez bize mi konuk geliyorsunuz?
0: Evet, söz Şeref Bey'e buradan Şeref kardeşime selam söylüyorum. O da benim hemşerim. Ne güzel. Çok mutlu oldum. 8 Haziran sabahı artık Fenerbahçe için başka bir dünya başlayacak. Bir dönemi kapatacağız. Başka bir dönem başlayacak. Biz de orada hayattaki bütün tecrübemizi, bütün gençliğimizi, bütün maddi manevi yüreğimizi Fenerbahçe için koyacağız. Kulaklarımızı tıkacağız. Hedefe konsantre olacağız. Ne yapacağımızı da size ipuçlarını da verdim. Daha bir şey de yapmadım. Yapmak istiyorum. Benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi yaşamak, yaşatmak en büyük bu camiaya borcum. Fenerbahçe'nin de kimseye borcu yok. Bizlerin Fenerbahçe'ye borcu var.

0: bu akılla, bu gerçekle hep yaşamaya çalışıyorum. Fenerbahçe'mizde nasıl şampiyon olacağımı da çok iyi biliyorum. İddialı bir adamım, hırslı bir adamım. Hayallerim var. Fenerbahçe'yi ne dedik? Bugün 350 milyon euro olan gelirini 500 milyon euroya çıkaracağız. Sonra da 1 milyar euroya çıkaracağız. Real Madrid'in üstüne çıkaracağız. Çok kolay. Bizim 15 sene önce 25 milyon taraftarımız vardı. Bugün 30 milyon taraftarımız var. Hiçbir tesis artık bize yetmiyor. Üye sayımız gelişiyor. Doğru mu? Bugün 65 bine geldik üye numarasıyla. Fenerbahçe'de artık 20 sene önceki aklıyla buraları yönetemez. Her yere dokunacağız. Sabandırası'na, Altepe'sine, İncek tesislerine, stada, dere ağzına, her yere dokunup Fenerbahçe'mizi 2050 senesine örnek bir futbol takımı değil, örnek bir sportif takım diye çıkaracağız. Fenerbahçe amatör branşlarda her zaman için önce olmuştur. Türkiye'de basketbolu Eczacıbaşı Efes'ten sonra en çok sevdiren takımdır. Doğru mu? Ben de eski basketbolcuyum. Bunda da gurur duyuyoruz. Fenerbahçe'nin hiçbir bütçesini aşağılara düşürmeden daha yukarılara çıkaracağız. Yeni de branşlar açacağız. Kaç tane? 2 veya 3 tane. Orada camiye soracağız.
1: Olacak? Evet. Onlar hangileri olacak?
0: Soracağım camiye.
1: Ne derlerse yani, evet. Onların fikrini alacaksın. Soracağım zaman camiye. Zaman yüksek divanlarda örnek verilen branşlar oluyor. Nasıl tutacaksınız
0: evet,
1: yüksek doğrudur. Divanda?
0: Benim de aklımda tabii ki şeyler var, branşlar var ama Fenerbahçe'mizi yeni yeni branşlar açıp hiçbir amatör şubeyi küçültmeden daha da büyüteceğiz.
1: Bu sevindirici bir haber. Evet. Çünkü gerçekten olimpik branşlarda sporcuların sayılarının artması, milli takımlara sporcuların gönderilmesi ve tabii ki yurt dışındaki müsabakalarda da dünya çapında da Türk sporcuların kendilerini göstermesi ve geliştirmesi gerekiyor. Bu çok önemli gerçekten.
2: Evet. Sizin programınız çok yoğun olduğu için süremiz az. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın. Şu iki konuyu hepimiz adına sormak gerekiyor. Stadyum konusu çok tartışılıyor. Bir, ikinci konuda olası bir olumsuz sonuçta veya olumsuz sonuçtaki tavrınızı da soralım ama olumsuz bir tabloda yeniden aday olma düşünceniz var mı bir sonraki yıl ve işte diyelim ki rakip kazandı, karşı taraf kazandı, destek verecek misiniz? Yani bu görüştüğünüz oyuncularla ilgili tavrınız ne olacak? Bugün karşı taraftan pozitif bir açıklama geldi bununla ilgili.
0: Evet.
2: Bir stadyum, bir de
0: stat konusuna tablo. Şöyle deneyeyim. Artık çok canlına çıkınca artık unutuyorum ben de artık acaba bunu söyledim, size mi söyledim diye. Stadımızı kendi yerinde Papaz'ın çayırında yapacağız. 64.500 kişi olarak. Dolayısıyla niye yapacağımızı da anlattım. Fenerbahçe'nin ekonomik değerlerini daha yukarı çıkartmamız için ve en büyük olduğumuzu tekrar ispat etmemiz için bizim stadımızı statik olarak da hesaplarını yaptık. Avam proje onaylarını da aldık. Dolayısıyla bu rakamları çıkaracağız. Buradan da bu projenin oluşmasında emeği geçen Sayın Hamdi Akın abimize, Nedim Keçeli kardeşime, bana ve yöneticilerimize, en başta da Ali Koç başkanıma teşekkür ediyorum. Israrla bu projenin yapılması gerektiğini hep biz savunduk. Ve ısrarla da Ankara'lara gittik geldik. Bunların da avam proje onaylarını aldık. Ne demek avam proje onayı? Eksik çalışmasından sonraki avam proje, bu stadın sistematik olarak burada yapılabilir olduğunu göstergesi. Evet diyor ki, sen diyor burayı yazıyorsun, çiziyorsun diyor. Git bunun diyor statini bana getir diyor. Yapılabilir olduğunu göster diyor. Elektrik mekanik projelerini getir diyor. Mimari projeni getir diyor. Sonra da bana uygulama projesi getir diyor. Ben sana bunu yapmana izin vereceğim, ruhsat vereceğim sana diyor. Dolayısıyla sitemizde tabii ki eski efsane başkanımıza hiçbir şekilde bu sanki projeyi kendi yapmışlar gibi yine sahiplendiler. Biz de ne dedik? Zamanında Şükrü Saraçoğlu stadını kim taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun dedik. En başta Aziz Yıldırım ve ekibine dedik. Aziz Yıldırım başkanımıza söyledik. Biz bunu söylemekten de her zaman ben övünüyorum, gurur duyuyorum. Orada da bizim de sizler gibi bir tuğlamız vardır illaki. Ama şu an bu projenin 64.500 kişiye çıkmasını sanki bizler yapmadık. Hiçbir emeğimiz yok. Bize kendileri yapmış gibi sunmaya çalışıyorlar. Bir de zaten yanlış bilgi veriyorlar. Stat asla 8 ayda falan yapılamaz. Stat asla kendi internet sitelerini kaydırdıkları gibi de her gün kayamaz. Her gün 20 derece kayıyor zaten kendi internet sitelerinde. Onu da arkadaşlarımız bulup söylediler. Stadımız ilk yıl şampiyonluğumuzdan sonra 2027 Mayıs ayında dışarıda çelik işleri hepsi yapılacak. Üçüncü katları biz kendi yerinde çıkacağız. Çatıyı kaldıracağız. Ve stadımız 64.500 kişiye 1,5 sene içerisinde çıkartacağız. Bizim taahhüdümüz, sözümüz bu. Ama dediğim gibi bir teşekkürü bile söylemeyen bir anlayış var. Üzülüyorum.

0: Fenerbahçe'nin kim Bitullah koymuşsa her zaman teşekkür ediyoruz. Bunları da duysak açıkçası fena olmaz diyordum. O yüzden yorumları siz değerli kamuoyuna bırakıyoruz. Evet, olumsuz sonuçta ne olur? Benim hayatım hep iddia üzerine geçti. Hiçbir seçimi de kaybetmedim. Benim bütün konsantrasyonum 8 Haziran sabahı artık ne yapacağımla ilgili. O yüzden başka hiçbir planım yok. Bütün planlarım Fenerbahçe'nin 120 yıllık şanlı tarihini ve 12 yıllık bu kötü kaderini bir an önce silmek. Bütün derdim bu, bütün konsantrasyonum bu. İnşallah onu yapacak da enerjim de var, iştahım da var, maddi manevi gücümüz de var, yönetim kurulumuz da var, taraftarımız da var, camiamız da var. İddialı olmak lazım, akılla yönetmek lazım. Hırs tabii ki var ama hırsımız asla bizim aklımızın önüne geçmez. O yüzden rakiplerimizle ilk önce kalite seviyesi olarak bir aynı yere gelmemiz lazım. Biz bunun hayalini kuruyoruz. Ondan sonra örnek veriyorum, 6000 motorlu hacimli bir arabayla 2000 motorlu arabanın yarışmasına benzer bu iş. Kimin kazanacağını herhalde hepimiz biliyoruz değil mi? Arabanın dışı aynı da olsa.
1: Daha güçlü olan kazanır yani.
0: Tabii ki. İyi maçta iyi topçuyla oynanıyor. İyi topçu da parayla geliyor. O topçu da sizi işte böyle kritik anlarda alıp götürüyor sizi. Geçmiş yıllarda da bize yönetici olduğumuz dönemlerde de geçen sene de rakibimizi yenip şampiyon olma fırsatı elimize geldi mi? Geldi değil mi?
2: Son iki sezondur geldi.
0: Geldi. Ama ne oldu? Olmadı. Dolayısıyla ne diyoruz? İyi kadro kuracağız. İyi kadroyla hakimi de yeneceğiz diyoruz ya. Yani ne demek hakim yemek? Tabii ki de bu hakimi yenecek halimiz yok. İran'ı yapıyoruz burada. Hakime de kararlarına ihtiyacımız olmayacak. Net olarak takımın iyi olacak. Net olarak da sen o kadroyu kurup net olarak da rakibini yeneceksin. Gerçek olan bu. Taraftarımız bunun dışında hiçbir şey duymak istemiyor. Ne rakibin kendi takımımızın borcunu alacağını ilgilendirmiyor.
1: Bakmaz o da taraftar.
0: Bakmıyor kimse. Ama bana baktırıyorlar. Kendilerine soran yok. Limit yok diyorlar. Bana öyle demiyorlar mı? Parayı nasıl sokacaksın diyorlar. Öyle demiyorlar bana. Öyle diyorlar değil mi?
2: Böyle eleştiriler soru işaretleri.
0: Nasıl soktuysak bugün aynısını yapacağız. Korkunun necene faydası yok. 6000 motorla 2000 motoru lütfen iyi tespit edelim. Bizim bütün kaygımız seviyeyi aynı getirip yarışı eşit şartlarda yarıştırmak. Derdimiz bu. Teşekkür ediyoruz.
3: Peki Sayın Safi, programımızın son dakikalarına doğru gelirken şimdi kararını veren kongre üyeleri var. Henüz kararını vermeyip seçim sabahında hatta cumartesi günü konuşmaların ardından kararını vereceğini söyleyen kongre üyeleri var. Yani ben şöyle ilk defa bu kadar hani kararsız ya da dengede bir seçim görüyorum diyebilirim. Hani kendi adıma. Çünkü herkes birbirine soruyor, herkes birbirinin fikrini alıyor. Özellikle bu son iki gün çok önemli. Fenerbahçe Başkanlığı için kongre üyeleri size neden oy versin? Flaş bir cümleyle yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşalım mı, kapatalım mı?
0: Evet. İki tane burada yönetim tarzı farklılıkları var. Ben Fenerbahçe taraftarının emrindeyim diyorum. Fenerbahçe'ye patronluk yapmaya gelmiyorum. Fenerbahçe'nin hizmetkarı olayım diyorum. Fenerbahçe'ye teveccüh gösterirlerse de onların emanetini doğru şekilde taşıyayım istiyorum. Diğer adayımız da, o da tecrübeli bir adayımız. O da geçmişle hesaplaşmaya geliyor. Kendi saltanatını da sürdürmeye geliyor. Fenerbahçe hiçbir şekilde geçmişte yaşayamaz. Geçmişte yaşamak tabii ki unutmak demek değildir. Fenerbahçe'nin gerçekleri vardır. Ama geçmişin hesabını yapıp intikamla, kibirle, nefretle bunlarla biz işlerimizi sürdüremeyiz. Ticari hayatta böyledir, sosyal hayatta böyledir. Hep ileri bakmamız lazım. Hep ileri bakmamız lazım. Geçmişi tabii ki unutmayalım ama Fenerbahçe taraftarı da bugün artık bu kongrelerimiz bu kararları verecekler. Burada gençliğin temsilcisi, iddialı birisi var. Her şeyle hizmet etmiş Fenerbahçe'sine, son 15 ayda hizmetini yapmış. Fenerbahçe'nin hizmetkarıyım diyen bir anlayış, iddialı projeleri var. Projelerimi yapmak için yetki istiyorum. Bir taraftakiler de bizleri demin ki 2000 motorlu arabalara benzetiyorum. 2000 ve 6000 motorlu arabalara. Ben hayallerimin takımını yaşamaya, yaşatmaya geliyorum. Hayallerimin peşinde koşmak için buraya geliyorum. Fenerbahçe'mi daha yüksek yerlerde hep hayal ettiğim için daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. İkincilik Fenerbahçe'mizin kaderi değildir. İkincilik Fenerbahçe için bir başarı değildir. Denenmişten de tekrar deneme olmaz. Eskiden yeni de olmaz. Rakibimizin son 2018 seçimlerinden önce 2018'de

0: takımı şampiyon yapamadı değil mi? Gürcan abi.
1: 17-18.
0: 2017'de şampiyonluk var mı?
2: 14.
3: En son 14.
0: Kaç sene yapamadı?
2: 4 sene.
0: 4 sene. 4'te 0 çekti yani. Bir de ilk geldiği zaman 98'de hatırlayın Ali Şen'den takımı aldığı zaman liderdi takımımız değil mi?
2: 3 sezonda orada var.
0: 3'te orada var. Ha ne güzel. Rakamlar yalan söylemiyor işte. Benim neyim var? Ben daha icracı değilim ya. Ha, ben şimdi geçeceğim takımın başına dümenini, o zaman benim de kronometre çalışmaya başlar. Ben başarılı olduğum yerde dururum, başarısı olmadığım yerde de durmam. Arkadan gelen gençlerin önünü açarım ama Fenerbahçe'yi desteğimde hayatım boyunca devam eder. Gidip onlar gibi küsmem. 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir tane güzel açıklaması yok. Destek açıklaması yok. SPK'ya şikayet ederim diyen zihniyetti burası. Doğru mu? Öyle dedi değil mi? Ki İrfan Can Kavacı'nın tapusu da bende bu arada yani. İkinci tapusunu da ben aldım ona, sağ olsun. Helal hoş olsun. SPK'ya şikayet ederim zihniyet de aynı zihniyet. Biz Fenerbahçe'yi farklı sevdik. Farklı gördük. Sizlerden farklı öğrendik. Sizin babanızdan, rahmetli babanızdan farklı gördük. Farklı öğrendik. Gidersiniz kıraathanede, kahvede bunları söylersiniz ama gelip milletin yanında, basında bunlar söylenmez. Yakışmaz.
2: Peki, son bir şey sorabilir miyim? Biliyorsunuz stat büyüdükçe taraftar karakteri seyirci karakterine ya da müşteri karakterine döndü. Bir şey duydum ben. Sadakat sistemi kapsamında geçen sene çok sayıda maça gelen kombin üyelerine bu senenin seçilirsiniz eğer zammını yansıtmamayı düşünüyor musunuz?
0: Gürcan Bey, bizim derdimiz Fenerbahçe dünya yıldızı getirmek. Şu an onlara bakacak durumda falan değiliz. Sadece ama taraftarlarımıza şunu söylüyorum.
2: Taraftar kısmı da yıldız kadar önemli.
0: Bunun da zamanı gelince hepsini açıklayacağız. Bizim hesabımız hep şu. Azdan az almak, çoktan çok almak. Fenerbahçe'nin markası çok kıymetli. Biz uyuduk, uyutulduk. Bugün ben Fenerbahçe, bugün Travel var. Fenerbahçe GÖ'yü kuracağız yarın. Fenerbahçe, Fener'in halka açacağız. Fener GÖ'yü kuracağız. Ben bugün Fener markasıyla elinde tuttuğun kağıt gibi, Fener kağıt diye bir marka açsam veya Fener kuruyemiş firması açsam, franchise'lik versem yine büyük para kazanırız. Doğru mu? Fener markasının markasal değeri 5 milyar euro. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi tabii ki seyretmek pahalı olmayacak ama Fenerbahçe markasını da herkes doğru şekilde taşıyacak. Bizim bugün tek derdimiz takımın şampiyonluğu için doğru transferler yapmak. Yarın da o hesaplar geldiği zaman da Fenerbahçe'mize yakışan model neyse gider onu da yaparız. Ondan da çekinmeyiz. Ama bizim hesabımız hep ucuz, hep pahalı değil. Azdan az vermek, çoktan çok almak. Derdimiz bu. Teşekkür ediyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hakan Sarp.
0: Evet, tekrar umarız son kez söyleyeyim. Ben de teşekkür ediyorum yayınınızın içinde.
1: Başarılar diliyoruz içinde.
0: Hafta sonu biliyorsunuz demokrasi şeylerimiz var. Yarın başlıyoruz. Yarın konuşmalarımız olacak. Ben de konuşma yapacağım. Yine çalışacağız bu gecede. 3 haftalık bir seçim kampanya dönemimiz oldu. Çok yerlere dolaştık. Her yere gitmeye çalıştık. Günde 4-5 programlar yaptık. Hiç de yorulmadık. Arkadaşlarımıza sırt sırta, omuz omuza verdik. Genci, yaşlısı demeden her yere gitmeye çalıştık. Burada bizlere teveccüh gösteren tüm Fenerbahçe camiasına, Anadolu'ya, Anadolu derneklerine, iş adamlarına, iş insanlarına, platformlara hepsine teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri teveccüh için, ekime gösterdiği teveccüh için herkesi Fenerbahçe'de yarın yapılacak olan kongreye davet ediyoruz. Fenerbahçe 44 bin küsür hazırın var. Bunun hepsinin gelmesini bekliyoruz. Ne kadar kişi gelip Fenerbahçe'nin sandığına gelip sahip çıkarsa yarın da Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olur. Fenerbahçe kongresi olmak bir sorumluluk taşıyor. Sadece aidat yatırıp sadece içeri girmek de bu işler olmuyor. Çalışmak da oluyor ve sandıklara sahip çıkmak da oluyor. Fenerbahçe'mizin sandığı namusudur. O yüzden yarın kimi görmek istiyorsanız geleceğinizle ilgili lütfen gelin ona oy atın. Kim neye oy atıyorsa da sandığa gelmesini rica ediyoruz. O yüzden Fenerbahçe'mizi herkes hafta sonu demokrasi şeylerimize bekliyoruz. Kazasız belasız bir inşallah kongre olacak ve sonuçları da güzel sonuçlar olacak diye düşünüyoruz. Bu vesileyle de sizlere de teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
3: Biz teşekkür ederiz Sayın Hakan Safi katıldığınız için. Evet, sizlere de çok teşekkür ediyorum sorularınız için. Özel röportaj programımızda bugün Hakan Safi, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi bizlerle birlikteydi. Canlı yayınımızı noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Hadi biz devam edelim akşam haberlerine. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İsveç ziyareti kapsamında Türk toplumu temsilcileriyle buluştu ve Türkiye'nin önlenemez yükselişinin devam edeceğini söyledi Kurtulmuş. Avrupa'da artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığına da değindi.
1: Yeni bir küresel ekonomik ve siyasi mimarinin oluşturulması çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözünü hatırlatarak Türkiye'nin önlenemez yükselişinin devam edeceğini söyledi.
2: Bundan sonra dünya çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya olacaktır. Onun için bu çok merkezli dünyada gelişen ilişkiler içerisinde yeni bölgelerin, yeni ülkelerin öne çıkacağını görüyoruz. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Türkiye'dir. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber insanlık olarak şahit olacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede diasporası güçlü olan ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Avrupa'da artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığına değindi.
2: İslamofobiye karşı ortak bir hattı harekatı geliştirmek zorundayız. İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının gelişmesi Avrupa'nın kurucu değerleri dediğimiz temel değerleri hak ile eksen etmektedir. Bu Avrupa'nın geleceği içinde büyük bir tehlike çanıdır.
1: Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi içerisindeki problemleri tek tek geride bıraktığını da belirterek terörsüz Türkiye sürecinin sonuna doğru gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Süryani toplumu temsilcileriyle de bir araya geldi.
0: AK Parti görev süresi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamına yönelik kanun teklifini meclise sunduğu 17 maddelik teklifle kamuda %10 kontenjan uygulanacak. Şimdi teklifle başka düzenlemeler yapılacak. Hangileri? Bakalım.
3: Bu kanun teklifimiz temel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi, kurumsal işteki yasal boşlukları gidermeyi ve en önemlisi de milli güvenliğimizdeki bu eksiklikleri gidermek suretiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz.
1: Görevi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı artırılacak. Şehit yakınları uzman erbaşlığa başvurabilecek. Terör örgütleriyle iltisak nedeniyle açılan davalarda göreve iade için kararın kesinleşmesi beklenecek. AK Parti, uzman erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini meclise sundu. 17 maddelik teklifle 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı kurumların inisiyatifine bırakılmayacak. Bunun yerine %10 kontenjan getirilecek.
3: İnfaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
1: Teklifle terör bağlantısı gerekçesiyle ilişiği kesilen Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeliyle askeri öğrenci ve adaylar için özel bir uygulama getirilecek. Mahkeme göreve iade kararı verse bile göreve dönüş için kararın kesinleşmesi beklenecek. Şehit yakınları gibi askerlikten muaf tutulan kişiler de uzman erbaşlığa başvurabilecek. Teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir nedenle ayrılan subayların kadrosuzluk ve yetersizlik

0: dışında yeniden kadrolu olarak göreve alınamayacağı hükme bağlanıyor. Uzman erbaşların terfi, kademe ve derece ilerlemelerini etkileyen sicil sistemi hukuki zemine kavuşturulacak. Astsubaylığa geçiş için en az 4 yıllık sicil ortalamasının %90 ve üzerinde olması şartı aranacak. Sicilin olumlu olabilmesi için sicil tam notunun %60 ve üzerinde olması gerekecek.
1: Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve gizliliğin ihlali suçlarından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi ve hakkında 8 yıl hapis cezası istenen İsmail Arı 75 gündür cezaevindeydi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıkladı mahkeme. İsmail Arı'nın tahliyesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'te 1 milyona yakın Arakanlı Müslümanın barındığı mülteci kampını ziyaret etti. Türkiye'nin de kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımda bulunduğu kamptan, Arakan'da kalıcı çözüm için uluslararası topluma çağrı yaptı.
2: Yani burada biliyorsunuz maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. 2017'den beri Arakanlı Müslümanların yaşadığı bu büyük kampta 1 milyondan fazla kardeşimiz yaşıyor burada. Krizin ilk günden itibaren sağlık hizmeti ve diğer eğitim hizmetleri veren Türkiye'nin yardım kuruluşları ve ilgili kurumları var. Gerek kamuya ait gerek sivil toplum kuruluşlarına ait. Başta Sağlık Bakanlığımızın hastanesi olmak üzere şu anda oradayız. Burada da doktorlarımızla, çalışanlarımızla beraberiz. Seda Hanım başhekimimiz burada sağ olsun bize briefing verdi. Arkadaşlar binlerce kilometre uzakta, bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabi burada AFAD, TİKA, Türk Kızılay'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki bütün sivil toplu teşkilatları muazzam bir faaliyet ortaya koyuyor. Ama tabi bu buradaki dramı da içinde bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım. Esas olarak ben Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmemdeki en büyük amaç sadece buradaki olanları yerinde görmek değil, siyasi ve stratejik seviyede yani buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz? Uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz? O önemli.
1: İran ordusu bu arada Umman Denizi'nde Amerikan destroyerine füze ve İHA'larla uyarıda bulunduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan bir haber bu. İran ordusu Umman Denizi'ndeki Amerikan destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Ve açıklamada Amerikan donanmasına füze ve İHA'larla uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Uyarının nedeninin Amerikan donanmasının ticari gemilerle petrol tankerlerine yönelik saldırıları olduğu savunuldu. Ve uyarı atışlarından sonra da Amerikan destroyerlerinin Umman Denizi'ni Hint Okyanusu'na yöneldiği de duyuruldu diyelim. Devam edelim. Amerika ile Küba arasındaki gerilime gelelim. O da artıyor her geçen gün aslında. Çünkü her konuşması sırada Küba var diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Bir kez daha İran'la işimizi bitirir bitirmez yani sırada Küba var. İşte Küba ile ilgileneceğiz dedi ve Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia etti. Açlıktan ölüyorlar ifadesini kullandı. Amerikan Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı bu arada.
3: İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba ile ilgileneceğiz dedi. Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia etti.
4: It sort of collapsed. And we're going to handle that as soon as we finish. I like to do one thing at a time. And we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop on it.
3: Kübalıların kendisinden yardım istediğini de savunan Trump, açlıktan ölüyorlar dedi.
4: The country is starving and it's got no energy, it's got no oil, it's got no money, it's got nothing. It's got a beautiful piece of land. You could have beautiful resorts.
3: ABD Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Açıklamaya göre Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, eşi, üvey oğlu ve eski federal devlet başkanı Castro'nun oğlu ve torunu yaptırım listesine eklendi. Bu isimlerin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı. Küba'dan yeni yaptırımlara tepki gecikmedi. Küba Devlet Başkanı

0: Başkanı Díaz-Canel, bu adımlar ablukayı ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır dedi. ABD ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Özbekistan'daki Semerkant Türkoloji Kurultayı'nın açılışında katılımcılara hitap etti. Zorlu, Özbekçe ve Türkçe gerçekleştirdiği hitap.

0: Özbekistan'da Semerkant Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 100 yıllık vasiyet Semerkant Türkoloji Kurultayı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu açılışta katılımcılara Özbekçe ve Türkçe hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.
1: İlim ve Marifet Başkanı Bolgan Semerkant'ın iş bu kadim muhiti de sizler bilen bir minbarda buluşman için katta
2: ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı. Küba'dan yeni yaptırımlara tepki gecikmedi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, bu adımlar ablukayı ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır dedi. ABD ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Özbekistan'daki Semerkant Türkoloji Kurultayı'nın açılışında katılımcılara hitap etti. Zorlu, Özbekçe ve Türkçe gerçekleştirdiği hitapta ortak dil ve ortak alfabe vurgusu yaptı.
1: Dilimiz bir olarak hem istikbalimiz hem bir ve müstakam oladı.
0: Özbekistan'da Semerkant Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 100 yıllık vasiyet Semerkant Türkoloji Kurultayı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu açılışta katılımcılara Özbekçe ve Türkçe hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.
1: İlim ve Marifet Başkanı Bolgan Semerkant'ın iş bu kadim muhiti de sizler bilen bir minbarda buluşman için katta bahtidir.
0: Zorlu, Türk dünyasının geleceğinde dil ve kültür bağlarının belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarının önemli aşama kaydettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ortak alfabe çalışmalarına güçlü destek verdiğini kaydetti.
1: Umumi dil ve umumi alfabe Türk dünyasının gelecekteki siyasi, iktisadi ve medeni entegrasyonunun en stratejik kalitidir.
0: Türk Dünyası Ortak Türkçe Sınav Sistemi projesinin tanıtımının bu ay İstanbul'da yapılacağını belirtti. Ardından Kocaeli'de Türk Dünyası Gençlik Kampı düzenleneceğini ve sonbaharda gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne değindi.
1: Üçüncü toplantıyı daha da büyük bir katılımla ve coşkuyla...
3: Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi. Bu arada patlamanın ardından liman bölgesinden yoğun duman yükseldi. Romanya Savunma Bakanlığı da sabah saatlerinde yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını da açıkladı. İdan'ın Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığı da vurgulandı. Romanya Cumhurbaşkanı da olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. Ayrıca bu Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı bu tür ciddi durumlar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın doğrudan sonuçlarıdır dedi. NATO üyesi bir ülke olarak gerekli tüm tedbirleri alacaklarını da belirtti. İlk değerlendirmelere göre İdan'ın Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği de belirtiliyor diyelim. Devam edelim. Ve Japonya Fukushima felaketinden sonra geri çekildiği nükleer enerjiye yeniden dönüyor. Çünkü hükümet 2050'ye kadar yaklaşık 14 yeni nükleer reaktör devreye almayı da hedefliyor.
0: Japonya enerji politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor. Japonya Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı yeni plana göre ülkede yaşlanan nükleer reaktörlerin yerine 2050'li yıllara kadar yaklaşık 14 yeni reaktör inşa edilmesi hedefleniyor. Taslak plana göre ilk etapta 2040'lı yıllarda 5 reaktörün yenilenmesi, 2050'lere kadarsa toplam sayının 14'e çıkarılması öngörülüyor. Japon hükümeti bu adımın elektrik arz güvenliğini korumak ve istikrarlı enerji tedarikini karşılamak açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. Kararın arkasında enerji bağımlılığını azaltma ve karbon nötr hedeflerine ulaşma isteği de bulunuyor. Japonya, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yaşanan Fukushima nükleer felaketinin ardından ülkedeki tüm nükleer santralleri durdurmuştu. 3 reaktörde erimenin meydana geldiği olay sonrası dünya çapında nükleer güvenlik tartışmaları yeniden gündeme taşınmıştı. Ancak Tokyo yönetimi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve enerji arzını güvence altına almak

0: için nükleer enerjiyi yeniden enerji politikasının merkezine yerleştiriyor. Fukushima'da yaşanan felaket öncesinde Japonya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini nükleer enerji karşılıyordu.
1: Yayını noktalayalım. Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak. Ana Haber'de görüşmek üzere. Faruk tüm gelişmeleri aktaracak. İyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Fenerbahçe'de yaklaşan kritik seçimin nabzı bu ekranda tutuluyor. Başkan adayları Habertürk ve HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Sarı lacivertli camiada son yılların en kritik seçimine saatler kala adaylar kendini anlatıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor. Son kozlar oynanıyor. Vaatler açıklanıyor. Teknik direktör adayları belli mi? Transfer hazırlıklarında son durum ne? İlk yapılacak hamle ne olacak? Habertürk spikeri Selen Güldayıoğlu'nun moderatörlüğünde HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Habertürk programcısı Eren Eğilmez merak edilenleri soruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçimin ilk günündeki konuşmaların ardından oy verme işlemi öncesi son sözlerini söylüyor. Aziz Yıldırım özel röportajı bu akşam 20'de Habertürk ve HT Spor ortak yayınında.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 29 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Artvin yağmurlu 28 derece. İç Anadolu'da hava yağmurlu, Ankara 28, Konya 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 5 Haziran Cuma, haftanın son iş günü. Son iş günü ama siyaset arenası hem içeride hem dışarıda önemli hadiseler ve sıcaklığını devam ettirir şekilde Türkiye gündemini meşgul ediyor. Türkiye'nin birinci gündem maddesi siyaset. Siyaset ve özellikle merkezde Cumhuriyet Halk Partisi var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı bir konuşmayla başlıyoruz ana habere. Cumhurbaşkanı İstanbul'da 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu sayın seyirciler. Finans alanında küresel kırılma var dedi Cumhurbaşkanı. Finans alanında tüm dünyada daha önceki düzen çatladı, kırıldı dedi. Artan küresel borçluluğa vurgu yaptı. Her ülkenin borcu artık hesaplanamaz seviyelerde. Peki bunun sebebi nedir? Dünyada ülkeler neden bu kadar borçlular? Ve aslında borçlandıkları odaklar, merkezler, merciler neden hep aynı yerler? Cumhurbaşkanının o konuya dair de bir tespiti vardı. Dedi ki faizin olduğu yerde bereket olmaz. İşte faiz varsa dünya buraya doğru gider.

0: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Artan borç yüküne vurgu yaptı. Finans alanında küresel bir kırılma yaşandığını söyledi.
0: Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Küresel finans mimarisini eleştirdi.
0: Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
1: Cumhurbaşkanı sözü katılım finansa getirdi. Tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model dedi.
0: Katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz.
1: İsrail'in bölge ülkelere saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı da gündemindeydi.
0: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi daha da fazla tahrip ediliyor.
2: Bu konuşmanın özellikle birinci kısmı, yani hem Birinci Dünya Savaşı hem İkinci Dünya Savaşı, iki dünya savaşından sonra ortaya çıkan küresel müesses nizam denilen düzen. O düzenin ortaya koyduğu devletler arası hukuk, insan hakları, çeşitli kurumlar, Birleşmiş Milletler ve diğer irili ufaklı birçok yapı. İşte o yapılar geçerliliğini yavaş yavaş yitirdi. Daha doğrusu hepsi yerinde duruyor. Orada bir Birleşmiş Milletler var, orada Dünya Bankası var, orada IMF var, orada var da var. Ama suyun başını tutanlar hep aynı. Borçlanan ülkeler, büyük ülkeler zaten borcu ciddiye almıyor. Evet, borçları yüksek, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, ama kimse elindeki silah gücüne güvenmeden İktisadi olarak hesap yapmıyor. Yani diyor ki, borcum olsa da gücüm var. Güçlüysem o zaman borçlu olmam pek fazla bir anlama gelmiyor. İşte bu yeni dönemin barbarlar dünyasına doğru bir gidişata yol açtı. Belki de bu işaretler o. Faizde bambaşka bir başlık. Sayın seyirciler, bütün bunları bir kenarda bırakalım, dönelim içeri. Türkiye'de ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı öncesinde evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz? CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkıp konuşacak mısınız sorusuna elbette canım elbette dedi. MYK toplantısı için kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı da ihraç kararlarıyla ilgili dosyaların tek tek değerlendirileceğini söyledi. İşte CHP'de yaşananlar.
1: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmak için evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna yanıt verdi.
3: Çok teşekkür
4: ederim. Grup toplantısında
3: ederim.
4: Sizi
3: çok
4: göreceğiz değil mi efendim? Tamam.
3: Elbette, elbette.
1: Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde de aynı konu vardı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak kararlarımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır, temsil edecek kişisidir. Bu aynı zamanda siyasal partiler kanunundan gelen bir durumdur.
1: Sarı, grup başkanlığı seçimi için uygun olmayan bir seçim oldu dedi.
5: Grup seçimlerinin belli bir usule göre yapılması lazım. Yani hem

0: Hem süreler bakımından, yani şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık geçmiş dönemde, yani geçmiş haftada, bu haftada.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraçlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'na özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılması yönündeki yazıyı da değerlendirdi.
0: YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı. Ve bunları böyle kümülatif bir biçimde artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var. Dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onları da haklarını iade edeceğiz.
1: Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belediyelere yönelik operasyonlara dair de mesaj verdi. Yolsuzluk varsa bir şey yapamayız dedi.
2: Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız. Ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması süreci siyasiydi. Desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz.
3: Şimdi 1-2 hafta öncesine kadar Habertürk'te ana haber bültenini hazırlarken Türkiye'de özellikle mecliste temsiliyet gücü en üst düzeyde olan, halkı temsil eden bütün partilere yer veriyorduk. Zaten veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, MHP'ye de, İYİ Parti'ye de, AK Parti'ye de, iktidar partisi olarak, DEM'e de, diğer partilere de. Fakat son iki haftadır Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki kere yer veriyoruz. Özellikle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne parantez açıyoruz. Bir de Özgür Özel'in Halk Partisi'ne, CHP'sine parantez açıyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu cephesinde bunlar yaşandı. Müslüm Sarı, parti sözcüsü bunları söyledi. CHP'nin ikinci tarafı, madalyonun arka yüzü, Özgür Özel Partisi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak yerel ala seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Ve Özgür Özel, sandık saldırı altında, sandık özgür değil dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında.
1: İlk durağı Trabzon oldu. Havalimanında kendisini bekleyenlere seslendi.
4: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Tekke Beldesi'nde halka seslenen Özel, binaları geride bıraktık dedi.
5: Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım.
3: Şimdi biraz önce iki tane Cumhuriyet Halk Partisi var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu merkezli. Öteki de şu anda Özgür Özel merkezli dedim haberi anons ederken. İşte bu iki merkezden de artık gına gelenler de var. Yani bu iki merkez de yettiyse yetti, canımızı sıktı diyenler var. CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti sayın seyirciler. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler nedeniyle yoruldum. Yoruldum artık, yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. Bir mutlak mutlan kararı, bir diğer tarafta Özgür Özel kanadı. Cumhuriyet Halk Partisi mi, belediye mi, bu partiyle nasıl yola devam edeceğiz? Hiçbir şey belli değil. Şuramıza kadar geldi. O zaman kendi başıma bağımsız olarak bir üçüncü yoldan yoluma devam edeceğim dedi.

0: Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum.
1: Bu sözlerle istifasını duyurdu. Mutlak mutlan kararı sonrası yorulduğunu belirtti. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
0: Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
1: Bilecen, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu, nedenlerini anlattı.
0: Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç. Onun dışındaki hiçbir belediyeden hiçbir şey Kilis Belediyesi'ne gelmemiştir. Oysa ben göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim, Kilis'in deyimiyle dilenci oldum ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahanesi vardı, sürekli bir sebebi vardı bunların.
1: Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %41,97 oy almıştı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
2: Valla Kilis Belediye Başkanı da haklı. Yani ne dese haklı. Şimdi dönelim enflasyon işine, rakamlara, halkın gerçek gündemine. Sayın seyirciler, enflasyon Mayıs ayında %1,71 oranında arttı. Yıllık enflasyonda da %32,61'lik bir rakam ortaya çıktı. En fazla fiyat artışı yıllık hesaplamada eğitim, konut, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise giyim ve ayakkabıda en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıktı. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da enflasyon rakamları netleşince ortaya çıkmış oldu.
1: Mayıs'ta enflasyon %1,71 oldu. Yıllık enflasyon ise %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %50,06 ile eğitimde görüldü. Konutla gıda ve alkolsüz içecekler artışın en fazla olduğu diğer kalemler oldu. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış, 28'inde düşüş gerçekleşti. 9 başlıkta ise değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29'da giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %32,24'ten fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Mayıs'ta 20 bin lira olan kiraya Haziran'da 6.448 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira 26.448 liraya ulaşacak. Geçen ay kira zam tavan oranı %32,43 olmuştu.
2: Bugün pazar yerine uğradım, pazarı dolaştım. Vatandaş aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu son yaşananları soruyor, merak ediyor, konuşuyor ama işin gerçeği şu, vatandaşın gerçek gündemi ekonomi. Kim ne derse desin. Vatandaş ekonomiyle, rakamlarla, özellikle gıdayla, kiralarla ve diğer başlıklarla uğraşıyor. Yani bu konuyu merak ediyor. Bu konu tam olarak ne zaman rayına girecek? Enflasyon rakamları ne zaman istenen seviyeye inecek? Vatandaş aslında bunu takip ediyor. Siyaseti bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar dolayısıyla biraz daha gündemini almış ve merkeze koymuş görünüyor. Peki madem enflasyon rakamları açıklandı, bu işin bir de memur, emekli, onların maaşlarına zam kısmı var. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı da netleşti sayın seyirciler. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde belli oldu. Kim ne kadar zam alacak işte ayrıntılar.
1: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı, Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası

0: Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
1: Şimdi dışarıya çıkmanın zamanı. Sınırların dışına bakalım ve elbette Orta Doğu Körfez. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken El Arabiya, müzakerelerin odağını oluşturan geçici anlaşmanın detaylarını paylaştı. Buna göre olası anlaşmanın uygulanma mekanizması 4 aşamaya dayandırılacak sayın seyirciler. Peki bu aşamalar nasıl işleyecek? Donald Trump'ın söylediği gibi gerçekten anlaşma yakın mı? O detaylara bakalım.
0: ABD ile İran arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. Olası anlaşmanın detayında ise 4 aşama öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken, Dubai merkezli El Arabiya, müzakerelerin odağında oluşturulan geçici anlaşmanın detaylarını yazdı. Kaynaklara dayandırılan habere göre, olası anlaşmanın uygulanma mekanizması 4 aşamaya dayandırılacak. Habere göre birinci aşama mevcut ateşkesin devamını, doğrudan askeri operasyonların durdurulmasını ve yeni cephelerin açılmasının engellenmesini öngörüyor. İran bu düzenlemelerin Lübnan sahasını da kapsaması gerektiğinde ısrar ediyor. İkinci aşama uluslararası deniz taşımacılığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği üzerine kuruluyor. Bu aşama boğazın tamamen açılması, gemiler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve enerji hatlarıyla deniz geçişleri için özel güvenlik düzenlemeleri yapılmasını içeriyor. Habere göre üçüncü aşama sınırlı ekonomik güven artırıcı adımları kapsıyor. Bazı yaptırımların kontrollü biçimde hafifletilmesini, İran'ın dondurulmuş fonlarının bir bölümünün serbest bırakılmasını ve petrol ihracatıyla ticarete yönelik kolaylıklar sağlanmasını içeriyor. En karmaşık olduğu belirtilen dördüncü aşama ise İran'ın nükleer programı. Uranyum zenginleştirme seviyeleri, uluslararası denetim mekanizmaları ve uzun vadeli bölgesel güvenlik düzenlemelerini kapsıyor. Kaynaklara göre bu başlığın aylar sürebilecek zorlu bir diplomatik pazarlığa dönüşmesi bekleniyor. Tahran'dan yapılan açıklamada ise mutabakat zaptının imzalanmasıyla dondurulmuş varlıkların %50'sinin serbest bırakılması gerektiği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, kalanının da makul bir süre zarfında İran'a aktarılması gerektiğini söyleyerek "bunlar bize ait paralardır" ifadesini kullanıyor. Savaşın yol açtığı hasarın tanzim edilmesi hususunun da mutabakat zaptında yer alması gerektiği belirtiliyor.
1: Sayın seyirciler, Lübnan'la İsrail arasında ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Zaten bu beklenti bu yöndeydi. Hizbullah şartlı ateşkesi utanç verici olarak nitelendirirken İsrail de saldırılarını şiddetlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri kendinin İran'la anlaştığını, anlaşmaya yakın olduğunu söyledi, izah etti, bunu deklare etti ama İsrail ve Lübnan arasında hiç de başarılı olamadı.
0: Hizbullah şartlı ateşkesi reddediyor. İsrail saldırılara devam ediyor. ABD'nin arabuluculuk çabalarına rağmen Lübnan'da ateşkes krizi yaşanıyor. Lübnan ve İsrail'in ABD'de yaptığı görüşmelerden ateşkes kararı çıkmış. Hizbullah lideri Kasım, Lübnan adına yürütülen anlamsız ve utanç verici müzakerelerin sonucu reddedilmektir diyerek, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceğiz demişti. Lübnan Parlamento Başkanı Berri de, ABD arabuluculuğunda duyurulan ateşkesi tuzaklı, melez ve adaletsiz diyerek eleştirdi. Ateşkesin hiçbir ön koşul olmaktadır.

0: olmaksızın kapsamlı şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Berri, Hizbullah'ın Litani'nin güneyinden çekilmesini İsrail'in çekilmesi şartıyla kabul ettim dedi. ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da çok sayıda beldeye defaldı. Güneydeki Nebatiye, Habuş, Zibdin, Şukin, Cibşit ve Kefir Tebnit beldelerine saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken birçok belde içinde tahliye uyarısı yapıldı. Ateşkes kararı İsrail Güvenlik Kabinesi'nde de oylamaya sunulmadı. İsrail Başbakanı Netanyahu onaylanacak bir ateşkes anlaşması olmadığını söyledi. Bakanlar da ateşkes girişimine karşı çıktı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Birleşmiş Milletler'e göre Lübnan'da gıda güvenliği hızla kötüye gidiyor. En az 1,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
1: Bakın bunu her seferinde yüksek sesle ifade etmeye çalışıyoruz. Uluslararası hukuk herkesi bağlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni bile bağlar. Dünyanın bir numaralı süper gücü. Yeri geldiğinde Çin'i bağlar. Yeri geldiğinde Rusya'yı bağlar. Bu kocaman kocaman ülkeler bile aman canım yani bunları da yaparsak yarın bunun bir hesabı olabilir endişesini yaşarlar. Ya da yapıp ettikleri haksızlıkları en azından yasal bir dayanağa, bir zemine bağlamaya çalışırlar. Bir tek ülke hariç. İsrail'in hiçbir zaman böyle bir kaygısı olmaz. Ve bu düzen içerisinde olmayacaktır da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için bütün bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti Fidan. Gerçek bu zaten. İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Yani hep beraber İsrail'i durdurun dedi.
2: Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
0: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi dedi. İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Halilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestesinin ve savaş önceki duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik bakımından zorunlu olduğunu söyledi. ABD ile İran görüşmelerine de değinen Fidan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini ve bu konuda Türkiye'nin gayretinin yoğunlaştığını belirtti. Bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.
2: İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
0: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik işbirliği mutabakatı da imzalandı.
1: Bakın herkes, dışişleri bakanları, Türkiye ya da başka ülkeler fark etmez. Avrupa'daki ülkelerin özellikle ve özellikle İsrail konusunda duyarlı olan idarecileri, yöneticileri, İspanya Başbakanı. Halklar, en önemlisi halklar, insanlar, vicdanlı insanlar. Basit bir cümle kuruyorlar. Tüm dünyanın gözü önünde kameralar kaydederken İsrail Filistinlileri yok ediyor. Bu bir hak mücadelesi, yaşama mücadelesi. Bu sadece insan haklarının ihlali ile ilgili bir durum. Yoksa ölen insanın inancı, öldüren insanın inancı doğrusu dünyayı çok ilgilendirmiyor. Ama İsrail Filistinlilere haksızlık ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım uyguluyor. Bir halkı ortadan kaldırıyor. Ve Gazze. Gerçekten yüz binlerce insan bir acayip hapishanenin içinde hayata tutunma mücadelesiyle geçiriyor günlerini. Peki gidilecek bir ev, okunacak bir okul, ibadet edilecek her

0: Herhangi bir ibadethane, kilise, cami, herhangi bir yer ayakta mı? Değil. Çocuklar o perişan olmuş, yıkılmış, mahvolmuş bir şehrin kenarında, köşesinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bir tek amaçları var. Bir bardak su, yarım ekmek. Ona ulaşabilmek. İsrail tırların içeriye girişini engelliyor. İnsanların ihtiyaçları artık ayyuka çıktı. Bütün dünya bunu görüyor. Ama Gazze'de özellikle çocuklar, yaz aylarının başında havaların ısınmasıyla birlikte su sıkıntısı çeken, ekmek sıkıntısı çeken, gıda sıkıntısı çeken, ilaç sıkıntısı çeken çocuklar, Gazze'li çocuklar. O çocuklardan iki tanesini, iki çocuğu, onların dramını, söylediklerini ekrana getirelim.
1: Savaştan önce evde yaşıyorduk. Şimdi ise çadırda yaşıyoruz. Eskiden televizyon izler, kuzenlerimle oyun oynardım. Ama onlar şehit oldu. Kiminle oynayayım? Dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak, oynamak, gülmek ve mutlu olmak istiyorum. Artık tek başıma tuvalete gidemiyorum. Annemin ışığı açmasını bekliyorum. Sürekli suyu nasıl dolduracağımı, aşevine ne zaman gideceğimizi düşünüyorum. Bombardıman ve enkaz gördüğüm kabuslar görüyorum. Uyuyamıyorum.
2: Biz bu işleri kaldırabilecek yaşta değiliz. Sabah kalkınca su doldurmaya gidiyorum. Sonra okula gidiyorum. Ardından aşevinden yemek almaya çalışıyorum. Savaştan önce bunların hiçbirini yapmıyorduk. Ne su taşırdık, ne ateş yakardık, ne de yemek kuyruğuna girerdik. Evimiz yeniydi. Daha sadece iki gün uyuyabilmiştim içinde. Sevincini bile yaşayamadan savaş çıktı ve her şey yıkıldı. Amcamı da kaybettim. Ben de dünyadaki diğer çocuklar gibi olmak istiyorum. Evimize dönmek, kendi yatağımda uyumak istiyorum.
0: Haksız mı? Ne kadar masum ve basit ve hakkı olan bir şeyi talep ediyor. Evime dönmek istiyorum diğer çocuklar gibi. Dünyanın diğer çocukları gibi okula gitmek istiyorum. Su kuyruklarında, bir dilim ekmek kuyruğunda hayatımı mahvetmek istemiyorum. Bunu söyleyen çocuktan daha haklı kim olabilir dünyada? Sayın seyirciler, Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı. Komşuda bir hareketlenme var, hayırdır? Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne başvuran 72 kadın göreve ilk adımını attı.
3: Yunanistan ordusu yeni bir uygulama başlattı. Kadınlar askere alındı. Gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Sivil Kuvvetleri'ne başvuran kadınların ilk grubu Lamia kentinde göreve başladı. Program ordunun personel havuzunu genişletmek ve askeri katılımı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Yorgios Kostidis göreve başlayan kadınlarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 72 gönüllü kadın erkek askerlerle aynı şartlarda ve aynı sorumluluklarla 12 ay boyunca orduda görev yapacak. Gönüllü kadın askerler görev süreleri boyunca askeri personelin sahip olduğu tüm haklardan yararlanacak. Ayrıca yedek subaylık seçimlerine katılabilecek ve askerlik süreleri kamu işe alımlarında mesleki deneyim olarak değerlendirilecek. Gönüllü askerler için Savunma Bakanı Dendias'ın katılımıyla 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenecek. Kadınlar daha önce subay olarak görev yapabilse de bu uygulama gönüllü askerlik için oluşturulan ilk kapsamlı yasal düzenleme niteliğinde.
0: Yer Antalya. Yerin yeri bir pazar yeri. Yani Antalya'da bir pazar yeri. Bir çocuk 4 yaşında annesiyle birlikte pazar yerinde. Peki her şey buraya kadar normalken bir anne, bir çocuk pazarda dolaşırken anormal ne olabilir? Ne olabilir? Belki ancak bizde olur. Sayın seyirciler, Antalya'da pazar yerindeki 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yorgun mermi. Pazar yerinde bir çocuğa. İlişki kuramıyorsunuz, anlayabiliyorum ama bunlar yaşanıyor. Antalya'da oldu. O çocuk hastaneye kaldırıldı.
4: Kimse ne olduğunu anlamadı.

0: anlamadı. Bebek arabasındayken bir anda ağlamaya başladı. Yorgun merminin isabet ettiği çocuk ölümden döndü. Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. 4 yaşındaki çocuk annesiyle birlikte pazardaydı. Bebek arabasındaki çocuk bir anda ağlamaya başlayınca annesi ne olduğunu anlamadı. Acı içinde kıvranan çocuğun karnından kan gelmeye başladı.
1: Bebek arabasındayken çocuk bir anda ağlamaya başladı. Karnına kurşun isabet ettiğini gördük.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yorgun mermiyle yaralandığı anlaşılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis çocuğun yaralanmasına neden olan silahın nereden, kim tarafından ateşlendiğini araştırıyor.
2: Ya gerçekten inanılır gibi değil. Pazar yerinde 4 yaşında bir çocuğa yorgun mermi isabet ediyor. Yani sözün bittiği yer. İstanbul'dayız. İstanbul'da bir taksici iddiaya göre aracına aldığı yolcu tarafından darp edildi sayın seyirciler. Olay sonrası ağır yaralanan taksi şoförü yaşam mücadelesi veriyor.
3: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı düzenlenmiş. Olay yeri inceleme bölgede.
4: Aracını aldığı yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen taksici hastanelik oldu.
5: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
4: İstanbul'da taksicilik yapan Erdal Çiçek gece yarısı aracına yolcu aldı. İddiaya göre ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taksici aracı Şişli'de yol kenarında durdurdu. Yolcu taksici Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı.
5: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
4: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Bu kez Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak bir uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı sayın seyirciler. Uçak içerisinde kısa sürede olsa panik yaşandı. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.
4: Dumanlar yükseldi. Uçak içerisinde kısa sürede olsa panik yaşandı. Ankara-İzmir uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan uçak Esenboğa Havalimanı'nda taksi sırasındaydı. O sırada kabindeki bir çantada bulunan şarj cihazı yanmaya başladı. Dumanlar çıktı. Uçağın acil tahliye edilmesine karar verildi. Pilotlar taksi yolunda durduğu acil durum bildirildi. Yangının kabin personeli tarafından söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi, durum kontrol altına alındı. Yolcuların sağlık durumuyla ilgili ciddi bir durumun olmadığı öğrenildi. Yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi. Uçak teknik incelemeye alındı.
2: Anadolu'dan manzaralar. Ana haberde sevgili editörüm İlkay'ın köşesi. Ama bunları verirken gerçekten büyük bir keyifle veriyoruz. Anadolu'yu gösteriyoruz. Güzellikleri, değişimi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderası yeşile bürünen çevresiyle ziyaretçilerini bekliyor sayın seyirciler. Avrupalı seçkin destinasyonlar projesi kapsamında mükemmeliyet ödülüne layık görülen Nemrut kalderası, Berrak Gölü, çevresindeki volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla dikkat çekiyor. Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, temiz havası ve büyüleyici manzarasıyla her yıl doğa severlerin ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla çevresi yeşile bürünen kaldera bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor. Şimdi arkamdaki Cennet Vadisi ise Kahraman'ın Buğdaylı Köyü. Gerçekten çok ilginç. Bozkır'ın ortasında bir Cennet Vadi. Buğdaylı Köyü. Ayrancı ilçesindeki Buğdaylı Köyü verimli geçen yağışların ardından yeşil görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozkır'ın ortasındaki bir vadinin içine kurulan Buğdaylı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Vadinin ortasından geçen Buğdaylı Deresi köye su kaynağı olmasının yanı sıra köy yakınlarındaki Ayrancı Barajı'nı da

0: besliyor. Kurak geçen yıllarda kurumaya yüz tutan dere ve yeşilini kaybeden vadi yeniden eski görünümüne kavuştu. Bu yıl yağmurlar yağdı, kar yağdı. Biraz sıkıntılı oldu ama işte bu kadar özel görüntüler de ortaya çıktı. Iğdır'da bozkıra dikilen fidanlar 7 yılda küçük bir ormana dönüştü sayın seyirciler. Ağaç varlığı bakımından Türkiye'nin en düşük ağaç oranına sahip iller arasında yer alan Iğdır'da ağaçlandırma çalışmaları olumlu sonuç verdi. Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler'le Kula köyleri arasındaki bozkır alanda erozyonu önlemek amacıyla 2018'de teraslama, 2019'da ise fidan dikim çalışması yapıldı. Çam ve diğer kuraklığa dayanıklı fidanlar dikildi. Yaklaşık 7 yıllık sürecin ardından bölgede dikilen fidanlar büyüyerek 5-6 metre yüksekliğe erişti. Adeta küçük bir çam ormanına dönüşen alandaki diğer ağaçların da zamanla büyüyerek bölgede önemli bir ağaç varlığı oluşturması bekleniyor. Hayal bu. Hayal edilen bu. Yaban hayatı bakımından zengin olan bölgede oluşturulan ormanın hayvanlar için de yeni bir yaşam alanı sunması amaçlanıyor. Şimdi bu görüntülerde Kayseri'den, İç Anadolu'nun önemli manda üretim merkezlerinden biri haline gelen Kayseri'de hem üretici hem de hayvan sayısında önemli bir artış var. Bunlar çok güzel haberler. Anadolu'yu gösteriyoruz ama Anadolu'yu gösterirken bir taraftan da işin ekonomik tarafına da bakıyoruz. Yapmamız gereken işler, işte hayvan sayısını artırmak, Anadolu bozkırını yeşile büründürmek, yeşertmek. Türkiye'de manda sayısında 4. sırada yer alıyor Kayseri. Anaç manda, ekipman ve maddi desteklerle hayvancılığın gelişimine katkı sağlanıyor. Bakımı zahmetli olmasının yanında köyden kente göç gibi sebeplerle sayıları 3000'lere düşen mandalar için bakanlık ve belediyeler tarafından verilen destekler meyvesini yavaş yavaş vermeye başladı. Sayıları günden güne artan ve 8000'i aşan mandalar Erciyes'in eteklerindeki meralar ve sulak alanları doldurdu. Özellikle sulak alan, manda. Onun için manda için sulak alan ve yeşil. Orada daha iyi büyüyor, daha hızlı büyüyor. Ve bütün bunlar Kayseri'de oluyor. Bu özel görüntülerle Anadolu turunu noktalıyoruz. Sayın seyirciler, Japonya'da 4 kişiyi yaraladıktan sonra fabrikaya sığınan ayı tuzakları atlatarak kaçmayı başardı. Yani ayı Japonlara fake attı. Kentte alarm durumu ilan edilirken geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Koca Japonya işi gücü bıraktı, bir ayıyı arıyor.
1: Ortalığı birbirine katmış, 4 kişiyi yaralamıştı. Japonya'da bir fabrikaya sığınan ayı tuzakları aşarak kaçmayı başardı. Olay Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima'da yaşandı. Günler önce 4 kişiyi yaralayan ayı bir elektronik fabrikasına sığınmıştı. Ancak güvenlik güçlerinin kurduğu tüm kapanları atlatarak fabrikadan kaçtı. Fukushima Belediye Başkanı Yuki Baba, düzenlediği basın toplantısında mahsur kalan ayının sıra dışı bir zekaya sahip olduğunu söyledi. Ayının fabrika içindeki musluğu kendisi çevirerek su içtiğini belirtti. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre ayı sürgülü kapıyı ve pencerenin kilidini de açmayı başardı. Sineklikleri yırtarak dışarı sızdı. Ayının fabrikadan kaçmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri kent genelinde en üst düzey güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Firari ayıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon sürüyor.
0: Yani gerçekten güzel. Herhalde robotlar, o robot köpekler, yapay zekalar falan bir işe yaramadı galiba. Öyle görünüyor ayının faaliyetlerine bakınca. Sayın seyirciler, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşmaların oynanacağı saatler Türkiye'deki futbol severler için zorlu bir takip süreci oluşturacak. Yani sabaha karşı maçlar, Türk milli takımı, diğer maçlar, bütün hepsi bizim saat dilimimize pek uygun değil.
2: Dünya Kupası

0: Uykusuz bırakacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçların başlama saatleri Türk futbol severleri uykusuz bırakacak. Tarihte ilk kez 48 ülkeyle düzenlenen ve A Milli Futbol Takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak. Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 00:05 arasında başlayacak. Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde en yoğun başlama saati olarak 22:00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu saat 23'te başlayacak 10 ve 01'de başlayacak 9 maç takip edecek. Saat 04'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbol severleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak. Spor severlerin daha kolay takip edebileceği 20:00 ve 23 arasındaki prime time kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam turnuvadaki toplam maçların %36.5'ine karşılık geliyor. Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05:07 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak. New York'ta oynanacak final mücadelesi ise saat 22'de başlayacak.
1: Şimdi İstanbul'da deniz sezonu açıldı. Açılmasına açıldı. Özel plajların giriş ücreti ise zamlandı. Bu özel plaj meselesi hala tartışılıyor. Size bir örnek vereyim. Sakarya Karasu. Plaj var, deniz. Oradaki o bütün özel plajlar belediye başkanı tarafından ortadan kaldırıldı. Hepsi yıkıldı. Vatandaş plaja ücretsiz olarak ulaşacak dedi orada belediye başkanı ve oradaki özel plajların tamamı kaldırıldı. Şimdi hala özel plaj tartışması var, bir de fiyat tartışması var. Yani plajlar, kıyılar, kıyı şeridi vatandaşa açıktı. Soru işareti duruyor bir kenarda. Özel plajların giriş ücretleri zamlandı. Fiyatlar hangi aralıkta, ne oldu, ne bitti? Haberin bu tarafını görelim. Ama bazı yerlerde, Karasu başta olmak üzere, bu özel plajların kaldırıldığını da ifade edelim.
2: Şezlonglar hazırlandı, şemsiyeler açıldı. İstanbul'daki özel plajlarda hazırlıklar tamamlandı. Fiyatlarsa geçen seneye göre arttı.
3: Güzel bir sezon olmasını bekliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, temizliğimizi yaptık, onarımımızı yaptık. Bekliyoruz misafirlerimizi.
2: İstanbul'da hava ısınmaya başladı. Plajlarda hareketlilik arttı. Caddebostan plajında geçtiğimiz yıl 400 lira olan giriş ücreti bu yıl 500 liradan açıldı.
3: Yeni sezonda tadilatlarımızı yaptık. Fiyatlar geçen seneye göre sadece 150 lira arttı. Çok fazla bir zamlanma söz konusu değil. Hafta içleri kişi başı ücret olarak 500 TL alıyoruz. Hafta sonları da kişi başı olarak 700 TL ücret alıyoruz.
4: Fiyatlar olması gerektiği gibi bence. Şimdi gidipseniz başka plajlara veya başka yerlere, buradan çok daha yukarıda.
2: Şile'de ise özel plajlara giriş ücreti 750 liradan başlıyor.
5: Geçen seneye oranla fiyatlarımız %30 civarında bir değişiklik oldu. 2025 yılında hafta içi 500'dü, hafta sonu 750 idi. Şimdi hafta içi 750, hafta sonu 1000 TL olarak değerlendirme yaptık.
2: İşletmelerdeki büfelerde de fiyatlar arttı.
5: Bir hamburger şu an 500 TL, tostlarımız 300 TL, köfte ve ızgara gibi böyle tabaklarımız 600 ile 700 TL arasında.
6: Yani aslında baktığı zaman uygun yani. Şile İstanbul'a kıyasladığın zaman bence en uygun yerlerden biri yani.
2: Özel plajların alternatifi ise ücretsiz halk plajları olacak.
1: Reklam,

Evet, böylece haftayı bitirdik. Ana habere noktayı koyduk. Şimdi biraz sonra bugün Cuma akşamı, olaylar ve görüşler akşamı Serap Belet konuklarıyla birlikte elbette Türkiye gündemini, önemli başlıkları konuşacak. Konukları hazır, Serap Belet hazır. Biraz sonra program başlayacak. Biz de pazartesi akşamı Habertürk'te, evimizde, burada, ana haberde saatler 19'u gösterdiğinde karşınızda olacaktık. Ama pazartesi günü ben yokum. Pazartesi ana haberde olmayacağız. Salı günü ana habere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamında daha birlikteyiz. Saat 20 olmak üzere. Ben Serap Belet. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Son iki haftadır iç siyasette yaşanan sıcak gelişmeleri ağırlıklı konuşuyoruz. Bir yandan savaş gündemi de her ne kadar bir çözüme ulaşmasa da biraz daha sakin ve böyle uzamış görünüyor diğer yandan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mutlak mutlağın kararı sonrasında pek çok sıcak gelişme var. Her gün yeni açıklamalar, yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam başkent gündeminin sıcak başlıklarını değerli konuklarımla konuşacağız. Hemen başlarken bu akşam kimlerle birlikte size tanıtmak istiyorum. Gazeteci, Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca bu akşam konuklarım arasında. Nihal hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu da yine burada konuğum. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci Ferhat Murat yine stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş
0: Ferhat
3: bulduk,
0: Bey merhabalar.
3: Merhaba.
0: Ve Doktor İbrahim Uslu siyaset bilimci Ankara stüdyomuzdan bu akşam bizimle. İbrahim Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba.
4: Hoş bulduk. Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir reklam arası verelim başlamadan önce. Ardından buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, tekrar merhaba. Başlayalım olaylar ve görüşlere. Elbette bugün Ankara'da yine yoğun bir trafik vardı. Kılıçdaroğlu'da geçen hafta sonu Özgür Özel partisinin MYK üyeleriyle Özgür Özel'i destekleyen vekillerle bir toplantı yapmıştı. Bugün genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu böyle 3 saatlik bir toplantı yaptı. Birazdan konuşuruz. Ardından kurultayla ilgili bu arabulucuların görüşmesiyle ilgili yeni açıklamalar var. Ama öncesinde dün akşamki Koç Holding'in resepsiyonu çok konuşuldu. Ben de konuklarıma sormadan geçmek istemiyorum. 100. yılını kutluyor Koç Holding. Elbette çok önemli bir şirket için. Hatta Anıtkabir'e gittiler 6000 çalışanlarıyla, dün gün boyu Ankara'daydılar. Akşamda bir resepsiyon verdiler. Resepsiyonda da pek çok siyasetçi vardı. Hatta görüntüleri verebiliriz. Sayın Bahçeli de oradaydı, Sayın Özel de oradaydı. Bakanlar oradaydı. Koç ailesinin üyeleri oradaydı. Yönetim kurulu oradaydı. Ve birlikte de birçok tabii dikkat çekici fotoğraf verildi. Ama orada herkes şu son günlerde tabii siyasetin sıcak açıklamaları üzerinden... Görüntü gelebilecek mi? O görüntüyü görelim. Üzerine de konuklarımı soralım. Ha, buraya, peki. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin o el ele kısa da olsa sıcak görüşmesi, sohbeti dikkat çekti. Gelecek. Ufak bir gecikme oldu. Evet. Gün boyu görmüşsünüzdür zaten sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasında. Şimdi... Bunu normal tam ekranda verebiliriz konuklarım yorumlarken. LED'in önüne gelmeyeceğiz ama Sayın Özel geliyor, herkesle merhabalaşıyor. Ama Sayın Bahçeli'ye daha sıcak bir samimiyetle yanına geliyor. Ellerini tuttuktan sonra bu görüntü Ali Koç'la birlikte Cevdet Yılmaz var, Cumhurbaşkanı yardımcısı burada geldiği yer var. Bir de daha... Öncesinde yanına oturduğu bir görüntü var. Ben çok uzatmayayım. Görüntüleri herkes biliyor zaten. Dünden beri çok konuşulmuş görüntüler. Bilmeyenler için böyle biraz detaylı anlattım. Bunu sormamızın nedeni siyaset öyle gergin bir noktada ki Sayın Özel'e çok eleştiri oldu. Özellikle onu destekleyen seçmen tarafından. Hani bu kadar çetin bir kıyasıya açıklamalar var, sert açıklamalar var. Hani bu samimi fotoğrafı yadırgayanlar oldu. Neden sizce? Ya da ne diyorsunuz siz? Çünkü bir gün öncesinde Sayın Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Doğru. Orada da eleştirileri olmuştu Özgür Özel'e. Onun da ardından geldiği için belki, bilmiyorum. Ne dersiniz Mehmet Bey?
2: Hatta aynı gün mü Mehmet Bey?
3: Aynı gün, evet.
2: Aynı gün. Aynı gün sabahında akşam, o röportaj.
1: Doğru, dündü. Doğru, evet. Dün verdik haberi.
3: Röportajın yayınlandığı günün akşamında bu görüşme oldu. Yani görüşme derken tabii ki Koç'un 100. yıl...
1: Tabii orada davetliler arasında.
3: Dolayısıyla... orada diğer siyasi partinin temsilcileri de vardı. Şimdi Sayın Özgür Özel'den MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli arasında o görüşme, yani o daha doğrusu samimi görüntü tamamen insani. Çünkü Sayın Bahçeli'nin nezaketi her ne kadar siyaset kürsüde çok sert eleştiri yapsa da, röportajda sert bir şekilde uyarıp yol göstermek açısından uyarsa da, nihayetinde farklı ortamlarda birebir görüşmelerde Sayın Bahçeli'nin nezaketi, saygınlığı ve insan ilişkilerini zaten herkes biliyor. Çok daha sıcak bir karşılama yapıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Sayın Özgür Özel'in de MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı hiçbir zaman ben hatırlamıyorum ama saygılı davrandığını görüyoruz. Evet. Zaman zaman ekranlara da, kameralara da yansıyor bu görüntü.
1: Hatta daha önce bir resepsiyonda yine benzer bir şekilde, evet, konuşulmuştu. Demişti ki siyasette olur böyle şeyler,
3: evet,
1: diye o diyalog. Burada mesela ne konuştu diye yazıyor ya ekran. Biliyor musunuz o kısa
3: diyalogta?
1: Yok,
3: ne konuştuğunu bilmiyorum. Orada yani sadece sanki selamlaşma gibi. Çünkü çok kısa bir görüşme. Hı hı. Konuyla ilgili, yani bu son gelişmelerle ilgili bir şey söylendiğini pek ihtimal vermiyorum ben açıkçası. Ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin özel görüşmelerin dışında, hani özel derken tırnak içinde söylüyorum, yani özel bir görüşme gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi noktasında tartışmaya açılmasın. Sadece o görüşmeyle ilgili. Onun dışındaki eleştirilerini de aslında Sayın Özgür Özel bence bunu bir yol gösterme eleştirisi olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü üslubunun bugünkü mesela Trabzon'daki konuşması üslubunda biraz daha sertleşmeden yumuşamaya geçtiğini görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki bazı uyarıların Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da hani hem liderler bazında söylüyoruz ama en azından onları destekleyenler açısından da etkili olduğunu söylemek mümkün.
1: Yani her ne kadar siyasetten bir rekabet olsa da bir büyüğü, siyasetçi büyüğü gibi de bir yandan alıyor anlamında mı söylüyorsunuz,
3: muhtemelen
1: değerlendiriyor?
3: Onun alındığını söylemek mümkün. Çünkü nihayetinde Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideridir. Diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi. Yani hiç aralarında herhangi bir organik bağ yok, herhangi bir fikri anlamda bir bağ yok olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağılması, parçalanması, Cumhuriyet'ten yaşıt olan bir partinin bu hale düşmesinin ülkeye de bir yarar getirmeyeceği kanaatini taşıdığı için Sayın Bahçeli her iki tarafa da öncelikten bir çağrısı olmuştu. Ama sonrasında Sayın Özgür Özel'in çok sert üslupla kamuoyunu konsolide etmek adına işte cephe açmasının, hatta sokaklara dahi hareketlendirecek bir takım mesajların vermesi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından ciddi anlamda endişe ve rahatsızlık uyandırmıştı.
1: Her şey diyorsunuz, başlangıçta Sayın Kılıçdaroğlu feragat etmeli cümlesiyle öne çıkan bir açıklaması vardı Sayın Bahçeli'nin.
3: Doğru.
1: Onun ardından Özgür Özel'in tutumu üzerine burada bir mesela Türk Gün Gazetesi'ne, gazetenize verdiği röportajda diyor ki Sayın Bahçeli, Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla ne Atatürk'ün mirasçısı ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahip. Orada hatta ergen devrimciliği ifadesi var.
3: Evet.
1: Bu sonraki çıkışları üzerine bir...
3: Tabii ki. Sayın Bahçeli, Sayın Özgür Özel'in sonraki çıkışları gerçekten tehlikeli çıkışlar yapmıştı. Hele de Sayın Bahçeli aynı zamanda terörsüz Türkiye'ye vurgu yapmıştır. Toplumsal barışın, toplumsal huzurun bozulmaması noktasında ne kadar gayret gösterdiğini ortaya koyan önemli çıkışlar yapmıştı. Bunların da heba edilmesinden endişe ettiği için Sayın Özgür Özel'in mutlak butlan kararı çıktıktan sonra, hadi ilk günü geçtik, ilk gün Sayın Bahçeli bir çağrı yaptı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da hakkının teslim edildi, haksızlık yapıldığını noktasında hakkını teslim etti, yargı tarafından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu için yargının kararına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da buna rağmen feragat etmesi çağrısında bulunmuştu. Ama sonradan yaşanan gelişmeler, Sayın Özgür Özel'in ergen devrimci gibi hareket etmesi, bir siyasi partinin genel başkanı edasından kopuk, adeta militanvari bir takım açıklamalar yapması, mesajlar vermesi, işte kamuoyunda farklı bir takım algılara yol açacak açıklamalarda bulunması ve bunun eyleme geçmesi için böyle çağrıya benzer bir takım çıkışların yapması tabii ki endişelendirdi. Tabii ki Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla, ilk gün açıklamasıyla son açıklaması arasındaki
1: fark bundan.
3: Farklılığı da bu şekilde doğmuş olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki İbrahim Bey, ben hemen hem sizin bu söyledikleriniz üzerine elbette görüşünüzü almak isterim, hem de başladığımız yerden. Siz yıllardır kamuoyu araştırmaları yaptınız, siyaset bilimcisisiniz. Bu reaksiyonları, mesela sosyal medyada bu reaksiyonlar ya da ekran başında izleyen insanlar kendi durduğu yerden, kendi görüşüne göre bazen öfkeleniyorlar, bazen destekliyorlar. Yani bu siyasetin bir şey var ya, vücut dili, psikolojisi, iletişim dili vesaire, oradan baktığınızda ne kadar etkiliyor seçmeni bu gibi durumlar?
4: Bir süre sonra unutulacak şeyler tabii, görüntüler, tartışmalar, bunlar o kadar majör konular tartışılıyor ki bu detaylar, hı hı, bir süre sonra unutuluyor.
1: Tabii.
4: O yüzden hani ben bunların kalıcı izler bırakacağını zannetmiyorum ama Özgür Bey burada bir şeyi göstermiş oldu. Yani çünkü o sizin bahsettiğiniz birinci görüntü, yanına oturduğu görüntü salonda. İkincisi daha sonra salondaki şey, toplantı bitti, resepsiyon alanına geçildi. O ikinci görüntü de resepsiyon alanındaki görüntü. Yani her iki seferde Özgür Bey Devlet Bey'in elini sıktı, halini hatırını sordu. Bu birinci şeyde salonda ki şey görüntü, protokol koltukları burası. Bir süre bu da resepsiyon alanındaki görüntü. Şimdi her ikisinde de gitti, elini sıktı. Yani bir kere mecburen yan yana oturacaklar ya da birkaç sıra ötede oturacak, görmezden gelmeyeyim diye gidip elini sıktı da resepsiyon salonunda görmezden gelebilir çünkü orası kalabalık, herkes ayakta vesaire falan. Öyle yapmadı. Yani şu mesaj verdi: benim sizinle kişisel olarak bir alıp veremediğim yok. Size karşı kişisel bir kırgınlığım da yok. Sizin söyledikleriniz, eleştirilerinizin de kişisel bir şey olmadığının farkındayım. Yani katılır ya da katılmaz ama bunların kişisel şeyler olmadığını, değerlendirmeler olmadığını, dolayısıyla da bunu bir şey, kişisel mesele olarak kendisini de algılamadığını, siyasette fikir ayrılıklarının olabileceğini ama bunun kişisel bir şeye, probleme dönüşmemesi gerektiğini Özgür Bey samimiyetiyle gösterdi. Devlet Bey de aynı samimiyette karşılık verdi. Orada Celal Adam Bey'in duruşu falan da çok şey, zarif. Yani ayağa kalkıyor. Devlet Bey ayağa kalkamıyor ama Celal Bey ayağa kalkıyor. Özgür Bey'in elini sıkıyor falan. Yani medeni olarak çok güzel görüntülerdi bunlar. Siyasetin bu medeni ilişkilerine özen göstermesi gerekir. Türkiye'de siyaset büyük ölçüde bunu yapıyor. Yani birbirine karşı o medeni ilişkilerde gayet ölçülü, gayet kibar davranabiliyorlar. O açıdan bence pozitif görüntüler ama bu, evet, yani kimisi yani eleştirdi vesaire ama yani orada hükümeti temsil eden, iktidarı temsil eden Cevdet Bey'le de benzer şey görüntüler yaşandı. Onun da eli sıkıldı. Evet. Hatta yanına otururdu, şey, birlikte sohbet ettiler. Yani işte Rahmi
1: aslında
4: Bey
1: aslında bunu böyle Cevdet konuşuyor olmamız da biraz Özgür üzücü Bey, değil mi? Yani evet, sıra dışı bir durum gibi bu aşamaya gelinmesi,
4: üzücü. Yani
1: bu
4: bunlar,
1: gelin
4: böyle bu tür şeyler,
1: tansiyon olması üzücü şeyler aslında.
4: Bakın burada da adına, işte yani bir AK Partili bir bakan, MHP'li iki üst seviye. Bakın burada Cevdet Bey ile Özgür Bey, Berhan Bey konuşuyorlar falan. Gayet şey, yani dostane ve zaten çok sıcak bir ortam vardı. Ve o sıcak ortamın gereğince insanlar birbirleriyle dostça bu sohbet ettiler.
1: Kılıçdaroğlu yoktu diye farklı altını çizenler de oldu bu arada. Yani
4: evet, yani orada belki o konuşulabilir ama bu davetler çok önceden gitmişti. Şey, haftalar önceden Koç ailesi gelmiş, liderleri, genel merkezleri ziyaret edip davetlileri ulaştırmıştı. O yüzden de sonradan çok bir gelişme yaşandı tabii. Siyasetin, daha doğrusu siyaset dışındakilerin öngöremeyeceği. O arada benim tahminim artık yeni bir tartışmanın parçası olmamak için
1: yani birkaç haber gördüm, resmi açıklama değil ama işte Kemal Kılıçdaroğlu'na da davetiye gitti ama onun müsait olmadığı için, yani gerekçesini bilemiyorum ama katılmadı diye bir bilgi var ama tabii resmi açıklama değil, sadece birkaç haberde gördüm bugün.
4: Tabii yani şeyden, CHP'den bir açıklama gelmediği için hani o tarafını bilmiyoruz ama benim gördüğüm bu siyasetin bu tür dosya sohbetler yapabilmesi başka türlü, yani özel hayatınızda bile aranızda bir diyalog yoksa, parlamentoda çeşitli konuları görüşmeniz, uzlaşmanız, orada bir diyalog ortamı yaratmanıza falan imkan yok. Yani bu diyalog ortamının işte diyelim ki bu terörsüz Türkiye sürecinde ne kadar çok işlevi olduğunu hep birlikte müşahede ettik. O yüzden ben hani bunun çok şey, güzel, zarif ve hoş görüntüler olduğunu değerlendirdim başından itibaren. Evet. Eleştirenler elbette ki olabilir. Ama siyasetin bu ayarda bir diyaloğa sahip olması bence çok kıymetli bir şey. Memleket açısından faydalı bir şey yani. Hem siyasetin, parlamentonun uyumu, diyaloğu, ortak meseleleri konuşabilecek bir dostluk zemininin, vasatının olması açısından. Ama elbette ki herkes bağımsız partilerden, farklı partilerden birbirinden farklı düşünüyor. Çeşitli memleket meselesi ya da siyasi konularda tartışabilirler, eleştirebilirler. Ama ikisini birbirinden ayırt edebilmeleri bence güzel bir vasıf, güzel bir meziyet.
1: Siz ne dersiniz Ferhat Bey?
2: Benim de en çok merak ettiğim konu Kemal Kılıçdaroğlu meselesiydi. Acaba mutlak butlan kararı sonrasında bizim Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde görmek istediğimiz kişiler Özgür Özel ve ekibi mi demek istedi Koç Holding, bilmiyorum ama tabii ki onlara da davet gitmiştir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da bence birisinin, en azından vekaleten Kemal Kılıçdaroğlu olmasa da MYK'dan birisinin gitmesi sağlıklı olabilirdi. Çünkü iletişim öyle bir noktaya geldi ki her görüntü, her kare, her söz üzerinden çok farklı anlamlar çıkabiliyor. Şu anda biz de ses olmadan görüntü üzerine acaba neler

0: konuşulmuş olabileceği üzerine tartışıyoruz esasen. Özgür Özel ve Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin bir arada olduğu görüntülerde sabah tavsiyelerinizi okudum efendim, teşekkür ediyorum gibi bir cümle oldu mu diye sormadan edemiyoruz. Muhakkak ki...
1: Ha, soru olarak ben de öyle mi demiş gibi algıladım bir an siz öyle söyleyince.
0: Bilmediğimiz için üzerine her türlü tabii yüklemeyi yapabilmek mümkün olabiliyor. İlginç noktalardan bir tanesi şu. Aslında kamuoyunda çok eleştirilen meselelerden bir tanesi. Özgür Özel mutlak buttan kararı sonrasında çok fazla aslında sıkıntılı zaman dilimleri yaşadığını en azından kamuoyuna göstermeye çalıştı. Ama buradaki haleti ruhiyesine baktığımız zaman da aslında sanki mutlak buttan vakasını çok fazla yaşamamış, gayet neşesi yerinde hem Cevdet Bey ile sohbetinde hem Devlet Bey ile sohbetinde sanki hiç bunları yaşamamış ve bir taraftan bu görüntülerin alınacağını da bilerek bu görüntüyü ortaya koyması tabii kayıtlara ilginç bir görüntü olarak geçti. Ama tabii her şeyden önce medeni olmak önemli. Zaman zaman biz de siyasetçileri sert eleştirilerle karşı karşıya bırakıyoruz ama havalimanlarında, uçaklarda bir araya geldiğimiz zaman da medeni bir şekilde ellerini sıkıyoruz.
1: Onlar şimdi bize... orada Sayın Bahçeli'nin yanından Sayın Özel böyle bir asık suratla, tavırla geçse hoş olur. O zaman çok daha başka konuşulurdu.
0: Yani belki bir yandan daha da resmi tokalaşıp geçilse ya da işte bu görüntüden daha öte Cevdet Bey'in yanında çok heyecanlı bir şekilde Özgür Özel'in bir şeyler anlattığı görüntüler. Hani sanki o içinde bulundukları ruh halinin farklı bir şekilde dışa yansıması şeklinde yorumlanıp da CHP'nin kendi kitlesi tarafından tepki alındığı için söylüyorum. Belki bu tabii insani olarak hesaba katılacak bir şey değil ama daha çok işin strateji planlayıcıları, danışmanların buna belki ehemmiyet vermesi önemli hale gelebilir. Tabii Özgür Özel'in Türk siyasetinde özellikle son dönemde ortaya koyduğu dil ve üsluba baktığımız zaman bu görüntülerin bizim karşımızda olması tabii ki mutluluk verici ama kürsüde bambaşka bir Özgür Özel görüyoruz. Yani insanların fiziksel özellikleri üzerinden siyaset yapmaya çalışan, bıyık mevzusu üzerinden siyaset yapmaya çalışan veya işte aslında demokrasinin temeli olan milletin seçimini de hakaretle karşı karşıya bırakabilecek Cumhurbaşkanı'na yönelik kullandığı mutlak sultan ifadesi. Cumhurbaşkanı her girdiği seçimde milletin oyuyla seçilmiş bir isim. Yani demokrasiyle gelen bir ismi, Cumhurbaşkanı olarak seçilen bir ismi veya Başbakan olarak geçmişte seçilen bir ismi siz sultan olarak tanımlarsanız ve birkaç cümle sonra da meşruiyeti Amerika'dan alıp deyip sandığı önümüze getirin dediğiniz zaman söylediklerinize çelişebiliyorsunuz. Aslında Devlet Bey'in belki biraz ergen devrimci hamleleri, izinsiz yürüyüşler, o yağmur altındaki daha önceden planlandığı ortaya çıkan işte gazetecilere nereden fotoğraf alınacağı, özellikle şu anda Özgür Özel'e yakın medya olarak tabir ettiğimiz kesimin fotoğraflamaları vesaire üzerinden baktığımız zaman ya bunlar işin görsel boyutta bir direnişle karşı karşıya olduğunu bize söylüyor ama işin özüne baktığımız zaman sanki Özgür Özel de ortaya koyduğu haleti ruhiyeyle sanki mevcut durumdan da çok rahatsız değilmiş gibi belirli bir planları var ve bu plan doğrusuna ilerliyormuş gibi bir hava ortaya çıkarıyor. Plandan kastım da aslında belki konuşuruz önümüzdeki dakikalarda yeni parti meselesi. Ama İbrahim Bey'in söylediği bir noktaya katılıyorum. Yani bu görüntülerin hatırlanma süresi bir haftayı geçmez Türkiye'de. Fast food gündemler içerisindeyiz. Çok yoğun konuştuğumuz birçok konuyu aylar önce şu an belki anımsattığımızda hatırlayabiliyoruz. O yüzden Türk siyasetinin ve Türkiye'deki gündemin çok hızlı dönüşüm içerisinde olduğunu da hesaba katmak lazım. Çok büyük bir etki oluşturur mu tabanlarda? Her iki taraf için söylüyorum.
1: Elbette. Yani ben sadece seçmen bakışını anlamak amacıyla onu soruyorum. Yani o kadar daha ciddi ve büyük konular var ki bunlar arada biraz işin siyasetin magazini diye tabir ettiğimiz ayrıca iletişim dili içinde de mutlaka dünya her yerinde değerlendirilen meseleler. Nasıl Xi Jinping ile Trump'ın tokalaşmasını da burada konuştuk. Tabii, orada verilen mesajları elbette bunu da
0: konuşacağız. Tabii ki biz konuşacağız. Hani bunu niye konuşuyoruz diye bir eleştiride bulunmuyorum. Hatta şunu bence eleştirmeliyiz. Yani biz 12-13 gündür, 14 gündür mutlak butlan kararıyla beraber Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililere açtıkları bir dava sonucunda o davanın yerel mahkemede ret verilmesinin ardından yine CHP'lilerin istinafa götürüp mutlak mutlak kararını çıkartması ve bunun sonucunda da ya böyle bir mahkeme kararı çıktı kendi aramızdaki uzlaşmazlık nedeniyle bunu biz hale yola koyalım ve CHP'nin geleceğini planlayalım dememeleri yüzünden, kendi aralarındaki iç hesaplaşma yüzünden bence gündem israfıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var, işte az önce hatırlattınız. İran'da kırılgan bir ateşkes var. Güvenlik çok önemli şu anda. Öteki evet. taraftan Mavi Vatan doktrininden tutun da Türkiye'nin çok önemli savunma sanayi yatırımları, milleti doğrudan ilgilendiren meseleler, muhalefetten Türkiye'nin beklentisi.
2: Bu da Türkiye'de... Bu da en az onun kadar önemli bir mesele.
0: Bundan bahsediyorum. Tamam, önemsiz yani, değil.
1: Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi... evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilgili ama sadece CHP'nin özelliğinde değil. Türk siyaseti ve Türkiye'nin geleceği için de bu böyle konular siyaseten dönüm noktaları olarak
0: bundan görülemez. Bundan bahsediyorum. Bizim konuşmamızdan bahsetmiyorum. Bize konuşturulmasından bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu mahkeme kararı ortaya çıktıktan 5 dakika sonra bir araya gelip yüz yüze göz göze iletişim içerisinde olsalardı. Bu işi nasıl hale yola koyarız? Nasıl bu paralel bayramlaşma görüntülerini vermeyiz veya bina boşaltmama görüntülerini toplumun karşısına çıkartmayız diye bir kafa yorup iç hesaplaşma yapmamış olsalardı biz bu gündemi bayramın 3. gününde atlatıp önümüzdeki dönemde CHP'nin kurultayının zaman dilimlerini konuşabiliyor
1: Peki,
0: olabilirdik.
1: Şimdi ona ilişkinde son söylüyorum. Bir takım gelişmeler var. O oraya varmayabilir ama yine de onları da birazdan konuşuruz. Ama hem bu görüntüler hem de yani senin yorumun ne özetle Nihal?
3: Yani elitler arası böyle tatlı tokalaşmalar açıkçası bugün halkı ne kadar ilgilendiriyor? Halkın gerçek sorunları, parasızlığı, geçinememesi veya işte siyaseten kutuplaşmışlığını çözüyor mu? Koç'un yaptığı etkinlikte, Koç 100. yılındaymış. Aman ne kadar güzel, tamam, iyi. Ama yani tam bir burjuva var mı bu ülkede? Yani özgürlükçü değerlerin yanında durabilmiş, varlığını devletten bağımsız koruyabilmiş. Dolayısıyla hükümetlerin devlet adına yaptıklarına karşı demokrasinin, özgürlüklerinin ya da liberal demokrasinin ya da birey hak ve özgürlüklerin yanında durabilmiş bir burjuva var mı? Koç da buna dahil yani bu eleştirme. Dolayısıyla 100. yılını kutlaması ekonomik çevreler açısından bizim de bir şirketimiz var demek için çok önemli. Ama onun ötesinde ben Türkiye'de çok gerçek bir burjuva olamadığını, ortaya çıkamadığını düşünen biri olarak bu kadar önem vermiyorum bu organizasyonlara. Bu birincisi. İkincisi elbette insanların birbirine düşmanca kılıç kalkan girmesi yerine tokalaşmaları güzel. Ama gönül ister ki böyle organizasyonlarda elit elit işte birbirlerine gülümseyen yüzlerini göstermelerinin dışında mecliste veya siyaset alanını genişletme adına gerçekten birbirlerine dokunabilsinler. Gerçekten o tokalaşmaların içeriği dolu olsun mesela. Bunu tercih ederim. Böyle biraz hani birbirlerini ağırlama organizasyonlarında yapılan şeyler beni o kadar ne heyecanlandırıyor ne de büyük anlamlar yükleyebiliyorum açıkçası. Bu konuda Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'nin yakın hale gelip böyle bir iki sizin görüntülerde de gördük kısacık bir konuşma yapıyorlar evet. aslında. Evet. Öyle uzun da değil. Burada hani benim garibime giden şey oldu. CHP tabanından olduğu düşünülebilir ya da ilk bakışta öyle görünebilir insanların sosyal medyada vay işte Özgür Özel yine bildiğimiz gibi filan. Hani normalleşme döneminde de böyle bir biraz beklenmedik şekilde sonuçta yerel seçim başarısı önemli bir başarıydı ve o başarı sonrasında beklenmedik bir biçimde hani yine CHP kitlesine göre fazla alttan alan bir tutum sergilemişti ve çok büyük eleştirilere maruz kalmıştı biliyorsunuz. Birden o günler hatırlanıldı. Onlar dönmeye başladı. Aa işte Özgür Özel yine bildiğimiz gibi falan. Böyle yani çok tuhaf buldum ben bu kitlesel refleksi. Anlıyorum. CHP tabanı son olaylardan sonra yani mahkeme eliyle yani seçimle değil mahkeme eliyle getirilmiş daha önceki bir genel başkanı mutlak mutlakla getirmiş olmasına karşı öfkeli, tepkisel, onun yanında Özgür Özel'in meşru ve fiilen ve hukuken hala mazbat Özgür Özel'de olduğu için meşru ve hukuki genel başkanın Özgür Özel olduğunu düşünen kitle bu aynı zamanda.
1: Tabii.
3: Hani bir anda böyle tekrar kafalar dönüveriyor. Böyle çok karışık, çok destabilize edilmiş bir seçmen kitlesi var ve bu tepkisellikte aslında ben bu kitlenin Gerçekten hani ruh sağlığını da gözeten politikalar ve siyasetler artık uygulanmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyorum. Ama çünkü bu mesela dediğin, bu refleks, dediğin... onu da anlatacağım. Bak onu da, bu refleks aslında çok mantıksız ama haleti ruhi açısından çok dalgalı ve öfke yaşayan kitle için normal olabilir. İşte ama gerçek
1: sosyolojik
3: açısından,
1: olarak toplumdaki evet, etkileri görmek önemli.
3: Gerçek açısından mantıksız. Durumda. Neden? Çünkü Özgür Özel aynı gün fezleke hareketliliği var yahu. Yani şimdi evet, her şeyi bir yana bırakın ya. Nezaketi, centilmenliği, ay siyasetçiler ne güzel birileri tokalaşıyor, bundan ancak mutlu olmalıyız. Tamam, bunlar güzel sözler, cümleler de. Özgür Özel ne yapsın? Hani ne yapsın gerçekten? Bir yandan mazbata aslında Özgür Özel'de. Bir yandan onu CHP tabanının çok belli ki artık hiç tartışmaya mal yok. Anketler vesaire de yapıldı. Önce Akademik Link diye bir şirket, bir firma 9000 kişi arasında bir anket yaptı. Sonra Bekir Ağırdır, evet, biliyorsunuz ayrıldı Konda'dan, kendi araştırmasını yapmış vesaire. Çıkıyor CHP tabanının çoğu bu yukarıdan tekrar genel başkan yapma edimini evet, çok meşru
1: Bekir
3: bulmuyor.
1: Bekir Ağırdır'ınkinde künye verilmediğimiz için yuvarlakça ilgili söylüyorum. Hani %42'si bu mahkeme kararını eleştiren tarafta, toplamına baktığımızda %65'e varıyor. Bu mahkeme kararını doğru bulanlar %15 gibi bir oranda kalıyor oradaki açıklamaya göre. Hani bir not olsun yani, hatırlattığın için.
3: Tamam, ben mesela Akademik Link'te baktığım şey bu firmanın yaptığı anketi %96'sı mutlaktan kararını doğru bulmuyor CHP'liler. AK Partililerin de %47'si doğru bulmuyor. 9000 kişilik anket yani.
1: Ama
3: yani
1: zaten
3: neyse, bu bir nottu. Tabii, ben tabii asıl söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Özgür Özel ne yapsın? Bu kitleye soruyorum. Hemen böyle Özgür Özel Cumhur İttifakı'ndan birilerine el sıkışınca, "Aa sen de mi bizi satıyorsun filan?" psikolojisine kapılan o seçmen tabanının da böyle bir kendilerini dengeleyecek bir şey söylemek istiyorum. Kendilerini dengelemelerine yol açacak bir şey, yani söylemeye çalışıyorum. Özgür Özel ne yapmalı? Elbette biraz yolu şey yapmalı yani, yol kazalarını evet, engelleyecek, siyasi diyalogları arttıracak bir zemin sağlamalı.
1: Doğru.
3: Dün Ankara'ya gitti yani, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle bir sürü fezleke gitti Özgür Özel aleyhine. Ne demek fezleke? Bunlar işlem gördüğü zaman Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılabilir demek. Bir anda yine bir tutuklama, gözaltı süreci başlayabilir demek.
1: Geldi,
3: yani bir cisim yaklaşıyor diye yorum yapan uzmanlar o kadar haksız mı canım? Yani Özgür Özel'e doğru bir cisim, ona doğru da desek daha doğru olur. Özgür Özel'e doğru da bir cisim yaklaşıyor diye yorumlar yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi aynı gün böyle şeyler oluyor. Özgür Özel gerçekten bu kitleye sormak lazım. Ne yapsın yani? Nasıl bir genel başkan istiyorsunuz?
0: O hani kitlenin
3: böyle
0: ne kadar
3: bayağı eline sopayı alıp alıp kılıç, kalkan, dövüş. Tamam, siyaset bir karşılaşmadır. Hani karşılaşmalar olur, karşılıklı cedelleşmeler olur filan da böyle yine kılıçla kalkanla, bir tarafın kalkanı kuşandığı, bir tarafın kılıcı kuşandığı bir şey değildir. Elbette orada Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak ve sık sık hukuk hatırlatması yapan, özellikle Fethi Yıldız üzerinden, Fethi Yıldız'ı çok önemsiyorum, yani mevcut hukukumuza, yasalarımıza bir uyalım mealine gelen birçok uyarısı vardır Fethi Yıldız'ın. Ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de biliyoruz Kılıçdaroğlu feragat etmeli diyerek aslında bir orta yolu gösterme şeyi vardı. Öyle evet, bir çizgisi vardı. Ondan sonra sokak gösterileri, bu arada bence sokak, barışçıl sokak gösterileri demokrasilerde kriminalize edilemez. Ben o görüşte değilim. Sokaktan o kadar korkmanın lüzumunun olduğu görüşünde de değilim. Fakat sonuçta o parti geleneği, o düşünce geleneği iyi yaklaşmıyor. Onun da farkındayız ve Türk Günü'nde verilen röportajda belli ki o motivasyonla verilmiş. Şimdi aynı gün sert bir röportaj, fezlekeler ve böyle bir organizasyonda bir imkan doğmuş, bir insani İlişki kurma imkanı doğmuş. Gayet normal. Tabii ki Özgür Özel Devlet Bahçeli ile oturup konuşabilir. Ve evet, kendi adına da, kendi bulunduğu sıkışmışlık adına da mevcut bütün siyasi yolları sistem içerisinde, yani bak sistemi karşıma alıyorum, ben bu sistemi tanımıyorum şeklinde bir kopuş teorisi vardır. O kopuş teorisine göre siyaset yapacaksanız bunların hiçbiriyle sıkışmazsınız bu insanların. Veya sistemi tarif eden hiçbir şeyle ilişki kurmazsınız. Çünkü artık karşısına geçmişsinizdir. Ve tabii bunun da çok ağır bedelleri olur böyle bir modelde. Ama eğer sistem içinde siyaset yoluyla kriz çözecekseniz, sıkışmışlığınızı aşacaksanız elbette görüşeceksiniz Devlet Bahçeli'yle. Hatta Erdoğan'la da görüşme

0: arayışı olsa ben şahsen kınamam bir vatandaş olarak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Siyaset böyle yapılır.
1: Evet. Peki.
2: Erdoğan'la görüşmesinin tabii yargı kararına herhangi bir etkisi olmaz.
0: Ya hayır, onun
2: veya
0: şey
2: Sayın
0: olarak
2: Bahçeli ile görüşmesinin yargı kararına bir etkisi
0: olmaz. Örnek olarak veriyorum canım. Hani muhalefetin şu an CHP tabanının hani en hoşlanmadığı profil ya da aktör olarak olduğu için onu mealen, sembolik olarak
2: aslında
0: veriyorum.
2: Aslında o normalleşme süreci Türkiye için önemli bir kazanımken bunun sonlandırıldığını da biliyoruz. Yani bunun
0: işe de yaramadığını da biliyoruz. Yani onun işe de yaramadı diye de yorumlayabiliriz.
2: Ekrem İmamoğlu'nun sonlandırdığını da biliyoruz. 12 Haziran günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç ortağını bize itelemesin demişti Ekrem İmamoğlu'nun yanında Özgür Özel. Ve Sayın Bahçeli'ye hitaben bunu söylemişti. Normalleşme süreci orada fiilen bitmişti. Aslında bu Özgür Özel'e ve CHP'de çok pozitif etkiler ve katkılar sağlamıştı kamuoyu araştırmalarımız döneminde.
0: Özgür Özel'in o ana kadar yürüttüğü siyasetin bu kadar hani çok böyle cezalandırılmasını gerektirecek bir şey de değildi. Yani oradan peki devam edilebilirdi.
2: Siyasetin cezalandırıldığı
0: Özgür Özel'le devam edilebilirdi yine. Söylediğiniz söz sonuçta Ekrem
2: Özgür
0: İmamoğlu'ndan.
2: Özgür Özel söylüyor. Hayır. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu yanına alarak Sayın Bahçeli'nin o dönem verdiği mesajlara cevaben
0: tamam, pardon, şimdi
2: suç ortağını bize itelemesin şeklinde bir açıklamayla Özgür aslında fiilen sonlandırıldı.
0: Doğru.
2: Yani 18 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: dengeli
2: ilk defa CHP
0: diyor.
2: Genel Merkezi'ne gitmişti.
0: Doğru. Benzer. Peki. Bu örnek üzerinden değil ama.
1: Benim örneğe gitmem gerekiyor. Yani. Sizi bölmem gerekiyor. Kusura bakmayın.
0: Dengesiz davranışlar üzerinden ben de benzer eleştiriler yapmıştım.
1: Bir reklam arası verelim sonraya çünkü kaydıramayacağım. Reklamın ardından biraz da bu kurultay aşamasında neler oluyor? Bazı temaslar var. Araya belediye başkanlarının girdiği iddiası var. Bunları konuşuruz reklamın ardından.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi diyebiliriz zannediyorum. Ya da Özgür Özel tarafı diyor ki bir an önce kurultaya gidilmeli. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden buna net bir hayır gelmese de bunu daha uzun vadede işte ilçelerden başlayarak teşkilatlardan başlayarak uzun bir sürece yayacağı düşünülüyor. Ayrıca sözcü Müslüm Sarı çok net bir şekilde söyledi tedbir kararı varken kurultay yapılamaz diye. Bugün de MYK'ya başkanlık etti Kemal Kılıçdaroğlu. 3 saat görüşler. Onun ardından da tekrar buna ilişkin açıklama yaptı Müslüm Sarı, parti sözcüsü. Partinin içindeki fiili durumu, cendereden çıkmak için bir çalışma içine girdiğimizi anlatmıştım. Bir diyalog zemini oluşturarak parti içinde birlik beraberlik içinde yola doğru iyi niyetlerimizi paylaştık. Aynı yerde duruyoruz. Çağrı heyeti oluşturalım. Onların ve bizim düşüncelerimizi yansıtan, önüne kurultay koyan yol haritasını istediğimizi söylemiştik diyor. Açıklamaları da buradan görüyorsunuz. Birazdan buna geleceğim. Öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Hemen hatta Mehmet Bey söz size gelmişken. Avukatlar görüşecekmiş. Bununla bir uzlaşı sağlanmış. Evet. Gidip gelen arabulucu vekiller olmuştu. Avukatların ardından hatta bu arada Sözcü gazetesinde Canan Kaya'dı zannediyorum. Onun iddiası haberi. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer. 3 belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiası var. Yani resmi olarak doğrulanmasa da sonuçta bir çaba var anlaşılan. İki taraf bir araya gelsin diye. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yüz yüze gelir mi sizce? Bir buluşma olabilir mi? Oraya varır mı?
2: Ya zorundalar. Gelmek zorundalar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini düşünüyor iseler her iki isim de bir araya gelip ortak noktada buluşmak zorundalar. Aksi takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi

0: kaçınılmaz olacaktır. Yani evet, testi kırıldı, artık bu testi su tutmaz şeklinde yaklaşım var. Doğrudur ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi, yani biri 13 yıldır genel başkanlık yapmış, mutlak mutlan kararıyla, mahkeme kararıyla tekrar genel başkanlığa geri dönmüş. Diğeri işte 2-2,5 yıldır partide genel başkanlık yapmış. İki defa resmi olarak hani ana kurultayını gerçekleştirmiş.
1: Polis çağırmasa bu daha kolay olmaz mıydı Kemal Kılıçdaroğlu? Yani polis çağırdıktan sonra...

0: mümkün değil miydi? Bir ara, karşılıklı arama oldu. Orada bir buluşulsaydı daha yapıcı bir başlangıç olmaz mıydı?
1: Ya şu söyleniyor, ben de katılıyorum. Yani böyle alelacele bayram öncesinde evet mutlak mutlak kararı çıktı. Beklenecek dendi.
0: Evet.
1: Ama bir anda sabah erken saatlerde hareketlilik başladı. Ve oldu bittiye getirircesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi tabii ki Sayın Kemal Bey'in taraftarları tarafından bir an önce boşaltılması istendiğini ortaya koyan anlayış hakim oldu. Tabii ki orada hani direneceğiz şeklindeki çıkışları da doğru bulmuyorum. Nihayetinde Sayın Özgür Özel Kemal Bey'in tekrar mutlak mutlak kararıyla genel başkan olmasını bir ölçüde kabul etmişti. Çünkü kendisini grup başkanı seçtirdi tekrar.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bu bir kabuldür. Kaldı ki mahkemenin kararına ben tanımıyorum deme hakkına sahip değilsiniz. Daha önce verdiği kararı Ankara'da hakimler, savcılar var diye söylemiştiniz. Yani o Ankara'da olan hakimler, savcılar şimdi yok mu yani?
0: Peki o zaman dediğiniz noktada şunu sormak istiyorum size. Hatta o lediğimizi verebiliriz şimdi az önce. Yönetmen arkadaşım saniyeden rica edeyim. İki tarafın bu hafta bazı açıklamaları var. Diyor ki Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapması bir varlık yokluk meselesidir. Eğer bu süre kaçırılır ve 6 yıllık kesin süre aşılırsa, çünkü mutlak mutlak kararı gelince 2020 kurultayı seçimi artık geçerli. Belli bir seçime girmeden önce
1: ama
0: 6 yıl içinde
1: devam
0: bunu düzenlemesi
1: ediyor.
0: Gerekiyor. Diyor ki siyasi partinin seçimlere girmesi engellenir. 6 yıllık bir süre aşılırsa malları hazineye irat kaydedilir. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda geçmişte vermiş olduğu net kararlar vardır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet verecek bu riski almak mümkün değildir diyor. Müslüm Sarı da diyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. CHP'nin mevcut hukuki durumunda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay şansı yoktur. Tedbir kararının olduğu bir hukuki zeminde ister imzalar toplansın, ister parti meclisi karar alsın, ister genel başkan kurultaya gidiyoruz desin kurultayı toplayabilmek mümkün değil. Zeynel Emre'ye şunu da soruyorlar, bu çağrı heyeti iddiası vardı. O da diyor ki bize yani yönetmek için kalan kurultaya gitmeyen bir genel başkan olacaksa bunun yerine bir an önce bizi kurultaya gidecek birinin gelmesi için evet sulh hukuk mahkemesine gidebiliriz ya da asli hukuk mahkemeye yani gidebiliriz ve bir çağrı heyeti talep edebiliriz. Sizce oraya varır mı? Şu aşamada
1: yok,
0: kurultay olmazsa...
1: Çok uzak.
0: Kurultay olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime giremeyeceği ya da işte bu sonuçların olabileceği bir noktaya varabilir mi bu?
1: Serap Hanım karşılıklı bu karşılıklı meydan okuma, karşılıklı bahaneler üretme. Ortada bir gerçek var. Şu an yargı süreci devam ediyor. Yani mutlak mutlak kararı evet açıklandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturdu ama Yargıtay süreci var ve bu süreç henüz daha sonuçlanmadı. Hatta MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de Yargıtay'a aynı zamanda çağrısı vardı. Bir an önce kararınızı açıklayın diye. Dolayısıyla Yargıtay kararını açıklayacak ki müspet ya da menfi kimin tarafının işine gelecek diye bakmıyor. Doğrusu neyse o kararı verecek. Dolayısıyla bugün itibariyle yani bu 45 günlük süre içerisinde kurultaya götürecek ifadesinin hani hukukçu olmamakla birlikte ben de hukukçularla görüştüm. Herhangi bir gerekçesi yok. Çünkü yargı süreci bitmediği müddetçe 2 sene değil 5 senede bunu tırnak içinde söylüyorum. Kurultay yapmasa da herhangi bir önemi yok. Çünkü yargı süreci işliyor. Şu an
2: bir kararı olduğu için.
1: Evet şu an fiili bir durum var. Yargı kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunda genel başkanlık yapmaya devam ediyor. Yargı karar vermeseydi Kemal Kılıçdaroğlu nereden gelecek tekrar? Öyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Emre'nin Zeynel Emre'nin yaptığı açıklama tabii ki kendi cephelerinden bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Ama ortada...
0: Bu aslında şey üzerine de soruldu ve konuşuldu. Yani en baştan da onu söylüyorlardı ama bir yandan da bu ara daha az konuşulduğunu duyuyorum ama bir 15 gün önce, bir ay önce işte sonbaharda seçim olur mu konusu çok konuşuldu. Sonra onu daha az duymaya başladım ben. Onun üzerine zaten.

0: Yani öyle bir şey olursa kurultay yapmadan CHP nasıl seçime girer diye.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kurultaya götürmek için çeşitli argümanlar üretmeye de devam edecekler. Bu bir gerçek. Ama asıl gerçek olanın da mahkeme kararının bir an önce, hani mahkeme sürecinin bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi için bitmesi, bitirilmesi. Bu da Yargıtay'da düğümleniyor. Yargıtay hızlı hareket ederse, bir an önce kararını verirse, hadi Cumhuriyet Halk Partisi de şu evet. da var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor. Ben arındıracağım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana çekeceğim. Ondan sonra kurultaya gideceğiz diyor. Şimdi Sayın Gürsel Tekin açıklama yapıyor. Diyor ki bu 6-7 ay, 8 ay bulur diyor. Yani bu kadar zaman dilimi içerisinde olabilecek bir durumdur. Kısa zamanda yapılacak bir konu değil diyor. Bunu telafi edemeyiz diyor. Diğer taraftan bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Diyor ki ben işte siyasi operasyonlar varsa bunların karşısında duracağız. Ama suça bulaşan, yolsuzluğa bulaşan belediye
0: ben
1: başkanlarını
0: ki diyor.
1: Ben nasıl savunayım?
0: Evet.
1: Şimdi bu tür değerlendirmeler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi önce evet bu yargı kararıyla birlikte tabii ki önce içinden arınmayı yaşayacak.
0: Evet.
1: Sonra durulacak Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle. Sonra da yeni şeyler söyleyerek kamuoyunun karşısına çıkacak. Bu da şu anlama geliyor. Evet, önce içindeki arınmayı yapıp sonra bir teşkilatlanma, yani daha doğrusu
0: öyle de daha bir de sürüyor o belediyelerle
1: durulma, bir sakinleşecek.
0: Yargı süreci devam
1: ondan edecek. Sonra da kurultaya gidecek.
2: Bir de ceza davası var biliyorsunuz.
3: Tabii o ayrı.
0: O da var.
1: Ceza davasının çok önem arz edeceğini düşünmüyorum ben. Çünkü nihayetinde suça bulaşan kişiler sınırlı sayıda kişiler.
0: Ama işte oradaki nihai kararlara göre kesinleşmeden nasıl karar vereceksiniz? İzlenim üzerinden.
2: Niye göre arınma? Yani ceza davasında
3: belediyelerdeki yolsuzluklardan
2: kişiler...
3: bahsediyor Mehmet Müftüoğlu evet. kastettiği nokta. Örneğin işte
0: hayır, ben
3: 2430
0: yılında
3: yargılanan Ekrem
0: İmamoğlu.
3: İşte şundan bahsediliyor orada. Yargılama süresince en azından üyeliklerin askıya alınması. Yani
1: evet,
3: şu anda yolsuzluklarla
1: var.
3: Karşı karşıya olan isimlerin örneğin işte Manavgat Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı gibi isimlerin CHP ile resmi ilintisini askıya almak, üyelikten ihraç etmek değil.
2: Ama bir taraftan
3: ya istifasını
2: da
3: ondan talep edip
2: kurtaracağız ifadesi var Kılıçdaroğlu tarafından.
1: İşte ama bugün onu düzeltti
3: bahsettiği
1: işte.
3: Bahsettiği nokta o.
0: Aziz Kocaoğlu örneğini verdi.
3: Evet.
0: İşte onun hakkında evet. ne kadar çok dava açılmıştı hatırlayın yani yüzlerce evet. yıllık.
3: Ama
0: orada bir siyasi
3: yıllık.
0: Operasyon vardı
2: Aziz
0: ona destek
2: Kocaoğlu
0: olduk dedi.
2: Aziz Kocaoğlu örneği başından beri yanlış çünkü Aziz Kocaoğlu tutuklu yargılanmadı.
1: Hayır,
0: tutuklu
1: şöyle,
0: yargılama
1: Sayın
0: tabii başka
1: Kemal
0: bir.
1: Kılıçdaroğlu, yani, o açıklamayı düzelten bir açıklama gibi geldi bana çünkü... Eğer siyasi bir...
0: Aa, bir dakika, bir son dakika geldi. Karadeniz'de Türk gemisine saldırı. Balıkçı teknesi battı, bir kişi öldü, 4 yaralı var.
2: Hayda.
0: Şimdi Karadeniz'de tacizler oldu, zaman zaman saldırılar oldu. Şu an ben de ekranda görüyorum. Ayrıntısı gelir sizle paylaşırım. Hemen son dakikayı arkadaşlarım ekrana getirdiler. Çok da önemli bir bilgi. Bakalım neymiş ayrıntısı. Hemen editörüm
2: saldırın
0: Ali Yiğit benimle paylaştı. Diyor
2: mu?
0: Ki... Karadeniz'de Kırım'ın batısı Sivastopol açıkları Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Konu saldırıya ilişkin gelişmeler, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgiler var. Bir balıkçı teknesi, 5 yaralı balıkçı tahliye edilmiş. Yaralılardan durumu ağır olan bir balıkçı ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Gelen bilgiler, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne kadar acı, balıkçı teknesi evet. mesleklerini yapan, içinde 5 kişi olan bir balıkçı teknesi Karadeniz'de. Şu anda açıklamayı da ekranda görüyorsunuz. Ben ismi şu anda vermekte de tereddüt ettim. Yaşamını yitiren çok taze bir bilgi. Balıkçının ismini, 5 yaralı balıkçıdan biri yaşamını kaybediyor. Karadeniz'de Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlenmiş. Bakalım saldırının kaynağı ne? Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede ulaşılmış.

0: balıkçı teknesine. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçımız sahil güvenlik balıkçılarımız sahil güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı'na geri intikale geçilmiştir. Hayatını kaybeden balıkçımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz diyor yapılan açıklamada. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması bu. Ayrıntıları, yani saldırının kaynağı nedir? Daha büyük yük gemilerine de yangınlar çıktı, saldırılar oldu. Buna karşı Türkiye'nin de çok sert açıklamaları oldu. Bir ölüm yaşanıyor burada. Çok ciddi bir durum. Çok da üzücü bir durum. Karadeniz'de Türk teknesine saldırı. Bu bilgilerin daha ayrıntıları gelince yine paylaşacağız sevgili seyirciler. Üzücü bir haber aldık. Mehmet Bey, siz de tamamlıyordunuz. Bilmiyorum tamamladınız mı? İbrahim Bey'e geçeceğim. Evet. Konuyla ilgili bilgileri yine vereceğiz size sevgili seyirciler, sıcak gelişmeye ilişkin. Kurultay konusundaki bu çıkmaz durumu ben, İbrahim Bey, sizin bu konudaki yorumunuzu öğrenmek istiyorum. Burada bir formül bulunabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmelerden, avukatların görüşmesinden bir yol alınırsa kurultay konusunda adım atılabilir mi? Neden Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu şeye gitmiyor? Arınma ve tasfiye sürecini bir gerekçe olarak anladığım kadarıyla gösteriyor şu anda. Nedir yorumunuz?
1: Şimdi birincisi, bu tedbir kararı varken kurultay yapılmaz şeklindeki gerekçe, gerekçe değil. Niye? Çünkü daha ilk gün hem Özgür Özel hem de Özgür Özel ekibinden bu konuda konuşan herkes dedi ki yeter ki aramızda uzlaşma olsun, bir dilekçeyle biz Yargıtay'daki başvurumuzu geri çekeriz. Dolayısıyla da İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar kesinleşir. Bu aramızdaki uzlaşmaya bağlı. Dolayısıyla Yargıtay süreci zorunlu bir süreç değil arkadaşlar. Yargıtay süreci taraflardan birinin istemesi üzerine başlayan bir süreç. Dolayısıyla dilekçenizi de geri çekebiliyorsunuz. Bunlar hukuk davaları olduğu için, evet. Yani böyle kamu davası vesairesi falan olmadığı için bu istediği an sonlanabilir. Yani hemen yarın Özgür Özel'in avukatı ya da o başvuran, Yargıtay'a başvuranların avukatları gidip dilekçeler verir ve o süreç durur. Dolayısıyla da tedbir kararı falan artık, yani tedbir olmaktan çıkar, nihai karar haline gelir. Onda bir 15 günlük süreci
0: böyle
1: vardı.
0: Böyle de bir teklifte bulunmuştu. Ben tabii son dakika haberine bakarken söylediyseniz, kaçırdıysam bilmiyorum ama Özgür Özel böyle bir teklifte bulunduğunu, bunu çekelim, kesinleşsin. Kesinleştikten sonra kurultaya gidelim teklifini dile getirmişti ilk hafta, ilk günlerde.
1: Tabii ilk günden itibaren bunu, konu her gündeme geldiğinde tekrar dile getirildi. Yani dolayısıyla bu tedbir kararı varken kurultay yapılmaz gerekçesi gerekçe değil. Orada kurultay yapalım mı yapmayalım mı konusunda bir uzlaşıya ihtiyaç var. Yapalım denildiği anda bu yapılır. Onun da yolu belli. Yani hemen Yargıtay'daki süreç durdurulacak. Bu bugün durdurmasına da gerek yok. 15 gün sonra, 20 gün sonra bu uzlaşı sağlanır. 20 gün sonra dilekçe verilir. Yine İstinaf Mahkemesi'nin kararı kesinleşmiş olur. Dolayısıyla hani o bir mazeret değil. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor ama bunun nasıl yapılacağının da hukuksal şeyi, zemini çok mümkün görünmüyor. Nasıl? Birincisi, biraz önce Nihal Hanım'ın dile getirdiği şey, yani işte masumiyet karinesi var. Siz mahkumiyet almamış insanları bir kere, yani siz kirlisiniz, dolayısıyla partimizi sizden arındırmak lazım demek hukukun temel prensipleriyle örtüşmüyor. Birincisi, evet. Bu. İkincisi, orada başka bir hukuksal gerekçe daha var. CHP iç hukukundan kaynaklanan bir şey. Tüzüğe göre il belediye başkanları ve milletvekillerini disiplin kuruluna sevk edebilmeniz için parti meclisinin kararına ihtiyaç var. Ama şu anki parti meclisinin yapısına bakıldığında bu kararların çıkmaması çok kuvvetle muhtemel görünüyor. Dolayısıyla MYK sadece işte bu ilçe, belde belediye başkanlarını falan sevk edebiliyor ya da örgüt üyelerini sevk edebiliyor Yüksek Disiplin Kurulu'na, ama milletvekilleri ve il belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları için parti meclisinin kararına ihtiyaç var. Dolayısıyla tartışılan isimler de aslında onlar. Yani milletvekilleri, ismi geçen bazı milletvekilleri var, tekrar zikretmeyeyim. Büyükşehir belediye başkanları var, İşte başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Onlar için parti meclisi kararına ihtiyaç var. Ama parti meclisini şu ana kadar Sayın Kılıçdaroğlu toplayamadı. Toplayacak önümüzdeki hafta, öyle söyleniyor, ama toplanabilecek mi, toplanamayacak mı, toplandığında o toplantı nasıl geçecek falan, onları bilmiyoruz. Ama

0: İşte şeye baktığınızda oradaki isimlerin şu ana kadar tutumlarına falan Sayın Kılıçdaroğlu'nun eli parti meclisinde hiç de rahat değil. O yüzden de arınma işini de yapması çok mümkün görünmüyor. Bu durumda Yargıtay kararı çıksa bile diyelim ki bu mutlak kutlancıların lehine karar verse bile hala o kurultayın ne zaman yapılacağı falan konusu tartışmalı. Arınmayı yapamadık, parti meclisi yetmiyor falan deyip sonsuza kadar mı duracaksınız? Yani orada bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Benim gördüğüm ilk başlarda Kılıçdaroğlu tarafı biraz daha şahin politikalar güdüyorlardı. Ama işte bugün o sızan haber ya da özellikle bildirilen haber, yani tarafların hukukçuları bir araya
1: Evet.
0: gelecekler ve
1: Bir çare
0: çalışacaklar
1: heyeti
0: bilgisi
1: kurulabilir
0: bence önemli.
1: denmesi,
0: Çünkü
1: yani böyle bir şey olabilir mi
0: tabii
1: acaba?
0: yani Sayın Kılıçdaroğlu tarafı da bence bu işin bir açmaz olduğunu ve bunun ilerleyen sürdürülemeyeceğini gördü. Ve o yüzden de gerçek bir hukuksal çözüm arıyorlar şimdi. Üzerinde uzlaşırlarsa kongreye istedikleri zaman, istedikleri şeyle, zamanlamayla ya da ayarlamayla gidebilirler. Bunun önünde bir yasal engel yok. Yani Yargıtay süreci hemen sona erer. Yargıtay sürecinin 3 ayda, 6 ayda, 8 ayda bitip bitmeyeceğini de kimse tahminde bulunamaz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ya 6-8 ayda biter falan şeklinde yorumlar yapıyorlar ama öyle değil. Belki 2 sene sonra kararını verecek Yargıtay.
1: Doğru.
0: Yani Sayın Bahçeli çağrı yaptı, evet. Ama Sayın Bahçeli HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili de bir an önce kararınızı verin demişti. O dava hala devam ediyor yani 5. senesinde şimdi. O yüzden bazen bu kararlar, özellikle siyasi kararlar uzun zaman alabiliyor. Yargı öyle takdir ediyor, uzun sürüyor. Yani orada hiçbirimizin Yargıtay'a acele et, sırayı değiştir, bu meseleyi
1: Evet.
0: öne al deme lüksümüz, imkanımız yok. Yani Yargıtay'ın bir çalışma ritmi var, ona göre oluşturduğu bir sıra var. Bu yeni gelmiş, henüz daha üstüne üstlük 15 günlük başvuru süreci de dolmadı yani. İtiraz süresi 15 gün çünkü. 15 günden sonra evrakları toplayacak, sıraya koyacak falan. Belki 2 sene sonra kararını verecek
1: Evet.
0: yani. Yapabilir, bu mümkün. O
1: Öyle
0: yüzden de
1: olursa
0: tarafların artık daha
1: siz
0: fazla...
1: bu Özgür Özel tarafının Zeynel Emre'nin CHP milletvekilinin söylediği yani bir varlık yokluk şeyidir bu var olma böyle bir risk neden alınıyor ifadesine ne diyorsunuz? Yani CHP'yi böyle bir durumda
0: Bu hukuksal
1: bırakabilir mi
0: olarak bir
1: kurultaya
0: risk.
1: gidilmemesi?
0: Tabii iki açıdan risk. Bir, partiye kapatma davası açılabilir kongrelerini yapmadığı için. Bunun çok sayıda örneği var. Bu yasal bir zorunluluk. İkincisi, o açılmasa bile Yüksek Seçim Kurulu siz seçime girme yeterliğine sahip değilsiniz diye seçime sokmayabilir. Bu da bir risk. Yani bunların olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama mutlak öyle olacak ya da hayır ki canım
1: Ama
0: kesinlikle
1: mümkün.
0: öyle
1: Buna
0: olmaz
1: bir kapı
0: diyebilecek bir
1: aralar.
0: durumda da değiliz. Evet, yani
1: Bir
0: bu
1: mümkün
0: teorik
1: değil ya.
0: olarak bu riskler söz konusu.
2: Çünkü tedbir var.
1: Size
0: Niye
1: geliyor.
0: mümkün
1: Ben
2: değil
1: bir
2: hocam?
1: bilgi vereyim.
0: Tedbir
1: Tedbir var, bu olamaz diyor Ferhat
0: hayır.
1: Bey. Tedbir
0: Ama
1: buna
0: yani
1: ilişkin ki.
0: şimdi
2: Şimdi bir
0: Yüksek Seçim
2: mahkemenin
0: Kurulu
2: aldığı
0: mahkeme
2: tedbir kararı
0: kararına göre
2: nedeniyle bir
0: hareket
2: siyasi
0: vermek, karar
2: partinin
0: vermek
2: kapatılması
0: zorunda değil.
2: mümkün olamaz. Teknik olarak yani bunu kapatma davası da açmış olsanız şu
0: Tamam,
2: anda tedbir
0: kapatılmaz, seçime
2: nedeniyle
0: sokamaz. Seçime
2: tedbir
0: sokmaz.
2: Nedeniyle
0: Yüksek Seçim Kurulu,
2: yargı
0: Yüksek
2: kararının
0: Seçim Kurulu
2: alınmış olması
0: onu
2: sebebiyle
0: dikkate almak
2: seçime
0: zorunda değil
2: girmemesi de
0: hocam.
2: mümkün olamaz. Çünkü mahkeme bir karar vermiş. Yani bir mahkemenin fiilen herhangi bir siyasi partiyi seçime sokmaması da mümkün olamaz. Yani bu açıdan
1: Ama
2: değerlendirmek
1: mahkeme
2: lazım.
1: değil diyor. YSK bunu dikkate
0: Mahkeme değil,
1: alamaz diyor
0: Yüksek
1: mahkeme
0: Seçim Kurulu.
2: Şimdi tedbir
0: YSK
2: kararını kim verdi?
0: Seçime girebilecek partileri açıklıyor.
2: Tamam, tedbir
1: Yani bütün bu
2: kararını kim
1: kararlar
2: verdi?
1: mücbir sebep
0: Efendim?
1: olarak reyerekçe
0: Hayır, tedbir
1: gösterilerek
0: kararını
1: parti buna
0: mahkeme verdi ama
1: direnebilir.
0: bir
1: Seçim
2: mahkeme verdi.
1: olursa
2: Cumhuriyet Halk
1: YSK
2: Partisi,
1: hangi
2: tamam.
1: partiler katılabilir bakacak kongrelerine göre bu yasal gereklik
2: Şu
1: yapılmış mı
2: anda
1: diye.
2: bakın verilen tedbir kararı nedeniyle kurultay yapılamamasının sebebi zaten aslında anlattığımız bu mesele. Yani tedbir kararını aslında bir sayaç dilimi içerisinde işletmiyorsunuz. YSK diyelim ki böyle bir karar aldı. Alacağını zannetmiyorum ama CHP'nin yönetimi gider der ki zaten Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen tedbir kararı nedeniyle biz kurultayımızı yapamıyoruz dediğinde o itirazı zaten haklı bulunur. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Ama
2: Yani
1: o da
2: böyle
1: diyebilir
2: bir
1: ki
2: risk
1: benim
2: yok.
1: kararımda
2: Yani...
1: kurultay yapamazsınız diye bir şey
2: Peki
1: yok.
2: şu anda kurultayı nasıl yapacak?
1: Bak savunan
2: Bakın
1: hukukçular şu şekilde
2: İbrahim
1: savunuyor.
2: Bey'in söylediği nokta
1: Diyorlar
2: doğru.
1: ki ne
0: Ferhat Bey,
1: istinafın
0: benim sözümü
1: kararında...
0: kesmeseniz anlatacaktım zaten.
1: Hı, tamam
0: Serap
1: ben...
0: Hanım,
1: Buyurun,
0: ben devam
1: konuşmamış
0: edebilir miyim?
1: olmuş. Şu
2: Buyurun
1: an nasıl
2: devam.
1: kurultay
3: Bir
1: yapılabilir?
3: araya girip bir bilgi vereyim. Ondan

0: sonra devam etsinler.
1: Affedersiniz İbrahim Bey, ne konuda?
0: Sizin bahsettiğiniz 3 belediye başkanlığının Sayın Kemal Bey'i ziyaret ettikleri yönünde hem Sayın Özgür Özel'le hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla 3 belediye başkanı görüşme yaptı. Arabuluculukla
1: ilgili. Kesin bir bilgi yani sizde bu.
0: Kesin bir bilgi. Evet. Hatta Burhanettin Bulut ve Deniz Demir de bunu doğruladı.
1: Tamam.
0: Belki de bu noktada arabuluculuk önemli. Ortak noktada buluşmak için bir adım atma noktasında bir başlangıç açısından da önemli yani.
1: Şimdi açan izleyicilerimiz varsa ekranlarını, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. 3 belediye başkanının hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le bir ortak yol bulması, uzlaşılması için görüştüğü iddiası Sözcü Gazetesi'nin haberiydi. Bunu doğruladığını söylüyor Mehmet Müftüoğlu. Bu görüşmeler yapılmış. Peki görüşmeler yapılmış üzerine evet yani bir olumlu adım için bir şey alınmış mı? Yaklaşım nasıl? Ona ilişkin bilgi var mı sizde?
0: Hatta şu an bana verilen bilgiye göre çarşamba günü bu görüşme gerçekleşmiş. İki görüşme ama tabii ki içeriğiyle ilgili henüz bir bilgiye sahip değilim.
1: Anladım.
0: Eğer alırsak bilgiyi tabii ki buradan paylaşırız.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Burada da bizle paylaştınız, netleştirmiş olduk. İbrahim Bey buyurun, önce kaldığımız yerden bu konuda da yorumunuzu almak isterim ama bu tedbir varken nasıl kurultay olur dedi Ferhat Bey. Buyurun.
2: İstanbul'da nasıl oldu? İstanbul'da nasıl oldu yani? Çok basit bir soru.
1: Doğru, İstanbul'da iptal edilen kongreden sonra.
2: İstanbul'da da tedbir vardı.
3: Mürsel Tekin.
0: Hala görevde.
1: Bu butlandan sonra İstadım, tekrar
2: bakın,
1: görevde.
2: Anlamadığınız şey hangisi, şu burada
3: il başkanı.
2: Ferhat Bey, siz benim her cümleme karşı soruyla ya da müdahaleyle bulunursanız ben de aynı şeyi yaparım. Bu program bitmez. Ama yani ya, müsaade ederseniz
3: İbrahim
2: konuşayım
3: Bey,
2: ben.
3: İnteraktif bir program yapıyoruz.
2: Hukukçu gibi de
3: ayrıca
2: konuşmayın.
3: Bir soru sordum.
2: Hayır, interaktif program yapmayın. Lütfen yapmayın interaktif programı. Ben konuşayım sonra siz yanıt verin. Ben
3: bana
2: çok
3: geldiği
2: sakinim,
3: zaman
2: sakin diyorum ki lütfen sözümü kesmeyin.
3: Buyurun devam
2: lütfen
3: et.
2: Lütfen sözümü kesmeyin.
3: Buyurun, devam et.
2: İstanbul'da çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. İstanbul'da biliyorsunuz tedbir kararı vardı. Sonra kongreyi toplamak istedi örgüt. Kendi kongresi çalışmasını yaptı ve sonra icra kanalıyla kongreyi engellemek istediler. Bu tedbir kararını aldıranlar. Tedbir kararı var, kongreyi yapamazsınız diye. Orada Yüksek Seçim Kurulu'nda, İl Seçim Kurulu'nda vermiş olduğu net karar var. Bu kongre yapılır kardeşim. Tedbir kararı geçmişle ilgiliydi. Bu geleceği, şu an olan bir şey. Bunu yaparsınız dedi. Hatta kapının önüne polisler gelmişti, icra memurları gelmişti. Ve onlar Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını gördükten sonra çekildiler. Ve o kongre yapıldı. Dolayısıyla hatta ondan sonra bir tartışma daha başladı. Bir mahkemenin atadığı il başkanı, bir de kongre sonrasında yeniden seçilen Özgür Çelik'e mazbata verildi. İki tane başkan oldu ve o iki başkan işte hala daha görev yapmaya devam ediyorlar. Özgür
3: Çelik olur mu
2: öyle şey? Olarak il başkanı olmaya
3: yani
2: devam ediyor.
3: Mutlak kararında İstanbul İl Kurultayı'nın da iptaline karar verildi. Bakın burada İstanbul 38. Olağan Kurultay Seçimli Kurultayı'nda önceki duruma dönülmesine aynen karar verilmedi mi? Verildi. Mutlak kararını
2: ya ondan
3: bakın
2: sonra
3: karar metnine bakarsanız.
2: Bir kurultay daha var. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi hukuksal olarak çok karmaşık konular ve hukukçular bile işin içinden çıkamıyor. O yüzden de Özgür Özel tarafı diyor ki ben şimdi burada hukukçu olarak bu yapılamaz falan bir yorum yapmıyorum, yanlış anlamayın. Benim itirazım sizin çok kesin bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar veremez demenize. Yüksek Seçim Kurulu
1: işte bazı delegeler parti değiştirdi, ayrıldı vesaire
3: ya.
1: Böyle yorumlar var, yaşamını yitirdi. Bunlar ne kadar
3: miyim
1: şey
3: şu arada?
1: Ama şimdi
3: şu an itibariyle bakın çok mantıklı bir soru soruyorum. Özgür Özel ve yönetimi tedbir kararı alınmış olmasına rağmen hukuken yok sayılmış durumda mı? Yargı kararı kesinleşti mi şu anda? Hayır, kesinleşmedi. Dolayısıyla mazbata hala Özgür Özel'de mi? Ama tedbir kararı gereği Kemal Kılıçdaroğlu mu şu anda genel başkan?
4: İşte
3: evet. Dolayısıyla 2023 yılında şu an hali hazırda yani 3 ay sonra seçim var dediğinizde 3 ay sonra Yargıtay kararı kesinleştirmediğinde veya Yargıtay'dan başvurular geri çekilmediğinde CHP'nin son yapılmış kurultayı 2023 Kasım ayında yapılmış olacağı için

0: 6 illere attığımız zaman da 2029'a kadar aslında seçimlerle ilgili bir problem yaşamayacağını karşımıza çıkartır. Ama yargı kararı kesinleşirse, yani mutlak kararı resmiyete döküldüğü an zaten otomatik olarak kurultaya gitmek zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu ben yapmıyorum dese bile gitmek zorunda. Arada 6 yıllık bir zaman olduğu için ve siyasi partiler kanununda maksimum 3 yıl arayla kurultay yapabildiğiniz
1: son
0: için
1: normal,
0: zaten gitmek
1: son
0: zorunda.
1: Son normal meşru kurultayı 2020'deki kurultay olarak kaldı ve
0: eğer kesinleşirse
2: zaten de yapılmalı.
0: Ama kesinleşirse yani evet, Yargıtay onarsa veya İbrahim Bey'in
2: ama
0: söylediği
2: tedbir kararı
0: nokta gibi.
2: İşte bunu uygulamaya yani kesinleşmeden bir uygulamaya ama geçiriyor ve Özgür Özel'in genel başkanlık yetkileri alınıyor bu tedbir sürecinde.
0: Tedbir kararıyla
2: zaten
0: şu anda kullanamıyor.
2: Zaten birçok hukukçunun en çok itiraz
1: en
2: ettiği
1: çok
2: şey
1: itiraz
2: mutlak mutlak
1: şey
2: bu kararından öte bunun
1: kesin
2: bir tedbir
1: hüküm,
2: kararıyla uygulanması.
1: Kesin hüküm gibi sonuç verecek
2: bunun bir,
1: itiraz ettiği
2: bu
1: kararı verilemez. Bu çok temel bir hukuk prensibi aslında. İstinaf Mahkemesi kesin hükümle eşdeğer düzeyde hukuki sonuç üreten bir tedbir kararı verdi. Ve bu aslında hukuk prensibine göre doğru değil. Böyle bir karar, böyle bir tedbir kararı verilemez. Ama şu an tedbir kararı verdiğinizde o genel başkan oluyor, mazbat öbüründe kalıyor. Diyelim ki Yargıtay'daki temyiz bambaşka bir karar çıkacak temyiz başvurusu sonra. Temyiz başvurusu nedeniyle Yargıtay'ın siz atıyorum 2 yıl sonra... Yok 2023 kurultayında hiçbir şey yani istinafın kararını bozuyorum.
2: Dese,
1: dediğini düşünün.
2: Bu sefer tekrar
1: bu tam
2: bütün
1: bir
2: bu
1: destabilizasyon operasyonu falan oluyor o zaman yani. Evet. Gelin ondan sonra insanlara orada hiç siyasi müdahale yok, hiç operasyon yok anlatın. İnanırlar mı? İkna olurlar mı? Mesele biraz bu. Mesela o tedbir kararı iliştirilmese asıl mesele siyasi partiler yasası kanuna göre bu işleri YSK'nın halletmesidir. Ama diyelim ki başka
0: YSK
1: bir şey var.
0: Seçimin yapıldığı dönemde
1: şikayetler var. İşte kısadır süreler. Onların bir anlamı var ama ya. Niye süreler kısa?
0: Kurultay
1: niye
0: yapıldığı
1: YSK'ya
0: esnada
1: verilmiş o iş?
0: Yani, peki aylar sonra o kurultayda şaibe
1: parti
0: yapıldığı ortaya çıktığında YSK dönüp o zaman diliminde yapılabilecek şeyleri yapmış. Hangi mahkemeler devreye girer?
1: Diyelim,
0: adam diyor ki ben para aldım
1: sizin,
0: diyor.
1: Veysi
0: Uyanık,
1: gibi,
0: Bitlis İl Başkanı ben para aldım diyor. 100 bin lira verdiler diyor. 200 bin istedim aldım diyor.
1: Abi seçim yargısı var ama
0: farklı deliller ortaya çıkıyor
1: siyasi
0: bu sefer.
1: Partiler için özel bir seçim yargısı var. O iddialar, o tespit edildikleri tarihten sonra da yine o özel seçim yargısı ile görülebilirler. Adliye mahkemelerinin, asliye mahkemelerinin. Yani niye ilk derece mahkemesi konusuzluk kararı verdi?
0: Zaten şimdi bakıldığında Türkiye'deki
1: yani
0: hukuk sistemi
1: şimdi
0: içerisinde madem siyasi bir müdahale
1: bir
0: söz konusuysa
1: istediğim,
0: yerel
1: demek,
0: mahkeme niye mutlak tutulan kararının tedbirini almadı?
1: De,
0: ben de öyle sorarım
1: bir
0: o zaman.
1: Bir demek istediğimi bitireyim. Velev ki tamam sizin dediğiniz tamamen doğru burada ben yanılıyorum. Adliye mahkemelerinde görülüyor. İlk derece mahkemesi de hiç olayı bilmiyor. Diyelim ki istinaf doğru karar diyor ki bunun araştırılma ya bu burada mutlak mutlak var kardeşim diyor. İstinaf
2: evet,
1: böyle
2: evet
1: görüyor. Diyelim ki Ferhat Bey haklı oraya kadar tamam tedbir kararı burada işi çok fazla bozan
2: zaten
1: bir
2: Sayın
1: karar.
2: Zaten Sayın Fethi Yıldız'ın da başlarken
1: eğer tedbir kararı olmasaydı yine yani aynı
2: tekrar
1: şekilde Yargıtay orada olacaktı Yargıtay'a gidecekti o zaman Yargıtay bunu son eğer mutlak mutlak vardır istinaf haklıdır dediğinde o zaman gerçekten o karar doğurması gereken hukuki sonucu doğururdu.
2: Bu böyle ara bir dönemse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu eğer böyle bir kurultaya gidemeyecek ve Yargıtay kararını bekleyeceği bir durum varsa kurultaya gidemiyorum çünkü bu kesin bir karar değil. Geçici dönem.
1: Bu hanelerde
2: o zaman da arınma ve tasfiyeyi de yapamaması lazım ara geçiş.
1: Aynen öyle. Hiç
2: kesinleşmeyene kadar.
0: Şimdi İbrahim Bey sözünü bitirdiyse başlayayım. Şunu söyleyeyim.
2: Evet.
0: Birincisi.
3: Yok bitirmedim ama artık yani konuşmamın gereği kalmadı.
2: Estağfurullah İbrahim Bey yarım kaldıysa ben de bittiğini düşündüm tamamlayabilirsiniz. Yani böyle tabii program
3: Hanım,
2: bir tartışma programı sözler.
3: Ama cümlemin ortasında sözümü nasıl tamamlamış olabilirim? Cümleyi bile tamamlamamıştım Serap
2: Buyurun,
3: Hanım.
2: Buyurun tamamlayın lütfen öyle devam edelim.
3: Ben şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar basit bir şey söylüyorum. Ferhat Bey yine hukukçu tavırlarıyla sözümü kesmezse eğer. Şimdi
0: lütfen benimle ilgili
3: de,
0: herhangi bir tavır yorumu yapmayın İbrahim Bey. Siz böyle yaparsanız ben de öğretmen
3: yaparım.
0: Eline sopayı almış bir öğretmen edalarıyla yorum yapıyorsunuz. Herkesin
2: lütfen,
0: bildiğini
2: lütfen rica ediyorum. Sizden de İbrahim Bey sizden de.

0: tartışmaya dönmesin.
1: Sinirlerinizi kontrol edemiyorsunuz yorumu yaparım. Boş olmaz. Gerek yok benimle ilgili. Şahsi yorum yapmayın İbrahim Bey.
2: Ben kimseye bir şey öğretmiyorum. Ben kendi düşündüklerimi
1: ben anlatmaya çalışıyorum. Ben de hukukçu tavrı ortaya koymuyorum. Elimdeki tamam. Somut gerçeği
0: bildiğimi yorumluyorum. Bu kadar basit.
2: O öyle olmaz, bu böyle olmaz falan şeklinde yorumlar yapıyorsunuz.
0: Sizi şimdi dinliyorum ben. Lütfen davranan, sizin yorumunuzu alayım.
2: Baş hukukçu
0: lütfen.
2: Gibi davranın sizseniz.
1: Anlamadım. Sonra
2: söylemeye çalıştığım şey şu. Evet. Şimdi hukukçuların bu konuda uzlaşamadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla yarın öbür gün mahkemelerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl karar vereceğini de kimse garanti edemez. Dolayısıyla bugün Sayın Emre Bey'in yapmış olduğu Özgür Özel'in sözcüsü artık eski CHP sözcüsü. Zeynel Emre'nin yapmış olduğu açıklama ki kendisi de bir avukattır ve hukukçudur ayrıca bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki bakın partimiz böyle risklerle de karşı karşıya kalabilir. O yüzden gelin bu işi uzatmayın ve bir an önce önümüzdeki süreçte daha başka kompleks sorunlarla, hukuksal kompleks sorunlarla karşı karşıya kalmamak için kendi çözümümüzü üretelim. Zaten nitekim bu hafta içerisinde belediye başkanlarının devreye girmesi arkasından bugün iki tarafın hukukçularının bir araya gelip bir çözüm arayacağı konusundaki bilgilerin ortaya çıkması da bunlarla ilgili. Her iki tarafta bundan önümüzdeki sürece dair de başka hukuksal riskler ve CHP'nin belki siyaset yapmasını, belki seçime girmesini engelleyebilecek ciddi riskler olduğunu farkında. O yüzden zaten bu görüşmeler bu kadar hızlandı. Yoksa bir taraf, Sayın Kılıçdaroğlu tarafı hukuksal olarak bundan sonra hiçbir riskin olmadığını öngörecek olsa hiçbir şey yapmasına gerek yok. İstediği gibi yönetir. Ama onlar da bazı risklerin olduğunu gayet güzel biliyorlar. O yüzden de iki tarafın hukukçuları bir araya gelmek zorunda kaldı. Yani peki. Olay o kadar şey clear, çok net bir biçimde yorumlanabilecek bir olay değil. Ve önümüzdeki süreçte başka hukuki sürprizlerle de karşılaşması çok muhtemel bir şey. O yüzden iki taraf çözüm bulabilecek mi? Şimdi biraz onu beklemek lazım. Ama çok ilk kez
0: peki.
2: Türk siyasetinin karşılaştığı, daha önce hiçbir örneği olmayan bir vaka olduğunu gözden uzak tutmamak lazım.
0: Evet. Size geleceğim ama yeni bir bilgi mi geldi evet. Dediniz Mehmet Bey? Nedir?
3: Az önce ifade etmiştik arabuluculuk konusunda. Evet, hem Sayın Başkanlığı. Özgür Özel'le hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşme yapıldı diye. Tabii ki net bunu kaynağını söylemek şu an için doğru olmayacağı için peki. Sadece aldığım bilgiyi paylaşayım. Herhangi bir anlaşma noktasında bir araya gelmelerinin mümkün olmadığı yönünde bir izlenim var. Anlaşma noktasında herhangi bir tarafların anlaşma noktasında bir araya gelmeleri mümkün gözükmediği. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir ayrışmaya doğru gidilebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
0: Bir bölünmeye yani
4: evet. Söylediğim gibi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünmeye. O zaman ben Ferhat Bey'in kaldığı yerden yorumunu alayım. Bu çok önemli bir konu. Yani siyaseten böyle bir noktaya varılırsa neler olabilir diye yorumlarınızı hepinizin yani almak istiyorum.
3: Neticede bu ilk arabuluculuk için ilk temas diye düşünüyorum ben. Belki daha sonraları bu trafik yoğunlaşırsa, baskı kurulursa karşılıklı şeyler olabilirse değişebilme ihtimali var mı? Tabii ki var. Yani siyaset neticesinde.
0: Her zaman tabii.
3: Her zaman vardır ama bu görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığını söylemek mümkün.
0: Yani en azından şu an ılımlı bir yaklaşım yok. Yok. Yarın ne olur onu evet. Göreceğiz. Buyurun. Öncelikle nereden bu başlayalım? Son dakika. Öncelikle aslında kurul oradan da yavaş yavaş çıkalım. Bir sürü başlık var ama az önceki evet. Tartışmaya ilişkin söyleyeceklerim var dediniz. Onu tamamlayabilirsiniz. Tabii bu arabuluculuk girişimi üzerine de yorum yapmak istersiniz.
1: Oradan hiçbir şey çıkmaz. Şimdi İbrahim Bey bunu yine çok bilmişlikle söylediğimi düşünebilir. Bunu siyaseten söylüyorum. Niye? Çünkü zaten böyle bir niyet söz konusu olsaydı ilk dakika bir araya gelir 5 dakikada bu krizi çözerlerdi.
0: Evet.
1: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır içinde biriktirdiklerini dışarı vurdukları bir süreci görüyoruz. Hı hı. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi zafer havasına girdiler. Aylardır zaten geliyor bu mutlak butlan kendi çevresi tarafından dillendiriliyordu. Geldikten sonra zafer havasına girdiler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer alan Özgür Özel ve ekibi de bir haklılık yarışı içerisindeler. Bir taraftan da iki tarafın da çokluk yarışı olduğunu görüyoruz. Yani burada zaten mutabakat söz konusu olsaydı biz o bina boşaltma veya boşaltma

0: ama görüntülerini görmezdik. Direneceğini söyleyen Özgür Özel 71 dakikada orayı boşaltmak durumunda kaldı. Ama ne oldu? Kırılan, dökülen, orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin ortaya saçıldığı görüntüler karşımıza çıktı. Veya grup toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlenemez demesine rağmen düzenlenmek durumunda kaldı. Orada hain Kemal sloganları atıldı. Yani ben bu işten istediği kadar orta yolu bulmaya çalışırsa çalışsın, kimsenin başarıyla çıkamayacağını düşünüyorum. Bir sonuç alamayacağını düşünüyorum. Çünkü maksadın, niyetin bir orta yol bulmak olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani genel yaklaşım öyle tabii. Zaten söylenen, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasındaki ifadeleri de çok ciddi ithamlar da içeriyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na dün ya da önceki gün haftaya grup toplantısını siz mi yapacaksınız diye sorunca umarım demişti. Bugün tekrar soruluyor, elbette diyor. Yani
0: şimdi bakın,
1: bu arada Manisa'da olacağı için Özgür Özel, Kılıçdaroğlu grup toplantısı kendisinin yapacağını söylüyor. Bakalım haftaya salı nasıl olacak?
0: Şimdi burada şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Yani bir gemi var ortada, Cumhuriyet Halk Partisi, ama iki kaptan var. Bir genel başkan, bir grup başkanı. İki kaptan maalesef ki bir gemiyi batırır. Yani CHP'yi düşünüyor olsalardı zaten akil olarak bir araya gelip ya bizim burada izlememiz gereken hukuki yöntem nedir? Mutlak mutlak kararını kesinleştirelim mi? Şu anda CHP'nin yönetimi hukuken bizde. Biz de Yargıtay'a başvurup geri çekebiliriz. Siz de başvurun, geri çekin. Karar kesinleşsin, zaten otomatik kurultaya gideriz yaklaşımı iki taraftan da samimi bir şekilde olmuş olsaydı biz bugün bu gerekçeleri zaten duymazdık. Yani şu anda tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamayız gibi bir durum asla söz konusu olmazdı. Burada iki tarafın karşılıklı hizipleşmesinin, tartışmasının sonucunu görüyoruz. Ve bunun bedelini de sadece CHP seçmeni ödemiyor. Türk demokrasisi, Türk siyaseti ödüyor bana göre. Yani bunun belki iyi görülmesi lazımdı. Öteki taraftan uzlaşmamayı özellikle görüntü olarak karşımıza çıkartan Özgür Özel ve ekibinin esas niyetlerinden bir tanesinin de ben gündem değiştirmek olduğunu düşünüyorum. Hangi gündemi değiştirmek? CHP mutlak mutlak kararı öncesinde neylerle anılıyordu? İddialar açısından söylüyorum. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz, metres kadro gibi meselelerle aslında toplumdan son derece güvensizlik pozisyonuyla karşı karşıya kalmış durumdaydı. Bakın biz daha fazla konuşmamız gerekirdi. Hasbi dedenin 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmeyi.
1: Bu karar geldi de gündem iyi ki değişti mi diyor yani Özgür Özel.
0: Bundan bahsediyorum. Kararın gelmesinden bahsetmiyorum. Karar sonrasındaki reaksiyonların. Bakın şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davasıyla ilgili 2430 yılda yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun meseleleri ne kadar gündemde? Ya da 16 yaşında bir kız çocuğuna taciz mesajları atan Hasbi dede ve iki gün sonra o 28 Mart'ta bir arabanın çarpması sonucundan iki gün sonra hayatını kaybeden Tuana Elif Torun kızımız ne kadar konuşuluyor? Ya da Özkan Yalım'ın 4 tane gönül ilişkisi olduğu hanımefendinin belediye kadrolarından sigortalattırılması ve maaşa bağlanması ne kadar konuşuluyor? Zaten CHP'nin Özgür Özel ve ekibi ile yönetildiği dönemde en fazla onları sarsan, temiz siyaseti ağızlarına alamamasına sebebiyet veren mesele bu değil miydi? Bir taraftan da diyorum ki hazır bu karar çıkmışken olayı geren ve mağdura kendimizi çekebilecek bir strateji ortaya koyalım. Yolsuzluk iddiaları, Veli Ağbaba'nın aldığı iddia edilen 1 milyon eurolar,
1: bu
0: adaylığı parayla sattığı iddia edilen meselelerin hep iddia diyorum.
1: Yani çünkü ya gündeme gelmesinden zaman geçiyor, bahsediyorum. Başka şeyler çıkıyor. O yüzden ben böyle hep
2: CHP Hasbi dediği ihraç etti bu arada.
0: Kim? Biliyorum ihraç ettiğini.
2: Yani böyle hani bütün olumsuzluklara sahip çıkan
0: ihraç
2: bir
0: CHP etti ama bakın o zaman Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş çıktı mecliste, dedi ki kadın cinayetlerinin önüne geçirmesi lazım. Gitti Hasbi dedeyi adliyenin önünde karşıladı. Sonra mecliste yine yaptığı konuşmada Hasbi dedenin ismini vermeden üzerini böyle etrafında dönerek bir öz eleştiride bulundu. CHP yönetiminden bu konuyla ilgili bir öz eleştiri duydunuz mu? O yaralı, yüreği yanan annenin acısına ne kadar ortak olabildi? Bırakın CHP Genel Merkez Yönetimini, Giresun İl Başkanı dahi bir başsağlığına, bir taziyeye gitti mi o kadıncağıza?
2: Ya tabii ki bunların yapılması lazım ama ihraç
0: başına gelen
2: ihraç
0: olaydan
2: etmek
0: iki gün
2: başlı
0: önce
2: başına bir öz eleştiridir yani.
0: İhraç, böyle bir dönemde ihraç etmek zorunda

0: kamuoyunda yansıyan haberler sonucunda Ayrıca kaldılar. İlk gün arkalarındaydılar.
1: Eleştiren kadınları
0: Özkan Yalım'ı nasıl ilk gün arkalarında durdularsa, ilk gün başkanımızın arkasındayız, dimdik arkasındayız diyen kadın kolları genel başkanı dahil olmak üzere. Bunlar Türkiye'de hem siyasete güveni ama özellikle CHP'ye güveni olumsuz etkilemişti. Ben diyorum ki şu günlerde bu gündemin de olumsuz negatif enerjisini mutlak mutlan kararının kendi aleyhlerinde çıkması sebebiyle bir mağduriyet oluşturan Özgür Özel ve ekibinin bu mağduriyeti biraz daha gerginlikle süsleyerek olumsuz gündemlerden kurtulma çabası içerisinde olduklarını düşünüyorum. Bir taraftan da özellikle Özgür Özel'in yakın ekibi Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimlerin bu belediyelerden alındığı iddia edilen adaylık bedelleriyle ilgili karşı karşıya kaldığı gündemlerden meseleyi biraz uzaklaştırmak ve dolayısıyla bir taraftan
1: o
0: da yeni kuracakları partinin...
1: Yani az önce burada kısa konuştuk, birazdan diğer konuklarıma da soracağım. Yani biz bültenlerde de bu gelişmeler oluyor çünkü duyuruyoruz ve bunlar konuşuluyor, gündemden de geriye düşmüyor. Çünkü bir fezleke konusunda gelişme oldu, parlamenter suçlar bürosu da Ankara'ya gönderildi ve gündemde ve üzerine çokça da analiz yapıldı.
2: Yani bundan sonra Özgür Özel'e yaradığını düşünmek biraz zor açıkçası.
0: Benim söylediğimden böyle bir yorum çıkartılması garip tabii. Ben Özgür Özel'e yarıyor demiyorum. Özgür Özel'in içinde bulunulan gündemden kendi negatif durumlarını olabildiğince arkaya atabilecek bir strateji ortaya koyduklarını düşünüyorum. Son cümlem de şuydu. Zaten CHP'nin mevcut Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle Ekrem İmamoğlu konusunu gündeme getirmeyeceğini, Ekrem İmamoğlu'nun megafonluğunu çok fazla yapamayacağını da tahmin ettikleri için yeni partinin zeminini oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Peki,
0: bakın bizi atıyorlar. Biz parti
1: Mehmet
0: kurmak
1: Bey'le
0: zorunda kaldık noktasına gidiyor.
1: Çok söz veremedim. Böyle bir yeni partiye doğru mu gidiyor konu sence?
2: Yani geçtiğimiz cumartesi biliyorsunuz Kemal Bey'in bir açıklaması oldu. Hı hı. Ben kendisinin yeni yönetim tarafından haksızlığa uğradığını ben kabul eden insanlardım. Hani böyle CHP'ye dışarıdan bakan bir insanın sonuçta. Hı hı. Özellikle yerel seçim başarısında reddi miras yapmalarını hiç doğru bulmamıştım ve bunu da kamuoyuna her fırsatta dile getirmiştim. Çünkü o yerel seçim başarısı, 2024 yerel seçim başarısı kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ve altılı masa çalışmaları sırasında Türk halkında onun makes bulması ile ilgili bir çalışmaydı. Genel seçime yaramadı. Kaymağını yerel seçimde Özgür Özel yedi. Bu olay bundan ibaret. Burada bir şekilde kurultay kaybetmiş, yıllarca CHP'yi yönetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını olumlu bir biçimde anarak, o mirası reddetmeyerek, o itibarını iade ederek daha doğrusu, biraz çünkü değişim dönüşüm falan meselesinde Kılıçdaroğlu tabii çok olumsuz ifadelerle de yüklenilmişti o kurultay aşamasında. Bu tarz bir yumuşatma girişiminin hiç olmaması aslında çok yüksek egoların çarpışma arenası olan maalesef siyasetimiz öyle bir siyaset. İşlerin biraz bu noktasına gelmesinde bunun da tesiri var diye düşünüyorum. Fakat cumartesi yapılan konuşmada iplerin tamamen koptuğu düşüncesindeyim ben. Hakeza şu an Sayın Müftüoğlu'nun da belirttiği o uzlaşıya yakın olmama durumu. Yani uzlaşacak gibi görünmüyorlar kulisi. Doğru bir kulis olması, doğru bir kulis olduğunu düşünüyorum. Çünkü aklın yolu zaten şu an sahadaki malzeme bizi öyle bir sonuca götürüyor. Mesela FETÖ'cülükle suçlama çok adrese teslim bir şey, tamam mı? Yani bu arkadaşlarımız çok yanlış işlere bulaşmış, ben bunları düzelteceğim diyebilirsiniz. Ben bulaşanları biliyorum. Zaten haklarında bazı evrak da var, dosya da var. Hatta henüz yargının radarına girmemiş olanları da biliyorum. O konularda vaktiyle gerekeni yapmadığım için öz eleştiride de bulunuyorum. Ama bu kez gerekeni yapmaya geliyorum aslında diyebilirsiniz. Bakın bunlar hep sizin o gelişinizi mahkeme eliyle ve açıkçası devlet eliyle oraya yeniden atanışınız, atanma gibi olan gelişinizi size hala sempati duyan kitlenin nezdinde şey yapar. Kabul görür.
0: Devlet
2: müşteri
0: eliyle
2: verir.
0: Nasıl geldi?
2: Müşterisi olur. Yani
0: Nihal Hanım,
2: tekrar ona müşteri olur.
0: CHP'liler birbirine mahkemeye vermeseydi bu mutlak mutlak karar olur.
2: Ama seçici algı
0: muydu
2: diye bir şey var yani.
0: Seçici
2: yargının
0: algı
2: seçici
0: başka
2: algısı
0: bir şey de. Yargı şundan
2: yargının
0: bahsediyor. Bir CHP'li bir CHP'liyi şikayet ediyor.
2: Her
0: ortada somut belge ortaya koyuyor.
2: Tedbir kararı var.
0: Tedbir kararı niye var? Tedbir

0: kararı.
1: Belli bir tesadüf, belli bir hukuki sonucu doğuracak şekilde yan yana dizildiğinde,
0: ben sadece basit bir soru soruyorum Nihal Hanım.
1: Sadece yargı
0: CHP'liler birbirlerini mahkemeye vermemiş olsaydı biz bu davayla karşı karşıya kalacak mıydık?
1: En azından sosyoloji buna inanmıyor. Biraz sosyoloji
0: sosyolojiyi
1: de
0: neye göre
1: lazım.
0: Değerlendiriyorsunuz? Sosyoloji buna
1: sözünü
0: inanmıyor. Twitter'da bin tane yorum üzerinden değerlendireceksek sosyoloji adına ahkam kesebiliriz.
1: Bu şekilde müdahale etmiyorum gerçekten. Evet.
0: Nihal Hanım belki 4 kez girdiniz gözünüzü
1: seveyim. Yani hayır, ben böyle
0: bak,
1: uzun
0: geri sardırırım.
1: Hiç uzun sardırın.
0: İnteraktif yayınlar. Da ben interaktif yayınları severim. Yani çok da tartıştık beraber. Benim yaptığım yorumda 4 tane soru sordunuz.
1: Ben de ona cevap vermek durumundayım.
0: Ben de Serap Hanım'ın sorusuna cevap verirken Nihal Bengisu Karaca'nın sorularına da cevap vermek zorunda kaldım. Niye zorunda kaldım? Az önce daha 4-5 dakika önce bendeyken.
1: Herhalde bir kere filandır, bir cümledir. Karşılığında
0: sorular
1: verdiniz
0: birer
1: ayrıca.
0: Cümle oluyor ama 4 tane soru oluyor.
1: Karşılığınızda ne kadar garip bir yorum falan diyerek verdiniz. Ben ona karşı da sustum yani, bir şey demedim.
0: Ben sadece devletin burada bir müdahil olduğunu düşünmüyorum diyorum.
1: Tamam,
0: yani
1: siz
0: mevzu.
1: Düşünmeyin, ben düşünmüyorum.
0: CHP'liler birbirine mahkemeye vermeseydi bu davayla karşı karşıya kalmazdı.
1: Bir sürü şey aynı sonucu getirecek şekilde, bir sürü olgu ve vaka aynı sonucu sağlayacak şekilde yan yana geliyorsa, nitekim Bülent Kuşoğlu, ki kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev verdiği Bülent Kuşoğlu, Cansu Çamlıbel gibi kamuoyunun saygın olarak tanıdığı bir kişiye, gazeteciye röportajında bütün bunların devlet aklıyla, müesses nizamla alakalı olabileceğini, bu tercihlerin devlet aklıyla ve müesses nizamla alakalı olduğunu, olabileceğini değil, bunları söyleyip daha sonra Kılıçdaroğlu tarafından görevlendiriliyorsa, yani her makul akıl buradaki bu tesadüfler zincirinde bir anlam arar. Nitekim kamuoyu da arıyor. Bunu sadece CHP seçmeni değil, AK Parti seçmeni de arıyor ve görüyor. Sokaktayız, hepimiz herkesle görüşüyoruz. Sizin sorunuza gelince, bu FETÖ'cü suçlaması çok adrese teslim bir suçlama. Kesinlikle kanıtlanması gereken bir suçlama. Çünkü FETÖ bugün bir terör örgütüdür. Bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Ve bu şekilde muamele görüyor. Evet. Bazen hani herkesin kabul ettiği şekilde olayla alakası olmadığı sonradan ortaya çıkan kişilerin bile hayatları kayabiliyor. Hayatlarından 5 yıl, 4 yıl gidebiliyor. Başka yerlerde iş bulamıyorlar, aç kalıyorlar vesaire vesaire. Şimdi siz böyle bir suçlamayı elde belge, delil, kanıtla yapıyorsanız bunu kamuoyuyla da paylaşmalısınız. Çünkü bu artık bir kamuoyu meselesi oldu. CHP meselesi olmadı. Bakın günlerdir tartışıyoruz. Çünkü bir ana muhalefet dediğiniz şey bir ülke için önemlidir. Bu modelde bile önemlidir. Çünkü iktidar denetler, bazı sorular sorar vesaire. Ana muhalefetin küçülmesi ya da bu ölçüde demoralize olması bütün ülkeyi ilgilendiren bir meseledir. Kılıçdaroğlu'nun orada ifade ettiği, yaptığı suçlamalar delilli, kanıtlı, belgeli ise onu sadece CHP'lilerle değil artık kamuoyuyla da paylaşmak durumunda. Delili, belgeli, evraklı, kanıtlı değilse buradan sonra nasıl bir araya gelinebilir? Yani buradan ben Özgür Özel'in stratejisini de yanlış buluyorum. Çünkü denildiği gibi işte Özgür Özel mağduriyet yaratmaya çalışıyor kendisi için gibi yorumlara neden oluyor. Yani böyle ihraç edilmeyi beklemek. İşte ben gitmedim, ben kaçmadım ama beni kovdular demenin kamuoyunda bir olumlu tesir yarattığını düşünüyorum.
2: Yani kendisi ayrılmak istemiyor. Parti böyle bir karar alırsa, yani bir parti kurma olasılığı ancak öyle bir...
1: Bir parti ihracını bekliyorsa ve buradan kamuoyunda bir sempati doğacağını düşünüyorsa bence hata ediyor. Yani burada eğer dikiş tutmayacağı bazı konularda, mesela hukukçuların ne görüştüğünü bilmiyoruz. Bu görüşmelerin her biri pazarlıktır bu arada. Müzakere dediğimiz şey pazarlığı da içerir. Bunların içinde muhtemelen ben şunların yolsuzluğa bulaştığına eminim. Bunları ihraç etmeyi kabul edin. O zaman kurultaya gideriz gibi isimler zikrediliyordur. Karşı tarafta diyordur ki daha kesinleşmedi. Yani kesinleşmeden biz sizinle bunu kabul edersek biz nasıl bir duruma düşmüş oluruz? Bizim o zaman bütün geriye doğru yaptığımız savunmalar yıkılır filan. Buralarda anlaşmaları çok mümkün görünmüyor bana.
3: Nihal Hanım zaten
1: ve ayrışma net gibi bir şey, sözümü bitireyim. Bir tesir olacağını sanmıyorum benim sözümün Özgür Özel'e.
3: Yok, size katkı için
1: yakınında kesinlikle katkınızı dinlemek isterim daha sonra da. Özgür Özel, ben mağdur duruma düşeyim, ihraç edileyim, sonra parti ikinci B planı diye düşünüyorsa bence Ahmet Davutoğlu örneğini hatırlamalı. Yani mesela Ahmet Davutoğlu benzer bir biçimde parti içinde kalmayı denedi.

0: Ben de orada düzeltirim bazı yanlış bulduğum şeyleri dedi. Ben bu partinin, bu mahallenin, hani mahallelere hapsolmuş bir şey olduğu için artık, ya siyasetin duvarları mahallelerle ölçüldüğü için, ben sonuçta bu geleneğin içinden gelen biriyim. Neden partimi terk edip gideyim? İçeride kalarak bazı şeyleri söyleyeceğim, elimden geldiği katkıyı sunacağım dedi. Sonra beklediği olmadı ve o arada o hava var ya, o hani zamanın ruhu, artık çok kısaltılmış yaşıyoruz. Eskiden Zeitgeist böyle bir
1: O kaçınca
0: bir
1: diyorsun?
0: yüzyılı filan ifade etmek için kullanılırdı. Şu an çok 3 aylık, 5 aylık meselelerle, zamanlarla yaşıyoruz zamanın ruhunu. O zamanın ruhu kaçar gider, CHP seçmenin 3 ay sonra buradaki efendim mutlak butlan kararı ne oldu? Yargıtay'daki temiz meselesi ne oldu? İnanın bunlara olan ilgisi sönümlenir.
1: Önümlenir. Peki.
0: Dolayısıyla fazla uzatmadan, bu arada benim bu yorumumu da birçok CHP seçmeninin partiyi bölmek için işte böyle konuşuyorlar falan diye yorumlayacağını da bilmekle beraber, bu yorumlar kesin yapanlar olacak bu
1: Olabilir.
0: yorumları.
1: Olabilir.
0: Ama akla yatkın olanın bu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Mehmet
1: Hem
0: Bey,
1: o kattınız hem de
0: Mehmet.
1: zaten sıra size geldi.
2: Şimdi zaten ayrışmanın temel nedeni Sayın Ekrem İmamoğlu. Kafadan bu ayrışma sebebi zaten. Sayın Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrışma gerekçesinin en temel nedeni Sayın Ekrem İmamoğlu. Bu noktada da birleşmeleri mümkün gözükmüyor. Neden? Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsederken Sayın Özgür Özel ben 10 yaşından beri adam satmadım, bu saatten sonra hiç satmam. Hala bugün bile Trabzon'daki konuşmasında Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken bir araya gelmelerini nasıl sağlayacaklar? Bu noktada önemli bir kilit Sayın Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in ya feragat etmesi gerekiyor, hani Ekrem İmamoğlu'ndan eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapacaklarsa, ya da Nihal Hanım'ın dediği gibi bir takım gerekçeler sunarak partiden kovdurtmak gibi bir durumla karşı karşıya kalacak.
1: Şekli öyle
0: Ama
1: ya
0: ben
1: da
0: onu
1: böyle.
0: demedim. Ben işte o duruma düşmeden ayrılıp
1: Bir hamle
0: peşim edilmesi gerekiyor.
1: Yapacaksa siyaseten
0: yok
2: yalnız,
0: olacak.
2: Bakın,
1: bu konuda daha
2: şöyle bir
1: siyaseten
0: yok
1: doğru
0: olacak
1: zamanda hareket etmek gerekiyor.
2: Şimdi o direkt kendiliğinden ayrılması Sayın Özgür Özel'in siyaseten bitmesi anlamına gelir.
1: Yok.
2: Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani Cumhuriyet Halk Partililer gövdeden genelde kopmak istemezler. Bugün her ne kadar milletvekilleri gövdeden uzak duruş görüntüsü verseler de
1: ayrılmazlar mı? Yani mesela Özgür Özel ayrıldı, onunla gitmez mi şu an
2: yanında
1: olan vekiller?
2: Farklı durumlar olabilir. Yani bu şu an 110 milletvekilinden bahsediliyor ama
1: evet.
2: Ben 110 milletvekilinin tamamı
0: hepsi gitmez.
2: Sayın Özgür Özel'le
0: Ona
2: birlikte
0: katılır.
2: Gider mi sorusu büyük bir soru
0: Hepsi
2: işareti.
0: gitmez.
2: Şimdi hem bu ama Sayın Özgür Özel'in programın başında bir şeye dikkat çekmiştim. Özellikle Sayın Bahçeli'nin ilk açıklamasıyla son açıklaması
1: Evet.
2: üzerinden
1: Farkı
2: bir
1: üzerinden.
2: değerlendirme yapmıştım. Şimdi görüyoruz ki bakın Sayın Özgür Özel'e giden isimler kim? Siyasi partiler olarak. Şimdi iki siyasi parti gitti.
3: İyi Parti gitti.
2: İyi Parti ve Zafer Partisi. Şimdi bu iki parti ve kurulacağı varsayılan
0: Demokrat Parti de çağrı yaptı yalnız Gültekin Uysal.
2: Onun çok şeyi yok yani sahada pek etkisi
0: Evet
2: yok ama yine de tamam onu da katalım. Şimdi önümüzdeki süreç bu iki partinin de bugün itibariyle Türkiye'de nerede durduklarına da bakmak lazım. Terörsüz Türkiye'ye bakış açıları nedir? Yani bunu tek taraflı olarak Cumhuriyet Halk Partisi bölünse de bölünmese de artık herkes yoluna diyemeyecek kadar aslında önemli.
1: İyi Parti ve Zafer Partisi'nin Özgür Özel'e
0: ama
1: destek vermesi siyasi işbirliği ve ortaklık anlamına gelmiyor.
2: Hayır.
1: Pardon, duyamadım ya.
0: Gitmesi yani bu ziyaretlerin yapılması Özgür Özel'in olası bir
2: hayır,
0: parti
2: sadece
0: kurma
2: gitme.
0: ihtimalinde bu
2: Hayır onlara gidecek anlamında söylemiyorum.
1: Ben de aynı şeyi sordum. Yani
2: hayır, onlara
1: işbirliği ya da
2: gidecek.
1: ittifak anlamında.
2: Gayet
1: Destek.
2: tabii ki ittifak anlamında. Hayır, bu, ha, bu, des,

0: destek, bu destek ittifaka doğru gidecek. Başka çareleri yok ki. Ne yapacaklar? Yeni parti kurdu. Tamam, ne yapacak yani? Parti kurması neyi ifade edecek? Sadece mecliste grup kurup oturmak için mi parti kuracaklar? Hayır. Yani Sayın Özgür Özel, daha doğrusu...
1: Öyle olursa bakın çok şey tabii, bunlar çok hani bunlar daha uzak meseleler ama o zaman da Kemal yani. Kılıçdaroğlu'nun olduğu Cumhuriyet Halk Partisi olursa o da Cumhur İttifakı ile mi ittifak yapacak?
0: Bakın ya, şunun için söylüyorum.
2: Sorulması gereken en doğru soru.
0: Yani onu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl soracaksın?
1: Böyle bir şey olursa ittifaklarda bir şey olursa orada yer alması
0: ben bir meramımı anlatayım. Çünkü konu bütünlüğü bozulur. Sayın Bahçeli'nin özellikle terörsüz Türkiye'ye işaret etmesi, hani bu noktaya kadar getirdik, terörsüz Türkiye yol kat etti, bu yolu tekrar geriye mi döneceğiz, geriye mi saracağız? Hayır, buna müsaade edilmemeli. Şimdi İyi Parti ile Zafer Partisi terörsüz Türkiye'ye zinhar karşı.
1: Büyük Birlik Partisi de karşı.
0: Büyük Birlik Partisi AK Parti içinden şey yapıyor, onu tolere edilecek şeyleri var. Yani ara ara çıkış yapıyor ama net bir şey ortaya koymuyor. Ama burada belirgin olarak ifade ediyorum. Yarın İyi Parti ile Zafer Partisi'nin ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel'e yanında saf tutmaları, gitmeleri, açıklamalar yapmaları, bu farklı hesapların bir ürünüdür. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Daha netleştirir misiniz?
0: Daha da netleştireyim.
1: Hesabı?
0: Yarın eğer Sayın Özgür Özel partileşme sürecine girdiğinde nerede duracak? Terörsüz Türkiye'nin yanında olanlarla mı saf tutacak, yoksa karşısında olanlarla mı saf tutacak? Eğer bugün bu desteği görüyorsa, İyi Parti'den, Zafer Partisi'nden desteği görüyorsa, bu destek partileşme sürecine gittikten sonra bitecek mi? Ha, bittiyse bir şey yok, mesele yok. Ama
1: belki de bu nedenle zaten bir ayrışmadan, yani şu ana kadar bir ayrışmadan yine de kaçınan bir şey var. Hemen işte hatta hani çıkmıyor, beni tasfiye edene kadar partiden çıkmam, biz burada olalım gibi bir tutumu var. Belki de bu olasılıkları da hesap ediyordu
0: mutlaka. Ama gayet tabii ki olabilir. Bakın, bu böyle bir hesap yapılmıyor demiyorum. Ama genel tartışmanın genel odağında ne var? İşte Sayın Özgür Özel artık aynı çatı altında parti içerisinde siyaset yapma şansının tükendiğini, siyaset yaptırmayacaklarını, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya, partiyi kurultaya götürmeyeceğini, seçimler yaklaşma sürecinde de artık iş işten geçeceğini, dolayısıyla artık yeni bir partiyle yeni parti kurarak yollarına devam etmekten başka bir çarelerin olmadığı noktasında genel bir tartışma var. Ferhat da programın başında bunu söyledi. Öyle değil miydi? Yani yeni partileşme sürecine gidecek derdi.
1: Evet.
3: Şimdi ne mi hazırlanıyor dedim ben.
0: Evet. Yani işte hazırlanıyor diye.
1: Mehmet Bey, birçok son günlerde analiz var buna ilişkin. Türkiye'de siyaseten ne anlama gelir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi diye. O nedenle de zaten bu sadece bir CHP meselesi değildir diye de konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse böyle bir yeni parti ve işte yine Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi var. Adını bilmediğimiz farklı farklı isimler yazılıp çiziliyor bir parti. Ne olur?
0: Şimdi İşte demin onu anlatmaya çalıştım.
1: Bu sadece bir seçimde dengeler ve ittifaklar meselesinden ibaret.
0: Serap Hanım, Türkiye'yi sadece iç siyasetteki dengelerle değerlendirmemek lazım. Neden? Etrafımızda yaşanan bütün gelişmeler, olumlu ya da olumsuz, Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Terörsüz Türkiye süreci başladığında neden illa da Cumhuriyet Halk Partisi bu sürece mutlaka ve mutlaka dahil olmalıdır denmişti? Çünkü bir bütün olarak Türkiye, bir bütün olarak, topyekün olarak bir mücadelenin içinde olması gerektiğinin altı çizildiği için. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıştığını düşünün. İkiye bölündü. Fark etmez, o çoğunlukta, bu azınlıkta olarak demiyorum. Tamamen ortadan böldüğümüzü düşünelim. Şimdi bir partinin bu noktada eksik kalması, daha dün

0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman mektup yazmıştı? NATO ile ilgili de değerlendirmesi
1: Özgür
0: vardı.
1: Bir yazı şey,
0: Özgür Özel'in pardon.
2: İki gün önce.
0: Evet.
2: İki gün önce filan.
0: Şimdi orada bile Türkiye'ye atıfta bulunarak bir takım hani Türkiye'deki endişeleri anlatıyor. Yani sizin Türkiye'deki iç meseleleri dışarıya anlatmanız sizin meselenizi çözmüyor. Sizin meseleniz

0: koltuğunda oturuyorsanız bu öngörüyü çok önceden görmeniz gerekiyor. Şimdi geldiğimiz noktada işte Sayın Özgür Özel mutlak buttan kararı çıktı. Evet, tabii ki ilk reflekstir, tepkidir, normaldir, doğal karşılamak lazım. Öfkelidirler, ne bileyim toplumun sinir uçlarına dokunmuşlardır. Dolayısıyla bunu normal karşılayabilirsiniz. Ama bir genel başkan olarak, partinin sürükleyici lokomotifi olarak siz sokakları da hareketlendiririz açıklamasını yaparsanız bu tehlikeli bir açıklamadır. Şimdi acaba ben de düşünüyorum bir vatandaş olarak. Acaba yarın öbür gün bir takım yani terörsüz Türkiye'ye karşı olanlar da var. Bu oluşum Sayın Özgür Özel'le birlikte hareket eder mi? Ya da Sayın Özgür Özel'le birlikte hareket edenler böyle bir sürecin içine girerler mi sorusunun cevabını bugünden Sayın Özgür Özel bu cevabı mutlaka vermelidir.
1: Nasıl bir süreç kastınız ve?
0: Kastım şu. Yarın öbür gün Türkiye'nin huzurunu bozacak bir takım hareketlenmeler olabilir. Burada Sayın Özgür Özel sorumlu siyasetçi duruşunu gösterip bunları konsolide edebilecek mi?
1: Anladım.
0: Şimdi 7-8...
1: Bu arada tam da reklama gitmem gerekiyor.
0: Tamam, şunu da söyleyeyim. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi olacak.
1: Evet.
0: Şimdi biliyoruz ki NATO zirvesiyle ilgili Yunanistan, İsrail yani birçok ülke Türkiye'de bu zirvenin yapılmasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Şimdi sabote etmek isteyenler var. Bu siyasi atmosferde bunu çok kolay sabote edebilirsiniz. Ya da sabote etmeye teşebbüs edebilirsiniz. İşte tam da bu noktada devletin bu konudaki tedbirlerini destek vermek lazım, köstek değil.
1: Peki, bir reklam arası, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok uzun bir ara değil, bizden ayrılmayın lütfen.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Yayınımız devam ediyor. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Hatta reklam arasında bile devam etti. Şimdi İbrahim Bey'e gelsin söz. Mehmet Müftüoğlu'nun bıraktığı yerden. Yani bir bölünme olur mu olmaz mı ki Mehmet Müftüoğlu onun kulis bilgisini ilk elden verdi. Evet. Belediye başkanlarının Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın hem Özgür Özel'le hem Kılıçdaroğlu'yla görüştü ve bir arabuluculuk, bir hani bir uzlaşı yolunu aradı ama bu yönde çok olumlu bir tablonun olmadığı yönünde bilgiyi de bizimle paylaştı. Şimdi bunun tabii Türkiye siyasetine, ülkemize etkisi ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti, kemik bir seçmeni olan bir parti bölünürse nasıl etkiler yaratır? Birçok olasılık var. Mesela bunun iktidara yarayacağı yorumu da yapılıyor. Acaba iktidara da yarar mı ayrıca? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı da belki seçmen konsolidasyonu açısından yıllardır siyaseten bir şey ifade ediyor. Rakip bütün partilerin olduğu gibi birbirine karşı siyasi söylemlerinde. İbrahim Bey, sizin bunu değerlendirmeniz ne olur? Böyle bir bölünme olsa neler yaşanır? Bu hatta az önce Mehmet Bey ittifaklarla ilgili de Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de çok ciddi şeyler söyledi, önemli evet. Şeyler. Ne dersiniz buna?
2: Şimdi birincisi kıymetli Müftüoğlu şeyi attı, unuttu galiba. Tuncer Bakırhan'da ziyaret
1: ettiydi. Biraz sesini İbrahim Bey'in stüdyoda yükseltelim.
2: Duyuyor musunuz şu an?
1: Biz, sizin konuşmanız değil, buradaki ses biraz düşük. Siz devam edin.
3: Duyamadık sizi de.
2: Tabii. Tabii. Tuncer Bakırhan da ziyaret etmişti Sayın Özgür Özel'i mecliste. Hatta polis eliyle CHP Genel Merkezi'ne müdahalenin kabul edilemez olduğunu falan da dile getirmişti hatırlarsanız. Dolayısıyla doğru. Yani sadece Terörsüz Türkiye sürecine karşı olan partiler tarafından değil, aynı zamanda sürecin paydaşlarından biri olan DEM Parti tarafından genel başkan, eş genel başkan seviyesinde ziyaret edildi meclisteki makam odasında. Dolayısıyla hani benim gördüğüm böyle bir bu işin henüz Terörsüz Türkiye projesiyle falan bir şey yok. Onun üzerinde bir risk ya da tehdit falan oluşturacak seviyede değil. Birincisi bu. İkincisi siyasi rasyonelite açısından Özgür Özel'in ve arkadaşlarının CHP'den ayrılıp hemen bir parti kurmak gibi tutum içerisinde olması çok beklenmemeli. Çünkü bu iki nedeni var bunun. Birincisi CHP gibi büyük bir markayı elinizden bu kadar kolay bırakmak akılcı değil. Siyasi, çok büyük bir siyasi marka çünkü. İkincisi, yeni bir siyasi parti kurduğunuzda seçimin tarihi net bir biçimde belli değil. Ve tarihi belirisi olmayan bir seçime kadar o seçime katılma yeterlik koşullarını yerine getirip getiremeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Dolayısıyla da yeni parti kurmaya kalkışmak büyük bir siyasi risk içeriyor. O yüzden ancak ve ancak mecbur kalırlarsa CHP'den ayrılacaklar. O konuda da zaten hani çeşitli beyanlarından bunu anlıyorsunuz sonuna kadar. Evet.

0: mücadele edeceğiz. Bizim bu yedek partimiz falan, yedek parti olduğunu zaten söyledi Sayın Özgür Özel. Kapatma riskine karşı böyle bir hazırlığımız var. Ama mutlak butlan durumunda biz sonuna kadar parti içerisinde kalıp tekrar partimizi geri almak için mücadele edeceğiz dedi. Bence orada hani bir takiye ya da stratejik izleme falan filan gibi bir tavır içerisinde değil. Gerçek tavırları bu. Siyasi rasyonalite de bunu gerektiriyor zaten. Öbürü çünkü çok fazla risk içeren bir şeyden, yoldan bahsediyoruz. Peki CHP bölünürse ne olur? Bunun CHP üzerine de etkileri var. Türk siyaseti üzerine de etkileri olacaktır illaki. CHP üzerine etkisi, şimdi CHP'nin oy oranları çeşitli araştırmalarda değişmekle birlikte işte hani bizim gözlemimiz 19 Mart'tan bu tarafa sürekli %32-35 aralığında bir yerlerde salındı CHP'nin oy oranları. Ama bu seçmenlerin yaklaşık %20'si siyasal kimlik üzerinden CHP'yi tercih eden ve parti sadakati yüksek kitleden oluşuyor. Geri kalanlar sonradan gelen konjonktürün etkisiyle ya da işte demografinin etkisiyle vesaire gibi çeşitli faktörlerle CHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla bunların parti sadakati olmadığı için herhangi bir tartışma anında, sorun anında falan bu seçmenlerin önemli bir kısmı artık CHP'ye oy vermeyeceğim diyebiliyorlar rahatlıkla. O yüzden de böyle bir parçalanma durumunda 35 ortadan ikiye bölünmeyecektir. 20 ortadan ikiye bölünecektir. Aslında ortadan ikiye bölünme çok şey beklenilir bir senaryoda değil. Muhtemelen bir taraf daha küçük bir pay alacaktır. Öbür taraf biraz daha büyük pay alacaktır.
1: Sizce o nasıl dağılır?
0: Eşit bir dağılacak olsalar.
1: Yani o %20 diyelim ki.
0: Şu anki ilk veriler, ilk verilere göre daha küçük dilim Sayın Kılıçdaroğlu tarafında kalıyor. Daha büyük dilim Özgür Özel'in tarafına gidiyor. Ama o kopma sürecinde neler yaşanacağı, yeni partinin hangi kadrolara yaslanacağı falan filan gibi bir sürü faktörde o dilimlenmenin nasıl olacağını elbette ki şekillendirecektir. O yüzden o kopuş sürecinde yaşananları görmeden seçmenin nasıl bir tercihte bulunacağını tahmin etmek zor. Ama şu an sorulduğunda bu varsayımsal bir soru, hipotetik bir soru. Orada ilk bulgular büyük dilimin Özgür Özel'le ya da değişimci kanatta kalacağını bize gösteriyor. Ama yaşananları da görmek ve ondan sonra ölçmek bilimsel açıdan en doğru olan o yüzden ama bölünmenin irrasyonel bir şey olacağını her iki taraf açısından da sonuç doğuracağını ve bunun bir kaybet oyunu olacağını her iki tarafın görmesi lazım. Bence her iki taraf bunun farkında yani bölünüp büyüyemeyeceklerini gayet güzel her iki tarafta biliyorlar.
1: Şimdi
0: Türk siyaseti açısından nasıl bir sonuç doğurur?
1: Evet.
0: Orada da yani eğer bu 20 bir şekilde bölünecekse büyük dilim kimde kalacak olursa olsun ve o ne kadar büyük olacak olursa olsun bir kere Cumhur İttifakı ile rekabet etme şansını kaybedecek. Dolayısıyla hani biz 2027 ya da 28 ne zaman olacaksa bölünme durumunda rekabetin olmadığı bir seçime şahitlik etmek durumunda kalabiliriz. Benim gördüğüm böyle bir şey tablo söz konusu olabilir. O yüzden sadece CHP açısından değil işte Türk siyasetinde rekabetin olabilmesi ve dolayısıyla daha demokratik açıdan daha olgun bir şey için yarış açısından da CHP'nin bütünlüğünü koruyabilmesi gerekiyor. Ama tabi burada esas sorumluluk CHP'nin şu anki mensuplarına düşüyor. Onların buna bir şekilde çözüm
1: sizin
0: üretebilmesi
1: şimdi bu
0: gerekiyor.
1: Söylediğiniz bugün zannediyorum durumunda Murat Yetkin'in Ali Babacan'la röportajındaki ifadesini hatırlattı. Orada da diyor ki özellikle gençler ya da siyasete daha uzak bakan insanlar Türkiye'de ana muhalefet partisinin başına bunlar geliyorsa Türkiye'de artık siyaset zorlaştı. Siyaset boşuna, bu hissiyat yaygınlaşabilir. Benim en çok korktuğum bu diyor. Yani daha da uzunca bir şey ama ben sizin ölçümler ve araştırmalar yaptığınız için yıllarca. Şimdi burada ne konuşulursa konuşsun. Kılıçdaroğlu öyle dedi, Özel böyle dedi, Cumhur İttifakı böyle dedi. Bir de toplumun olaylara bakışı var. Bunların bütün toplum üzerinde etkisi var. Ülkedeki işte yaşananlara, bundan sonrasına, seçimlere vesaire. Ne boyutta bu yani Ali Babacan'ın değindiği konu, bu bakış açısı, bu algı dışarıda? Sizin hani biraz da tabii bir siyaset bilimci olarak değerlendirmenizi soruyorum. Şimdi

0: Bu Sayın Babacan'ın bahsettiği şey siyaset bilimi literatüründe apati diye geçen bir şey, kavram, terim. Apati, sempatinin mefhumu muhalifi, karşı zıt anlamlısı. Yani insanların siyasetten uzaklaşması, duygusal olarak kopması, güvenmemesi, anlamlı bulmaması ve artık siyasette ilgilenmemesi. Şimdi bunun sonuçları ne? En birinci sonucu sandığa gitme oranları düşüyor. İşte etrafımızda bazı ülkeler var. Diyelim ki Azerbaycan, Mısır, Tunus, Cezayir, Rusya falan. Oralarda sandığa gitme oranları çok düşük. Hatta işte son seçiminde Mısır'da sandığa gitme oranının %20'nin altında olduğunu uluslararası gözlemciler raporladılar. Dolayısıyla yani böyle bir şey tablo ortaya çıkabiliyor. Rekabet yoksa o zaman insanlar niye sandığa gitsin, niye siyasetle ilgilensin, niye hani daha mahallelerden başlayarak, mahalle örgütlenmelerinden başlayarak siyasete ilgi duysun, anlamı kalmıyor. O yüzden de böyle bir reaksiyon gelişebilir. Bu da CHP'nin, şu an yönetenlerin ya da CHP elitlerinin sorumluluğunu artıran bir şey. Ama Türk siyasetinin de bundan etkilenmesi çok muhtemeldir. Ben o yüzden CHP, en azından Özgür Özel tarafının son ana kadar CHP'de kalmak ve tekrar yönetime de geçirebilmek için büyük bir çaba harcayacağına kanıyım. Yani böyle bir an önce partiden ayrılıp yeni parti kurmak gibi bir tutum irrasyonel bir tutum olur kendi açısından, dediğim gibi. Sonuna kadar mücadele edilecektir ama tabii o ne kadar uzun sürecektir? Bu 3 ay sonra mı bu kopma yaşanır? Çünkü orada çok uzun dayanabilecek de zannetmiyorum. Niye? Çünkü seçime katılma yeterliğini alabilmesi için yeni kurulacak
1: Evet,
0: partinin
1: ne kadar
0: zamana
1: zaman
0: ihtiyacı
1: lazım?
0: var. Önce çok uzun bir zamana ihtiyaç var. Çünkü illerin yarısından çoğunda örgütlenmesi
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: doğru.
0: Kurultayını yapması gerekiyor
1: Ama
0: ya da
1: bazen var
0: kongresini, ve
1: olan bir
0: üzerinden de 6
1: partinin
0: ay geçmesi
1: işbirliği gibi bir
0: gerekiyor.
1: formül bulunuyor
0: Yeni
1: sanıyorum, değil mi? Yani öyle bir hali hazırda var olan bir
2: Aynen
1: partiyle
2: öyle.
1: bir ortak
2: Serap Hanım,
1: ittifakla böyle bir
2: bir
1: formül.
2: de mecliste grup kurulursa zaten bu iş çözülür.
1: Evet,
2: Buna
1: beş
2: gerek
1: daha
2: yok.
1: önce İyi
0: Yok,
1: Parti sürecinde
0: o
1: yaşa
0: yasa değişti.
1: değişti mi?
0: 2022'de değişti o. Artık mecliste grubu olmak yeterli değil. Mutlaka o örgütlenme şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada kısa çözüm, sizin de belirttiğiniz gibi var olan partilerden, yani seçilme yeterli olan partiyle işbirliği yapmaktır. Bu olabilir ama bu her zaman iyi sonuçlar vermeyebiliyor. İki partinin birleşmesi bizim siyasi geleneğimizde hiçbir zaman o kadar kolay olmadı falan.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir çözüm arayacaklardır ama bu İngilizce'de bir tabir vardır ya, last resort, yani en son
1: Felaket
0: başvurulacak
1: senaryosu
0: çaredir.
1: demişti Özgür
0: Ondan
1: Özel buna.
0: önce
1: Evet.
0: tabii, aynen öyle. Ama ondan önce partide kalabilmek için bütün çabayı göstereceği muhakkak.
1: Evet, rekabetsiz bir seçim olur böyle bir olasılık olursa, ona dönüşür yorumuna İbrahim Bey, ne diyorsunuz?
2: Yani 2023 seçimlerini hatırlıyorum. Orada Cumhur İttifakı'nın karşısında hemen hemen herkes vardı. HDP dışarıdan destekliyordu. Onun dışında tüm karşıtlar bir birlik içerisinde hareket etti. Ve bundan önceki seçimlere de baktığımız zaman zaten aynı bloğu görüyoruz. 2018'de 51,5-52, 2014 seçimlerinde de 51,5 almıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla hani burada bir zaten bloklar var. Bu blokları ne şekilde tayin ettiğiniz ve nasıl bir süreci ortaya koyduğunuz önemli. Hatta Ekmelettin İhsanoğlu'nun katıldığı seçimde dahi Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki tüm oyların hemen hemen %45 civarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani burada ben çok farklı bir senaryoyla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Bir bölünmenin Özgür Özel ve ekibi tarafından siyaset yapma şartlarını zorlaştıracağını söyleyebiliriz. Nasıl? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere çok ciddi maddi imkanları var. Hazine yardımı
1: Tabii
2: alabiliyor.
1: seçim
2: Bunun
1: yardımı,
2: yanı sıra
1: bütçesi.
2: elinde bulundurduğu belediyeler var, yerel yönetimler var. Bunlardan muaf, tamamen kendi finansını kendi oluşturması gereken bir yeni partinin sahadaki etkinliği, görünürlüğü ne kadar mümkün olabilir? Bence bu noktada kafada soru işaretleri var diye düşünüyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu biz buradan hesaba katmadan yorum yaparsak eksik bir analiz yaparız. Kemal Kılıçdaroğlu bu bahsettiğimiz bölünmemeye ne kadar samimi şekilde ekibiyle beraber yaklaşacak? Yani Özgür Özel'e ve onun ekibine partiyi teslim etmek

0: ile ilgili nasıl bir tutum ortaya koyacak? Bence bunu iyi hesap etmemiz lazım. Yoksa orta yol bulunur mu, bulunmaz mı? Orta yol bulmak isteyenin, bakın az önce de söyledim, ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Ha belki Özgür Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı feragat söz konusu olursa birkaç ay içerisinde buna yeşil ışık yakabilir, ama biz burada Ekrem İmamoğlu etkisini atlamadan yorum yapmalıyız. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerinde ciddi bir tesiri var. Özgür Özel belki kendi adına siyaset yapıyor olsaydı veya kendi namına aslında bu değişim hareketinin içerisinde bulunmuş olsaydı orta yolu bulma konusunda bir mücadele ortaya koyabilirdi. Ama Ekrem İmamoğlu'suz bir faktörün, yani Ekrem İmamoğlu'nun şu anda yargılama süreçlerinin CHP kürsüsünde dile getirilmediği bir senaryonun o taraftan onay almayacağını iyi görmemiz lazım. Özgür Özel belki kendi şahsına kalsa bu noktada ben evet yolsuzluk soruşturmalarını, davalarını mesele yapmaktan daha çok sokağın sorunlarını dile getirmeliyim, emeklilerin sorunlarını dile getirmeliyim, hayat pahalılığını gündem yapmalıyım gibi bir mantalite içerisinde olabilir. Ama Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği baskı ve oluşturduğu etki burada gözden kaçırılmaması gereken bir meseledir. Bence
1: siz arınmayı nasıl yorumluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?
0: Arınmayı şöyle değerlendiriyorum Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakacak olduğumuzda. Bir, kesinlikle yolsuzlukla ilgili yargılamaları devam eden tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının en azından üyeliklerinin askıya alınması. Bunun yanı sıra ismi geçen milletvekillerinin CHP ile ilintisinin kesilmesi. Ve bunun dışında da son süreçte ortaya konan tablolar, Ali Mahir Başarır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na beddua etmesi ve benzeri gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaretlerin sonucunda da CHP'lilerin üyeliklerini kaybedebileceğini, ama geçici olarak ama kalıcı olarak düşünüyorum. Ve zaten Kemal Kılıçdaroğlu bu arınmayı söylediği şekilde yapmadığı takdirde de aslında o ilk günkü iddiasını bence ortaya koymuş olamaz.
2: Bu arınmayı, bu dediklerinizi bu grup toplantısında bir fotoğraf var.
0: Evet.
2: Güven Park'ta ve genel merkez önündeki açıklamalarda da bir fotoğraf var. Şimdi orada bir genel başkanlık ünvanı aldı ki, Sayın Kılıçdaroğlu, ama partide hakimiyete de ihtiyacınız var elbette bu arınmada.
0: Burada,
2: bu ne kadar fiilen yapılabilir?
0: Şimdi bizim genellikle değerlendirmelerimiz şu noktada yanlış bir yere varabiliyor. Genel olarak söylüyorum. Yani günlük psikolojiler üzerinden yorum yapıyoruz. Mesela 2 ay sonraki psikolojinin ne olacağını biliyor musunuz? 3 yıl önce pirom dedem Cumhurbaşkanı olsun denen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün hain sloganlarıyla anıldığını aklımızdan çıkartırsak, bu 2,5-3 yıllık zaman dilimi içerisinde insanların nereden nereye konulduğuna iyi bakabilirsek, belki 3 ay sonra, 6 ay sonra da bugün Özgür Özel ve onun arkasındaki Ekrem İmamoğlu ve diğerlerinin arkasında ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerle çok farklı şeyler çıkabilir. Ben açıkçası, bakın, sahada da çok fazla bulunan birisiyim. Bayramda Karadeniz bölgesindeydim. Birçok 250-300 tane vatandaşımızla görüştüm. Bunların bazıları Cumhuriyet Halk Parti'ye oy veren isimlerdi. CHP'nin kimin yönetmesinden daha çok CHP'nin ne yapması gerektiğini, ne yapacağını merak edenler çok daha fazla. Mesela biz CHP'nin tarım politikasını biliyor muyuz? CHP'nin işsizlikle ilgili çalışmalarını biliyor muyuz? CHP'nin güvenlikle ilgili, bakın, dış politika ile ilgili nerede duracağını biliyor muyuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in. Mesela savunma sanayinde o kadar atılımlar yapılırken Özgür Özel nerede durdu? Hangi cümleyi kurdu? Bir tane cümle kurdu benim hatırladığım. Sinop'ta füzeler ürküyor
2: galiba,
0: dedi.
2: Son sahaya da gitti.
0: Sahaya gitti. Evet.
1: Yok, son dönemde şey yapmaya başladı. Ben üstüne koyacağım diyor.
0: Evet, ama nasıl, ne koyacaksınız işte? Hani o akıllardaki soru işaretleri, şu anda Türkiye'nin örneğin insansız hava aracı alanında dünyadaki %65'lik hakimiyetini nereye çıkaracağını biz bilmiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani biz biraz günlük psikolojiler üzerinden, günlük değerlendirmeler üzerinden, bakın, yeni partinin zeminini Özgür Özel'e şu anda yakın olarak değerlendireceğimiz televizyon kanallarında yayınlanan anketlerde görüyoruz. 29,7 oy alacağı iddia ediliyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun %3, daha doğrusu CHP'nin %3 alacağı iddia edilerek bir gerçeklik, suni gerçeklik oluşturulmaya çalışılıyor. Ve biz bunun üzerinden de ciddi ciddi analiz yapmaya çalışıyoruz. Bakın, CHP'nin bir bayrak oyu vardır. %15, %20 minimumda

0: altı oku görüp oy atan insanlar vardır. Ama Twitter'da oluşturulan 40-50 bin tane fake hesap üzerinden algılarla yorumlar yapabiliyoruz. Veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu 3 milyon izleniyor, %60 da seçimi kazanacak zannediliyor. Geçen seçimde gördük bunu. Özgür Özel'in cam tavanı patlattığından bahsediliyor mesela. Özgür Özel yönetime gelince, evet doğrudur, 77 yılından sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi, ki 77'deki genel seçimdir, bir seçimde birinci olmayı başardı. Ama ben size 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde kaç oy aldığını sorsam belki hatırlamayacaksınız. Ama söyleyeyim, %35,21 oy aldı. 2024 yerel seçimlerinde %37,81 oy aldı. Yani Özgür Özel'in cam tavanı patlattığım dediği mesele %2,6. Ancak belki biz şuradan bakarsak doğruyu bulabiliriz. AK Parti %44 almışken 2019'da, 2024'te %35 alıyorsa, bu 9 puanlık erimeden CHP sadece 2,6 puanını alabiliyorsa, AK Parti seçmeni genel seçimde AK Parti'yi seçip yerel seçimde sarı kart gösterirken, sandığa gitmezken veya farklı partilere yönelirken CHP'ye gitmiyorsa, bunun aslında ne kadar bir başarı olduğunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Bakıyorsunuz 2023 seçimlerinde %25, %26 civarında oy aldı CHP. 2019'da %35 almıştı. Şimdi Genar, Betimar gibi araştırma şirketlerinde %27-28 çıkıyordu mutlak butlan kararı öncesinde. Dolayısıyla hani bizim değerlendirmelerimizi rasyonel bir zeminde yapmamız bence çok önemli. Ben İyi Parti ve Zafer Partisi'nin Özgür Özel'in yanında durmasının sebeplerinden bir tanesinin de belki oluşabilecek önümüzdeki dönemdeki ittifaklar olmakla beraber, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na öfke duyan muhalif seçmenin de oylarını verebileceği bir adres olarak kendilerini bayrak gösterme olarak orada bulunduklarını da görüyorum. Bu hesapları da bizim gözden kaçırmamamız lazım. Özgür Özel çok kitleye etkili bir isim olsaydı, bakın bir sürü çağrıda bulundu Özgür Özel CHP genel başkanıyken. Mesela ışık açma kapama eylemlerini yapmaya çalıştılar. Kadıköy'de dahi insanlar buna uymadı. Kırmızı kart eylemleri yapıldı hatırlarsanız. Ve çok da eleştirildi.
1: Artık burada tamamlarsınız.
0: Boykot çağrıları yapıldı. Boykot çağrılarına uyulmadı. Hatta boykot çağrısı yaptığı televizyon kanalları şu anda daha önce reyting sıralamalarına giremezken reyting sıralamalarında iyi izlenen kanallar aralarında yer alıyor. Sadece ben kendi mesleğimiz açısından söyleyeyim. Sahada, sokakta topladığı kim Özgür Özel'in? HKP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sol Parti, TKP, TİP gibi marjinal sol gruplar.
1: Şu anda mı?
0: Bakın işte mutlak butlan kararından sonraki bayraklara bakın. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağından daha fazla HKP, Türk Solu, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi gibi marjinal grupları görüyoruz. Ama İzmir'de mesela miting yaptı.
1: Ama şey demiş oluruz bu arada.
0: 4000 kişiyi toparlayabildi.
1: Yani hiç seçmenin hiçbir kısmına bu şekilde herhalde, yani hepsini hep marjinal olarak tanımlamak doğru olur mu?
0: Seçmenin hepsini marjinal tanımlamıyorum. Diyorum ki Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan fotoğrafa baktığımız zaman hem Saraçhane'de hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde mutlak butlan kararı sonrasında görüntüler varsa arkadaşlar getirsin. CHP bayraklarından daha fazla marjinal küçük partilerin bayrakları var. Ben de şuna işaret etmeye çalışıyorum. Genel seçmende, iktidarı belirleyen seçmende kitlesel bir etkiye sahip olan Özgür Özel'in çağırdığı kalabalık öyle olmaz. Daha fazla CHP Peki. bayrakları olurdu, Türk bayrakları olurdu ama marjinal gruplar o ilçe mitinglerinde olduğu gibi çok fazla yer alan görüntülerle bizi karşı karşıya bıraktılar. Ben çok kitleye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Borsanın düşeceğini işaret edip ertesi gün borsanın düşmemesinden dahi rahatsızlık duyulan bir ortamda, ya seçmende, bizim Türk seçmeni çok akıllı, çok stratejik oy veriyor ve kuyumcu terazisi hassasiyetiyle hareket ediyor. Olan gelişmeleri ne kadar post-truth, yani hakikatin ötesinde bir gerçeklikmiş gibi sunulsa da karşısında, bunları çok iyi görüyor ve notunu da buna göre veriyor.
1: Bu diye kısmına katılıyorum. Ne diyorsun Nihal? Yani konu buna değil, buna da, bu son yoruma da Ferhat Bey'in tabii ki söyleyebilirsin. Kastettiğim işte bölünme üzerine geldi konu. Aslında sen bir önceki turda da buna değindin ama
2: ben ittifaklar hızlı hareket etmesi gerektiğini,
1: ittifaklar üzerinden ne şekillenebilir,
2: bir rasyonel bir duruş olacağı söylendi. Hı hı. Bunun böyle olmayacağı söylendi. Yani bunu

0: böyle olması halinde özgür özelliğini kaybedeceği söylendi. Ama ben katılmıyorum. Ben kendi görüşümde ısrarcıyım. Çünkü şunu az çok biliyoruz. Hem içimden genel olarak söyleyeyim hem duyumlarım olarak söyleyeyim. Yani eğer kurultay bir biçimde kısa sürede olmazsa, bunun yolu bulunamazsa Kemal Kılıçdaroğlu kalıcı. Yani bir sonra, yani kurultay ne kadar geç yapılırsa o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma olasılığı artıyor. Özgür Özel'in ise eğer şanslıysa oradaki herhangi bir CHP'li olma olasılığı da artıyor. Çünkü dediğim gibi dünkü o fezleke hareketliliği hiç şey değil, mesela hoş bir tınısı olan bir mesele değil. Yani Özgür Özel'in siyasi ömrü diye konuşulduğunu ben duyuyorum Kılıçdaroğlu taraftarlarının evet. arasında. Dolayısıyla öyle bir şey bile beklenirken ve halk kitlesinin, seçmen kitlesinin, ben öyle sadece marjinal kişilerden oluştuğunu düşünmüyorum ve bunu sadece sosyal medyadan okumuyorum da, ayrıca sosyal medyaya bakmayın şeyi de, cümlesi de son zamanlarda çok yaygınlaştı. Bu kısmen doğru, %50 doğru. Ama biliyorsunuz hem Twitter, yani Elon Musk döneminde, hem şeyde bu bot meselesi çok ciddi şekilde elekten geçti, ayıklandı. O eski o 2013 var. Gezi sırasındaki o şey, o serbestlik yok yani, öyle her önüne gelen 10 tane bot hesap alsın. Sosyal medya artık daha ciddi bir nabız yoklama aracı olabilir.
1: İstihbaratın son tespiti 40 bin tane FETÖ iltisaklı hesap var ve bunların çoğu yurt dışında yaşayan insanların yönettiği hesaplar.
0: Ama onlar işte
1: hesaplar.
0: Türkiye'nin görmesi de engelleniyor.
1: Tek tek kapanıyor. Hayır, tek tek kapanıyor.
0: Veya Türkiye ama tarafının görmesi engelleniyor.
1: 10 kat civarı olduğu tahmin ediliyor. Yani 500 bin civarında. Yani
0: sosyal medyada görüş veren anıyla sanıyla, kendi kimliğiyle, gerçek hayatta kim olduğunu bildiğimiz veya başka birilerinin bilebileceği insanların falan verdiği tepkileri ciddiyetle okumak lazım.
1: Tabii ki hayat akademisyen... 5 milyon kullanıcısı var ama. 55 milyon
0: ben müdahale seçmeni. Ediyordum değil mi hesapta sana?
1: Sen ettin yeterince. Ben
0: yok,
1: şimdi
0: hiç yani.
1: Katkıda bulunuyorum. 55 milyon seçmenin
0: sürekli,
1: 5 milyon...
0: Sürekli müdahale ediyorsun.
2: Evet, burada biraz ve evet, burada biraz evet şey yapalım, duyalım.
0: Unutuyorum yani. Günün yani. Sonunda Kemal Kılıçdaroğlu kalıcı olduğu bir ihtimalde veya fezlekeler, Özgür Özel'e siyasi baskıların arttığı, yargı kanalıyla arttığı bir ortamda şu anki kitlesini, yani %5 şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa, kalanı Özgür Özel'i hakkının elinden alındığı düşüncesiyle destekliyor. Ama şu da doğrudur. Eğer yani şuna ben itiraz etmedim zaten. Bir ayrılıp parti kurması halinde bütün CHP'liler ya da onun kurultayın olması için imza atan 111 milletvekillerinin hepsi Özgür Özel'in peşinden gider demedim. Ama kitle üzerindeki etkisi şu an daha büyük. Ve siyaset kitleyle yapılan bir şey. Hele ki Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde daha da fazla kitleyle yapılan bir şey. Yani sonuçta siz bir partiyle ittifak kurarak veya birkaç partiyle ittifak kurarak, yani önce mecliste grup kurup daha sonra teşkilatlanmanızı tamamlayamadıysanız, çünkü seçim tarihi belli değil bu arada. Yani belki de tamamlarsınız yani. Hadi diyelim ki tamamlayamadınız. Grup kurarak başka partiyle, başka partilerle bazı ittifak olasılıkları yine olacaktır bir sonraki seçim öncesi. Herkes böyle durduğu yerde kendi başına mı seçime gidecek? Hani o çok ihtimal değil yani, yine Millet İttifakı, Cumhur İttifakı tarzı
2: ama tabii,
0: bir şey olacak.
2: Ama şey de var, doğru, yeni bir oluşum, seçime kadar bütün o seçim kampanyasını götürmek, teknik imkanlar, maddi imkanlar epey
0: bunlar
2: de zorlu bir
0: ya, tabii ki bunlar bir
2: süreç
0: olur. Bunları inkar demiyorum. Ben zaten bu konu ilk mutlak mutlak kararı ilk çıktığındaki ertesi gün Habertürk kanalına canlı bağlandığımda, olabilecek en kısa sürede umarım Kılıçdaroğlu ve Özel'in bir araya gelip bir kahve içmesi, bir konuşması, buluşması mümkün olur. Çünkü ana muhalefet önemlidir bu ülkede. Yani uzlaşılabilir. Umarım bir uzlaşı imkanı doğar. Çünkü aksi takdirde bu grubun ayrılıp ayrı parti kurması gerekecek. O da çok zor. Yani şartlar itibariyle çok zor görüşünde bulunmuştum. Ama aradan geçen zaman içerisinde bir uzlaşı sinyali almıyoruz.
2: Mehmet Bey'in az önce söylediği terörsüz Türkiye sürecinde böyle bir durumda nasıl bir pozisyonda yer alır Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel bir parti kurarsa
0: ama bu
2: ne diyorsun?
0: Şu an bu benim düşüneceğim bir şey değil. Şu an biz bunu tartışmıyoruz. Tabii ki vatan, millet açısından terörsüz Türkiye, ama şunu da unutmayalım. CHP'nin yönettiği, hani

0: İmralı'ya ziyarete vermediler üye. Ama komisyon üyeye verdiler.
1: Evet,
0: ama yani Özgür Özel'in en eleştirecek taraflarından biri. Yani mesela çok tuhaf açıklamalar yapabilen, yaptığı açıklamaların sorumluluğunu taşıyamayan kişilerle birlikte çalışması. Aynı komisyona üye verme konusunda kalktı Ali Mahir Başarır, dedi ki yani Devlet Bahçeli açıklasın komisyona hangi şartla üye vermişiz. Mesela böyle meseleler de açıkçası CHP'nin o yönetimine karşı, ya biz neyini için savunuyoruz? Hangi ideolojik bir duruşumuz var mı? Meselemiz var mı? Sorularının da artmasına sebep olmuştu. Bunu da görmezden gelmiyorum ben bunları söylerken. Fakat işte mesele şu, yani daha Cumhur İttifakı'na müzahir siyasetler izleyecek bir CHP olabilir. Yakın zamandaki CHP. Bu durumda mesele İmamoğlu'nu unutturmamak, işte onun haksızlığa uğradığı gerçeğini işte sürekli anlatmak veya işte buna dair algıyı diri tutmaktan da çıkacak mevzu. Oradaki ayrışma, CHP içindeki ayrışma, Özgür Özel eğer böyle çok sessiz, pasif bir konumu seçse bile tabanda o devam edecek. Ama sönümlenerek, giderek de sönümlenecek. Sandığa gitmeme gibi tesir gösterebilir veya başka şekilde tesir gösterebilir.
1: Mansur Yavaş bu durumda orada nasıl bir rol üstlenebilir?
0: Orada bir fırsatı ve bir eşiği kaçırma olasılığı çok yüksek.
1: Kimin?
0: Özgür Özel'in. Ben onu söylemeye çalışıyorum sadece. Yani ayrılıp parti kurma meselesi için ihraç edilmeyi beklememeli.
1: Anladım. Bir hani siyasi oydu. Hareket falan evet, gibi derler.
0: Evet. Ben de kitle desteğini ben daha üst sıraya koyuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın çok da az vaktimiz kaldı. Mehmet Bey'e gideceğim ama sen böyle deyince aklıma geldi. İşte o Güven Park'ta bir arada olmaları, işte Mansur Yavaş'ın adı daha önce de hatta CHP'den ayrılır mı? Yine böyle hep yazıldığı için söylüyorum.
0: Hatta
1: işte İyi Parti, Yeni Yol grubu,
0: ya
1: da bir sürü hep yakıştırma yapıldı Sayın Yavaş'a. Ama hep bu konuda çok sessiz duruyor. Ama sonra Özgür Özel'in yanında yer alınca da yeniden aday olur mu? Ya da nasıl bir ortak aday olur mu muhalefet parti? Bir sürü şey söylendi.
0: Olabilir ne sonuçta o bana...
1: Sana. Aha,
0: ya olabilir bakın. Yani bu uzlaşı partiyi kim yönetecek konusunda bir türlü sağlanamayıp ayrı parti kurma halinde artık yorgan gitti, kavga bitti safhasına da geçileceği için CHP... Yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun seçtiği, kurultayda onun aday gösterdiği ama Kemal Bey'in de bir şekilde elinin üzerinde olduğu, o kesin yani. O CHP ile ayrılan parti ortak ve yanına başka partileri de alarak ortak aday olarak gösterebilirler. Yani ortak hareket edebilecekleri zeminler olur ileride.
1: Olabilir.
0: Ama bu kavga, peki, bu uzlaşımsızlık, bu işte birbirini şikayet etme... Bu ya da işte bir kısmının casuslukla suçlama, öbürünün hayır değilim, asıl sensin o dediği bir ortamda o seçmen kitlesinin korunabileceği ne düşünmüyorum. Bu şekilde iç cephenin güçlendirileceğini de düşünmüyorum. Çünkü hı hı, iç cepheyi güçlendirmek, mesela şu an iktidarı oluşturan tabloyu, koalisyonu genişletmek değildir. Toplumu, milleti de güçlendirmektir. Milletin birbirine olan bağlarını da güçlendirmektir. Haleti ruhiye meselesine biraz o programın başındaki ilk konuşmamda o yüzden değindim.
1: Biraz zaten az önce İbrahim Bey'e sorduğum yani işte Ali Babacan'ın cümlesinden yola çıkarak ama sadece aynen o değil öyle, elbette ama hani insanlar ne düşünüyor, İnsanlar ne hissediyor, nasıl bakıyordan kastım oydu.
0: Tehlike.
1: Yani o cephe çünkü işte en başta Sayın Özel ile Sayın Bahçeli'nin tokalaşmasındaki ayrışma bile hani iç cephe diyoruz ya insanların o...
0: Ya insanlar öyle şeylere kaldı. Düşünsenize
1: o,
0: yani.
1: O kutuplaşma öyle bir noktaya
0: var,
1: geliyor. Geldi ki şu son yıllarda
0: siyaset var ve
1: yaşıyor
0: inanmak için Koç'un etkinliğinde insanların tokalaşmasına bel bağlamak. Siyaset bu değildir ya. Daha canlı bir şeydir. Daha gerçek bir şey olmak zorundadır.
1: Benim kastettiğim ya orada bile ondan rahatsızlık duyacak kadar insanların kutuplaşmış olması da çünkü gerilmiş olması da ne yazık ki iyi bir şey değil ülkemiz için.
2: Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim, hatırlayalım geriye dönük. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini ziyaret etti.
1: Evet.
2: Bu hani normalleşme dendi filan ama bu ziyaretle birlikte Sayın Özgür Özel siyaseten linç edildi. Parti içinde yani. Çok ciddi tartışmalara...

0: sebebiyet verdi. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile eleştirmişti. Şimdi geldiğimiz noktada o ziyaretteki hoş karşılamanın, sıcak temasların sonrasında tamamen Sayın Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki kutuplaşmaya, daha doğrusu siyaset içindeki kutuplaşmaya ve ayrışmaya, yani siyasi partiler tabii ki ayrı ayrı partilerdir, evet, ama bir de siyasetteki ayrışmanın topluma yansıması var. Topluma ayrıştırma. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile ayrışmaya sebebiyet verdi. Şimdi bu tehlikeli bir yaklaşım. Yani ben programın başında bir tehlikeye dikkat çekerken bunu bir bütün olarak ele almak lazım. Eğer Türkiye'de safların sıklaştırılması, işte gücün birleştirilmesi, bu gücün birleştirilmesi derken partilerin bir araya gelmesi anlamında söylemiyorum. Dışarıya karşı Türkiye'nin topyekün bir duruş sergilemesi. Bizim içeride biz mesele olabilir ama biz içeride iç meselemizi kolay çözebiliriz. Bakın, terör denen belayı 50 yıldır çözemediğimiz bir belayı dışarıdan müdahale etmeyin diyerek kendi içimizde çözebilme iradesini göstermiş durumdayız. Şimdi bu irade gösterilmişken biz bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki manzarası karşısında yarın farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Benim anlatmak istediğim husus da buydu.
1: Bu arada bir başka bir yere geçeceğiz ama süre azalınca aklıma geldi çünkü size onu soramadım. Ya az önce Nihal Bengüs Karaca'nın hatırlattığı fezleke konusu Özgür Özel ile, evet, ilgili. Birçok fezleke var milletvekilleriyle ilgili mecliste yıllardır. Yeni bir şey de değil bu. Ama bu fezleke bu sürecin üstüne geldiği için mi bilmiyorum, daha farklı bir imayla değerlendiriliyor ve analiz ediliyor.
0: Ya şimdi
1: oraya şey varabilir mi? Yani açık sorayım. Hiç herkes çünkü konuşuyor aslında. Sayın Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması olasılığı konuşuluyor. Bunun bu olasılık üzerine yorumlar yapılıyor. Buraya varabilir mi?
0: Şimdi ortaya atılan iddialar var. Bu iddiaların adı üstünde fezleke. Yani bunun araştırılması noktasında veriliyor. Bu iddialar ortaya atılırken tabii ki ilgili kişilerin, yani bu işe bulaşan kişilerin bir şekilde Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarıyla, arkadaşlarının da isimlerinin karışması, adlarının geçirilmesi, itirafçıların ortaya attığı iddialar, bunlar hepsi iddia, bakın.
1: Evet.
0: Burada kimseyi suçlamak şeklinde bir şey anlaşılmasın. Hepsi iddia. Dolayısıyla bu iddiaların araştırılması yargı sürecinde milletvekili dokunulmazlıkları olduğu için yargı bu iddiaları araştıramıyor. Dolayısıyla eldeki belge ve bulgular ışığında mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı benim yetkim yok diyerek Ankara'ya gönderdi. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da meclise fezleke yazacak ya da yazdı. Şimdi meclis bunun araştırmasını yapacak. Doğru mu yanlış mı belgeler bilgiler toplanacak. Dolayısıyla bunun yansımasını meclis süresince göreceğiz. Ama bugüne kadar yani çok ihanet suçu, terör suçu işlenmedikten sonra mecliste fezlekesi kaldırılan milletvekili yok.
1: Evet.
0: Hani ben en azından bilmiyorum, fezlekesi dokunulmazlıkları kaldırılanlar var ama terör suçundan dolayı, vatana ihanet suçundan dolayı kaldırılmıştır. Ama onun dışındakiler, fezlekesi olanlar da kaldırılmadı. Yanlışsam İbrahim Bey düzeltsin beni. 5 yıl süre, bir süresi var. 5 yıl zaman dilimi içerisinde bu fezleke eğer meclise gelip de meclise bekletildiyse 5 yıl sonunda fezleke ortadan
1: yüzlerce
0: kalkıyor.
1: Yüzlerce de var diye biliyorum. O zaman
0: kalkıyor.
1: Son cümlelerinizi alayım. Dolayısıyla bir dakikada hani, İbrahim Bey şey bu, olsun.
0: Bugün itibariyle bunlar denk gelmiş olabilir ama eğer gerçekten hani iddialar belgelere dayandırılırsa, ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada

0: mesela şeylerle ilgili belgeler varsa bunlara hiçbir şey yapamayız şeklinde de siz bunlara sahip çıkmayacak mısınız? Minvalinde bir takım ifadeler, sorular sorulmuştu. Eğer belgeler, bilgiler varsa biz bunların nasıl sahip çıkarız? Yargı gereğini yapar mesajını vermişti. Evet. Aslında Sayın Özgür Özel de ta ilk günden itibaren bu operasyonların tamamen siyasi olduğu iddiasını arkasında durmasaydı, bir ayıklasaydı, bir genel başkan olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ayıklasaydı, evet yargıya intikal etmiş belgeli bir takım deliller, iddialar varsa bunlar yargı sürecinde devam etsin. Diğer siyasi bir takım operasyonlar varsa da bununla mücadelesine devam etseydi belki de bu noktalara gelinmezdi. Peki. Ama Sayın Özgür Özel burada tek taraflı bir duruş sergiledi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda da Sayın Özgür Özel'le ayrıştığını ortaya koydu. Aslında şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet iki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz şu anda. İki genel başkandan bahsediyoruz. Her ne kadar biri şu anda kadık olsa da. Dolayısıyla işleyecek olan süreç tabii ki hem yargı hem de meclis çatısı altında olacağı için şimdiden fezlekesi meclise geldikten sonra Sayın Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır diye bir şey söylemek mümkün
1: elbette,
0: değil.
1: Elbette, tabii ki ben sadece bir sizin hani bakışınızı öğrenmek evet. için soruyorum konuklarımın. Aslında süremiz bitti. Şu bir dakika, bir buçuk dakika var. Az önce Mehmet Bey'in size atıfta bulunduğu yani işte bu süreçlerle ilgili sizin yorumunuz nedir İbrahim Bey?
2: Şimdi bu meclis başkanının, Sayın Meclis Başkanı'nın bu grup başkanı tartışmasında aldığı bir tavır var. O bize çok yol gösterici olabilir. Orada dedi ki ben parti içi tartışmaların parçası olmam ve bu meclisin teamüllerine bağlı kalırım dedi. Şimdi meclisin teamüllerini biraz önce Sayın Müftüoğlu söyledi zaten. Bir iki suç dışında fezlekeler hiçbir zaman genel kurul gündemine getirmiyor. Böyle bir teamül de var. Benim gördüğüm bizim burada bu vakada meclisin teamüller dışında çıkacağını öngörmemiz için elimizde hiçbir neden yok aslında. Somut veri yok. Ama doğru. Birileri bunu sürekli köpürtüyor ve evet, işte evet. Sayın Özgür Özel'in siyasi yaşamı sona erecek, hapse girecek falan şeklinde şeyler bir tezvirat yapılıyor ama ben bunun gerçekçi bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Orada meclis başkanlığı ve parlamento kendisine yakıştığı gibi ve tahammüllerinde olduğu gibi davranacaktır. Dolayısıyla ben böyle bir riski çok şey muhtemel görmüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hızlıca yanıtladığınız için ve araya gideceğiz. Araya giderken sonra noktalayacağız programı. Ben konuklarıma şimdiden değerli katkıları için her birine çok teşekkür ediyorum. Olaylar ve görüşlere katıldılar bu akşam. Bizimle oldular ve biz şimdi bir reklam arasına gidelim.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Ve olaylar ve görüşleri de burada noktalıyoruz bu akşamda. Bizden hemen sonra saat başında Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 29 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Artvin yağmurlu 28 derece. İç Anadolu'da hava yağmurlu, Ankara 28, Konya 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz Habertürk'e. Güne ve geceye yansıyan en yeni gelişmelerle karşınızdayız. Lübnan'daki ateşkes krizinin gölgesinde dördüncü ayına varan ABD-İran savaşına çözüm arayışları sürüyor. Bu kez dünyada gözler Washington'a yeni bir teklifle giden Tahran'ın barış planına Trump'ın vereceği yanıta çevrildi. Hoş geldiniz gece raporuna. Bilmeniz gereken her bir gelişmeye yer vereceğiz ama önce özetler. Karadeniz'de Türk bayraklı bir tekneye saldırı düzenlendi. Batan tekneden kurtarılan 5 yaralı denizciden biri hayatını kaybetti. O saldırının detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon 32,61'e çıktı. Kira tavan zam oranıyla milyonlarca emekli ve memurun da Temmuz'da alacağı zammın o 5 aylık enflasyon farkı netleşti, ekranlara getireceğiz. Ve müzakereler ABD ile İran arasında devam ediyor. Diplomasi çalışıyor ve olası anlaşmanın 4 aşamadan oluşacağı iddia edildi. Peki o aşamanın detaylarında neler var? Planın işleme imkanı var mı? Konuğumuzla değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Gecenin flaş gelişmesiyle başlayalım. Karadeniz'de Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Batan teknede bir kişi öldü, 4 de yaralı var. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sivastopol açıklarında Duru 67 adlı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Hasar alan tekne batarken yakın bölgedeki bir başka Türk balıkçı teknesindekiler 5 kişiyi denizden çıkardı. İnebolu istikametine yol alan teknede yaralılardan durumu ağır olan bir balıkçı hayatını kaybetti. Bu arada ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemi yönlendirildi. Vefat eden balıkçının cenazesi ve yaralı balıkçılar sahil güvenlik gemisine transfer edildi ve gemi İnebolu Limanı'na doğru hareket etti. Bu arada Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından liman bölgesinden yoğun duman yükseldi. Romanya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. İran'ın Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını vurguladı. Romanya Cumhurbaşkanı Dan olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtirken bu Romanya kıyılarında bu hafta yaşanan ikinci önemli güvenlik olayı. Bu tür ciddi durumlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın doğrudan sonuçlarıdır dedi. NATO üyesi bir ülke olarak gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. İlk değerlendirmelere göre İran'ın Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde verdi mesajlarını. Finans alanında küresel kırılma var diyen Cumhurbaşkanı artan küresel borçluluğa da vurgu yaptı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: Artan borç yüküne vurgu yaptı. Finans alanında küresel bir kırılma yaşandığını söyledi.
1: Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Küresel finans mimarisini eleştirdi.
1: Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
2: Cumhurbaşkanı sözü katılım finansa getirdi. Tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model dedi.
1: Katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz.
2: İsrail'in bölge ülkelere saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı da gündemindeydi.
1: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi daha da fazla tahrip ediliyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MK toplantısı öncesinde evinden ayrılırken basın mensuplarının CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna elbette yanıtını verdi. Bu arada MK toplantısı için kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı da ihraç kararlarına değindi ve dosyaların tek tek değerlendirileceğini ifade etti.
2: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmak için evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna yanıt verdi.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Grup toplantısında
3: ederim.
4: Sizi çok göreceğiz değil mi efendim?
3: Sağ olun. Elbette, elbette.
2: Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde de aynı konu vardı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak kararlarımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır, temsil edecek kişisidir. Bu aynı zamanda siyasal partiler kanunundan gelen bir durumdur.
2: Sarı, grup başkanlığı seçimi için uygun olmayan bir seçim oldu dedi.
5: Grup seçimlerinin belli bir usule göre yapılması lazım. Yani hem gündem hem süreler bakımından, yani şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık geçmiş dönemde, yani geçmiş haftada, bu haftada.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraçlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'na özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılması yönündeki yazıyı da değerlendirdi.
5: YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı. Ve bunları böyle kümülatif bir biçimde artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var. Dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onları da haklarını iade edeceğiz.
2: Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belediyelere yönelik operasyonlara dair de mesaj verdi. Yolsuzluk varsa bir şey yapamayız dedi.
6: Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız. Ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması süreci siyasiydi. Desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'deydi. Net bir mesaj verdi Özel, sandık saldırı altında dedi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık saldırı altında.
2: İlk durağı Trabzon oldu. Havalimanında kendisini bekleyenlere seslendi.
7: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız, Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Tekke Beldesi'nde halka seslenen Özel, binaları geride bıraktık dedi.
7: Bize bina lazım değil, binayı çok isteyenler binayı aldı, bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım.
0: CHP'de bir istifa. CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti. Mutlak butlan kararı sonrası ana muhalefette yaşanan gelişmeler nedeniyle yorulduğunu belirtti ve yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi.
4: ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum.
8: Bu sözlerle istifasını duyurdu. Mutlak mutlan kararı sonrası yorulduğunu belirtti. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
4: Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
8: Bilecen, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu, nedenlerini anlattı.
4: Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç. Onun dışındaki hiçbir belediyeden hiçbir şey Kilis Belediyesi'ne gelmemiştir. Oysa ben göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim, Kilis'in deyimiyle dilenci oldum ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahanesi vardı, sürekli bir sebebi vardı bunların.
8: Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %41,97 oy almıştı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
0: MHP'de de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı'yla 13 ilçe teşkilat organları tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığı duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 14'e yükseldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Ekonomiye bir pencere açacağız. Enflasyon rakamlarına bakalım. Mayıs ayında %1,71 arttı enflasyon ve yıllıkta da %32,61 oldu. Biraz detaylandıracağız. En fazla fiyat artışı ise yıllık hesaplamada eğitim, konut ve gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Bu arada ev ve iş yerleri kiralarında da tavan zam oranı netleşmiş oldu.
8: Mayıs'ta enflasyon %1,71 oldu, yıllık enflasyon ise %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %50,06 ile eğitimde görüldü. Konutla gıda ve alkolsüz içecekler artışın en fazla olduğu diğer kalemler oldu. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış, 28'inde düşüş gerçekleşti. 9 başlıkta ise değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29'da giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %32,24'ten fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Mayıs'ta 20 bin lira olan kiraya Haziran'da 6.448 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira 26.448 liraya ulaşacak. Geçen ay kira zam tavan oranı %32,43 olmuştu.
0: Tabii Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde belli oldu. Peki kim ne kadar zam alacak? Ayrıntılar için habere gidelim.
8: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
0: Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı. Mahkeme Mehmet Gezer, Temir Dükancı ve Cenk

0: Cengiz Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Segbis üzerinden katıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin son sözü sorulan sanıklar terör saldırısıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme avukatı süre isteyen sanık Koreli'nin yanı sıra firari sanıklar Omar Alkatip ile Mihraç Ural'ın dosyasının da ayrılmasına karar verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve gizliliğin ihlali suçlarından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi. Hakkında 8 yıl hapis cezası istenen İsmail Arı 75 gündür cezaevindeydi. Ankara 2. Asya Ceza Mahkemesi'ne görülen davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme İsmail Arı'nın tahliyesine hükmetti. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı Amerikan basınına İran'la ABD arasındaki son durumu değerlendirdi. Müzakerelerin ilk aşamasında olduklarını söyledi. Amerikan Başkanı Trump müzakereleri çıkmaza soktu dedi. Bu arada Trump'la Hamaney arasındaki o olası görüşmeye de değindi.
1: Trump said that he would be honored to meet the Supreme.
2: Müzakereler çıkmaza girdi. Trump bu çıkmazı kırmalı. Top artık Trump'ın sahasında.
3: Trump'la Hamaney'in görüşme ihtimalini değerlendirdi. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.
2: Şu anda müzakerelerin ilk aşamasındayız ve Trump müzakereleri çıkmaza soktu. Bu olmayacak.
3: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı açıklamayı CNN International'a yaptı. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması olasılığına değindi. Tahran'ın bu talebini güven artırıcı önlem olarak niteledi. Bunun İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir ufuk açacağını söyledi.
2: Bu 24 milyar dolar İran'ın Trump'a olan güveninin bir sınavıdır. Amerika bu sınavı geçmek zorunda. Ardından yol açılacaktır.
3: Hamaney'in danışmanı Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı yeniden başlatması halinde İran'ın savaşı Basra Körfezi'nin ötesine taşıyacağı konusunda uyardı. Savaşa yeni boyut kazandırırız dedi. Savaş olasılığının düşük olduğunu sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hamaney ile tanışmaktan onur duyacağını söylemiş, anlaşmanın yakın olduğunu belirtmişti.
0: Evet, Trump, Amerikan Başkanı İran'la bir anlaşmanın yakın olduğunu savunuyor bir süredir. Bu arada El Arabiya'da müzakerelerin odağını oluşturan o geçici anlaşmanın detaylarını verdi. Buna göre olası anlaşmanın uygulama mekanizması 4 farklı aşamaya dayandırılacak. Peki bu aşamalar nasıl ilerleyecek? İşte yanıtı.
4: ABD ile İran arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. Olası anlaşmanın detayında ise 4 aşama öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu savunurken, Dubai merkezli El Arabiya, müzakerelerin odağında oluşturulan geçici anlaşmanın detaylarını yazdı. Kaynaklara dayandırılan habere göre, olası anlaşmanın uygulanma mekanizması 4 aşamaya dayandırılacak. Habere göre birinci aşama, mevcut ateşkesin devamını, doğrudan askeri operasyonların durdurulmasını ve yeni cephelerin açılmasının engellenmesini öngörüyor. İran bu düzenlemelerin Lübnan sahasını da kapsaması gerektiğinde ısrar ediyor. İkinci aşama, uluslararası deniz taşımacılığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği üzerine kuruluyor. Bu aşama, boğazın tamamen açılması, gemiler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve enerji hatlarıyla deniz geçişleri için özel güvenlik düzenlemeleri yapılmasını içeriyor. Habere göre üçüncü aşama sınırlı ekonomik güven artırıcı adımları kapsıyor. Bazı yaptırımların kontrollü biçimde hafifletilmesini, İran'ın dondurulmuş fonlarının bir bölümünün serbest bırakılmasını ve petrol ihracatıyla ticarete yönelik kolaylıklar sağlanmasını içeriyor. En karmaşık olduğu belirtilen dördüncü aşama ise İran'ın nükleer programı. Uranyum zenginleştirme seviyeleri, uluslararası denetim mekanizmaları ve uzun vadeli bölgesel güvenlik düzenlemelerini kapsıyor. Kaynaklara göre bu başlığın aylar sürebilecek zorlu bir diplomatik

0: antik pazarlığa dönüşmesi bekleniyor. Tahran'dan yapılan açıklamada ise mutabakat zaptının imzalanmasıyla dondurulmuş varlıkların %50'sinin serbest bırakılması gerektiği belirtiliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, kalanının da makul bir süre zarfında İran'a aktarılması gerektiğini söyleyerek "bunlar bize ait paralardır" ifadesini kullanıyor. Savaşın yol açtığı hasarın tanzim edilmesi hususunun da mutabakat zaptında yer alması gerektiği belirtiliyor.
1: İşte bu izlediğiniz dört aşamalı planda kilit noktalardan biri de bildiğiniz gibi Hürmüz Boğazı. İşte İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de adeta bir kriz haline dönüşen Hürmüz Boğazı'nın akıbetine dair mesajlar verdi ve Boğaz hakkındaki nihai kararı Umman'la birlikte vereceklerini söyledi. Lübnan medyasına açıklamalarda bulunan Araghchi, Hürmüz Boğazı'nın yönetim sorununu komşusu Umman'la çözeceklerini söyledi. Krizin uluslararası hukuk standartlarına göre düzenleneceğini belirtti. Basra Körfezi ülkeleriyle durumu istişare edeceklerini ifade eden Araghchi, nihai kararın Umman'la verileceğini vurguladı. Araghchi, önceki açıklamalarında Hürmüz'ü Umman'la kontrol edeceklerini duyurmuştu. Açıklamalar üzerine Amerikan Başkanı Trump da Umman'ın herkes gibi davranması gerektiğini söyleyerek Umman'ı havaya uçurmakla tehdit etmişti. Geçelim Lübnan meselesine. Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğundaki o ateşkes girişimi de başarısızlıkla nihayetlendi. Hizbullah şartlı ateşkesi utanç verici olarak nitelendiriyor. İsrail de işgaline saldırılarını iyice şiddetlendirdi.
0: Hizbullah şartlı ateşkesi reddediyor. İsrail saldırılara devam ediyor. ABD'nin arabuluculuk çabalarına rağmen Lübnan'da ateşkes krizi yaşanıyor. Lübnan ve İsrail'in ABD'de yaptığı görüşmelerden ateşkes kararı çıkmış. Hizbullah lideri Kasım, Lübnan adına yürütülen anlamsız ve utanç verici müzakerelerin sonucu reddedilmektir diyerek, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceğiz demişti. Lübnan Parlamento Başkanı Berri de, ABD arabuluculuğunda duyurulan ateşkesi tuzaklı, melez ve adaletsiz diyerek eleştirdi. Ateşkesin hiçbir ön koşul olmaksızın kapsamlı şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Berri, Hizbullah'ın Litani'nin güneyinden çekilmesini İsrail'in çekilmesi şartıyla kabul ettim dedi. ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da çok sayıda beldeye hedef aldı. Güneydeki Nebatiye, Habuş, Zibdin, Şukin, Cibşit ve Kefir Tebnit beldelerine saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kayıpları yaşanırken birçok belde içinde tahliye uyarısı yapıldı. Ateşkes kararı İsrail Güvenlik Kabinesi'nde de oylamaya sunulmadı. İsrail Başbakanı Netanyahu onaylanacak bir ateşkes anlaşması olmadığını söyledi. Bakanlar da ateşkes girişimine karşı çıktı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Birleşmiş Milletler'e göre Lübnan'da gıda güvenliği hızla kötüye gidiyor. En az 1,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakka'da Bangladeşli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti Fidan ve İsrail'in saldırılarının durdurulması için bir kez daha uluslararası topluma çağrıda bulundu.
2: Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
0: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi dedi. İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Halilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve savaş önceki duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik bakımından zorunlu olduğunu söyledi. ABD ile İran görüşmelerine de değinen Fidan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini ve bu konuda Türkiye'nin gayretinin yoğunlaştığını belirtti. Bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.
2: İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
0: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik işbirliği mutabakatı da imzalandı.
1: ABD dünyada gerilimleri artırıyor. Her konuşmasında sırada Küba var diyen Amerikan Başkanı Trump bir kez daha İran'la işimizi bitirir bitirmez bu kez de Küba ile ilgileneceğiz dedi. Yönetimin çöktüğünü de iddia etti ve açlıktan ölüyorlar ifadesini kullandı. Bu arada Amerikan Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı.
3: And they were so choked up with environmental... İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba ile ilgileneceğiz dedi. Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia etti.
4: It sort of collapsed. And we're going to handle that as soon as we've finished. I like to do one thing at a time. And we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop.
3: Kübalıların kendisinden yardım istediğini de savunan Trump, açlıktan ölüyorlar dedi.
4: The country is starving and it's got no energy, it's got no oil, it's got no money, it's got nothing. It's got a beautiful piece of land. You could have beautiful resorts.
3: Amerikan Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Açıklamaya göre Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, eşi, üvey oğluyla eski Devlet Başkanı Castro'nun oğlu ve torunu yaptırım listesine eklendi. Bu isimlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm mal varlıkları dondurulurken Amerikan vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı. Küba'dan yeni yaptırımlara tepki gecikmedi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, bu adımlar ablukayı ve Küba ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır dedi. Çin'den de Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Küba'ya yönelik ablukayı ve her türlü baskıyı derhal sona erdirin çağrısında bulundu. Küba'nın yabancı müdahaleye karşı destekleneceği belirtildi.
5: Küba!
3: Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
1: Komşuda Ege'nin diğer yanında askeri anlamda enteresan adımlar atılıyor. Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne başvuran 72 kadın göreve ilk adımı attı.
0: Yunanistan ordusu yeni bir uygulama başlattı. Kadınlar askere alındı. Gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Sivil Kuvvetleri'ne başvuran kadınların ilk grubu Lamia kentinde göreve başladı. Program ordunun personel havuzunu genişletmek ve askeri katılımı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Georgios Kostidis göreve başlayan kadınlarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 72 gönüllü kadın, erkek askerlerle aynı şartlarda ve aynı sorumluluklarla 12 ay boyunca orduda görev yapacak. Gönüllü kadın askerler, görev süreleri boyunca askeri personelin sahip olduğu tüm haklardan yararlanacak. Ayrıca yedek subaylık seçimlerine katılabilecek ve askerlik süreleri kamu işe alımlarında mesleki deneyim olarak değerlendirilecek. Gönüllü askerler için Savunma Bakanı Dendias'ın katılımıyla 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenecek. Kadınlar daha önce subay olarak görev yapabilse de bu uygulama gönüllü askerlik için oluşturulan ilk kapsamlı yasal düzenleme niteliğinde.
1: Gece raporuna devam ediyoruz. Silan ve Engin Polat'ın koruması, Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyası İzmir'den İstanbul'a devredildi ve şüpheliler de İstanbul'a gönderildi.
0: Katil zanlısı Dilan ve Engin Polat'ın yerini nasıl buldu? Talimatı kimden aldı, kim yardım etti? Dilan ve Engin Polat'ın korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma İstanbul'a devredildi. İzmir Çeşme'de Engin Polat'ın hem koruması hem de kuzeni olan Can Polat, Otel önünde beklerken silahlı saldırının hedefi olmuştu. Dört çocuk babası Polat'ı öldüren katil zanlısı Serhat Ağa'nın Konya'dan önce İstanbul'a

0: İstanbul'a, ardından da İzmir'e gittiği belirlendi. Zanlı, Dilan ve Engin Polat'ın yerini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan tespit etmişti.
1: Rölant demiş, standart 5-6 saat.
2: 5-6 saat.
1: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
3: Olay sokakta, zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş yani.
0: Cinayetten önce saatlerce keşif yapan zanlı, saldırı talimatını Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünden aldığını iddia etti. Serhat Ağa, örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi.
2: Kovboy ya. Geliyor kovboyumuz.
0: Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Katil zanlısı Serhat Ağa ve İzmir'de kalacağı evi ayarlayan diğer şüpheli de işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.
4: Olay İstanbul Avcılar'da yaşanmıştı. Avcılar'da gittiği bir kafede kadın çalışanı hakaret ederek ortalığı birbirine katan o saldırgan yakalandı. Çalışanlar da şikayetçi oldu.
3: Orada arkadaşlarım engelledi diğer tarafa geçmesini, yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı.
0: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. O müşteri gözaltına alındı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri, kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren müşteri masa üzerindeki eşyalara zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı.
3: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
0: Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheli AÜ'yü mala zarar verme, tehdit ve hakaret etme suçlarından gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
4: İstanbul'da bir taksici iddiaya göre aracını aldığı yolcusu tarafından darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan taksi şoförü şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
5: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı düzenlenmiş. Olay yeri inceleme bölgede.
0: Aracını aldığı yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen taksici hastanelik oldu.
6: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
0: İstanbul'da taksicilik yapan Erdal Çiçek gece yarısı aracına yolcu aldı. İddiaya göre ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taksici aracı Şişli'de yol kenarında durdurdu. Yolcu taksici Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı.
6: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
0: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
4: Hatırlayacaksınız, birkaç gün önce Adana'da oğluyla kavga eden bir emekli polis baba 23 yaşındaki oğlunu öldürmüştü. Tutuklanan baba ifadesinde olay anını oğluna neden ateş ettiğini anlattı.
0: Oğluyla kavga etti, silahını çekip peş peşe ateş etti. 23 yaşındaki genç öldü, oğlumu uyuşturucudan kumardan kurtaramadım diyen emekli polis baba tutuklandı. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu almak için babasından para istemeye gitti. Ancak emekli polis olan baba Faruk Kayhan para vermek istemedi. İkili arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Bıçakla saldıran ve babası tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis gelene kadar oğlunun başında bekleyen baba Faruk Kayhan gözaltına alındı. Baba ifadesinde

0: toplumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle gözüm karardı dedi. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı.
1: Bursa'dan bir haberle devam. Bir kişi ablası ve eniştesine pusu kurarak sokakta öldürdü. Yakalanan katil zanlısı ifadesinde bakın neler anlattı.
0: Ablası ve eniştesinin evinin önünde bekledi. Karşılarına çıkıp peş peşe tetiğe bastı. İkisini de öldürdü. Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden dönüyordu. Evlerine varmak üzereyken karşılarına bir kişi çıktı. Önce tartışma sesi yükseldi, ardından da silah. Evli çift sokak ortasında öldürüldü. Polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Katil zanlısı çok geçmeden yakalandı. Zanlı tanıdık bir isimdi. Zanlı Niyazi K. Yağmur Demirkıran'ın kardeşiydi. Eniştesi ve ablasını öldürdüğünü kabul etti. İddiasına göre eniştesi ve eşi arasında ilişki olduğundan şüphelenmişti. Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ta bir kişi karısını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandı ve sonrasında beraat etti. Kadının ailesi itiraz edince şüpheli koca yeniden yargılandı. Peki sonuç? Bu kez müebbete mahkum oldu.
0: O mutlu günler çabuk geçti. Genç kadın 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayetle yargılanan eşi önce beraat etti, sonra müebbet aldı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Sevgi ve Durdu Gevşek çifti arasında anlaşmazlık vardı. 5 yıl önce 17 Kasım günü genç kadın sokak ortasında yaralı halde bulundu.
2: Kızım bıçaklandıktan sonra kendisini dışarıya atmış. Beni kurtarın, ölmek istemiyorum, beni bıçakladılar, içeride 2 yaşında çocuğum var, ölmek istemiyorum diye feryat etmiş.
0: Hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Sevgi Gevşek tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eşi Durdu Gevşek hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık koca, eşinin kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Mahkeme beraat kararı verdi.
3: İlk derece mahkemesi yapılan yargılama sonunda sanığın beraatine karar vermiş ve 3 aylık tutukluluk süresi sonunda da tahliye etmişti.
0: Ölen genç kadının ailesi karara itiraz etti. Yargıtay kararı bozunca Durdu Gevşek yeniden hakim karşısına çıktı. Ceza beraatten hapis kararına döndü.
3: Sana kasten eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve hükümle birlikte tutuklama kararı verilerek cezaevine sevk edildi.
2: Çok şükür adalet yerini buldu. Kızımın kanı yerde kalmadı.
1: Basit bir trafik kazası ve sonrasında değişen yok olan hayatlar. İstanbul'da bir trafik kazası sonrası taraflar arasında büyük bir kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti.
0: Önce kaza oldu, sonra taraflar birbirine girdi. O kavga bir cana mal oldu. 25 yaşındaki Baran Fakani, babası ve abisinin de içinde olduğu otomobille seyir halindeydi. Otomobil Sultan Gazi'de başka bir araçla çarpıştı. Taraflar otomobillerden inerek önce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopalar havada uçtu. Fakani ailesinin 3 ferdi bıçak ve sopa darbeleri nedeniyle yaralandı. Baran Fakani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç adam yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Soruşturma kapsamında katil zanlısı İlyas Denizhan'ın yakını olduğu belirlenen biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı. Polis 5 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Denizhan'ı arıyor.
1: Uçaktaki paniğe bakalım. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak bir uçakta taşınabilir şarj cihazı bir anda alev aldı. Uçak içinde kısa süre olsa panik yaşandı. Yolcularsa acil durum kaydıraklarıyla teker teker tahliye edildi.
0: Dumanlar yükseldi, uçak içerisinde kısa sürede olsa panik yaşandı. Ankara-İzmir uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı, yolcular tahliye edildi. Pegasus Hava Yolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan uçak, Esenboğa Havalimanı'nda taksi sırasındaydı. O sırada kabindeki bir çantada bulunan şarj cihazı yanmaya başladı. Dumanlar çıktı. Uçağın acil tahliye edilmesine karar verildi. Pilotlar taksi yolu

0: uçuşunda durduğu acil durum bildirildi. Yangının kabin personeli tarafından söndürüldüğü, pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi, durum kontrol altına alındı. Yolcuların sağlık durumuyla ilgili ciddi bir durumun olmadığı öğrenildi. Yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi. Uçak teknik incelemeye alındı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatilini kapsayan 22-31 Mayıs tarihleri arasında otoyol kullanım verilerini açıkladı. Otoyol ve köprüleri yaklaşık 29,3 milyon araç kullandı. Bu arada en çok yolcu ağırlayan havalimanı ise İstanbul Havalimanı oldu.
0: Bayramda otoyol ve köprüleri yaklaşık 29,3 milyon araç kullandı. İstanbul Havalimanı'nda rekor uçuş gerçekleşti. Şehirler arası yolcu otobüsleri 5 milyon 850 bin 128 yolcu hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 22-31 Mayıs tarihleri arasındaki ulaşım verilerini paylaştı. Otoyollardan yaklaşık 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollardan 18 milyon 468 bin 781, yap işlet devlet projeleri kapsamındaki otoyollardan da 10 milyon 794 bin 375 araç geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki iki Boğaz Köprüsü'nü bu dönemde 4 milyon 692 bin 868 araç tercih etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 186 bin 828 araç olan günlük geçiş rekoru 22 Mayıs'ta 189 bin 4 araçla yenilendi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 540 bin 682 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 5 milyon 850 bin yolcu taşındı. En fazla uçuş trafiği İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketliliğiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nı yoğunluk açısından Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları takip etti. 22-31 Mayıs tarihlerinde yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerle kent içi raylı sistemleri 5 milyon 745 bin 275 kişi kullandı.
1: İstanbul'da son günlerdir havalar güzel seyrediyor, hatta normalden de sıcak. Herkes şimdi denize girecek bir yer arıyor. Deniz sezonu da zaten açıldı, birkaç gün önce söylemiştik. Ama özel plajların giriş ücreti biraz zamlandı. Peki fiyatlar hangi aralıkta, bakalım.
0: Şezlonglar hazırlandı, şemsiyeler açıldı. İstanbul'daki özel plajlarda hazırlıklar tamamlandı. Fiyatlarsa geçen seneye göre arttı.
2: Güzel bir sezon olmasını bekliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, temizliğimizi yaptık, onarımımızı yaptık. Bekliyoruz misafirlerimizi.
0: İstanbul'da hava ısınmaya başladı. Plajlarda hareketlilik arttı. Caddebostan plajında geçtiğimiz yıl 400 lira olan giriş ücreti bu yıl 500 liradan açıldı.
2: Yeni sezonda tadilatlarımızı yaptık. Fiyatlar geçen seneye göre sadece 150 lira arttı. Çok fazla bir zamlanma söz konusu değil. Hafta işleri kişi başı ücret olarak 500 TL alıyoruz. Hafta sonları da kişi başı olarak 700 TL ücret alıyoruz.
3: Fiyatlar olması gerektiği gibi bence. Şimdi gidipseniz başka plajlara veya başka yerlere, buradan çok daha yukarıda.
0: Şile'de ise özel plajlara giriş ücreti 750 liradan başlıyor.
4: Geçen seneye oranla fiyatlarımız %30 civarında bir değişiklik oldu. 2025 yılında hafta içi 500'dü, hafta sonu 750 idi. Şimdi hafta içi 750, hafta sonu 1000 TL olarak değerlendirme yaptık.
0: İşletmelerdeki büfelerde de fiyatlar arttı.
4: Bir hamburger şu an 500 TL, tostlarımız 300 TL, köfte ve ızgara gibi böyle tabaklarımız 600 ile 700 TL arasında.
5: Yani aslında baktığı zaman uygun yani. Şile İstanbul'a kıyasladığın zaman bence en uygun yerlerden biri yani.
0: Özel plajların alternatifi ise ücretsiz halk plajları olacak.
1: Şimdi gece raporunda sizi Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'le tanıştıracağım. Murat İpek'in başı hesabındaki para nedeniyle dertte. İpek sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken aktardığı hesaptan para çıkışı olmadı, ancak diğer hesabına yaklaşık 600 bin lira geldi. Genç taksici şimdi kendisine ait olmayan parayla ne yapacağını bilemiyor.
6: Avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama para kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadım. Hesabımda 600 bin lira var.
0: O para kimin bilmiyor, nasıl iade edeceğini de bulamıyor. Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başına ilginç bir olay geldi. Taksici İpek, kredi kartının borcunu ödemek için sanal banka hesabından diğer banka hesabına para gönderdi. 4 kez para göndermeyi denedi ama yapamadı.
6: Bir baktım her işlem hatası dediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş.
0: Toplamda 596 bin lira hesabına geçti ama para onun değildi.
6: Baktım aynı şekilde durunca yani dedim acaba dolandırıcılar mı attı bilmem ne attı. Baktım bu sanal bankadan girmiş.
0: Taksici Murat İpek durumu hemen yetkililere bildirdi.
6: Gerekli mercilerle görüştüğümde bu bankadır işte sanal bankayla ilgilenen arkadaşlarla hiçbir şekilde muhatap bulamadım abi para vereceğimiz kimse yok dedi. Benim amacım bu paranın bir kuruşuna tenezzül etmedi.
0: Murat İpek karşısında bir muhatap bulamadı. Hesabındaki 600 bin lirayı ne yapacağını bilmiyor.
6: Belli müddet daha uğraştıktan sonra yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı çünkü para benim değil alın terim değil bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
1: Tam 3 hafta boyunca telefonun diğer ucundakilere inandı, altınlarını verdi, hesabını boşalttı hatta evini bile sattı. Zira dolandırıldığını değil de gizli bir operasyonun parçası olduğunu sanıyordu. 66 yaşındaki Müge Törgay'dan bahsediyorum. Akıl almaz dolandırıcılık vakası şimdi Arzu Kaya'nın özel haberinde.

0: Ne zaman dışarı çıkacağına, kimle konuşacağına başkaları karar verdi. Gizli bir operasyonda olduğuna inandırılan kadın dolandırıcıların elinde adeta esir alındı.
1: Çarpıntı da başladı. Yani kalbim şurada atıyordu. O ürküttü, çok ürküttü.
0: Sahte polis kimlikleri, soruşturma evrakları, telefonun diğer ucundaki ses kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcıların hedefinde 66 yaşındaki Müge Törgay vardı.
2: Kimlik bilgilerin suç örgütünün elinde. Operasyon başladı. 17 kişiydik, artık seninle birlikte 18. kişi olduk dediler. Sürekli korku saldılar. Dahası evini 24 saat drone'la izliyoruz. İçtiğin suya kadar hakimiz. 7/24 takiptesin deyip gerçeklik algısına da oynadılar.
1: 3 haftalık bir operasyon dediler. Gizlilik kararı beni çok korkuttu. O yüzden hani söylenen her şeye uymam gerektiğini düşündüm.
0: Dolandırıcılar kadının dış dünyayla bağlantısını da kesti. Eski telefonunu su dolu bir kabın içine koymasını istediler.
1: Arayanın biz olduğunu belirlemek için parola oluşturalım dediler. Parola onlar bana Müge diyecekti, ben de onlara Perihan diyecektim.
0: Süreç içinde oğlum diye kaydettiği sözde polise önce altınlarını teslim etti. Sonra banka hesapları boşaltıldı ve sonunda yıllardır yaşadığı evi sattı.
1: Gidip kasadan bütün her şeyi almamı söylediler. Ve eve gelince de bana eldiven giy, bunları bir havlunun üstüne koy, yan yana diz dediler. MIT'ten olduğunu söylediler. 3 dakikalık bir operasyon dediler.
2: Bu sırada banka çalışanları yüksek miktardaki para transferlerinden şüphelendi. Kendisini hakim savcı olarak tanıtan kişilere mi para gönderiyorsunuz dedi. Ancak kadın iddiaları reddetti. Çünkü kendisinin dolandırıcılık vakasının değil, bir operasyonun parçası olduğuna inandı.
1: Korku unsuru çok fazla.
0: Ve son perde.
1: Operasyonu savcıyla konuştuk. Yurt dışına taşıyoruz dediler, sizin de çıkmanız lazım dediler.
0: Mağdur kadın bilet alıp Almanya'ya kızının yanına gitti. İndiğinde telefonuna baktı. Tüm yazışmalar silinmişti. Ama o yine de şüphelenmedi.
1: Kızım dolandırılmışsın dedi. Hayır, gizlilik sözleşmesi var dedim.
0: Ortada ne polis ne de gizli operasyon vardı. Geriye 15 milyona yakın maddi ve onarılması güç manevi zarar kaldı.
1: Çok büyük utanç hissettim.
0: Hukukçular dolandırıcılık vakalarında kritik noktalara dikkat çekiyor.
3: Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir polis, hiçbir hakim, savcı sizleri arayarak kasadaki paranızı, altınınızı, evinizdeki paranızı hiç istemezler. Herhangi bir soruşturma için sizleri aramazlar. Zaten devam eden, yürütülen bir soruşturma varsa bu size tebligatla gelir. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
4: Aslında ölümcül bir hastalık, cilt kanseri ihmale gelmez. Zira tüm dünyada, hatta her yaş grubunda artıyor. Türk Dermatoloji Derneği erken teşhisin önemine dikkat çekmek adına memleket genelinde taramaya başladı. 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz yapılan taramalar 12 Haziran'a kadar da devam edecek.
5: Bizim ailemizde var melanom, cilt kanseri. Aynı zamanda bir benden dolayı çıktı. Kardeşimi 6 ayda kaybettik.
6: Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısı %40 artacak. 2050'ye kadar 680 bine ulaşacak. Bu tespitler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı

Cilt kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Son yıllarda da vaka sayılarında belirgin artışlar var. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Türkiye'nin 39 ilindeki 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz bent aramasına başladı. Tüm

0: Doğa Koleji'nde mezuniyet coşkusu yaşandı. İstanbul'daki törende binlerce öğrenci kep atarak mezun oldu. Törene A Milli Futbol Takımı'na destek gösterisi damga vurdu.
1: Türkiye'nin dört bir yanındaki kampüslerden mezun olan öğrenciler 2026 lise mezuniyet töreninde buluştu. Doğa Koleji'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.
2: Geçen yıl hem lise giriş sınavlarında hem üniversite giriş sınavlarında çok büyük başarılar elde ettik. Aynı başarıyı şu an bizle beraber olan evlatlarımız bu sene de gösterecekler. Onlara sonuna kadar güvenin. Onlara sonuna kadar inanın. Biz inanıyoruz, biz onlara güveniyoruz.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'ndeki törene binlerce öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici katıldı. Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edildi. Mezun öğrencilerin sahnelediği vals gösterisi törenin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı. Törenin en dikkat çekici anları ise milli takım için hazırlanan özel destek gösterisi oldu. Binlerce öğrenci, veli, öğretmen ve Doğa Koleji yöneticisi Türk bayraklarıyla tribünleri kırmızı beyaza bürüdü. Marşları eşliğinde milli takıma başarı dilekleri iletildi. Diploma töreni ve doğa andının okunmasının ardından öğrenciler keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.
0: Efendim son haberimizde gece raporunda bu gece birazdan Ahmet Arı karşınızda olacak ve gece bülteninde gelişmeleri anlatmaya devam edecek. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yeni haftada pazartesi gece saatler 23'ü gösterdiğinde gece raporunda karşınızda olacağım. O zamana kadar o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 29 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Artvin yağmurlu 28 derece. İç Anadolu'da hava yağmurlu, Ankara 28, Konya 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Başkan Görkem Duman ve önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 42 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla suçlandı. Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Batan teknede bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sivastopol açıklarında Duru 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Hasar alan tekne battı. Yakın bölgedeki bir başka Türk balıkçı teknesindekiler 5 kişiyi denizden çıkardı. İnebolu istikametine yol alan teknede yaralıların durumu ağır olan bir balıkçı hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığına ait gemi yönlendirildi. Vefat eden balıkçının cenazesi ve yaralı balıkçılar sahil güvenlik gemisine transfer edildi. Gemi İnebolu limanına doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Finans alanında küresel kırılma var diyen Cumhurbaşkanı, artan küresel borçluluğa vurgu yaptı, faizin olduğu yerde bereket olmaz sözlerini kullandı.
1: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
2: Artan borç yüküne vurgu yaptı. Finans alanında küresel bir kırılma yaşandığını söyledi.
1: Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Üçüncü Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Küresel finans mimarisini eleştirdi.
1: Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
0: Cumhurbaşkanı sözü katılım finansa getirdi. Tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model dedi.
1: Katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz.
0: İsrail'in bölge ülkelere saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı da gündemindeydi.
1: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi daha da fazla tahrip ediliyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı öncesinde evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna elbette yanıtını verdi. MYK toplantısı için kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı da ihraç kararlarıyla ilgili dosyaların tek tek değerlendirileceğini söyledi.
0: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmak için evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna yanıt verdi.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Grup toplantısında
3: ederim.
4: Sizi göreceğiz değil mi efendim? Tamam.
3: Elbette.
0: Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde de aynı konu vardı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak kararlarımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır, temsil edecek kişisidir. Bu aynı zamanda siyasal partiler kanunundan gelen bir durumdur.
0: Sarı, grup başkanlığı seçimi için uygun olmayan bir seçim oldu dedi.
5: Grup seçimlerinin belli bir usule göre yapılması lazım. Yani hem gündem hem süreler bakımından, yani şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık geçmiş dönemde, yani geçmiş haftada, bu haftada.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraçlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'na özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılması yönündeki yazıyı da değerlendirdi.
5: YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı. Ve bunları böyle kümülatif bir biçimde artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var. Dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onları da haklarını iade edeceğiz.
0: Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belediyelere yönelik operasyonlara dair de mesaj verdi. Yolsuzluk varsa bir şey yapamayız dedi.
6: Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız. Ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması süreci siyasiydi. Desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Özel sandık saldırı altında dedi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı. Yani sandık saldırı altında.
0: İlk durağı Trabzon oldu. Havalimanında kendisini bekleyenlere seslendi.
7: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır.

0: seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Tekke Beldesi'nde halka seslenen Özel, binaları geride bıraktık dedi.
0: Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım.
2: CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinden istifa etti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler nedeniyle yorulduğunu belirtti. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi.
3: Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum.
4: Bu sözlerle istifasını duyurdu. Mutlak butlan kararı sonrası yorulduğunu belirtti. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
3: Malumunuz butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
4: Bilecen, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu, nedenlerini anlattı.
3: Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç. Onun dışındaki hiçbir belediyeden hiçbir şey Kilis Belediyesi'ne gelmemiştir. Oysa ben göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim, Kilis'in deyimiyle dilenci oldum ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahanesi vardı, sürekli bir sebebi vardı bunların.
4: Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %41,97 oy almıştı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
2: Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61 oldu. En fazla fiyat artışı yıllık hesaplamada eğitim, konutla, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise giyim ve ayakkabı da gerçekleşti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı da netleşti.
4: Mayıs'ta enflasyon %1,71 oldu. Yıllık enflasyon ise %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %50,06 ile eğitimde görüldü. Konutla gıda ve alkolsüz içecekler artışın en fazla olduğu diğer kalemler oldu. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış, 28'inde düşüş gerçekleşti. 9 başlıkta ise değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29'da giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %32,24'ten fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Mayıs'ta 20 bin lira olan kiraya Haziran'da 6.448 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira 26.448 liraya ulaşacak. Geçen ay kira zam tavan oranı %32,43 olmuştu.
2: Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde belli oldu. Peki kime ne kadar zam yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
4: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu. Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak.

0: Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
1: İran'la ABD arasındaki müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, İran'dan çok hızlı ve güçlü şekilde çıkacağız dedi. Trump açıklamayı Wisconsin'de yaptı. Çiftçilere seslenen Trump, İran'ın donanmasını yok ettiklerini söyledi. 4 günde 159 geminin batırıldığını belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devam ettiğini dile getiren Trump, petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. İster kağıt üzerinde anlaşarak, ister zor kullanarak İran'dan çok hızlı ve güçlü şekilde çıkacağız dedi. ABD Başkanı Trump önceki açıklamasında anlaşmanın yakın olduğunu açıklamıştı. Kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız demişti. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD basınına İran'la ABD arasındaki son durumu değerlendirdi. Müzakerelerin ilk aşamasında olduklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, müzakereleri çıkmaza soktu dedi. Trump'la Hamaney arasındaki olası görüşmeye de değindi.
2: Trump said that he would be honored to meet the Supreme.
3: Müzakereler çıkmaza girdi. Trump bu çıkmazı kırmalı. Top artık Trump'ın sahasında.
4: Trump'la Hamaney'in görüşme ihtimalini değerlendirdi. Bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.
3: Şu anda müzakerelerin ilk aşamasındayız ve Trump müzakereleri çıkmaza soktu. Bu olmayacak.
4: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai açıklamayı CNN International'a yaptı. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması olasılığına değindi. Tahran'ın bu talebini güven artırıcı önlem olarak niteledi. Bunun İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir ufuk açacağını söyledi.
3: Bu 24 milyar dolar İran'ın Trump'a olan güveninin bir sınavıdır. Amerika bu sınavı geçmek zorunda. Ardından yol açılacaktır.
4: Hamaney'in danışmanı Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı yeniden başlatması halinde İran'ın savaşı Basra Körfezi'nin ötesine taşıyacağı konusunda uyardı. Savaşa yeni boyut kazandırırız dedi. Savaş olasılığının düşük olduğunu sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hamaney ile tanışmaktan onur duyacağını söylemiş, anlaşmanın yakın olduğunu belirtmişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Devlet televizyonunun haberine göre Netanyahu toplantıda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının tamamlanmadığını söyledi.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da ateşkes yok dedi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer alan habere göre Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Lübnan'la ateşkes anlaşmasının taslak haline getirilmediğini ve henüz tamamlanmadığını söyledi. İsrail açısından şu anda Lübnan'da ateşkes yok dedi. Habere göre İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de toplantıda söz aldı. Gelecek aşama ile ilgili siyasi düzeyde bir sürecin belirlenmesi gerektiğini ileri sürdü. İsrail ordusu karar alınırsa saldırıların çapını genişletmeye hazır diye belirtti. Bizim açımızdan kabul edilecek koşullarda bir ateşkes imkanı varsa birkaç ay sonra olacağına bugün olması daha iyi olur dedi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre taraflar geniş kapsamlı ateşkes konusunda mutabakata vardı. Şartlar Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi olarak sıraladı. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddetti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklif ettiği mektubuna Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt geldi.

0: geldi. Putin görüşmeyi şimdilik anlamlı bulmadığını söyledi. Zelenski ise Ruslar bir kez daha savaşı seçiyor dedi.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklifini geri çevirdi. Bunun şimdilik anlamı olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin kendine hitaben yazılan mektubu değerlendirdi. Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gündemi değerlendirdi. Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı mektupta kaba ifadeler olduğunu söyledi.
2: Bu yüz yüze görüşme için koşul oluşturmak amacıyla mı? Yoksa böyle bir görüşme yapılmaması için mi yazıldı? Bence ikincisi.
1: Putin, Zelenski ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.
2: Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum. Bu görüşmenin tek anlamı Ukrayna tarafı için olur. Bizim silahlı kuvvetlerimizin ilerleyişini durdurmak için. Ama bizim uzun vadeli anlaşmalara ihtiyacımız var.
1: Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Savaşı'na etkisini de değerlendirdi. Trump, 2020'de başkan olsaydı bu savaş yaşanmazdı dedi.
2: Genel olarak Trump'a yaptığı iş için teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle faydalı. Ama hala yapılacak işler var ve devam etmesi gerekiyor.
1: Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski'ye Moskova'ya gelme daveti hala geçerliliğini koruyor dedi. Putin'in açıklamasına Zelenski'den yanıt gecikmedi. Zelenski sosyal medya hesabında video mesaj yayınladı. Putin'in görüşme teklifini reddetmesi savaşı sona erdirme arzusunun olmadığını gösteriyor dedi. Sanırım bu cevap dünyadaki birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı diye belirtti.
3: Ne yazık ki Rus tarafı bir kez daha savaşı seçiyor. Herkes cevabı duysun. Zayıf bir cevap.
1: Trump da Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu belirtti. İşi bu noktaya getiren benim. Bırakalım onlar anlaşsınlar dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dakikada Bangladeş Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için bütün bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirten Fidan, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
4: Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
5: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi dedi. İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Halilur Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının bölgenin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve savaş önceki duruma dönülmesinin küresel ekonomi, enerji ve güvenlik bakımından zorunlu olduğunu söyledi. ABD ile İran görüşmelerine de değinen Fidan, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüleceğini ve bu konuda Türkiye'nin gayretinin yoğunlaştığını belirtti. Bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.
4: İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir.
5: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin Filistin'deki iki devletli çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunmasına yönelik işbirliği mutabakatı da imzalandı.
0: İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Birleşmiş Milletler raporuna yansıdı. Tel Aviv yönetiminin bu rapordaki ifadeleri yalanlama çabası belgelerle boşa çıkarıldı. İsrail'in Yalanları adlı platform Gazze'de sivillerin kasten hedef alındığını bir kez daha ortaya çıkardı.
5: Gazze şeridinin %70'i işgal altında. 7 Ekim 2023'ten bu yana 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in uyguladığı soykırım Birleşmiş Milletler'in raporuna da yansıdı. Kadın ve çocukların nasıl katledildiğini gözler önüne seren o rapor İsrail'in tepkisini çekti. İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı soykırımı aklamak için manipülasyon çalışmalarına başladı. İsrail'in Yalanları adlı medya platformu ise İsrail'in tüm iddialarını inceledi. Bu iddialara Türkçe, İngilizce, İbranice, Arapça...

0: Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde yanıt verildi. İsrail'in öne sürdüğü, siviller hedef alınmadığı iddiası, İsrail içinden sızan askeri istatistiklerle çürütüldü. İsrail ordusu içindeki gizli istihbarat raporlara göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yaklaşık %80'inden fazlası sivillerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının raporlarına göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin %60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kayıt altına alınan can kayıpları isim, kimlik numarası ve doğum tarihi üzerinden tek tek doğrulanarak sisteme işleniyor. İsrail'in Gazze'de kıtlık yoktur, Birleşmiş Milletler siyasi amaçlarla suni kıtlık anlatısı üretiyor iddiası da yalanlandı. Uluslararası Gıda Enstitüleri'nin bulunduğu 19 bağımsız kuruluştan gelen veriler kıtlığı da belgeliyor. İsrail'in ortaya attığı hastanelerin altındaki karargah iddiası da kanıtlanamayan bir diğer başlık oldu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Özbekistan'daki Semerkant Türkoloji Kurultayı'nın açılışında katılımcılara hitap etti. Zorlu, Özbekçe ve Türkçe gerçekleştirdiği hitapta ortak dil ve ortak alfabe vurgusu yaptı.
2: Dilimiz bir olarakın istikbalimiz hem bir ve müstakam oladı.
3: Özbekistan'da Semerkant Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 100 yıllık vasiyet Semerkant Türkoloji Kurultayı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu açılışta katılımcılara Özbekçe ve Türkçe hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti.
2: İlim ve Marifet Başkanı Bolgan Semerkant'ın iş bu kadim muhitide sizler bilen bir minbarda buluşman için katta bahtidir.
3: Zorlu, Türk dünyasının geleceğinde dil ve kültür bağlarının belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarının önemli aşama kaydettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ortak alfabe çalışmalarına güçlü destek verdiğini kaydetti.
2: Umumi dil ve umumi alfabe Türk dünyasının gelecekteki siyasi, iktisadi ve medeni entegrasyonunun en stratejik kalitidir.
3: Türk Dünyası Ortak Türkçe Sınav Sistemi projesinin tanıtımının bu ay İstanbul'da yapılacağını belirtti. Ardından Kocaeli'de Türk Dünyası Gençlik Kampı düzenleneceğini ve sonbaharda gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne değindi.
2: Üçüncü toplantıyı daha da büyük bir katılımla ve coşkuyla...
1: Dilan ve Engin Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyası İzmir'den İstanbul'a devredildi. Şüpheliler de İstanbul'a gönderildi.
0: Katil zanlısı Dilan ve Engin Polat'ın yerini nasıl buldu? Talimatı kimden aldı? Kim yardım etti? Dilan ve Engin Polat'ın korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma İstanbul'a devredildi. İzmir Çeşme'de Engin Polat'ın hem koruması hem de kuzeni olan Can Polat, otel önünde beklerken silahlı saldırının hedefi olmuştu. Dört çocuk babası Polat'ı öldüren katil zanlısı Serhat Ağa'nın Konya'dan önce İstanbul'a ardından da İzmir'e gittiği belirlendi. Zanlı Dilan ve Engin Polat'ın yerini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan tespit etmişti.
4: Nolent'te biz standart 5-6 saat gidiyoruz.
5: 5-6 saat.
4: Normalde yol 4 saat sürüyor da.
6: Olay sokakta, zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri çıkılmasını bekliyormuş yani.
0: Cinayetten önce saatlerce keşif yapan zanlı, saldırı talimatını Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünden aldığını iddia etti. Serhat Ağa, örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi.
5: Kovboy ya. Geliyor kovboyumuz.
0: Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Katil zanlısı Serhat Ağa ve İzmir'de kalacağı evi ayarlayan diğer şüpheli de işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.
1: Ankara Esenboğa Havalimanı'nda İzmir seferini yapacak bir uçakta taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Uçak içerisinde kısa sürede olsa panik yaşandı. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.
0: Dumanlar yükseldi, uçak içerisinde kısa sürede olsa panik yaşandı. Ankara-İzmir uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Yolcular tahliye edildi. Pegasus

0: Hava Yolları'nın Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan uçak Esenboğa Havalimanı'nda taksi sırasındaydı. O sırada kabindeki bir çantada bulunan şarj cihazı yanmaya başladı. Dumanlar çıktı. Uçağın acil tahliye edilmesine karar verildi. Pilotlar taksi yolunda durdu, acil durum bildirildi. Yangının kabin personeli tarafından söndürüldüğü, pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Yolcular acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi, durum kontrol altına alındı. Yolcuların sağlık durumu ile ilgili ciddi bir durumun olmadığı öğrenildi. Yolcular için yeni bir uçak tahsis edildi. Uçak teknik incelemeye alındı.
1: Adana'da oğluyla kavga eden emekli polis baba 23 yaşındaki oğlunu öldürmüştü. Tutuklanan baba ifadesinde oğluna neden ateş ettiğini anlattı.
0: Oğluyla kavga etti, silahını çekip peş peşe ateş etti. 23 yaşındaki genç öldü, oğlumu uyuşturucudan kumardan kurtaramadım diyen emekli polis baba tutuklandı. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu almak için babasından para istemeye gitti. Ancak emekli polis olan baba Faruk Kayhan para vermek istemedi. İkili arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Bıçakla saldıran ve babası tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis gelene kadar oğlunun başında bekleyen baba Faruk Kayhan gözaltına alındı. Baba ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle gözüm karardı," dedi. Adliyeye sevk edilen baba tutuklandı.
1: İstanbul Avcılar'da gittiği kafede kadın çalışana hakaret edip ortalığı birbirine katan saldırgan yakalandı. Çalışanlar şikayetçi oldu.
2: Orada arkadaşlarım engelledi diğer tarafa geçmesini, yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı.
0: Her şey kasadaki çalışana tavrıyla başladı. Çok geçmeden etrafı birbirine kattı. O müşteri gözaltına alındı. İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafeye giden müşteri, kadın çalışanın önüne para atıp limonata istedi. Çalışan müşteriden daha kibar olmasını isteyince müşteri sinirlendi. Kadın çalışana bağırmayı sürdüren müşteri masa üzerindeki eşyalara zarar verdi. Bir türlü sakinleşmeyen saldırgan eline aldığı tepsiyi de kadın çalışana fırlattı.
2: Kafamda cam parçaları vardı, yüzümde, kafamda. Tepsi koluma ve kafama geldi. Bardak geldi koluma.
0: Çalışanlar saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheli AÜ'yü mala zarar verme, tehdit ve hakaret etme suçlarından gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
1: 3 hafta boyunca telefonun diğer ucundakilere inandı, altınlarını verdi, hesaplarını boşalttı, evini sattı. Çünkü dolandırıldığını değil, gizli bir operasyonun parçası olduğunu sanıyordu. 66 yaşındaki Müge Törgay'ın akıl almaz dolandırıcılık vakası Arzu Kaya'nın özel haberinde.
0: Ne zaman dışarı çıkacağına, kimle konuşacağına başkaları karar verdi. Gizli bir operasyonda olduğuna inandırılan kadın, dolandırıcıların elinde adeta esir alındı.
3: Çarpıntı da başladı. Yani kalbim şurada atıyordu. O ürküttü, çok ürküttü.
0: Sahte polis kimlikleri, soruşturma evrakları, telefonun diğer ucundaki ses kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcıların hedefinde 66 yaşındaki Müge Törgay vardı.
4: Kimlik bilgilerin suç örgütün elinde. Operasyon başladı. 17 kişiydik, artık seninle birlikte 18. kişi olduk dediler. Sürekli korku saldılar. Dahası evini 24 saat drone'la izliyoruz. İçtiğin suya kadar hakimiz. 7/24 takiptesin deyip gerçeklik algısına da oynadılar.
3: 3 haftalık bir operasyon dediler. Gizlilik kararı beni çok korkuttu. O yüzden hani söylenen her şeye uymam gerek.

0: kestiğini düşündüm.
1: Dolandırıcılar kadının dış dünyayla bağlantısını da kesti. Eski telefonunu su dolu bir kabın içine koymasını istediler.
0: Arayanın biz olduğunu belirlemek için parola oluşturalım dediler. Parola onlar bana Müge diyecekti, ben de onlara Perihan diyecektim.
1: Süreç içinde oğlum diye kaydettiği sözde polise önce altınlarını teslim etti. Sonra banka hesapları boşaltıldı ve sonunda yıllardır yaşadığı evi sattı.
0: Gidip kasadan bütün her şeyi almamı söylediler. Ve eve gelince de bana eldiven giy, bunları bir havlunun üstüne koy, yan yana diz dediler. MİT'ten olduğunu söylediler. 3 dakikalık bir operasyon dediler.
2: Bu sırada banka çalışanları yüksek miktardaki para transferlerinden şüphelendi. Kendisini hakim savcı olarak tanıtan kişilere mi para gönderiyorsunuz dedi. Ancak kadın iddiaları reddetti. Çünkü kendisinin dolandırıcılık vakasının değil, bir operasyonun parçası olduğuna inandı.
0: Korkunç. Soru çok fazla.
1: Ve son perde.
0: Operasyonu savcıyla konuştuk. Yurt dışına taşıyoruz dediler. Sizin de çıkmanız lazım dediler.
1: Mağdur kadın bilet alıp Almanya'ya kızının yanına gitti. İndiğinde telefonuna baktı. Tüm yazışmalar silinmişti. Ama o yine de şüphelenmedi.
0: Kızım dolandırılmışsın dedi. Hayır, gizlilik sözleşmesi var dedim.
1: Ortada ne polis ne de gizli operasyon vardı. Geriye 15 milyona yakın maddi ve onarılması güç manevi zarar kaldı.
0: Çok büyük utanç hissettim.
1: Hukukçular dolandırıcılık vakalarında kritik noktalara dikkat çekiyor.
3: Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir polis, hiçbir hakim, savcı sizleri arayarak kasadaki paranızı, altınınızı, evinizdeki paranızı hiç istemezler. Herhangi bir soruşturma için sizleri aramazlar. Zaten devam eden, yürütülen bir soruşturma varsa bu size tebligatla gelir. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
4: İstanbul Sultan Gazi'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza can aldı. Motosiklet sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti.
5: Yanıyorum, motor yanıyor. Yaralı olduğunu söylüyorlar.
1: Alevlere teslim olan motosiklette Fatıma Zehra Riyad vardı. Korkunç kaza onu hayattan kopardı. Fatıma Zehra Riyad, İstanbul Sultan Gazi'de motosikletiyle seyir halindeydi. Akşam 22 sıralarında bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen motosiklet alev topuna döndü.
6: Abi, sürücüsü...
1: Kazayı görenler 112 ekiplerine haber verdi. Riyad'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
4: İstanbul'da trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
1: Önce kaza oldu, sonra taraflar birbirine girdi. O kavga bir cana mal oldu. 25 yaşındaki Baran Fakani, babası ve abisinin de içinde olduğu otomobille seyir halindeydi. Otomobil Sultan Gazi'de başka bir araçla çarpıştı. Taraflar otomobillerden inerek önce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopalar havada uçtu. Fakani ailesinin 3 ferdi bıçak ve sopa darbeleri nedeniyle yaralandı. Baran Fakani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç adam yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Soruşturma kapsamında katil zanlısı İlyas Denizhan'ın yakını olduğu belirlenen biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı. Polis, 5 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Deniz Han'ı arıyor.
4: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptal edilmesine dair kararının ardından gözler yapılacak yasal düzenleme için meclise çevrildi. Sonbaharda nafaka düzenlemesinin meclise sunulması bekleniyor. Peki süresiz nafakanın kaldırılmasıyla yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Kadınlara ne kadar süreyle nafaka verilecek? Ayrıntılarına bakalım.
1: Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Bunun için hazırlanacak yasal düzenleme sonbaharda meclise sunulacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar da AK Parti yeni nafaka uygulamasına dair yasal düzenleme hazırlayacak. Düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar sade bir model olması lazım ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile

0: Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. 15 yıllık evlilikte ise 20 yıl süreyle nafaka verilmesine karar verilebilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınların nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Peki nafaka süresi sona eren kadın nasıl desteklenecek? AK Parti bu konuda akademisyenlerden görüş alıyor. 65 yaş üstünde olup nafakası sona eren kadınlara dul ve yetim aile gibi nafaka tutarı kadar maaş bağlanması üzerinde duruluyor. Uzun süren boşanma davalarında ise nafaka süresinde çiftlerin evlilik birliğinin bozulduğu ya da evleri ayırdığı tarihin esas alınması bekleniyor. Düzenlemenin sonbaharda meclise sunulması bekleniyor.
1: Erzurum'da yaşlı çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Diyaliz hastası kadın yoğun duman nedeniyle can verdi.
0: Kurtarmak için elinden geleni yaptı ama olmadı. Diyaliz hastası eşi yangında can verdi. Erzurum'un Yakuti ilçesinde 6 katlı binanın 1. katından dumanlar yükseldi. O evde 71 yaşındaki Hacer Tikankuş ve eşi Feramuz Tikankuş yaşıyordu. Yaşlı kadın diyaliz hastasıydı ve engelliydi.
2: Eşi yoğun dumandan dolayı yangını söndürmeye çalışmış ama başarılı olamamış.
0: Feramuz Tikankuş evdeki yoğun duman nedeniyle eşine ulaşamadı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerindeydi. Ekipler içeriye girdiğinde acı manzarayla karşılaştı.
2: Acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeri girdiğinde maalesef Hacer Tikankuş isimli vatandaşımızın vefat etmiş olduğunu görmüşler.
0: Feramuz Tikankuş ve oğlu acı haberle yıkıldı.
3: Benim çocukluk arkadaşlarım telefon açtı, eviniz yanmış gelin.
0: Yangının elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor.
1: İstanbul Bakırköy'de bir otogalerinin önündeki lüks araçlar yanarak küle dönmüştü. Polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler bidonla benzin alırken kameralara yakalandı.
4: Akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldılar. O benzini otogalerinin önündeki araçlara döküp ateşe verdiler. Milyonluk araçların küle döndüğü yangında şüpheliler polisin takibinden kaçamadı. İstanbul Bakırköy'deki bu otogalerinin önündeki araçlar perşembe günü sabaha karşı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangında toplam 50 milyon lira değerindeki araçlar büyük zarar gördü. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları tek tek izlendi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Kundakçıların önce bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı belirlendi. Daha sonra şüphelilerden birinin aldığı benzini otogalerinin önündeki lüks araçlara döküp yangın çıkardığı tespit edildi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1: Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başı hesabındaki 600 bin lirayla dertte. İpek sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken aktardığı hesaptan para çıkışı olmadı. Ancak diğer hesabına 596 bin lira para geldi. Genç taksici kendisine ait olmayan parayı ne yapacağını bilemiyor.
5: Avukatımla görüştüm, işte resmi kurumlarla uğraştım ama parayı kime nasıl ulaştıracağımızı bulamadım. Hesabımda 600 bin lira var.
0: O para kimin bilmiyor. Nasıl iade edeceğini de bulamıyor. Konya'da taksicilik yapan Murat İpek'in başına ilginç bir olay geldi. Taksici İpek, kredi kartının borcunu ödemek için sanal banka hesabından diğer banka hesabına para gönderdi. 4 kez para göndermeyi denedi ama yapamadı.
5: Bir baktım her işlem hatası dediğinde benim gönderdiğim miktar benim o diğer banka hesabına geçmiş.
0: Toplamda 596 bin lira hesabına geçti ama para onun değildi.
5: Baktım aynı şekilde durunca yani dedim acaba dolandırıcılar mı attı bilmem ne attı baktım bu sanal bankadan girmiş.
0: Taksici Murat İpek durumu hemen yetkililere bildirdi.
5: Gerekli mercilerle görüştüğümde bu bankadır işte sanal bankayla ilgilenen arkadaşlarla hiçbir şekilde muhatap bulamadım abi para vereceğimiz kimse yok dedi. Benim amacım bu paranın bir kuruşuna tenezzül etmedi.
0: Murat İpek karşısında bir muhatap bulamadı. Hesabındaki 600 bin lirayı ne yapacağını bilmiyor.
5: Belli mi

0: müddet daha uğraştıktan sonra yani yetkili kişi bulamadıktan sonra baktım ki olmadı. Çünkü para benim değil, alın terim değil, bir kuruşu benim hakkımda değil. Olmadı, avukatımla da görüştüm. Filistin'e noter huzurunda avukatımla beraber göndermeyi de düşünüyoruz yani.
1: Denizli'de bir erkek eski sevgilisinin içinde olduğu araca kurşun yağdırdı. Saldırıda hedef alınan kadın hayatını kaybetti.
2: Eski sevgilisini hedef aldı. Araca kurşun yağdırdı. Saldırıda hedef olan kadın öldü. Kardeşi yaralandı. Saldırgan otomobiline binip böyle kaçtı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Azerbaycan uyruklu Metanet Altun Polat, 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. O sırada araca bir erkek yaklaştı. Metanet Altun Polat'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Sabit Ö, pompalı tüfeğiyle otomobile ard arda ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 35 yaşındaki Metanet Altun Polat ve 32 yaşındaki kardeşi Turnak K ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun Polat tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırı sırasında araçta olan oğluysa yara almadı. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor.
1: Antalya'da annesiyle birlikte pazara giden 4 yaşındaki bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Kimse ne olduğunu anlamadı. Bebek arabasındayken bir anda ağlamaya başladı. Yorgun merminin isabet ettiği çocuk ölümden döndü. Olay Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. 4 yaşındaki çocuk annesiyle birlikte pazardaydı. Bebek arabasındaki çocuk bir anda ağlamaya başlayınca annesi ne olduğunu anlamadı. Acı içinde kıvranan çocuğun karnından kan gelmeye başladı.
3: Bebek arabasındayken çocuk bir anda ağlamaya başladı. Karnına kurşun isabet ettiğini gördük.
2: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yorgun mermiyle yaralandığı anlaşılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis çocuğun yaralanmasına neden olan silahın nereden, kim tarafından ateşlendiğini araştırıyor.
1: Antalya'da bir aracın kapıları kilitlenince küçük çocuk içeride mahsur kaldı. Sıcak havada çocuğun araçta mahsur kalması korku dolu anlara neden oldu.
4: Siz oyalayın, çocuk size baksın.
5: Süleyman, oradan gelin. Anahtar içeride kaldı, kapı kilitlendi. Çocuk aracın içinde mahsur kaldı.
6: Tamam bir tane, tamam. Tamam.
5: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çocuğunu aracın arka koltuğunda oturtan anne sürücü koltuğuna geçecekti. Ancak o sırada aracın kapıları kilitlendi. Anne ne yaptıysa kapıları açamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan gözyaşlarına boğulan anneyi, diğer yandan araçtaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Aracın arka camı kırılarak kapı açıldı. Sıcak nedeniyle araçta zor anlar yaşayan çocuk kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatilini kapsayan 22-31 Mayıs tarihleri arasında otoyol kullanım verilerini açıkladı. Otoyol ve köprüleri yaklaşık 29,3 milyon araç kullandı. En çok yolcuyu ağırlayan havalimanı ise İstanbul Havalimanı oldu.
5: Bayramda otoyol ve köprüleri yaklaşık 29,3 milyon araç kullandı. İstanbul Havalimanı'nda rekor uçuş gerçekleşti. Şehirler arası yolcu otobüsleri 5 milyon 850 bin 128 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 22-31 Mayıs tarihleri arasındaki ulaşım verilerini paylaştı. Otoyollardan yaklaşık 29,3 milyon araç geçiş yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollardan 18 milyon 468 bin 781, yap işlet devlet projeleri kapsamındaki otoyollardan da 10 milyon 794 bin 375 araç geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki iki Boğaz Köprüsü'nü bu dönemde 4 milyon 692 bin 868 araç tercih etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 186 bin 828 araç olan günlük geçiş

0: Şişli Kuru 22 Mayıs'ta 189.004 araçla yenilendi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 540.682 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde 5.850.000 yolcu taşındı. En fazla uçuş trafiği İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketliliğiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nı yoğunluk açısından Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları takip etti. 22-31 Mayıs tarihlerinde yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerle kent içi raylı sistemleri 5.745.275 kişi kullandı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Polat, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Fiyatların yakından takip edildiğini belirten Polat, tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediklerini vurguladı.
0: Şikayet ve mağduriyetlerin incelendiğini söyledi. Damacana su fiyatlarının yakından takip edildiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatları ile ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Bolat, fiyat istikrarı ile piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde tüketicinin korunması için kesintisiz sürdüğünü paylaştı. Tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini ifade etti.
2: Bakanlığımız, vatandaşlarımızın su başta olmak üzere tüm gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talepleri, şikayetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir.
0: Bolat, üretici, tedarikçi, perakende işletmelerle elektronik ticaret pazar yerlerinin günlük denetlendiği, aylık tespit edilmesi durumlarında haksız fiyat değerlendirme kurulunca idari yaptırımların uygulandığı bilgisini verdi.
1: İstanbul'da deniz sezonu açıldı. Özel plajların giriş ücreti ise zamlandı. Fiyatlar hangi aralıkta? Haberimizde bakalım.
0: Şezlonglar hazırlandı, şemsiyeler açıldı. İstanbul'daki özel plajlarda hazırlıklar tamamlandı. Fiyatlarsa geçen seneye göre arttı.
3: Güzel bir sezon olmasını bekliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, temizliğimizi yaptık, onarımımızı yaptık. Bekliyoruz misafirlerimizi.
0: İstanbul'da hava ısınmaya başladı. Plajlarda hareketlilik arttı. Caddebostan plajında geçtiğimiz yıl 400 lira olan giriş ücreti bu yıl 500 liradan açıldı.
3: Yeni sezonda tadilatlarımızı yaptık. Fiyatlar geçen seneye göre sadece 150 lira arttı. Çok fazla bir zamlanma söz konusu değil. Hafta işleri kişi başı ücret olarak 500 TL alıyoruz. Hafta sonları da kişi başı olarak 700 TL ücret alıyoruz.
4: Fiyatlar olması gerektiği gibi bence. Şimdi gidipseniz başka plajlara veya başka yerlere buradan çok daha yukarıda.
0: Şile'de ise özel plajlara giriş ücreti 750 liradan başlıyor.
5: Geçen seneye oranla fiyatlarımız %30 civarında bir değişiklik oldu. 2025 yılında hafta içi 500'dü, hafta sonu 750 idi. Şimdi hafta içi 750, hafta sonu 1000 TL olarak değerlendirme yaptık.
0: İşletmelerdeki büfelerde de fiyatlar arttı.
5: Bir hamburger şu an 500 TL, tostlarımız 300 TL, köfte ve ızgara gibi böyle tabaklarımız 600 ile 700 TL arasında.
6: Yani aslında baktığınız zaman uygun yani. Şile İstanbul'a kıyasladığınız zaman bence en uygun yerlerden biri yani.
0: Özel plajların alternatifi ise ücretsiz halk plajları olacak.
1: Japonya'da 4 kişi yaraladıktan sonra fabrikaya sığınan ayı tuzakları atlatarak kaçmayı başardı. Kentte alarm durumu ilan edilirken geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
7: Ortalığı birbirine katmış, 4 kişiyi yaralamıştı. Japonya'da bir fabrikaya sığınan ayı tuzakları aşarak kaçmayı başardı. Olay Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima'da yaşandı. Günler önce 4 kişiyi yaralayan ayı bir elektronik fabrikasına sığınmıştı. Ancak güvenlik güçlerinin kurduğu tüm kapanları atlatarak fabrikadan kaçtı. Fukushima Belediye Başkanı Yuki Baba, düzenlediği basın toplantısında mahsur kalan ayının sıra dışı bir zekaya sahip olduğunu söyledi. Ayının fabrika içindeki musluğu kendisi çevirerek su içtiğini belirtti. Yetkililerin yaptığı açıklamayı

0: Tahmine göre ayı sürgülü kapıyı ve pencerenin kilidini de açmayı başardı. Siniklikleri yırtarak dışarı sızdı. Ayının fabrikadan kaçmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri kent genelinde en üst düzey güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Firari ayıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon sürüyor.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği

0: Türk futbol severleri uykusuz bırakacak. Tarihte ilk kez 48 ülkeyle düzenlenen ve A Milli Futbol Takımının 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak. Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 00:05 arasında başlayacak. Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde en yoğun başlama saati olarak 22:00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu saat 23'te başlayacak 10 ve 01'de başlayacak 9 maç takip edecek. Saat 04'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbol severleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak. Spor severlerin daha kolay takip edebileceği 20:00 ve 23 arasındaki prime time kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam turnuvadaki toplam maçların %36.5'ine karşılık geliyor. Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05:07 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak. New York'ta oynanacak final mücadelesi ise saat 22'de başlayacak.
1: Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne başvuran 72 kadın göreve ilk adımı attı.
2: Yunanistan ordusu yeni bir uygulama başlattı. Kadınlar askere alındı. Gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak üzere Yunanistan Sivil Kuvvetleri'ne başvuran kadınların ilk grubu Lamia kentinde göreve başladı. Program ordunun personel havuzunu genişletmek ve askeri katılımı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Georgios Kostidis göreve başlayan kadınlarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 72 gönüllü kadın erkek askerlerle aynı şartlarda ve aynı sorumluluklarla 12 ay boyunca orduda görev yapacak. Gönüllü kadın askerler görev süreleri boyunca askeri personelin sahip olduğu tüm haklardan yararlanacak. Ayrıca yedek subaylık seçimlerine katılabilecek ve askerlik süreleri kamu işe alımlarında mesleki deneyim olarak değerlendirilecek. Gönüllü askerler için Savunma Bakanı Dendias'ın katılımıyla 26 Haziran'da yemin töreni düzenlenecek. Kadınlar daha önce subay olarak görev yapabilse de bu uygulama gönüllü askerlik için oluşturulan ilk kapsamlı yasal düzenleme niteliğinde.
1: İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 29 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 29 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Artvin yağmurlu 28 derece. İç Anadolu'da hava yağmurlu, Ankara 28, Konya 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İran'la ABD arasındaki müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump İran'dan çok hızlı ve güçlü şekilde çıkacağız dedi. Trump açıklamayı Wisconsin'de yaptı. Çiftçilere seslenen Trump, İran'ın donanmasını yok ettiklerini söyledi. 4 günde 159 geminin batırıldığını belirtti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devam ettiğini dile getiren Trump, petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. İster kağıt üzerinde anlaşarak, ister zor kullanarak İran'dan çok hızlı ve güçlü şekilde çıkacağız dedi. ABD Başkanı Trump önceki açıklamasında anlaşmanın yakın olduğunu açıklamıştı. Kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız demişti. ABD ile Küba arasında gerilim artıyor. Her konuşmasında sırada Küba var diyen ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba ile ilgileneceğiz dedi. Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia ederek açlıktan ölüyorlar ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı.
1: İran'la işimizi bitirir bitirmez Küba ile ilgileneceğiz dedi. Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia etti.
2: It sort of collapsed. And we're going to handle that as soon as we've finished. I like to do one thing at a time. And we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop.
1: Kübalıların kendisinden yardım istediğini de savunan Trump, açlıktan ölüyorlar dedi.
2: The country is starving and it's got no energy, it's got no oil, it's got no money, it's got nothing. It's got a beautiful piece of land. You could have beautiful resorts.
1: Amerikan Hazine Bakanlığı ise Küba yönetimine yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Açıklamaya göre Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, eşi, üvey oğluyla eski Devlet Başkanı Castro'nun oğlu ve torunu yaptırım listesine eklendi. Bu isimlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm mal varlıkları dondurulurken Amerikan vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle herhangi bir ticari veya finansal işlem yapması yasaklandı. Küba'dan yeni yaptırımlara tepki gecikmedi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, bu adımlar ablukayı ve Küba ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır dedi. Çin'den de Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Küba'ya yönelik ablukayı ve her türlü baskıyı derhal sona erdirin çağrısında bulundu. Küba'nın yabancı müdahaleye karşı destekleneceği belirtildi.
3: Küba! İlla revolüsyon Kubana.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
0: İran'ın Hark Adası'nda savaş nedeniyle duran petrol sevkiyatı tekrar başladı. Sevkiyata ilişkin raporu İngiliz denizcilik analiz firması Wintford yayımladı. Raporda yer verilen uydu görüntülerine göre Hark Adası yakınında büyük bir ham petrol tankı

0: tankeri demirledi. Yükleme operasyonları gerçekleştirdi. Bu operasyonların Mayıs başında askıya alınmasından bu yana tesise yanaşan ilk gemi oldu. Mayıs ayında ada yakınlarında petrol sızıntısı gözlemlenmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklif ettiği mektubuna Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt geldi. Putin görüşmeyi şimdilik anlamlı bulmadığını söyledi. Zelenski ise Ruslar bir kez daha savaşı seçiyor dedi.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yüz yüze görüşme teklifini geri çevirdi. Bunun şimdilik anlamı olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin kendine hitaben yazılan mektubu değerlendirdi. Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gündemi değerlendirdi. Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı mektupta kaba ifadeler olduğunu söyledi.
2: Bu yüz yüze görüşme için koşul oluşturmak amacıyla mı? Yoksa böyle bir görüşme yapılmaması için mi yazıldı? Bence ikincisi.
1: Putin, Zelenski ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.
2: Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum. Bu görüşmenin tek anlamı Ukrayna tarafı için olur. Bizim silahlı kuvvetlerimizin ilerleyişini durdurmak için. Ama bizim uzun vadeli anlaşmalara ihtiyacımız var.
1: Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Savaşı'na etkisini de değerlendirdi. Trump, 2020'de başkan olsaydı bu savaş yaşanmazdı dedi.
2: Genel olarak Trump'a yaptığı iş için teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle faydalı. Ama hala yapılacak işler var ve devam etmesi gerekiyor.
1: Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski'ye Moskova'ya gelme daveti hala geçerliliğini koruyor dedi. Putin'in açıklamasına Zelenski'den yanıt gecikmedi. Zelenski sosyal medya hesabında video mesaj yayınladı. Putin'in görüşme teklifini reddetmesi savaşı sona erdirme arzusunun olmadığını gösteriyor dedi. Sanırım bu cevap dünyadaki birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı diye belirtti.
3: Ne yazık ki Rus tarafı bir kez daha savaşı seçiyor. Herkes cevabı duysun. Zayıf bir cevap.
1: Trump da Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu belirtti. İşi bu noktaya getiren benim. Bırakalım onlar anlaşsınlar dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Finans alanında küresel kırılma var diyen Cumhurbaşkanı, artan küresel borçluluğa vurgu yaptı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz sözlerini kullandı.
4: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Artan borç yüküne vurgu yaptı. Finans alanında küresel bir kırılma yaşandığını söyledi.
4: Ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Küresel finans mimarisini eleştirdi.
4: Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
1: Cumhurbaşkanı sözü katılım finansa getirdi. Tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model dedi.
4: Katılım finansı yeni bir küresel finans mimarisinin inşasına katkı sağlayabilecek stratejik bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz.
1: İsrail'in bölge ülkelere saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı da gündemindeydi.
4: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi daha da fazla tahrip ediliyor.
0: İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphe

0: Şüphelilerden Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Başkan Görkem Duman ve önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 42 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla suçlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesinde evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna elbette yanıtını verdi. MYK toplantısı için kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslim Sarı da ihraç kararları ile ilgili dosyaların tek tek değerlendirileceğini söyledi.
1: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmak için evinden ayrılırken gazetecilerin CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna yanıt verdi.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Grup toplantısında
2: ederim.
3: Sizi
2: çok
3: göreceğiz değil mi efendim? Tamam.
2: Elbette, elbette.
1: Parti sözcüsü Müslim Sarı'nın gündeminde de aynı konu vardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak kararlarımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır, temsil edecek kişisidir. Bu aynı zamanda siyasal partiler kanunundan gelen bir durumdur.
1: Sarı, grup başkanlığı seçimi için uygun olmayan bir seçim oldu dedi.
4: Grup seçimlerinin belli bir usule göre yapılması lazım. Yani hem gündem hem süreler bakımından, yani şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık geçmiş dönemde, yani geçmiş haftada, bu haftada.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraçlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'na özel dönemindeki ihraçların geçersiz sayılması yönündeki yazıyı da değerlendirdi.
4: YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı. Ve bunları böyle kümülatif bir biçimde artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var. Dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onları da haklarını iade edeceğiz.
1: Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında belediyelere yönelik operasyonlara dair de mesaj verdi. Yolsuzluk varsa bir şey yapamayız dedi.
5: Siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız. Ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun yargılanması süreci siyasiydi. Desteğimizi verdik. Aziz Kocaoğlu hukuki mücadelesini de kazandı. Ama belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Özel sandık saldırı altında dedi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı. Yani sandık saldırı altında.
1: İlk durağı Trabzon oldu. Havalimanında kendisini bekleyenlere seslendi.
6: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız, Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan siz bizleriz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'ye gitti. Tekke Beldesi'nde halka seslenen Özel, binaları geride bıraktık dedi.
6: Bize bina lazım değil, binayı çok isteyenler binayı aldı, bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım.
0: C CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen partisinin

0: Görevinden istifa etti. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler nedeniyle yorulduğunu belirtti. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi.
1: Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum.
2: Bu sözlerle istifasını duyurdu. Mutlak mutlan kararı sonrası yorulduğunu belirtti. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
1: Malumunuz Butlan davası, malumunuz arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan, gayri resmi genel başkan. Arkadaşlar biz sıkıldık, biz yorulduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kargaşadan, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis'i ayırıp, Kilis Belediyesi'ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz.
2: Bilecen, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu, nedenlerini anlattı.
1: Ben aday olmadan önce verilen sözler de vardı ve daha sonra verilen sözler de vardı. Biz bu sözlerin hep takipçisi olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi hariç. Onun dışındaki hiçbir belediyeden hiçbir şey Kilis Belediyesi'ne gelmemiştir. Oysa ben göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim, Kilis'in deyimiyle dilenci oldum ama sonuç alamadım. Sürekli bir bahanesi vardı, sürekli bir sebebi vardı bunların.
2: Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %41,97 oy almıştı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
0: MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediliyor. Şanlıurfa İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığını da duyurdu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 14'e yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve gizliliğin ihlali suçlarından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi. Hakkında 8 yıl hapis cezası istenen İsmail Arı 75 gündür cezaevindeydi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında üzerine atılıp suçlamaları kabul etmedi, tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme İsmail Arı'nın tahliyesine hükmetti.

0: Enflasyon Mayıs ayında %1,71 arttı. Yıllık enflasyon da %32,61 oldu. En fazla fiyat artışı yıllık hesaplamada eğitim, konutla, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylıkta ise giyim ve ayakkabı da gerçekleşti. Ev ve iş yerleri kiralarında taban zam oranı da netleşti.
1: Mayıs'ta enflasyon %1,71 oldu, yıllık enflasyon ise %32,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %50,06 ile eğitimde görüldü. Konutla gıda ve alkolsüz içecekler artışın en fazla olduğu diğer kalemler oldu. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 137'sinde artış, 28'inde düşüş gerçekleşti. 9 başlıkta ise değişim olmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %11,29'da giyim ve ayakkabı oldu. Onu konut ve ulaştırma takip etti. Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %32,24'ten fazla zam yapılamayacak. Ev sahipleri Mayıs'ta 20 bin lira olan kiraya Haziran'da 6.448 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira 26.448 liraya ulaşacak. Geçen ay kira zam tavan oranı %32,43 olmuştu.
0: Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı da büyük ölçüde belli oldu. Peki kime ne kadar zam yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
1: Mayıs ayı tüketici enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı %16,6 oldu.

0: Temmuz ayında yapılacak %7 toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar ve emekli memurlar için %12,4 oranında fark ortaya çıktı. Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı, Haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon Mayıs ayında %1,89, Haziran ayında ise %1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu anketteki beklentinin altında kaldı. Haziran ayında enflasyon beklenti anketine uygun gerçekleşirse SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise %14,1 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz ayında %19,4, memur maaşları ve memur emekli aylıkları ise 15,1 oranında artacak. En düşük emekli aylığının ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira. Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak.
1: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptal edilmesine dair kararının ardından gözler yapılacak yasal düzenleme için meclise çevrildi. Sonbaharda nafaka düzenlemesinin meclise sunulması bekleniyor. Peki süresiz nafakanın kaldırılmasıyla yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Kadınlara ne kadar süreyle nafaka verilecek? Ayrıntılarına bakalım.
0: Süresiz nafaka uygulaması Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Bunun için hazırlanacak yasal düzenleme sonbaharda meclise sunulacak. Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar da AK Parti yeni nafaka uygulamasına dair yasal düzenleme hazırlayacak. Düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin kararının gerekçelerinin ayrıntılı incelenmesinin ardından netleşecek. AK Parti kaynakları yeni dönemde nafaka süresinin evlilik süresiyle ilişkilendirildiği kademeli bir model üzerinde durulduğunu belirtti. Kaynaklar sade bir model olması lazım ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeyle evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. 15 yıllık evlilikte ise 20 yıl süreyle nafaka verilmesine karar verilebilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınların nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Peki nafaka süresi sona eren kadın nasıl desteklenecek? AK Parti bu konuda akademisyenlerden görüş alıyor. 65 yaş üstünde olup nafakası sona eren kadınlara dul ve yetim aile gibi nafaka tutarı kadar maaş bağlanması üzerinde duruluyor. Uzun süren boşanma davalarında ise nafaka süresinde çiftlerin evlilik birliğinin bozulduğu ya da evleri ayırdığı tarihin esas alınması bekleniyor. Düzenlemenin sonbaharda meclise sunulması bekleniyor.
1: Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı. Mahkeme Mehmet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Segbis üzerinden katıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılara ilişkin son sözü sorulan sanıklar terör saldırısıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme sanıkların devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme avukatı süre isteyen sanık Korali'nin yanı sıra firari sanıklar Omar Al-Hatip ile Mihraç Ural'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Dilan Mengin Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyası İzmir'den İstanbul'a devredildi. Şüpheliler de İstanbul'a gönderildi.

0: katil zanlısı Dilan ve Engin Polat'ın yerini nasıl buldu? Talimatı kimden aldı, kim yardım etti? Dilan ve Engin Polat'ın korumasının öldürülmesiyle ilgili soruşturma İstanbul'a devredildi. İzmir Çeşme'de Engin Polat'ın hem koruması hem de kuzeni olan Can Polat, otel önünde beklerken silahlı saldırının hedefi olmuştu. Dört çocuk babası Polat'ı öldüren katil zanlısı Serhat Ağa'nın Konya'dan önce İstanbul'a ardından da İzmir'e gittiği belirlendi. Zanlı, Dilan ve Engin Polat'ın yerini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan tespit etmişti.
1: Dolayısıyla biz standart 5-6 saat.
2: 5-6 saat.
1: Normalde yol 4 saatte sürüyor da.
3: Olay sokakta. Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş, 9'dan beri. Çıkılmasını bekliyormuş yani.
0: Cinayetten önce saatlerce keşif yapan zanlı, saldırı talimatını Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünden aldığını iddia etti. Serhat Ağa, örgüt yöneticisine Engin Polat'ın otelden çıkmadığını söyledim. Bana boş dönme, yakınlarından birini vur talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum dedi.
2: Kovboy ya. Geliyor kovboyumuz.
0: Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Katil zanlısı Serhat Ağa ve İzmir'de kalacağı evi ayarlayan diğer şüpheli de işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi.
4: Narin Güran cinayetinde hapse mahkum olan Nevzat Bahtiyar'ın yakınları kavgaya karıştı. Bahtiyar'ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Nevzat Bahtiyar'ın yakınlarıyla akraba oldukları Kaya ailesinin fertleri arasında kavga çıktı. Bahtiyar'ın oğlu, kardeşi ve yeğeninin de karıştığı taşlı sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Kaya ailesinden 4 kişiyle Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde önlem aldı. Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti. Bursa'da bir kişi ablası ve eniştesine pusu kurup sokakta öldürdü. Yakalanan katil zanlısı ifadesinde bakın ne söyledi.
0: Ablası ve eniştesinin evinin önünde bekledi. Karşılarına çıkıp peş peşe tetiğe bastı. İkisini de öldürdü. Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden dönüyordu. Evlerine varmak üzereyken karşılarına bir kişi çıktı. Önce tartışma sesi yükseldi, ardından da silah. Evli çift sokak ortasında öldürüldü. Polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Katil zanlısı çok geçmeden yakalandı. Zanlı tanıdık bir isimdi. Zanlı Niyazi K. Yağmur Demirkıran'ın kardeşiydi. Eniştesi ve ablasını öldürdüğünü kabul etti. İddiasına göre eniştesi ve eşi arasında ilişki olduğundan şüphelenmişti. Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
4: Burdur'da mühendislik eğitimi alan 22 yaşındaki Zehra Kaçar kaldığı yurtta pencereden düştü. Genç kız hayatını kaybetti.
0: Yurtta kaldığı odanın penceresinden düştü. Ölümüyle ailesinin yüreğini yaktı. 22 yaşındaki Zehra Kaçar, Burdur'da elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu. Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan genç kız gece saatlerinde kaldığı odanın penceresinden düştü. 5. kattan düşen genç kızı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Sağlık ekibi Zehra Kaçar'ın öldüğünü belirledi. Kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı. Genç kızın 5. kat penceresinden nasıl düştüğü araştırılıyor. Soruşturma sürüyor.
4: İstanbul'da trafik kazası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
0: Önce kaza oldu, sonra taraflar birbirine girdi. O kavga bir cana mal oldu. 25 yaşındaki Baran Fakani, babası ve abisinin de içinde olduğu otomobille seyir halindeydi. Otomobil Sultan Gazi'de başka bir araçla çarpıştı. Taraflar otomobillerden inerek önce tartıştı, ardından kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopalar havada uçtu. Fakani ailesinin 3 ferdi bıçak ve sopa darbeleri nedeniyle yaralandı. Baran Fakani kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç adam yaşasaydı...

0: iki ay sonra evlenecekti. Soruşturma kapsamında katil zanlısı İlyas Denizhan'ın yakını olduğu belirlenen biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı. Polis 5 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Denizhan'ı arıyor.
1: İstanbul'da bir taksici iddiaya göre aracını aldığı yolcusu tarafından darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan taksi şoförü yaşam mücadelesi veriyor.
2: Yine bir taksici meslektaşımıza saldırı yönlenmiş. Olay yeri inceleme bölgede.
0: Aracını aldığı yolcunun saldırısına uğradı. Darp edilen taksici hastanelik oldu.
3: Bizler taksiciyiz. Kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Aracımızda Azrail'ini taşıyan bir meslek haline geldik.
0: İstanbul'da taksicilik yapan Erdal Çiçek gece yarısı aracına yolcu aldı. İddiaya göre ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taksici aracı Şişli'de yol kenarında durdurdu. Yolcu taksici Çiçek'e sert bir cisimle saldırdı.
3: Araç içinde başlayan bir tartışma araç dışına taşıyor. Araç dışında da Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vurması sebebiyle Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor.
0: Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı Erdal Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki taksi şoförleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışında konuştu. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel kültürlerin önemine vurgu yapan Erdoğan, sıfır atık felsefesinin dünyanın yeni düzeni olması gerektiğini belirtti.
4: Her yerel kültürü iklim değişikliğine gerçek çözümler sunacak doğayla dost bir yaşamın el kitabı olarak görmeliyiz.
5: Sıfır Atık Forumu'ndan dünyaya seslendi. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel kültürlerin önemine vurgu yaptı.
4: Yerel bilgi kaynakları asırlarca tecrübe edilmiş, olgun bir düşünce sistemine dayanan yaşam modelleridir.
5: Emine Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valiliği'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonuyla düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışına katıldı. Sıfır atık felsefesi dünyanın yeni düzeni olmalı mesajı verdi.
4: Sıfır atık felsefesini benimseyen herkes iklim değişikliğiyle mücadelenin aktif bir aktörü haline geliyor. Asıl mesele sistem karşısında iğneyle kuyu kazan bu güzel insanların yanında yer almak ve onların önünü açmaktır. Sistemsel dönüşümleri hayata geçirmek, sıfır atığı bireysel bir yaşam tarzı tercihi olmaktan çıkarıp dünyanın yeni düzeni yapmaktır.
5: Erdoğan forumu gezerek yetkililerden bilgi de aldı. Foruma katılan çocuklarla sohbet eden Erdoğan onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıfır Atık Forumu'nda 183 ülkeden temsilci, 500'ü aşkın kurum ve kuruluşla 5000'den fazla katılımcı yer alıyor.
1: Ölümcül bir hastalık olan cilt kanseri tüm dünyada her yaş grubunda artıyor. Türk Dermatoloji Derneği erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ülke genelinde taramaya başladı. 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz yapılan taramalar 12 Haziran'a kadar devam edecek.
6: Bizim ailemizde var melanom, cilt kanseri. Aynı zamanda bir benden dolayı çıktı. Kardeşimi 6 ayda kaybettik.
5: Avrupa'da yıllık cilt kanseri vaka sayısı %40 artacak. 2050'ye kadar 680 bine ulaşacak. Bu tespitler Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan.
7: Cilt kanseri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Son yıllarda da vaka sayılarında belirgin artışlar var. Türk Dermatoloji Derneği de erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Türkiye'nin 39 ilindeki 71 sağlık kuruluşunda ücretsiz ben taramasına başladı.
8: Tüm vücut muayenesi yapıyoruz. Değişiklik gösteren, renk farklılıkları gösteren, kanama gösteren benleri özellikle tespit ediyoruz.
9: Çok fazla güneşi seviyorum ve çok fazla güneşte yatıyorum. Bel kısmımda bulunan bir bölümde bir et beni gibi bir şey çıktı. Bu da beni çok korkuttu. O sebepten dolayı buraya geldim.
6: Bir ben dahi olsa, bunu kesin

0: Kesinlikle bunu göstermeliler bir dermatolojiye. Çünkü o çabuk yayılan bir tür.
1: Cilt kanserleri içinde en tehlikeli tür melanom.
2: İleri evre bir melanom hastası bir yıl yaşayabiliyor. Erken tanıyla beraber normal hayatlarını sürdürebiliyorlar. Küçük bir operasyonla, cerrahi işlemle hastalıktan kurtulmuş oluyorlar.
1: Peki özellikle kimler cilt kanserinde riskli grupta?
2: Açık tenli, açık renk gözlü, yani mavi gözlü, yeşil gözlü olan, sarışın olan, çillenme eğilimi olan, vücudunda 50'den fazla beni olan hastalar risk grubunda yer almaktadırlar.
1: Çevresel faktörler de cilt kanserini tetikliyor.
2: Cam binalar. Daha fazla güneş ışını yansıtıyor. Her yer asfalt, daha fazla. Bunlar hep olumsuz faktörler.
1: Cilt kanserinden korunmak için sadece güneş koruyucu sürmek yeterli değil.
2: En yüksek koruma faktörlü güneş kremi bile %100 korumuyor. Sabah 10'la öğleden sonra 10'la 5 arası güneşe çıkmamalarını öneriyoruz. Sık dokulu ve koyu renkli kıyafetler bizi çok daha iyi koruyor.
3: Yapay zeka şimdi de aşı geliştirdi. Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları mevcut tüm virüsleri ve gelecekteki pandemileri önleyebilecek yeni nesil bir aşıyı yapay zeka ile tasarladı. Aşı bu alanda dünyada ilk.
4: Yapay zeka aşı geliştirdi. Yeni teknoloji dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın ilk tamamen yapay zeka tarafından tasarlanan aşı bileşenini geliştirerek insanlar üzerinde test etti. Amaç, yalnız mevcut virüslerle değil, gelecekte ortaya çıkabilecek salgın tehditlerine karşı da koruma sağlamak. Araştırmacılar çok sayıda koronavirüsün genetik kodlarını yapay zekaya analiz ettirdi. Sistem bu verilerden hareketle bağışıklık sistemini tüm virüs ailesine karşı eğitebilecek bir süper antijen tasarladı. Böylece virüsler mutasyona uğrasa ya da hayvanlardan insanlara yeni türler geçse bile bağışıklık sisteminin buna hazırlıklı olması hedefleniyor. İlk klinik deneylerde 39 gönüllü üzerinde güvenlik testleri başarıyla tamamlandı. Şimdi ise yaklaşık 200 kişinin katılacağı ikinci aşama denemeleri hazırlanılıyor. Bilim insanları aynı yöntem kullanarak evrensel grip aşısı ve Ebola virüsüne karşı yeni nesil aşılar geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Geleneksel aşılar, vücuda enfeksiyonu nasıl tespit edeceğini öğreterek bağışıklık sisteminin savaşma kapasitesini artırıyor. Yapay zekanın ürettiği yeni aşılarınsa salgınlarla mücadelede virüslerin peşinden koşmak yerine onların önüne geçmeyi mümkün kılması bekleniyor.
3: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamında daha birlikteyiz. Saat 20 olmak üzere ben Serap Belet. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Son iki haftadır iç siyasette yaşanan sıcak gelişmeleri ağırlıklı konuşuyoruz. Bir yandan savaş gündemi de her ne kadar bir çözüme ulaşmasa da biraz daha sakin ve böyle uzamış görünüyor diğer yandan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mutlak butlan kararı sonrasında pek çok sıcak gelişme var. Her gün yeni açıklamalar, yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam başkent gündeminin sıcak başlıklarını değerli konuklarımla konuşacağız. Hemen başlarken bu akşam kimlerle birlikte size tanıtmak istiyorum. Gazeteci, Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca bu akşam konuklarım arasında. Nihal hoş geldin, merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu da yine burada konuğum. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci Ferhat Murat yine stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş
0: Ferhat
3: bulduk.
0: Bey
3: İyi
0: merhabalar.
3: Yayınlar.

0: Ve Doktor İbrahim Uslu, siyaset bilimci, Ankara stüdyomuzdan bu akşam bizimle. İbrahim Bey, siz de hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Elbette bugün Ankara'da yine yoğun bir trafik vardı. Kılıçdaroğlu da geçen hafta sonu Özgür Özel Partisi'nin MYK üyeleriyle, Özgür Özel'i destekleyen vekillerle bir toplantı yapmıştı. Bugün genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu böyle 3 saatlik bir toplantı yaptı. Birazdan konuşuruz. Ardından kurultayla ilgili, bu arabulucuların görüşmesiyle ilgili yeni açıklamalar var. Ama öncesinde dün akşamki Koç Holding'in resepsiyonu çok konuşuldu. Ben de konuklarıma sormadan geçmek istemiyorum. 100. yılını kutluyor Koç Holding. Elbette çok önemli bir şirket için. Hatta Anıtkabir'e gittiler, 6000 çalışanlarıyla dün gün boyu Ankara'daydılar. Akşamda bir resepsiyon verdiler. Resepsiyonda da pek çok siyasetçi vardı. Hatta görüntüleri verebiliriz. Sayın Bahçeli de oradaydı, Sayın Özel de oradaydı. Bakanlar oradaydı. Koç ailesinin üyeleri oradaydı. Yönetim kurulu oradaydı. Ve birlikte de birçok tabii dikkat çekici fotoğraf verildi. Ama orada herkes şu son günlerde tabii siyasetin sıcak açıklamaları üzerinden görüntü gelebilecek mi? O görüntüyü görelim. Üzerine de konuklarımı soralım. Ha buraya, peki. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin o el ele kısa da olsa sıcak görüşmesi, sohbeti dikkat çekti. Gelecek. Ufak bir gecikme oldu. Evet, gün boyu görmüşsünüzdür zaten sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasında. Şimdi bunu normal tam ekranda verebiliriz konuklarım yorumlarken. Ledin önüne gelmeyeceğiz ama Sayın Özel geliyor, herkesle merhabalaşıyor. Ama Sayın Bahçeli'ye daha sıcak bir samimiyetle yanına geliyor. Ellerini tuttuktan sonra bu görüntü Ali Koç'la birlikte, Cevdet Yılmaz var, Cumhurbaşkanı yardımcısı burada geldiği yer var. Bir de daha öncesinde yanına oturduğu bir görüntü var. Ben çok uzatmayayım. Görüntüleri herkes biliyor zaten. Dünden beri çok konuşulmuş görüntüler. Bilmeyenler için böyle biraz detaylı anlattım. Bunu sormamızın nedeni siyaset öyle gergin bir noktada ki Sayın Özel'e çok eleştiri oldu. Özellikle onu destekleyen seçmen tarafından. Hani bu kadar çetin bir kıyasıya açıklamalar var, sert açıklamalar var. Hani bu samimi fotoğrafı yadırgayanlar oldu. Neden sizce? Ya da ne diyorsunuz siz? Çünkü bir gün öncesinde Sayın Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Doğru. Orada da eleştirileri olmuştu Özgür Özel'e. Onun da ardından geldiği için belki, bilmiyorum. Ne dersiniz Mehmet Bey?
2: Hatta aynı gün mü Mehmet Bey?
3: Aynı gün, evet.
2: Aynı gün. Aynı gün sabahında akşam, o röportaj.
0: Doğru, dündü, dündü. Doğru, evet. Dün verdik haberi.
3: Röportajın yayınlandığı günün akşamında bu görüşme oldu. Yani görüşme derken tabii ki Koç'un 100. yıl...
0: Tabii orada davetliler arasında.
3: Dolayısıyla... orada diğer siyasi partinin temsilcileri de vardı. Şimdi Sayın Özgür Özel'den MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli arasında o görüşme, yani o daha doğrusu samimi görüntü tamamen insani. Çünkü Sayın Bahçeli'nin nezaketi, her ne kadar siyaset kürsüde çok sert eleştiri yapsa da, röportajda sert bir şekilde uyarıp yol göstermek açısından uyarsa da, nihayetinde farklı ortamlarda, birebir görüşmelerde Sayın Bahçeli'nin nezaketi, saygınlığı ve insan ilişkilerini zaten herkes biliyor. Çok daha sıcak bir karşılama yapıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Sayın Özgür Özel'in de MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı hiçbir zaman, ben hatırlamıyorum ama saygılı davrandığını görüyoruz. Evet. Zaman zaman ekranlara da, kameralara da yansıyor bu görüntü.
0: Hatta daha önce bir resepsiyonda yine benzer bir şekilde, evet, konuşulmuştu. Demişti ki siyasette olur böyle şeyler,
3: evet,
0: diye o diyalog. Burada mesela ne konuştu diye yazıyor ya ekran. Biliyor musunuz o kısa
3: diyalogda?
0: Yok,
3: ne konuştuğunu bilmiyorum. Orada yani sadece sanki selamlaşma gibi. Çünkü çok kısa bir görüşme. Hı hı. Konuyla ilgili, yani bu son gelişmelerle ilgili bir şey söylendiğini pek ihtimal vermiyorum ben açıkçası. Ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin özel görüşmelerin dışında, hani özel derken tırnak içinde söylüyorum, yani özel bir görüşme gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi noktasında tartışmaya, evet, açılmasın. Sadece o görüşmeyle ilgili. Onun dışındaki eleştirilerini de aslında Sayın Özgür Özel bence bunu bir yol gösterme eleştirisi olarak değerlendirdiğini düşünüyorum.

0: Çünkü üslubunun bugünkü mesela Trabzon'daki konuşması üslubunda biraz daha sertleşmeden yumuşamaya geçtiğini görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki bazı uyarıların Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da hani hem liderler bazında söylüyoruz ama en azından onları destekleyenler açısından da etkili olduğunu
1: Yani her ne
0: söylemek
1: kadar
0: mümkün.
1: siyasetten bir rekabet olsa da bir büyüğü, siyasetçi büyüğü gibi de bir yandan alıyor anlamında mı söylüyorsunuz,
0: Muhtemelen
1: değerlendiriyor?
0: onun alındığını söylemek mümkün. Çünkü nihayetinde Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideridir. Diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi. Yani hiç aralarında herhangi bir organik bağ yok, herhangi bir fikri anlamda bir bağ yok olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağılması, parçalanması, Cumhuriyet'ten yaşıt olan bir partinin bu hale düşmesinin ülkeye de bir yarar getirmeyeceği kanaatini taşıdığı için Sayın Bahçeli her iki tarafa da öncelikten bir çağrısı olmuştu. Ama sonrasında Sayın Özgür Özel'in çok sert üslupla kamuoyunu konsolide etmek adına işte cephe açmasının hatta sokaklara dahi hareketlendirecek bir takım mesajların vermesi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından ciddi anlamda endişe ve rahatsızlık
1: Ha,
0: uyandırmıştı.
1: şey diyorsunuz, başlangıçta Sayın Kılıçdaroğlu feragat etmeli cümlesiyle öne çıkan bir açıklaması
0: Evet,
1: vardı Sayın Bahçeli'nin.
0: doğru.
1: Onun ardından Özgür Özel'in tutumu üzerine burada bir mesela Türk Gün gazetenize verdiği röportajda diyor ki Sayın Bahçeli, Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla ne Atatürk'ün mirasçısı ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahip. Orada hatta
0: Evet,
1: ergen
0: çok doğru.
1: devrimciliği ifadesi var.
0: Evet.
1: Bu sonraki çıkışları üzerine bir
0: Tabii ki.
1: şey mi?
0: Sayın Bahçeli, Sayın Özgür Özel'in sonraki çıkışları gerçekten tehlikeli çıkışlar yapmıştı. Hele de Sayın Bahçeli aynı zamanda terörsüz Türkiye'ye vurgu yapmıştır. Toplumsal barışın, toplumsal huzurun bozulmaması noktasında ne kadar gayret gösterdiğini ortaya koyan önemli çıkışlar yapmıştı. Bunların da heba edilmesinden endişe ettiği için Sayın Özgür Özel'in mutlak butlan kararı çıktıktan sonra hadi ilk günü geçtik. İlk gün Sayın Bahçeli bir çağrı yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da hakkının teslim edildi. Haksızlık yapıldığını noktasında hakkını teslim etti. Yargı tarafından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu için yargının kararına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da buna rağmen feragat etmesi çağrısında bulunmuştu. Ama sonradan yaşanan gelişmeler Sayın Özgür Özel'in evet ergen devrimci gibi hareket etmesi, bir siyasi partinin genel başkanı edasından kopuk adeta militanvari bir takım açıklamalar yapması, mesajlar vermesi, işte kamuoyunda farklı bir takım algılara yol açacak açıklamalarda bulunması ve bunun eyleme geçmesi için böyle çağrıya benzer bir takım çıkışların yapması tabii ki endişelendirdi. Tabii ki Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla, ilk gün açıklamasıyla son açıklaması arasındaki
1: Fark bundan.
0: farklılığı da bu şekilde doğmuş olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki İbrahim Bey, ben hemen hem sizin bu söyledikleriniz üzerine elbette görüşünüzü almak isterim, hem de başladığımız yerden. Siz yıllardır kamuoyu araştırmaları yaptınız, siyaset bilimcisisiniz. Bu reaksiyonlara, mesela sosyal medyada bu reaksiyonlar ya da ekran başında izleyen insanlar kendi durduğu yerden, kendi görüşüne göre bazen öfkeleniyorlar, bazen destekliyorlar. Yani bu siyasetin bir şey var ya, vücut dili, psikolojisi, iletişim dili vesaire, oradan baktığınızda ne kadar etkiliyor seçmeni bu gibi durumlar?
2: Bir süre sonra unutulacak şeyler tabii, görüntüler, tartışmalar, bunlar o kadar majör konular tartışılıyor ki bu detaylar bir süre sonra unutuluyor.
1: Tabii.
2: O yüzden hani ben bunların kalıcı izler bırakacağını zannetmiyorum ama Özgür Bey burada bir şeyi göstermiş oldu. Yani çünkü o sizin bahsettiğiniz birinci görüntü, yanına oturduğu görüntü salonda. İkincisi daha sonra salondaki şey, toplantı bitti, resepsiyon alanına geçildi. O ikinci görüntü de resepsiyon alanındaki görüntü. Yani her iki seferde Özgür Bey Devlet Bey'in elini sıktı, halini hatırını sordu. Bu bir

0: Birinci şeyde salonda ki görüntü protokol koltukları burası. Bir süre bu da resepsiyon alanındaki görüntü. Şimdi her ikisinde de gitti, elini sıktı. Yani bir kere mecburen yan yana oturacaklar ya da birkaç sıra ötede oturacak, görmezden gelmeyeyim diye gidip elini sıktı da resepsiyon salonunda görmezden gelebilir çünkü orası kalabalık, herkes ayakta vesaire falan. Öyle yapmadı. Yani şu mesaj verdi: benim sizinle kişisel olarak bir alıp veremediğim yok, size karşı kişisel bir kırgınlığım da yok, sizin söyledikleriniz, eleştirilerinizin de kişisel bir şey olmadığının farkındayım. Yani katılır ya da katılmaz ama bunların kişisel şeyler olmadığı, değerlendirmeler olmadığını, dolayısıyla da bunu bir kişisel mesele olarak kendisini de algılamadığını, siyasette fikir ayrılıklarının olabileceğini ama bunun kişisel bir şeye, probleme dönüşmemesi gerektiğini Özgür Bey samimiyetiyle gösterdi. Devlet Bey de aynı samimiyette karşılık verdi. Orada Celal Adan Bey'in duruşu falan da çok zarif. Yani ayağa kalkıyor. Devlet Bey ayağa kalkamıyor ama Celal Bey ayağa kalkıyor. Özgür Bey'in elini sıkıyor falan. Yani medeni olarak çok güzel görüntülerdi bunlar. Siyasetin bu medeni ilişkilerine özen göstermesi gerekir. Türkiye'de siyaset büyük ölçüde bunu yapıyor. Yani birbirine karşı o medeni ilişkilerde gayet ölçülü, gayet kibar davranabiliyorlar. O açıdan bence pozitif görüntüler ama bu evet yani kimisi hani eleştirdi vesaire ama yani orada hükümeti temsil eden, iktidarı temsil eden Cevdet Bey'le de benzer görüntüler yaşandı. Onun da eli sıkıldı.
1: Evet.
0: Hatta yanına otururdu. Birlikte sohbet ettiler. Yani işte Rahmi Bey,
1: Aslında bunu böyle
0: Cevdet
1: konuşuyor
0: Bey ve
1: olmamız da biraz
0: Özgür
1: üzücü
0: Bey.
1: değil mi? Yani
0: Tabii
1: sıra dışı bir durum gibi bu
0: tabii, tabii
1: aşamaya
0: üzücü yani
1: gelinmesi, bu
0: bunlar
1: gelin böyle bir
0: bu tür şeylerin.
1: tansiyon olması üzücü şeyler
0: Bakın
1: aslında
0: burada
1: ülkemiz
0: da
1: adına.
0: işte yani bir AK Partili bir bakan, MHP'li iki üst seviye. Bakın burada Cevdet Bey ile Özgür Bey, Berhan Bey konuşuyorlar falan. Gayet yani dostane ve zaten çok sıcak bir ortam vardı. Ve o sıcak ortamın gereğince insanlar birbirleriyle dostça bu
1: Kemal
0: sohbet ettiler. Ama
1: Kılıçdaroğlu
0: bu
1: yoktu
0: siyaseten
1: diye
0: farklı.
1: altını çizenler de oldu bu arada. Yani
0: Evet yani orada belki o konuşulabilir ama bu davetler çok önceden gitmişti. Haftalar önceden Koç ailesi gelmiş, liderleri, genel merkezleri ziyaret edip davetlileri ulaştırmıştı. O yüzden de sonradan çok bir gelişme yaşandı tabii. Siyasetin, daha doğrusu siyaset dışındakilerin öngöremeyeceği. O arada benim tahminim artık yeni bir tartışmanın parçası olmamak için
1: Yani birkaç
0: ikinci bir
1: haber
0: davet,
1: gördüm.
0: ekstra bir davet
1: Resmi
0: falan
1: açıklama
0: CHP'ye
1: değil
0: gitmedi.
1: ama işte Kemal Kılıçdaroğlu'na da davetiye gitti. Ama onun müsait olmadığı için yani gerekçesini bilemiyorum ama
0: O da olabilir.
1: katılmadı
0: O
1: ya
0: da
1: da
0: olabilir. Evet.
1: katılamadı diye bir
0: O
1: bilgi var ama o tabii bir
0: konuşulmadı. Evet.
1: resmi açıklama değil.
0: Evet.
1: Sadece birkaç haberde gördüm bugün.
0: Tabii yani CHP'den bir açıklama gelmediği için hani o tarafını bilmiyoruz ama benim gördüğüm bu siyasetin bu tür dostça sohbetler yapabilmesi başka türlü yani özel hayatınızda bile aranızda bir diyalog yoksa parlamentoda çeşitli konuları görüşmeniz, uzlaşmanız, orada bir diyalog ortamı yaratmanıza falan imkan yok. Yani bu diyalog ortamının işte diyelim ki bu terörsüz Türkiye sürecinde ne kadar çok işlevi olduğunu hep birlikte müşahede ettik. O yüzden ben hani bunun çok güzel, zarif ve hoş görüntüler olduğunu değerlendirdim başından itibaren.
1: Evet.
0: Eleştirenler elbette ki olabilir. Ama siyasetin bu ayarda bir diyaloğa sahip olması bence çok kıymetli bir şey. Memleket açısından faydalı bir şey yani. Hem siyasetin, parlamentonun uyumu, diyaloğu, ortak meseleleri bağ konuşabilecek bir dostluk zemininin, vasatının olması açısından. Ama elbette ki herkes bağımsız partilerden, farklı partilerden birbirinden farklı düşünüyor. Çeşitli memleket meselesi ya da siyasi konularda
1: Evet.
0: tartışabilirler, eleştirebilirler. Ama ikisini birbirinden ayırt edebilmeleri bence güzel bir vasıf, güzel bir meziyet.
1: Siz ne dersiniz Ferhat Bey?
2: Benim de en çok merak ettiğim konu Kemal Kılıçdaroğlu meselesiydi. Acaba mutlak butlan kararı sonrasında bizim Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde görmek istediğimiz kişiler Özgür Özel ve ekibi mi demek istedi Koç Holding bilmiyorum ama tabii ki onlara da davet gitmiştir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da bence birisinin en azından vekaleten Kemal Kılıçdaroğlu olmasa da MYK'dan birisinin gitmesi sağlıklı olabilirdi. Çünkü iletişim öyle bir noktaya geldi ki her görüntü, her kare, her söz üzerinden çok farklı anlamlar çıkabiliyor. Şu anda biz de ses olmadan görüntü üzerine acaba neler konuşulmuş olabileceği üzerine tartışıyoruz esasen.

0: Özgür Özel ve Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin bir arada olduğu görüntülerde sabah tavsiyelerinizi okudum efendim, teşekkür ediyorum gibi bir cümle oldu mu diye sormadan edemiyoruz. Muhakkak ki...
1: Ha, soru olarak ben de öyle mi demiş gibi algıladım bir an siz öyle söyleyince.
0: Bilmediğimiz için üzerine her türlü tabii yüklemeyi yapabilmek mümkün olabiliyor. İlginç noktalardan bir tanesi şu,

0: de sohbetinde hem Devlet Bey ile sohbetinde sanki hiç bunları yaşamamış ve bir taraftan bu görüntülerin alınacağını da bilerek bu görüntüyü ortaya koyması tabii kayıtlara ilginç bir görüntü olarak geçti. Ama tabii her şeyden önce medeni olmak önemli. Zaman zaman biz de siyasetçileri sert eleştirilerle karşı karşıya bırakıyoruz ama havalimanlarında, uçaklarda bir araya geldiğimiz zaman da medeni bir şekilde ellerini sıkıyoruz. Onlar
1: şimdi
0: bize...
1: orada Sayın Bahçeli'nin yanından Sayın Özel böyle bir asık suratla, tavırla geçse hoş olur. O zaman çok daha başka konuşulurdu.
0: Yani belki
1: bir yandan
0: daha
1: da,
0: resmi tokalaşıp geçilse ya da işte bu görüntüden daha öte Cevdet Bey'in yanında çok heyecanlı bir şekilde Özgür Özel'in bir şeyler anlattığı görüntüler. Hani sanki o içinde bulundukları ruh halinin farklı bir şekilde dışa yansıması şeklinde yorumlanıp da CHP'nin kendi kitlesi tarafından tepki alındığı için söylüyorum. Belki bu tabii insani olarak hesaba katılacak bir şey değil ama daha çok işin strateji planlayıcıları, danışmanların buna belki ehemmiyet vermesi önemli hale gelebilir. Tabii Özgür Özel'in Türk siyasetinde özellikle son dönemde ortaya koyduğu dil ve üsluba baktığımız zaman bu görüntülerin bizim karşımızda olması tabii ki mutluluk verici ama kürsüde bambaşka bir Özgür Özel görüyoruz. Yani insanların fiziksel özellikleri üzerinden siyaset yapmaya çalışan, bıyık mevzusu üzerinden siyaset yapmaya çalışan veya işte aslında demokrasinin temeli olan milletin seçimini de hakaretle karşı karşıya bırakabilecek Cumhurbaşkanı'na yönelik kullandığı mutlak sultan ifadesi. Cumhurbaşkanı her girdiği seçimde milletin oyuyla seçilmiş bir isim. Yani demokrasiyle gelen bir ismi, Cumhurbaşkanı olarak seçilen bir ismi veya Başbakan olarak geçmişte seçilen bir ismi siz sultan olarak tanımlarsanız ve birkaç cümle sonra da meşruiyeti Amerika'dan alıp deyip sandığı önümüze getirin dediğiniz zaman söylediklerinizle çelişebiliyorsunuz. Aslında Devlet Bey'in belki biraz ergen devrimci hamleleri, izinsiz yürüyüşler, o yağmur altındaki daha önceden planlandığı ortaya çıkan işte gazetecilere nereden fotoğraf alınacağı, özellikle şu anda Özgür Özel'e yakın medya olarak tabir ettiğimiz kesimin fotoğraflamaları vesaire üzerinden baktığımız zaman ya bunlar işin görsel boyutta bir direnişle karşı karşıya olduğunu bize söylüyor ama işin özüne baktığımız zaman sanki Özgür Özel de ortaya koyduğu haleti ruhiyeyle sanki mevcut durumdan da çok rahatsız değilmiş gibi belirli bir planları var ve bu plan doğrusuna ilerliyormuş gibi bir hava ortaya çıkarıyor. Plandan kastım da aslında belki konuşuruz önümüzdeki dakikalarda yeni parti meselesi. Ama İbrahim Bey'in söylediği bir noktaya katılıyorum. Yani bu görüntülerin hatırlanma süresi bir haftayı geçmez Türkiye'de. Fast food gündemler içerisindeyiz. Çok yoğun konuştuğumuz birçok konuyu aylar önce şu an belki anımsattığımızda hatırlayabiliyoruz. O yüzden Türk siyasetinin ve Türkiye'deki gündemin çok hızlı dönüşüm içerisinde olduğunu da hesaba katmak lazım. Çok büyük bir etki oluşturur mu tabanlarda? Her iki
1: yok,
0: tavrı
1: elbette. Yani ben sadece seçmen bakışını anlamak amacıyla onu soruyorum. Yani o kadar daha çok daha ciddi ve büyük konular var ki bunlar arada biraz işin siyasetin magazini diye tabir ettiğimiz ayrıca iletişim dili içinde de mutlaka dünya her yerinde değerlendirilen meseleler. Nasıl Xi Jinping ile Trump'ın tokalaşmasını da burada konuştuk. Tabii, orada verilen mesajları elbette bunu da
0: tabii
1: konuşacağız.
0: Tabii ki biz konuşacağız. Hani bunu niye konuşuyoruz diye bir eleştiride bulunmuyorum. Hatta şunu bence eleştirmeliyiz. Yani biz 12-13 gündür, 14 gündür mutlak mutlak kararıyla beraber Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililere açtıkları bir dava sonucunda o davanın yerel mahkemede ret verilmesinin ardından yine CHP'lilerin istinafa götürüp mutlak mutlak kararını çıkartması ve bunun sonucunda da ya böyle bir mahkeme kararı çıktı kendi aramızdaki uzlaşmazlık nedeniyle bunu biz hale yola koyalım ve CHP'nin geleceğini planlayalım dememeleri yüzünden, kendi aralarındaki iç hesaplaşma yüzünden bence gündem israfıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var, işte az önce hatırlattınız. İran'da kırılgan bir ateşkes var. Güvenlik çok önemli şu anda. Öteki taraftan Mavi Vatan doktrininden tutun da Türkiye'nin çok önemli savunma sanayi yatırımları, milleti doğrudan ilgilendiren meseleler, muhalefetten Türkiye'nin beklentisi.
1: Bu da Türkiye'de...
2: Bu da en az onun kadar önemli bir mesele.
0: Bundan bahsediyoruz.
1: Tamam,
0: önemsiz
1: yani,
0: değil.
1: Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi... evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili ama sadece CHP özelinde değil. Türk siyaseti ve Türkiye'nin geleceği için de bu böyle konular siyaset...

0: Zaten dönüm noktaları olarak
1: bundan bahsediyorum. Bizim konuşmamızdan bahsetmiyorum. Bize konuşturulmasından bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu mahkeme kararı ortaya çıktıktan 5 dakika sonra bir araya gelip yüz yüze göz göze iletişim içerisinde olsalardı, bu işi nasıl hale yola koyarız? Nasıl bu paralel bayramlaşma görüntülerini vermeyiz veya bina boşaltmama görüntülerini toplumun karşısına çıkartmayız diye bir kafa yorup iç hesaplaşma yapmamış olsalardı, biz bu gündemi bayramın 3. gününde atlatıp önümüzdeki dönemde CHP'nin kurultayının zaman dilimlerini konuşabiliyor
0: Peki,
1: olabilirdik.
0: Şimdi ona ilişkinde son söylüyorum. Bir takım gelişmeler var. O oraya varmayabilir ama yine de onları da birazdan konuşuruz. Ama hem bu görüntüler hem de yani senin yorumun ne özetle Nihal?
2: Yani elitler arası böyle tatlı tokalaşmalar. Açıkçası bugün halkı ne kadar ilgilendiriyor? Halkın gerçek sorunları, parasızlığı, geçinememesi veya işte siyaseten kutuplaşmışlığını çözüyor mu? Koç'un yaptığı etkinlikte, Koç 100. yılındaymış. Aman ne kadar güzel, tamam, iyi. Ama yani tam bir burjuva var mı bu ülkede? Yani özgürlükçü değerlerin yanında durabilmiş, varlığını devletten bağımsız koruyabilmiş. Dolayısıyla hükümetlerin devlet adına yaptıklarına karşı demokrasinin, özgürlüklerinin ya da liberal demokrasinin ya da birey hak ve özgürlüklerin yanında durabilmiş bir burjuva var mı? Koç da buna dahil yani bu eleştirme. Dolayısıyla 100. yılını kutlaması ekonomik çevreler açısından bizim de bir şirketimiz var demek için çok önemli. Ama onun ötesinde ben Türkiye'de çok gerçek bir burjuva olamadığını, ortaya çıkamadığını düşünen biri olarak bu kadar önem vermiyorum bu organizasyonlara. Bu birincisi. İkincisi elbette insanların birbirine düşmanca kılıç kalkan girmesi yerine tokalaşmaları güzel. Ama gönül ister ki böyle organizasyonlarda elit elit işte birbirlerine gülümseyen yüzlerini göstermelerinin dışında mecliste veya siyaset alanını genişletme adına gerçekten birbirlerine dokunabilsinler. Gerçekten o tokalaşmaların içeriği dolu olsun mesela. Bunu tercih ederim. Böyle biraz hani birbirlerini ağırlama organizasyonlarında yapılan şeyler beni o kadar ne heyecanlandırıyor ne de büyük anlamlar yükleyebiliyorum açıkçası. Bu konuda Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'nin yakın hale gelip böyle bir iki sizin görüntülerde de gördük kısacık bir konuşma yapıyorlar evet. Aslında. Evet. Öyle uzun da değil. Burada hani benim garibime giden şey oldu. CHP tabanından olduğu düşünülebilir ya da ilk bakışta öyle görünebilir insanların sosyal medyada vay işte Özgür Özel yine bildiğimiz gibi filan. Hani normalleşme döneminde de böyle bir biraz beklenmedik şekilde sonuçta yerel seçim başarısı önemli bir başarıydı ve o başarı sonrasında beklenmedik bir biçimde hani yine CHP kitlesine göre fazla alttan alan bir tutum sergilemişti ve çok büyük eleştirilere maruz kalmıştı biliyorsunuz. Birden o günler hatırlanıldı. Onlar dönmeye başladı. Aa işte Özgür Özel yine bildiğimiz gibi falan. Böyle yani çok tuhaf buldum ben bu kitlesel refleksi. Anlıyorum. CHP tabanı son olaylardan sonra yani mahkeme eliyle yani seçimle değil mahkeme eliyle getirilmiş daha önceki bir genel başkanı mutlak mutlakla getirmiş olmasına karşı öfkeli, tepkisel, onun yanında Özgür Özel'in meşru ve fiilen ve hukuken hala mazbat Özgür Özel'de olduğu için meşru ve hukuki genel başkanın Özgür Özel olduğunu düşünen kitle bu aynı zamanda.
0: Tabii.
2: Hani bir anda böyle tekrar kafalar dönüveriyor. Böyle çok karışık, çok destabilize edilmiş bir seçmen kitlesi var ve bu tepkisellikte aslında ben bu kitlenin gerçekten hani ruh sağlığını da gözeten politikalar ve siyasetler artık uygulanmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyorum.
0: Ama
2: çünkü
0: bu dediğin,
2: mesela bu
0: dediğin...
2: refleks, onu da anlatacağım bak onu da, bu refleks aslında çok mantıksız ama haleti ruhi açısından çok dalgalı ve öfke yaşayan kitle için normal olabilir.
0: İşte
2: ama gerçek
0: sosyolojik
2: açısından,
0: olarak toplumdaki
2: evet,
0: etkileri görme önemli
2: gerçek
0: veri,
2: açısından mantıksız.
0: Durumda.
2: Neden? Çünkü Özgür Özel aynı gün fezleke hareketliliği var yahu. Yani şimdi evet, her şeyi bir yana bırakın ya. Nezaketi, centilmenliği, ay siyasetçiler ne güzel birbirleri tokalaşıyor. Bundan ancak mutlu olmalıyız. Tamam bunlar güzel sözler, cümleler de. Özgür Özel ne yapsın? Hani ne yapsın gerçekten? Bir yandan mazbata aslında Özgür Özel'de. Bir yandan onu CHP tabanının çok belli ki artık hiç tartışmaya mal yok. Anketler vesaire de yapıldı. Önce Akademik Link diye bir şirket, bir firma 9.000 kişi arasında bir anket